0: koyduğumda bana kilo verdiriyor da herhangi bir şey yapmıyor. Ama eğer ki su içmeyi bana zevkli hale getiriyor ve daha fazla su içmemi sağlıyorsa evet yapalım. Ama ben normal suyu da çok rahatlıkla içebiliyorum diyorsanız illa içine bir şey koymak zorunda değiliz. Ama şu anda hani böyle bir nane mesela, yani nane limon koymak, işte buzdolabına bir soğuk su içmek daha bir fresh, bir ferahlatma hissi verir. Onlar eklenebilir. Orada çok bir problem yok.
1: Bu özellikle su içmeyi çok sevmeyenlere öneriliyor galiba, değil mi? Biraz renklendirmek, işte o sürahiyi böyle bir sanki tablo gibi, sanki hani bir içine çiçekler doldurmuşsunuz gibi. Kesinlikle, böyle meyveler.
0: Kesinlikle böyle maydanoz, nane, biraz böyle çilek dilimleri, limon. Çok da keyifli oluyor. Çok sıkıntı da oluşturacak bir şey de değil. Yapılabilir fakat bunların da işte suyla böyle bir şeyleri kaynatıyorum çok fazla. Su yerine 1,5-2 litre bu tarz böyle bitki çaylarına yöneliyorum kısmı böbrekleri yoran tarafıdır. Ama siz içeceğiniz suyu biraz renklendirdiğinizde herhangi bir sıkıntı olmaz.
1: Yine su içip yeterince su içmediğini düşünen de bir grup var. Özellikle işte bu beyaz yakalılar diyelim onlara. Saat kuruyorlar. Bir bardak içtim, bir bardak daha. İşte banyodan önce bir bardak, banyodan sonra bir bardak. Yatmadan önce bir bardak, kalkar. Var mı gerçekten böyle bir sırası, yoksa kendimize göre bir rutin mi oluşturmalıyız? Öyle.
0: Aslında baktığımızda vücut istediği noktada vermek lazım. Suyun zamanı yok deriz ama yemeklerden hemen sonra yemek arasında içmemek lazım. Çünkü mide gereksiz bir doluyor ve bu sefer aldığımız besin tüketimiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Genelde yemeklerden bir saat sonra sabah kalkınca banyoyu, çok doğru söylediniz, gerçekten banyodan sonra içmek gerekiyor. Ama suyu gün içerisinde yayarak içmek. Şimdi bazen de örnek veriyorum, bazı sıkıntılardan dolayı işte dışarıda su içmiyor insanlar. İşte tuvalet sıkıntısı yaşarım diye. Bu sefer gidiyor akşam suya yükleniyor ama suyu güne yayarak içmek lazım. Şimdi mesela genelde bana da soruyorlar, soruyorum içiyor musun? Şimdi şöyle öneriyorum. Şimdi benim masamda da 750 ml'lik bir şişem oluyor genelde. Şimdi şöyle bir plan çok rahat oluyor aslında. Ben sabah başladığımda öğlen yemeğine kadar onun birini bitirdiğimde, öğlenden akşam işten çıkana kadar bir daha içtim. Zaten 1,5 litre içmiş oluyorum. Akşam da bir tane içtiniz. Gayet rahat 2 litre dolu. Şimdi herkesin kendine kolay. Kimisi saat başı kuruyor. Bardak bardak içmek daha rahat geliyor. Geçen mesela bir danışanım diyor, gelin bir doldur şişeni, gözün görsün, içsin. Mesela şöyle bir mantık kurmuş. Saat kurdukça diyor kalkıyorum yerimden, su alıyorum, ekstra hareket. Bu da mantıklı, o da yapılabilir. Yani bir şeyin sonucu aslında o suyu içebilmek. O içerken ki kurduğunuz ritüeller nasıl kime rahat geliyorsa yapabilir.
1: Bizim için sonuç önemli.
0: Aynen öyle, ama suyu güne yayarak, bir anda yüklenerek içilmesi önemli olan o.
1: Şimdi yaz mevsiminde meyve suları, limonatalar, maden suyu, soğuk ya da sıcak çaylar, içecekler, onlara işte smoothie'ler eklendi bu son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle. Acaba bunların suyla ilişkisi nedir? Yani bunları içmek ya da tüketmek, ya bunun da bir sıvı karşılığı var kardeşim cümlesi ne kadar doğru?
0: Tabii şimdi çok aşırı sıvının da aslında zararı var. Dediğim gibi böbreğin yükünü arttırıyoruz. O yüzden bu tarz böyle bitki çayları, smoothie'leri yapıyorsak günlük maksimum 2-3 bardak artı sadece biraz önceki bahsettiğimiz kilogram başına su ihtiyacı gibi bir denge kurmak lazım. Bu da gayet daha sağlıklı olur.
1: Peki yine tatilden bahsedelim. Tatile gittiğimiz zaman su tüketimimizi, özellikle işte daha fazla denize giriyorsak, daha fazla güneşleniyorsak, yani aslında güneşin altında daha fazla kalıyorsak ya da güneşin altında çalışıyorsak, işimiz sıcaksa ya da sürekli hareket halindeysek, burada dengeyi nasıl kuracağız?
0: Burada tabii şimdi çok, eğer ki terle birlikte de çok kaybınız varsa bu sıvı miktarı biraz daha artar. Dediğim gibi kişiye göre değişir ama yaklaşık bu hani 2,5-3 litreler uzanan bir su tüketimi olur. Çünkü orada eğer ki vücut size o sinyali veriyorsa, susadım diyorsa, onu zaten cevabını vermek lazım. Ama bunun yanı sıra da günde mesela 2 tane maden suyu içmek, çok da özellikle bu sıcakta işte mineral ve elektrolit kaybı yaşadığımız için o noktada mesela 2 tane maden suyu mutlaka içmek gerekiyor. Vücut dediğim gibi ihtiyacı oldukça suyu vermek lazım. Ama çok fazla da böyle yani kalori içerikli meyve sularını, hazır gıda, hazır içecekleri de çok da tüketmemek gerekir.
1: Kimlerin normalden fazla tüketmesi gerekir? Biraz önce iş sebebiyle olanları saydım ama mesela bazı hastalıklar, işte anne adayları, bebekler. Mesela bebekler susadığını ifade edemeyebilir. Onlar için bir rutin var mı? Emen ya da ek gıda alan bebekler?
0: Ek gıda da evet vermek lazım ama anne sütü alan bebeklerde çok öyle bir kaygıya girmeye gerek yok. O zaten su ihtiyacını alıyor. Ek besle geçtikçe de evet yani orada da bir alışkanlık işte böyle yakınlarda bulundurmak lazım çocuğun elinin altında. Mutlaka o da ihtiyacı oldukça zaten suyu içecek. Dediğiniz çok doğru, hamilelerde bu ihtiyaç çok daha artar. Diyabet hastaları özellikle çok daha fazla bu ağız kuruluğu yaşadığı için suya karşı. Evet, sıcakta güneşin altında çalışanlarda çok daha büyük bu ihtiyaç artar. Bazı hastalıklarda sıvı kısıtlaması vardır. Onlar mesela böbrek hastalıklarının bazılarına sıvı kısıtlaması yapmak gerekebilir. Burada da biraz daha kişiye göre tabii değişen tablolar var.
1: Yeme içmeyle su tüketimi arasında bir bağlantı var mı? Mesela bazı yiyecekler su ihtiyacını arttırabilir mi?
0: Tabii şimdi çok tuzlu, baharatlı yediğiniz bazı besinlerde daha fazla su tüketimi ihtiyacınız olur ki onu da yine içmek lazım.
1: Peki karpuz, kavun, şeftali, bunlar sulu meyveler. Bu mevsimin meyveleri. Bunlar su ihtiyacımızı azaltır mı ya da bunları çok tüketiyor olmak daha az su tüketmek anlamına mı gelir?
0: Yok, aslında başlı başına suyun yerini hiçbir şey tutmaz ama orada da bir denge var işte. Şimdi şöyle bir şey. Yazın işte bu kavun, karpuzun, kışın işte portakal, mandalinanın olmasının da işte bir dengesi var. Yani aslında bir sebebi var. Yani tabii ki evet su, ama bu sıvı gıdaların ihtiyacımız yazın arttığı için meyvelerde tabii ki ona göre daha su. Mesela salatalık zaten tamam, neredeyse %90'ı su. Yani ona göre de aslında bu da Allah'ın bize bir lütfu yani. Mevsimine göre, ona göre bize üretilmiş, aslında yaratılmış besinler.
1: Diyet yapanlar salatalığı çok severler. Diyetisyenler de severler diye düşünüyorum. Çünkü yediğiniz zaman hazmetmek için harcadığınız kalori o sebzenin kendisinin vücuda kattığından daha fazla. Peki biz mesela bir öğünü salatalıkla geçirebilir miyiz? Hem su ihtiyacımız, hem karnımız doysun, hem kalorisi düşük. Olur mu böyle bir şey? Ne dersiniz?
0: Yani yazın sıcakta olabilir. Ne güzel bir kahvaltı, sağlıklı bir kahvaltı yaptıysanız en azından bir öğlen öğününü. Mesela yoğurtla karıştırarak salatalığı yapsak daha bir dengeli olur. Peynirle birlikte bir salatalık şeklinde tüketirseniz tabii ki olur ama sonraki öğünde yine mutlaka yine bir salatamız ya bir etli sebzemizi tüketirsek çok büyük sıkıntı olmaz.
1: Su deyince hakikaten hayatın hani var olmamızın sebebi, vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Sadece bizim için değil, dünya için su çok önemli. O yüzden hani nasıl sağlıklı, temiz suyu içmemiz gerektiğini söylüyorsak, dünyanın büyük bir kısmının da bu kaynaklara ulaşamadığını bilerek su kaynaklarımıza biraz da böyle bir sosyal sorumluluk mesajı verelim. Yani sadece içmekle olmuyor. İçebilecek suyu bulabilmek için de kaynakları temiz tutmak lazım.
0: Kesinlikle. Tam şimdi o kadar böyle anlatırken direkt aklıma gelen de su israfından da kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Her sene hepimizde bir korku aslında. Yani ileriye doğru gidişatta gördüğümüz gerçekten su kaynaklarında azalmaları hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Bunun için de israftan kesinlikle kaçınmalıyız.
1: Vücudumuz israf etmiyor. Onun ihtiyacını karşılayalım ama onun dışında kullanırken de dikkatli olalım. Çok teşekkür ederim.
0: Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hani bu televizyonlarda falan film replikleri gibi bir cümle vardır. Sık sık duyarız bunu. Hani zirveye çıkmak o kadar zor değildir. Zirvede kalmak zordur. Veya zirvede kalmak esastır gibi. Şimdi iman etmek de insanın zirve noktası. Ama işte burada kalabilmek, imanı elinde tutabilmek acaba zor bir iş. Bunu yapmak için, başarabilmek için neler yapmak gerekir diye bir sorumuz var bugün.
1: Mustafa Bey, imanın daimi kalabilmesi, devamlı kalabilmesi ve imanı gideren haller, mesela Muhammed bin Kutluddin İzzikâ Hazretleri'nin dedelerimiz o kitaba Mızraklı İlmihal demişler. Ve o kitap da o Mızraklı İlmihal ismiyle meşhurdur. Orada imanı gideren haller yazılmış. Elfaz-ı küfür diye geçiyor. Yani imanı gideren lafızlar, sözler nelerdir onlar yazılmış. Ve imanın bir kimsenin devamlı kalabilmesi, böyle mübarek, böyle kısa kısa maddeler halinde de yazmış falan. Mesela evde, hatta zaman zaman bu huzura doğru da İslam ahlakı kitabından nakiller yapılıyor. İşte o İslam ahlakı kitabının ikinci bölümü Mızraklı İlmihal'dir. Yani onu evde çoluğuyla çocuğuyla okumasında çok büyük fayda var. Çünkü siz de ifade ettiniz, iman ettim, ne dedin, dille eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü dedim. Kalbinle de bunu tasdik ettin. Tamam. Bir tek cümle söyledin değil mi? Evet. Bir tek de cümle söylersin gider bu. Bizim çocuğumuz derdi. İngiliz çivisiyle mi çaktın bunu falan, çıkmıyor falan filan diye böyle bir tabir kullanırlardı. Ya çiviyle çakmıyorsun arkadaş bunu. Çiviyle çakılan bile gidiyor. Eğer ağacı çaktıysan ağaç çürüyünce çivi gitti. Duvara çaktıysan duvar yıkılınca çivi gene gitti. Yani kalıcı değil. Kalıcı değil, çiviyle çalışsan bile. Dolayısıyla tek bir cümle söylüyorsun, İslam sarayına giriyorsun. Ama tek bir cümle söylüyorsun, pat diye dışarı gidiyorsun. Bunun için de hepimizin, çoluğumuza çocuğumuza bunu öğretmemiz lazım. Biraz önce isminden bahsetmiş olduğumuz Muhammed bin Kutbettin İzzik Hazretleri'nin o Mızraklı İlmihal kitabında bu küfür bahsi var. İmanın devamlı kalabilmesi için nelerin yapmak lazım olduğu bildirilmiş. O kitap elimizin altında, dedelerimizin elinin altında, cep kitabıydı bu. Her evde vardı o kitap. Abdülhamit Han Cennet Mekan Hazretleri yani katır yükleriyle en ücra köylere kadar dağıtmış o kitabı. Dolayısıyla yani efendim ben işte bir söylemekle niye şey olayım, aynı şekilde kafir olayım falan filan. Bunu yapmakla niye kafir olayım? İyi de arkadaş, ben keyfime göre bir laf ettim. Sen gücendin, alındın, küstün, gittin. Niye?
0: Bir lafa niye küstün ki?
1: E canım işte ben ona ağlanıyorum falan. Ya sen insan olarak aynı şekilde herhangi bir sözden, sert sözden, benzeri şeylerden almıyorsun, şey yapıyorsun da Allah-u Teala yasaklıyor, Allah-u Teala yasağını hafife alıyorsun. Allah-u Teala gadab etmez mi zannediyorsun sen kendini? İntikam almaz mı? Kur'an-ı Kerim'de azizsiniz, intikam diye anlatıyor kendisini. İntikam alıcıdır bu. Dolayısıyla seni insan yaratmış, her an nefes alman için oksijeni bedava veriyor. Yağmur yağdırıyor, kar yağdırıyor ve netice itibariyle onlarla nebatatlar bitiriyor, çeşitli meyveler, sebzeler meydana geliyor, birçok nimetler veriyor. Senden ankörlük ediyorsun. Bunun hesabını sormaz mı bunu veren? Elbette soracak. Dolayısıyla bir kimseye mesela, efendim işte mal verdi, mülk verdi. Tamam, onlar da nimet. Ama esas kıymetli olan imandır. Niye? Çünkü seni sonsuz saadete götürüyor bu. Cennetin anahtarı da imandır buyuruluyor. Cennetin anahtarı da imandır. Hatta Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri talebelerine buyurmuş ki Allah-u Teala bir kuluna iman verdi, ne vermedi? İman vermedi, ne verdi buyurmuş. İman yok. Efendim ben devlet başkanı bile oldum. Tek başıma işte şu adanın sahibi oldum. Ya dünyanın sahibi oldun, ne olacak da? Ölüp gideceksin gene. Nereye gideceksin? Gideceğin yer belli, cehennem. Cehennem kütüğü buluyorsun. Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Allah-u Teala bir kuluna bir nimet verdiği zaman ona şükrederse o onda kalır. Peki iman nimetinin şükrü, iman nimetinin şükrü, o imanın gereğini yapmak ve bu iman nimetiyle şereflenenleri de sevmek. Ya ben onu sevmiyorum, Müslüman ama falan. Müslümansa arkadaş tamam, kusurlar vardır, emri maruf yaparsın, kusurlarını düzeltirsin, nasihat edersin, gücün yetiyorsa yoksa kitap verirsin, tamam mı? Veyahut da gücü yeten birisine söylersin, onu da sanmıyorum, onu düzeltirsin. Ama eğer onda iman varsa Allah Teala o kuluna iman nimeti vermiştir. İman nimeti ver. Veren Cenab-ı Hak'tır. Sen verene göre aynı şekilde ona muhabbet beslemen lazım. Verene göre. Kim verdi? Allah-u Teala verdi. Allah-u Teala verdiği için ona düşmanlık edemezsin. Yani kalbinde imanı olanları da sevmesi lazım. Hem imanının gereğini yerine getirecek. Yani küfürden küfür diye bu işte ana avra sövme manasında değil. Küfür imanı gideren, kafir olan manasında kullanılıyor. Elfaz-ı küfür de o demektir zaten. Küfür olan, imanı gideren sözlerden kendini koruyacaksın, kollayacaksın ve mümin olsun, kafir olsun, kim olursa olsun. Çünkü hadis-i şerif var. Mesela buyuruyor ki bir kimse de imanı kalabilmesi için imanın gitmesinden korkması, iman niyetini şükretmesi, bir de imanla şereflenenleri incitmemesi, kalplerini kırmaması lazım. Kalplerini kırmaması lazım. Peki kalp kırmak, onun hakkında işte hadis-i şerif naklediliyor. Kalp kırmak Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha kötüdür.
0: Kabe'yi ya. Bir Müslümanın kalbini kırmak.
1: Evet. Kafirin bile kalbi kırılmaz ki. Kafirin bile kırılmaz. Hatta bir hadise anlatılır. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri işte kemale gelmeden önce Medine-i Münevvere'de böyle mübarek birisiyle tanıyor. Diyor ki beni talebeliğe kabul edin. Yani benim bu kalbimdeki, o diyor ben işim değil, ben yapamam. Ama diyor şimdi sen diyor hacca gidiyorsun Mekke'de, orada diyor böyle zahiren edebe mugayir gibi görünen bir şey olursa peşin hükümlü olma diyor. Çekip gidiyor o sana. Hakikaten gidiyor. Tavaf ediyor. Namaz kılarken bakmış bir tanesi sırtını Kabe'ye dönmüş. Yüzünü de bunu seyrediyor. Selam verince adama bak demiş ya, sırtını demiş Kabe'ye dönmüş, yüzünü bana dönmüş falan. Daha bu kalbinden bunları geçirirken o oturan kalkmış gelmiş. Medine'dekinin diyor nasihatini ne çabuk unuttun diyor. Sen bilmez misin diyor. Müminin yüzüne bakmak Kabe'ye bakmaktan daha eftaldir. Sen bunu bilmez misin diyor. Efendim diyor beni işaret edin. Yok diyor ben diyor vazifeli değilim. O benim işim değil. Hindistan'ı işaret ediyor. Abdullah Deylevi Hazretleri'ne sevk ediyorlar. Yani mümin o kadar kıymetli mi? Evet, mümin o kadar kıymetli. Hatta zerre kadar yani ölürken işte onun için Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri öbür tarafa imanlı gitmeye bakın buyuruyor. Zerre kadar imanı varsa, o imanla öbür tarafa geçtiyse Mustafa Bey cehenneme gitse bile buyuruyor. Cehenneme gitse bile ya sonsuz kalmayacak orada. Çıkacak cehennemden. Yine cennete girecek. Ne kıymeti yemiş. Onun için Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri işte Allah-u Teala bir kuluna iman verdi.
0: Ne vermedi?
1: Ne vermedi. İman vermedi, ne verdi buyuruyorlar. Ya bu kadar kıymetli mi? Evet, bu kadar kıymetli. Bunun için de Allah-u Teala bir kuluna ihsan ettiği en büyük nimet iman nimettir. Çok kıymetli olan bu nimetin elden kaçması da çok kolaydır. İman nimetinin insanda hep kalabilmesi için iman nimetiyle şereflenmiş olanın bu nimette şereflenenleri sevmesi de şarttır. Kısaca iman nimetinin elde kalmasının şartı müminin mümin kardeşini sevmesi. Kişi mümin kardeşini sevmezse imanı yavaş yavaş kaybedebilir, tehlikelidir. İmanın şükrü hubbu fillah, buğdu fillah'tır buyurmuşlardır. Allah-u Teala bizden imanımızı da muhafaza eylesin.
0: Amin.
1: Elimizden alması daha doğrusu.
0: Amin hocam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız bugün de önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Abdurrahman bin Ebi Bekr radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile eshabtan 130 kişi bir yolculuktaydık. Resulullah, içinizde hiç yiyeceği olan var mıdır diye sordu. Eshabtan birinde bir sağ kadar, bir sağ 4,2 litredir, un bulundu. Hamur yapıp pişirdiler. Sonra bir müşrik geldi. Yanında bir koyunu vardı. Resulullah ona, koyunu satar mısın, yoksa hediye mi edersin buyurdu. Satılıktır deyince, koyunu satın aldı. Koyunu kesip, ciğerini kebap yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, koyunun etinden 130 kişinin her birine bir parça verdi. O sırada bir kimse orada değildi. Onun payı da ayrıldı. Kebap yapılan ciğeri iki kap içine koydular. Hepimiz ondan yiyip doyduk. Kap içinde biraz da artmıştı. Sonra develeri yükleyip yola devam ettik. Ümmü Evs radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hediye olarak bir kap yağ gönderdim. O kaptaki yağdan biraz kalıncaya kadar yemişler. Sonra mübarek nefeslerini tabağa üfürüp bereket ile dua ederek bunu Ümmü Evs'e götürünüz buyurmuşlar. O kabı bana getirdiler. İçi yağ ile doluydu. Kabın yağ ile dolu olduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediyemi kabul etmeyip geri göndermiş zannettim. Huzuruna gidip ağlayarak, "Ya Resulallah, benden ne günah sadır oldu da hediyemi kabul etmediniz?" dedim. Bunun üzerine durumu anlatıp hatırımı hoş etti. Tam bir teselli ile sevinerek huzurundan ayrıldım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu müddetçe Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu anhüm halifelikleri sırasında o yağdan devamlı yedim bitmedi. Sıffin vakasına kadar böyle devam etti. Ondan sonra bitti. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatmıştır. Babam vefat etti. Çok borcu kaldı. Hurma toplama zamanı gelince, borçlu olduğumuz kimselere, bu hurmaları borcumuza karşılık aranızda paylaşın, bana hiç kalmasın dedim. Bu hurmalar borçlarınızı karşılamaz diyerek kabul etmediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip, alacaklıların sizi görmesini arzu ediyorum dedim. Hurmaları topla ve grup grup ayır buyurdu. Resulullah'ın emrettiği gibi yaptım. Sonra teşrif buyurdular. Alacaklılar Resulullah'ı görünce bana yapıştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu halini görünce bir hurma öbeğinin yanına varıp 3 kere çevresinde dolaştı ve yanına oturdu. Sonra bana alacaklılarını çağır buyurdu. Çağırdım, geldiler. Alacakları olan babamın borcu kadar hurmayı ölçüp tam aldılar. Ben babamın borcunun ödenmesine ve bana bir tane hurma kalmamasına razıydım. Bir de baktım ki Resulullah'ın yanında oturduğu hurma yığını herkes alacağını aldığı halde bir tane bile eksilmemişti.

0: Üçüncü cilt, 57. mektup. Bu mektup, Mevlana Hamid Ahmedi için yazılmıştır. Âlemin yoktan var edilmiş olduğunu bildirmekte ve Yunan felsefecilerinin aklı feal dedikleri şeyi reddetmektedir. Bütün dinler, Allah'tan başka her şeyin hadis olduklarını, yani yok iken, sonradan var edilmiş olduklarını bildirmişlerdir. Bütün dinlerin bu söz birliğini Hüccetül İslam İmam-ı Muhammed Gazali El-Munkizu Anid-Dalal kitabında bildirmektedir. Âlemde bulunan şeylerden birkaçına kadim diyenin kâfir olacağını yazmıştır. Görülüyor ki mümkün yani mahluk olan şeylerden birinin kadim olduğunu söylemek dinden çıkmak ve felsefeci olmak demektir. Allahü Teala'dan başka her şey yok idi ve hepsi yine yok olacaklardır. Kıyamet kopacağı zaman yıldızlar yerlerinden ayrılıp dağılacak, gökler parçalanacak, yeryüzü ve dağlar da parça parça olacak, hepsi yok olacaklardır. Böyle olacaklarını Kur'an-ı Kerim açıkça bildirmektedir. Müslümanların bütün fırkaları bunu söz birliğiyle haber vermiştir. El-Hakka suresinde bir ayet-i kerimede mealen sure bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Ve Kasas suresinin son ayetinde mealen her şey yok olacaktır. Yalnız o kalacaktır buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bunlar gibi daha nice ayetler vardır. Bunların yok olacaklarına inanmamak cahillik olur. Yahut Kur'an-ı Kerim'e inanmayan felsefecilerin yaldızlı yalanlarına aldanmaktır. Görülüyor ki mahlukların yok olacaklarına inanmak yoktan var edildiklerine inanmak gibi imanın şartıdır. İnanmak elbet lazımdır.
1: Fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da, ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz. Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak. Günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Şu anda tarihi ilçemiz Gelibolu'da tarihi bir mekan olan namazgâhta bulunuyoruz. Burası restore ediliyor. İyi etmişler. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından planlanmış buradaki restore bir müteahhide ihale edilmiş, yükleniciye ihale edilmiş. Müteahhit de sağ olsun buraları şu kışın sert geçen günlerinde, Mart ayındayız ama hakikaten sert bir kış yaşanıyor. Efendim, havanın kaşı çatık, denizin kaşı çatık. Bizler de mecburen böyle külahlı falan karşınıza çıkıyoruz. Lütfen bağışlayınız. İnsan hali ister istemez biraz kalın giyinmeyi icap ettiriyor böyle yerler. Rüzgarın taksim olduğu bir yer. Şuradan şöyle namazgahın ötesinde baktığımızda denize doğru aşağısı olduğu gibi uçurum. Bir burunun üstünde kalıyoruz. 50 metreden fazla yüksekliği olan kodu bir burunun üstündeyiz. Ecdat burada namazgah yapmış. Namazgah Osmanlı'nın kültüründe çok önemli yeri olan mekanlardır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefat ettiği Gebze Sultan Çayırı'ndaki namazgahı onun vefat ettiği yerdeki, onun da namaz kıldığı yerdeki namazgahı halen duruyor. Ama çayırın ortasına yapmamışlar. Bir çeşme yapılmış. Çeşmenin arkadaki su haznesinin orası bayağı tarihi bir yapı olarak namazgah yapılmış. Ön tarafında çeşme. Al abdestini, geç arkada namazını kıl şeklinde. Bunun Üsküdar Kadırga Meydanı'nda, Cinci Meydanı'nda çok güzel bir namazgah var. Altı su deposu, üstü namazgah. O türünün tek bir örneğidir. O türde yapılan tek bir örnektir. İstanbul içerisinde 234 tane namazgah vardı. Bugün Anadolu Hisarı'nın bulunduğu yerde namazgah olarak bir yer ayrılmıştır. Tabii Beykoz yolu, Beykoz Üsküdar otobüs yolu Anadolu Hisarı'nı paramparça etmiş bir kere. Tamamiyetini bozmuş. Niye bozmuş? Başka taraftan bu yol geçemez mi? Şimdi böyle bir çözüm bulunabilir mi? Bence bulunur. Bulunsa da Yıldırım Bayezid'in yaptığı Anadolu Hisarı o eski tamam haline gelse çok kıymetli de bir hizmet yapılmış olur. O namazgahta bugün halen namaz kılınır efendim. Yaz aylarında, cuma günlerinde cuma namazı orada kılınır. En büyük namazgah da Ok Meydanı'nda Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiğinde Akşemseddin Hazretleri'ne istirham edip "Hocam buraya bir namazgah yapalım." teklifinde, yani fikriniz ne olur? "Hay hay efendim, yapalım ama hudutları siz bize bir tarif edin. Nereden nereye olsun?" Buyuruyor ki Hasköy'den Karaağaç'a kadar olsun. Yani bir tarafta Haliç, bir tarafta Kağıthane Deresi'nin arası, şu anda bu mekanda 8 tane mahalle var. Yani bir Anadolu ili kadar da nüfus yaşıyor. Orada namazgahın minberle minaresi arasındaki mesafe herhalde 100 metreye yakındı. O da düzeltildi. Biraz uygunsuz böyle hani başıboş kalmış bazı insanların gelip de oralarda demlendiği yerler haline getirilmişti. Çok şükür onlar da ayıklandı. Şimdi bakınız, Gelibolu'daki namazgah, şu namazgah Türklerin Anadolu'da kurduğu Söğüt'te başlayan bir kutlu sefer var. Söğüt, arkasından Bilecik, arkasından İznik, arkasından Bursa ve Bursa'nın başkent oluşu İznik'ten sonra. Ondan sonraki dönemde de Karesi oğullarıyla beraber Osmanlı Devleti el birliği yaparak bu kutlu geçişi Çardak'tan bu yakaya yaptılar. İşte Avrupa yakasındaki ilk namaz kılınan yer denebilir. Gerçi tarihler bunu kumsalda ecdadımız evvela namazı kıldı diyor ama sabit tesis olarak burasıdır. Burada tüfekçi erleri namaz kılardı. Bir de azap askerleri namaz kılardı. Onların namazgahıydı. Burası çok genişti. Buradaki sadece mihrabı minberin oluşu, şurayı bir böyle semt mescidi gibi falan zannetmeyelim. Bu alan tamamıyla şu anda bazı böyle işte eğlence yeri gibi yerler de yapılmış maalesef yakınlarına. Keşke olmasaydı. Bu namazgahın tamamiyetini biz burada görebilseydik ama devlet de artık bir yere gelince hani insanı da değişik şekillerde bir üzüntüye sevk etmemek için veyahut da işte toplumu sükunetten uzaklaştırmamak için bazı şeylere mecburen devlet bu demektir zaten katlanıyor bazı hallerde. Evet, hiç olmazsa buraları işleten kimseler biraz daha dikkat ederlerse buranın manevi havasına bence faydalı olur. Burayı yaptıran kişi Hacı Paşaoğlu İskender Bey'dir. 1407'de yapıldı. Hacı Paşaoğlu İskender Bey. Allah rahmet eylesin. Kimdir bu Hacı Paşa? Bu Hacı Paşa Aydınoğulları Beyliği zamanında bir genç delikanlı, medrese talebesi, hasta olur, tedavi olamaz, Anadolu'daki tedavi imkanlarına ulaşamaz. Ulaştığı imkanlarla tedavi olamaz. Derler ki yavrum senin hastalığın tedavisi Mısır'da, Kahire'ye git. Orada çok usta doktorlar var, tabipler var. O da hastanede yatarken hakikaten ciddi bir hastalık. Çok görülen bir hastalık değilmiş. Cinsinde bilmiyorum. Belki bunun bir adı da vardı o zamanlar. Bu hastanede yatıp tedavi olurken doktorlarla arkadaş oluyor. Meraklı ya, medrese talebesi, araştırmaya da alışkın. Doktorların konuşmalarından, onlarla sohbette falan filan tıbba merak sarıyor. Ve burada tıp tahsil etmeye başlıyor. Burada doktor oluyor Hacı Paşa. Mısır'dayken de hacca gittiği için adına Hacı Paşa demişler. Sonra da bu tedavi olduğu, gençken tedavi olduğu hastanenin başhekimi oluyor. Yıllarca hizmet ediyor. Sonra 1300'lü yılların işte 1310-15'li yıllar zamanında Aydınoğulları Beyliği'ne geliyor. Ve İsa Bey zamanında İsa Bey'in hastalığını tedavi ediyor. Bugün bu zatın kabri Ödemiş Birgi'de, Birgi'deki mezarlıktadır Hacı Paşa'nın kabri. İşte bu İskender Bey, bu Hacı Paşa'nın oğlu. E şimdi babasını anlattıktan sonra İskender Bey hakkında ben isterdim ki bu kadar daha malumat bulayım. Kaynaklarımızda Hacı Paşa'yı buldum ama İskender Bey'i bulamadım. Şimdi başka bir tarafına geçtik namazgahın. Bu namazgah İki minberli namazgah. Niye iki minberli olmuş? Bilmiyoruz.

namazgaha bir giriş, ufak giriş kapısı yapmışlar. Şimdi tüfekçi asker ne demek burada namaz kılanlar? Azap askeri ne demek? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Tüfekçi askerler daha ziyade kalelerde bulundurulan ve yaklaşmakta olan düşmanları tüfeklerini kullanarak kaleden uzak tutmaya uğraşan bir gruptu bunlar. Bugünün keskin nişancısı denebilir. Sniperlar var ya efendim, sniper diyorlar şimdi ama onlar cinayet işlemek için yapıyorlar. Harp etmek için değil sniperlığı. Yani gidiyorlar bir terörist grupla beraber çalışıyor keskin nişancı, adamı alnına vurup öldürüyor. Bunlar ise vatan müdafaası için, kalesini müdafaa için olurdu. Azap askerleri ise bunlar daha ziyade çok güçlü kuvvetli, fiziği iyi durumda olan, uzun boylu, cüsseli insanlardan seçilirdi. Bu azap askerleri kale muhafızları olarak görevlendirilirdi. Yani kaleye saldıran düşmana karşı koymak için. Tüfekçiler de var. Abi onların görevi var. Bunların görevi var. Osmanlı Yeniçeri Ocağı'nın askerini Avrupa'daki Hristiyan devletlerden toplardı. Onların çocuklarından alırdı. 8 ile 18 yaş arası getirir. Onları evvela Acemoğlan Ocağı'nda eğitir. Ondan sonra askerliği elverişli olanları Yeniçeri Ocağı'na, devlet adamı olmaya elverişli olanları da Enderun Mektebi'nde yetiştirmek üzere Enderun'dan önceki İbrahim Paşa Mektebi'nde eğitime alırlar idi veya Galatasaray Mektebi'nde. Ama bugünkü Galatasaray'la hiç alakası uzaktan yakından yok. Bugünkü Galatasaray Lisesi'ni tarihte Abdülaziz Han zamanında kuran Fransızlar sırf sarayın mektebi olan Galatasaray namından, şanından istifade için onu Galatasaray Mektebi dediler. Yani o onu taklit etmiş oldu. Bu azap askerleri Türk soyundan olan Anadolu insanlarından devşirilirdi. Balkanlardan devşirilmezdi azap askerleri. Bir denizci Leventleri devşirilirdi. Bir de kale azap askerleri Müslüman Türk evladından olurdu. Yeniçeriler ise önceden Müslüman olmayan, daha sonra işte Anadolu'ya getirilip eğitim aldıklarında Yeniçeri Ocağı'na kaydedilmeden önce sünnet edilip Müslüman edilen kimseler idi. İşte burası, tabii kardeşim azap askeri değilsen gelip burada namaz kılma demek değil. Bu sahilden karaya çıkan ki hemen aşağılarımıza sahile doğru Yazıcızadelerden Mehmet Bican Hazretleri'nin çilehanesi var. Onu başka bir programımızda inşallah sizlere göstermek istiyoruz. Rahmetullahi aleyhin. Oradan buraya yürüyerek bu set gibi olan yere, taras gibi olan yere çıkmak mümkün. İsteyen burada da namazını kılabilirdi. İnşallah müteahhidi bu sene bayağı bir sıkışık çalışacağını söyledi, bize ifade etti. Çalışıp namazgah açılır da bizlere de namaz kılmak nasip olur inşallah burada yapıldıktan sonra. Efendim biraz döşerler, dayarlar, bir şeyler yaparlar. Efendim, namazgah kültürüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Buna da Gelibolu'daki şu ıssız, etrafında pek meskun mahal olmayan bir dağın başında gibi kalmış namazgah buna vesile oldu. Kim bilir burada 1400 yılından itibaren kaç bin kişi, kaç yüz bin kişi geldi, bayram namazlarını kıldı, cuma namazlarını kıldı, vakit namazlarını kıldı. Ama toprak bize söyleyemiyor ki, taşlar bize söyleyemiyor ki bunlar geldi diye. Mihrabının iki minberinin iki tarafında da, minberinin iki tarafında da o zamandan, yapıldığı zamandan kalma o günün yazısından kitabeleri var. Fakat bendeniz o hat yazılarını çözüp de okuyamadım. Bir meslek icabıdır bu. O meslekte bende yok. Kayıtlarda da orada yazanları bir yerde bulabilseydim, bir uzmanı hazırlasaydı onu paylaşırdım, onu da paylaşamadım. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu hava şartlarında sizlere bu kadar anlattığım için de bağışlamanızı istirham ediyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Hint binti Amr, Amr İbni Cemuh. Oğlunun, kardeşinin ve kocasının cesetlerini sürükleyen Hint radıyallahu an metin ve mütevekkildir. Daha güzel ne haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Hazreti Musab'ın gelişinden sonra Münevver Bel'de fevç fevç İslam'a koşar. Asil bir Medine'li olan Hazreti Hind ile oğulları Muavvez, Muaz ve Hallat iman eder. Kutlu kervana katılırlar. Hazreti Hind, rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınan Hazreti Cabir'in halası olur. Oğulları ve yeğenleriyle kapı kapı dolaşır, İslam anlatırlar. Lakin kocası Amr İbni Cemuh'a açılmakta kararsızdırlar. Evet, Amr mert, cömert, yardımsever bir insandır ama bir kabile reisinin, Celemeoğulların efendisidir, neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Asiller geleneklere bağlıdır. Evlerinde put bulundurmak zorundadırlar. Amr saf değildir. Evde bir şeylerin değiştiğini anlar. Oğulları daha bir mutileşmiş, sanki nurlanmıştırlar. Bir gün hanımı Hind'i kenara çekip sorar. Yoksa Müslüman mı oldular? Kim bilir? Hem buna hiç şaşmam. Bak Hind, onlara söyle. Sakın o Musab'ın peşine takılmasınlar. İyi de Musab'ın ne söylediğini bilmiyorsun ki. Doğrusu merak etmiyor da değilim ama... İyi öyleyse, oğluna sor. Anlatsın sana. Hazreti Muaz babasına sadece Fatiha Sure-i Celilesini okur, o kadar. Amr, bundan daha güzel, daha sanatlı bir söz işitmiş değildir. İçi içine sığmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim kul kelamı olamaz. İlerleyen günlerde çocukları ve hanımı onu İslam'a çağırırlar. Belki ilk elde teslim olmamak için bahane bulur. Putuma sorayım diye mırıldanır. Ondan sonra, ah o putların dili olsa da konuşsa. Gençler bakarlar vakit geçiyor, putu tuttukları gibi kenef çukuruna atarlar. Amr önce kızarsa da kendine hayrı olmayan tahta parçası gözünden düşer, artık onu istişareye layık bulmaz. Zaten İslamiyet ve Resulullah hakkında güzel şeyler duymaktadır. Hem ecelin ne zaman gelişi belli olmaz. Kararını verir, yıkanır, paklanır, ıtırlanır, hulusu kalb ile mescide koşar. O günlerde Medine cıvıl cıvıldır. Efendimiz'i her isteyen görebilir, sohbetine katılır, ellerinden tutar. Bir anda anlatılmaz nimetlere kavuşur. Sonra gelenlerin asla ulaşamayacakları makamlara varırlar. Ensar muhacir kardeş olur, dostluğun, kardeşliğin, komşuluğun tadını alırlar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru çekemez. Güçlü bir orduyla gelip müminlere saldırırlar. Ancak Bedir'de yenilir, meydandan perperişan ayrılırlar. Hezimet hazmedilecek gibi değildir. Gamları tasaları artar, sil baştan ayaklanır, bir kez daha Medine'ye basmaya kalkışırlar. Savaş için ilk gereken şey paradır. O günlerde Şam'dan gelen kervanın sermayesini kenara ayırır, karını ki 50 bin altındır, harp için harcama kararı alırlar. Şairler, kahinler yollara çıkar. Süslü cümlelerle halkı kışkırtırlar. Yetmez, civar kabilelerden adam toplar, kese kese altın dağıtırlar. En seçme muharipleri kiralar, güçlerine güç katarlar. Neticede 3000 kişilik bir orduyla yola koyulurlar ki içlerinden 700'ü zırhlıdır. 200 atları vardır, develer 3000'i aşar. Güle oynaya yürür adeta, zemini sarsarlar. Defler, ziller, davullar. Kureyşliler Şevval başlarında Uhud'a ulaşır. Karargah kurarlar. Cihat çağrısı yapıldığında Amr İbn-i Cemuh da hazırlanmaya başlar. Halbuki dermanı mecali yoktur. Sakat ayağını zahmetle sürüklemektedir. Bir adım atabilmek için büyük çaba harcar. Oğulları, sen mazursun deseler de aldırmaz. Sizi dinledim, Bedir'den mahrum kaldım der. Şimdi ne olur önümden çekilin. Herkes cennete giderken ben evde oturamam. O hızla Efendimizin huzuruna çıkar. Ya Resulallah, oğullarım sakatlığımı bahane edip gazadan alıkoymaya çalışıyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve şehit düşmeyi istiyorum. Ben şu aksayan ayaklarımla cennette gezip dolaşmak istiyorum. Server-i kainat, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allahu Teala şehitlik nasip eder, buyururlar. Hareket vakti gelince Amr bin Cemuh ellerini açar. Allah'ım, bana şehitlik ver. Evime, aileme döndürme, diye yalvarır. Sevdiklerinin hatırına. Nitekim müşriklerin Resulullah'ı kuşattıkları zor anlarda ölümüne vuruşur, tek ayağı üzerinde seke seke kılıç sallar. Hanımı Hind radıyallahu anha dahi Uhud'da vazife yapar. O gün 9 hanım sahabiyle birlikte su dağıtır, gazilerin yaralarını sararlar. Kızıl tüylü, bebek yüzlü, güçlü kuvvetli bir deve. Üstünde henüz ılık ılık kanları damlayan 3 naaş. Hayvan yere yapışmış, kıpırdayamıyor. Yuları tutan kadın endişeli, bilse ki neyi yanlış yapıyor. Ve bir başka hanım, zarafeti, asaleti gölgesine vuran bir hanım yaklaşır Medine tarafından. Elini deve sahibesinin omzuna koyup sorar. Geriden ne haber var? Cesetleri taşımaya çalışan kadın Metin'dir, mütevekkil. Daha ne güzel haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Peki kim bunlar? Oğlum Hallat, kardeşim Abdullah ve kocam Amr. Onları Baki kabristanına defnetmeyi düşünmüştüm ama... Deve niye yürümüyor acaba? Hiç böyle yapmazdı. İtaatkardı. Daha fazla yükü de kaldırırdı pekala. Bana sorarsan kendi haline bırak. Bunun bir bildiği var. Bırakırlar. Hayvancık derhal kalkar. Tembihlenmiş gibi Uhud'a koşar. Hadise nakledildiğinde Fahri Kainat, Amr sana bir şey söylemiş miydi? Vasiyeti var mıydı? Diye sorar. Hind ancak o zaman kocasının, Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme diye dua ettiğini hatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar, sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra Efendimiz Hind'i teselli ederler. Cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir arada olacaklar. Dua edin de ben de onlara katılayım. O merhametli Resul kimi kırmıştır ki onu kırsınlar. Muhayrık radıyallahu an. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır. Anlatmıştık. Bedir hezimetini sindiremeyen müşrikler muazzam bir orduyla gelir Uhud'a dayanırlar. Server-i kainat bir savunma savaşının az zayiatla atlatılacağını hesaplar. Fakat istişare toplantısına katılan gençler reylerini meydan muharebesinden yana kullanırlar. Bedir'de bulunamayanların da içleri yanar. Büyük bir aşk ile şehit olmayı arzularlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o cuma Müslümanlara cihadın faziletini anlatırlar. İkindi namazını kıldırdıktan sonra Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadete girer, zırh giyip kılıç kuşanırlar. Bu arada Sa'd bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr radıyallahu anhüma sahabileri ikaz eder. Resulullah Medine'den çıkmak istemedi. Siz ısrar ettiniz derler. Gelin bu işi ona bırakalım. Allah'ın Habibini dinlemekte fayda var. Düşmanı Medine dışında karşılama fikrinde olanlar yumuşar. Pişmanlık duyarlar. Sözü Sa'd ve Üseyd'e bırakırlar. İkisi Efendimiz'i karşılar. Ya Resulallah, eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım teklifinde bulunurlar. Sanırım gençler heyecana kapıldılar. Bir peygamber zırhını giydi mi çarpışmadan çıkarmaz. Ta ki Allah onunla düşmanları arasında hükmünü verene kadar. Allahu Ekber. Cevabın güzelliğine bakın. Müslümanlar 1000 kişi civarındadırlar. İçlerinden sadece 100'ü zırhlıdır. Müşrikler sayı, silah ve donanım bakımından açık ara fark atarlar. İslam ordusu Seniyye tepesine gelmiştir ki ekseri okçulardan mürekkep 600 kişilik bir birlikle karşılaşırlar. Efendimiz sorarlar. Kimdir bunlar? Abdullah bin Übey'in müttefikleri, Yahudi savaşçılar. Onlar Müslüman olmuşlar mıdır? Hayır ya Resulallah. Söyleyiniz, dönsünler. Yardımlarına ihtiyacımız yok. İslam ordusu Şeyhen tepelerine geldiği zaman Resul-i Ekrem ordusunu bizzat teftişten geçirir. 15 kadar yaşı küçük mücahidi geri yollarlar. Bunlardan biri de Rafi bin Hadic'dir. Boyunu uzun göstermek için parmaklarının ucunda dikilir, göğsünü dışarı çıkarır, çok cenk görmüş muharipler gibi gözlerini kısar. Sahabilerden biri ona dese çıkar. Ya Resulallah, Rafi çok iyi o kadar. Efendimiz şefkatle bakar, kalmasına müsaade buyururlar. Bu kez Semure bin Cündep ağlamaya başlar. Ama nasıl? Hüngür hüngür, katıla katıla. İnanın can dayanmaz. Babasının eteklerine yapışır. Ne olur git Efendimiz'den izin al. Resulullah Rafi'ye müsaade etti. Halbuki o güreşte bana rakip olamaz. Babası Mürey bin Sinan çaresiz Resul-i Ekrem'e çıkar. Efendimiz gülümser. Güreşin bakalım buyururlar. Semüre büyük bir hırsla hamle yapar. Akranını yıkar. Cihada katılma iznini bileğinin hakkıyla alır. Sevinçten kuşları uçar. Fahr-ı alem diğer tıfılları Medine'yi beklemekle vazifelendirirler. Sevimli minikler güya evleri kadınları koruyacaktırlar. Server-i alem onlara değer verir. Gönüllerini yapar. Hiçbiri mahzun kalmaz. İşe yaramının huzurunu yaşarlar. Akşam olur. Bilal-i Habeşi ezanı sahrada okur. Namazını birlikte kılarlar. Resul-i Ekrem yatsı namazını mütakip Muhammed bin Mesleme kumandasındaki 50 kişilik bir birliği devreye yollar. Sonra kalanlara döner. Bu gece bizi kim bekleyecek diye sorarlar. Mücahitlerden arasından bir ses gelir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Zekvan. Aradan az bir zaman geçer. Efendimiz tekrar sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Mücahitler arasından bir ses yükselir. Ben ya Resulallah. Sen kimsin? Ebu Seb. Seb'in babası. Bir müddet bekledikten sonra üçüncü sefer sorarlar. Bu gece bizi kim bekleyecek? Yine bir ses yükselir. Ben beklerim ya Resulallah. Sen kimsin?
1: İbni Kays.
0: Resul-i Ekrem, üçünüz de kalkınız buyururlar. Yalnız bir kişi ayağa kalkar. Diğer arkadaşların nerede?
1: Ya Resulallah, üç seferinde de sorunuza cevap veren bendim. Adım Zekvan bin Abdikays. Ama halk arasında Ebu Seb diye tanırlar.
0: Efendimiz çok hoşnut olur. Git, sen bize muhafızlık et. Allah da seni muhafaza etsin buyururlar. Ne zaman ki iki ordu karşı karşıya gelir, Abdullah bin Übey ortaya çıkar.
1: Sıradan gençler bizim gibi asillerle bir tutuluyor. Fikrimiz bile sorulmuyor. Şuracıkta niye can vereceğiz ki? Ben bu savaşta yokum
0: der, ayrılır. 300 adamını da peşine takar.
1: Haza ihanet. Sanki durur durur en kritik anda vururlar. Cenge dakikalar kala safları bozarlar. İslam ordusunda sadece 700 kişi kalır. Kureyşlilerin 1/4 kadar. Halbuki bir Yahudi alimi olan Muhayrık, ırktaşlarını karşısına alıp tavrını koyar. Pekala, siz de biliyorsunuz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman nebisidir. Tevrat'ta açık seçik vasıfları yazıyor. Şimdi bize yakışan ona tabi olmak, zor günlerinde yanında bulunmaktır.
0: Yahudiler, haklısın ama derler, bugün cumartesi, işte meşgul olunmaz. Bakar, ısrarın faydası yok, kılıcını kuşanır, net bir şekilde Müslüman olduğunu açıklar. Yakınlarına, eğer öldürülürsem mallarımın hepsi Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem. Dilediği gibi kullanmakla serbesttir şeklinde vasiyet yapar. Gidip İslam ordusuna katılır ve şehadet şerbetini yudumlar. Efendimiz onu, Muhayrık Yahudi ırkından hayırlı bir kişidir şeklinde mehd buyururlar. Nitekim cenk biter, yaralar sarılır. Muhayrık'ın yakınları vasiyete sadık kalır, mülkünü Habibullah'a bırakırlar. Ki bunlar içinde Bisab, Safiye, Delal, Hüsna, Avaf, Bürka, Meşrebe adlarını taşıyan 7 meşhur bahçe ve bostan bulunmaktadır. Bu soğuk sulu, bol meyveli araziler çok kıymetlidir. Parayla pulla alınmaz. Efendimiz bunları vakfeder. Fakir fukaranın istifadesini açarlar. İşte İslam medeniyetinde ilk vakıf geleneği Muhayrık radıyallahu anh'la başlar. Açtığı çığırın güzelliğine bakın. Makamı âlâ ola.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya alim, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven kimse ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz cihadın dindeki yeri. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de cihadın farz olduğu bildiriliyor. Alimlerin çoğu cihadın farz-ı ayın değil, cenaze namazı kılmak gibi farz-ı kifaye olduğunu bildirdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, mal ve canlarıyla cihad edenler oturanlardan üstündür. Alimlerin çoğu bu ayet-i kerime cihadın herkese farz-ı ayın olmadığını, farz-ı kifaye olduğunu bildiriyor dediler. Cihad, ihtilal yapmak, amirlere karşı gelmek, isyan etmek, dövmek, yıkmak, kırmak, sövmek demek değildir. Böyle şeyler yapmak fitne çıkarmak olur, bölücülük olur. Müslümanların ezilmesine, hapse girmesine ve din iman bilgilerinin yasak edilmesine yol açar. Böyle fitne çıkarana Peygamber Efendimiz lanet etmiştir. Hapse girmeyi istemek bir Müslüman için şeref değildir. Müslüman için şeref, İslam'ın güzel ahlakını edinmek, herkese iyilik etmek, İslamiyete uymak, her mahluka faydalı olmaktır. Hapse giren bu şereflerden mahrum kalır. Kendini tehlikeye atmak ahmaklıktır, günahtır. Allahü Teala kendinizi tehlikeye atmayınız buyuruyor. Cihat, Allah düşmanlarıyla çeşitli yollarla ve çeşitli vasıtalarla mücadele etmek demektir. Nefsimiz Allahü Teala'nın en büyük düşmanıdır. Nefsle yapılan cihada büyük cihat denir. Cihat, Allah düşmanlarının tesirsiz hale gelmesi veya imanla şereflenmesi için bu uğurda canını, malını feda etmektir. Cihat, Allahü Teala'nın dinini onun kullarına ulaştırmak, insanları küfürden, cehaletten kurtarıp imana, ebedi saadete kavuşturmak demektir. Cihat, insanları İslam dinine çağırmak demektir. Bu da çeşitli yollarla olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kâfirlere karşı malınızla, canınızla ve dilinizle cihad ediniz. Cihad Allah için hizmettir. Bu hizmetin kolay tarafı yoktur. Bu ihlas ister, müdara ister, kısaca güzel ahlak ister. Memurlukla mukayese edilmez. İzin, mesai, gece gündüz mefhumu düşünülmez. Bu hizmette sıkıntıyı nimet bilmek gerekir. Çok çalışan, çok sıkıntı çeken, çok nimete kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de cihatla ilgili ayet-i kerimelerden birkaçının meali şöyle. Bekara suresi 218. ayetinde buyuruluyor ki, İman edenler, yurtlarını, mallarını bırakıp hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, Allah'ın rahmetini umarlar. Maide suresinde ise, Hakiki müminler Allah yolunda cihat eder, kötülenip kınanmaktan korkmaz buyurulmaktadır. Nisa suresinin 95. ayetinin meali de şöyledir. Mal ve canlarını feda ederek din düşmanlarıyla Allah rızası için cihat eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum. Enfal suresinde iman edip de Allah yolunda hicret ve cihat edenler ve bunları barındırıp yardım edenler, işte gerçek mümin bunlardır buyrulurken, Hac suresinde Allah yolunda hakkıyla cihat edin buyurulmaktadır. Ankebut suresinin 6. ayeti de şöyledir. Herkes kendisi için cihad eder, faydası kendinedir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, müminin amelinin en efdali Allah yolunda cihattır. En faziletli insan malıyla, canıyla Allah yolunda cihad eden mümindir. Cihad etmeden veya cihad etmeyi düşünmeden ölen nifak üzere ölür. Cihadı terk eden topluluk mutlaka umumi bir belaya maruz kalır. Cihad, emri maruf ve nehi münker demektir. Kafirlere İslamiyeti tanıtmak,
onları küfür felaketinden kurtarmaya çalışmak, Müslümanlara da ilmihallerini öğretmek, onların haram işlemelerine mani olmaktır. Cihat üçe ayrılır. 1. Bedenle, yani her türlü harp vasıtalarıyla kafirlere karşı yapılır. Silahlı cihadı, savaşı yalnız devlet yapar. 2. Her türlü yayın vasıtasıyla İslamiyet'i insanlara yaymak, duyurmak suretiyle yapılır. Bunu İslam alimleri yapar. İslam alimleri olmadığı zaman, misyonerlerin ve bidat ehlinin saldırısından korunmak için, Müslümanların ehli sünnet alimlerinin sözlerini, yazılarını, kitaplarla, her türlü basın vasıtasıyla, radyo ve televizyonla bütün dünyaya yaymaları, duyurmaları gerekir. İslam'ın iç ve dış düşmanlarının yıkıcı, aldatıcı propagandalarına karşı ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiği hakiki Müslümanlığı yaymak günümüzün en kıymetli cihadıdır. 3. Duayla yapılan cihat. Bu cihat bütün Müslümanlara farz-ı ayındır. Öteki cihatlarsa farz-ı kifayedir. Bu cihadı yapmamak büyük günah olur. Bu cihat, bedenle ve din bilgilerini yaymak suretiyle cihad eden Müslümanlara dua etmekle olur. Leşker-i gaza, leşker-i duanın yardımına muhtaçtır. Leşker, asker demektir. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi, ekin ekip bir günde biçen bir topluluğu gördü. Biçtiği mahsul yeniden eski haline dönüyordu. Bunların kim olduğunu sorunca Cebrail aleyhisselam dedi ki, bunlar Allah yolunda cihad edenlerdir. Bunların bir iyiliğine 700 misli sevap verilir. Harcadıklarının yerine yenisi verilir. Değerli dinleyenler, en büyük düşman kimse, onunla yapılan cihad elbette daha büyüktür. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, dışarıdan gelen kötü istekler şeytandan gelmiş olmakla beraber geçici hastalıklardandır. Küçük bir ilaçla kolayca giderilebilir. Nisa suresinin 76. ayeti kerimesinde şeytanın aldatması elbette zayıftır buyuruluyor. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kulun nefsiyle yaptığı cihat büyük cihattır. Cihadın eftali nefsle yapılan cihattır. Asıl mücahit nefsiyle cihad edendir. Cihad eden mümine mücahit denir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mücahit gündüz oruç tutan, gece ibadet eden gibidir. Evine dönünceye kadar kendine sevap yazılır. Bir mücahidi doyurmak, ona yardım etmek, dünyadan ve içindekilerden daha kıymetlidir. Cihadın esas gayesi olan emri maruf, diğer cihatlardan daha üstündür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, en faziletli cihat, farzları ifa etmektir. Malı ve canıyla cihad eden, ortalığın karışık olduğu zaman bir kenara çekilip ibadetini yapan ve kimseye zararı olmayan insan mümin-i kamildir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir azabının sebebi. Kabirde kâfirlerle günahkar müminlere azap yapılacaktır günahlarına göre. Hem ruha hem bedene olacaktır bu azap. Dünya azaplarına benzemez bu ızdırap. Kabir azaplarından kurtulabilmek için dört şeyi tam yapması lazım gelir kişinin. Yine kurtulmak için kabir azaplarından dört şeyden de kaçınmak lazım gelir her zaman. Yapması lazım gelen o dört husus şunlardır. Beş vakit farz namazı vaktinde kılmalıdır. Zengin ise malının uşur ve zekatını verip kurtarmalıdır her zarardan malını. Ve Kur'an-ı Kerim'i tecvide riayetle devamlı okuyarak zevk almalı gayetle. Allahü Teala'yı çok hatırlamalıdır. Bunları tamam yapmak mezarı nurlandırır. Kaçınmak icap eden dört şeyden ilki yine idrar sıçratmamaktır helada üzerine. İkinci, kovuculuk yani söz taşımaktır. Bunu yapanlara da kabirde azap vardır. Üçüncü ile dördüncü, yalan ile hıyanet. Bu iki günahtan da kaçınmak lazım elbet. Peygamber Efendimiz Bakî kabristanında gelip biraz durdular iki kabir yanında. Oradaki eshaba sordu. Bu iki kabir falanca erkek ile kadının değil midir? Evet ya Resulallah deyince oradakiler Resulullah onlara şöyle beyan ettiler. Ben yemin ederim ki Allahü Teala'ya öyle bir vurdular ki şu anda falancaya bil cümle uzuvları paramparça oldu hep. Bu kişi devam üzere olur böyle muazzep. Canının acısından etti ki öyle feryat, ins ve cin haricinde duydu bütün mahlukat. Gizleyebilseydiniz bu sırrı eğer biraz, Allahü Teala'ya ederdim dua niyaz. Kabirlerinden çıkan bu feryat seslerini siz de işitirdiniz benim duyduğum gibi. Oradaki sahabe sordu, ya Resulallah, onların işlediği acaba hangi günah? Buyurdu, falan erkek üstüne bevil, idrar sıçratırdı. Bu yüzden azaba oldu düçar. Falanca kadın ise gıybet ederdi ki hep, onun azabına da bu günah oldu sebep. Ebu Said-i Hudri rivayet ediyor ki, Resulullah hadiste şöyle buyuruyor ki, kâfire mezarında tam 99 yılan musallat olunur ki, sokarlar onu her an.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, İhlas, dünya faydalarını düşünmeyip, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler merhaba, Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 10 Ağustos 2026 makalelerinden sizler için seçtiklerimizi sunacağız. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas derledi. Ana kumanda masamızda Ahmet Kaya bizimle birlikte, ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. İlk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'a ait, mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Hafta sonunda alışverişe çıktım. Alışverişte hızlı karar veririm. Mağazaya girdiğimde aradığım ürünün olup olmadığını hızlı bir turla anlar, ardından detaya geçerim. Uzatmayayım, bir mağazaya girdim. Aradığım ürünlere yakın şeyler görünce oraya ilerledim. Bakmaya yeni başlamıştım ki satış görevlisi yaklaştı. Yardıma ihtiyacınız var mı diye sordu. Henüz değil dedim. Ardından 3 seçenek belirledim. Beden konusu, bulunması falan derken iş denemeye geldi. Denedim, yüzüm güldü. Tam birini alacağım, yine yaklaştı. O size pek olmadı dedi, ama giydim oldu. Burası pot durdu sanki, sanki biraz da dar dedi. İyi ama arkadaşım, ben üzerimde duruşunu sevdim, sana ne? Müşterimiz eve gidince mutsuz olup geri dönsün istemeyiz derdindeymiş meğer. Öyle dedi. Güzel, doğru, mutsuz olmamı istemiyorsun da mutsuz ediyorsun. Bunun yolu bu değil. Aslında demek istiyor ki beni iadeyle falan uğraştırma. Neyse, başka bir mağazaya girdim. Ne aramışsınız diye gelen biri yok çok şükür. Tam ihtiyacım olduğu anda başımı çevirdiğimde buyurun diye gelen bir ses var. Seçtiğim şeyler için denemek ister misiniz diye sordu. Denedim, beğendim ama yine de tereddütlü olduğumu görünce bana sorarsanız çok iyi oldu. Ancak mağaza denemeleri çoğu zaman net fikir vermeyebilir. Alın, evde tekrar deneyin, beğenmezseniz her zaman buradayız dedi. 3 ürünü de aldım biliyor musunuz? Hem de olmasa da olur diyebileceğim 3 ürün. Başta anlattığım markanın bir başka mağazasına farklı bir alışveriş merkezinde rastladım. Oradaki insanların da yüzü gülmüyor biliyor musunuz? Sırf denemek için girdim, aynı ürünlere baktım, üzerime tuttum ve kadın dedi ki renginizi pek açmadı gibi. Haklısınız deyip çıktım ve şunu düşündüm. Gerçekten bu markanın çalışanları mutsuz. Bu genel bir problem. Perakende her türlü ürünün satışından ibaret görünse de aslında hizmet sektörünün en güçlü işlediği mekanizma. Bazı markalar hizmette sınır falan bırakmazken bir diğeri bu size olmaz diyerek müşterisini kaçırıyorsa orada markanın çöküş dönemi başlamış demektir. Halbuki bugün tüketiciler sadece hızlı ve iyi hizmet değil, hafıza da bekliyor. Müşterinin %51'i sorunun çözebilmek için aynı konuyu her müşteri temsilcisine tekrar anlatmak zorunda kalmaktan yoruluyor. %70'i temas ettiği temsilcinin sürecin tamamına hakim olmasını bekliyor. Veri ve kanal toplulukları nedeniyle her temasın sıfırdan başladığı zamanlarda temastan vazgeçiyor ve markadan uzaklaşıyor. Tüketicilerin yaklaşık yarısı müşteri hizmetleriyle etkileşimde çözüm ve hızlı cevap istiyor. %68'i daha hızlı cevaplama süreleri isterken %79'u departmanlar arası tutarlı iletişim bekliyor. Evet, tüketici beklentisi sınırsız, fakat yüz milyonlarca seçenek ve sonsuz rekabetin olduğu günümüzde beklentilerin en fazlasını karşılayan öne çıkıyor. Madem alışveriş tecrübesinden başladım, bugün e-ticaretle devam edeyim. Son bir aydır sadece bir ayakkabı için bir markayla mücadele ettim. Bir gün bilgisayarımın ekranına düşen bir reklamı tıkladım. Bildiğim tanıdığım markanın çok güzel ürünü, fiyat da çok iyi. Yani o kaliteye o fiyat muhteşem. Hemen sipariş verdim. Birkaç gün sonra da geldi ayakkabım. Açtım kutuyu, denedim. Tamam, o marka kalitesi, ama diğer tekini aldığımda yaşadığım şok. Diğer tek başka bir modeldendi. Numara aynı, modeller benziyor ama farklı. Hemen fotoğrafladım, çağrı merkezini aradım, durumu anlattım. Hemen gönderdim, yeni sipariş verin dediler doğal olarak. Yaptım dediğini gönderdim, yeniden sipariş verdim. Uzatmayayım, geldi yine aynı kutu. İkisi birbirinden farklı, iki tek bir arada. Yine aradım çağrı merkezini, yine aynı cevap. Onunla yetinmedim, yazdım e-postaya, fotoğrafları da ekleyerek gönderdim.
Hızla cevap geldi. Özetle çok üzgünüz. Bir daha olmaması için sipariş numaranızı yazın. Bizzat paketlemeyi kontrol edip doğru ürünü göndereceğiz diyordu. Üşenmedim. Tekrar gönderdim. Tekrar ürünü sipariş ettim. Maille sipariş numarasını yazdım. Bilin bakalım ne oldu. Üçüncü defa aynı yıpranmış kutu, aynı birbirinden farklı model. Pes ettim. Hem o ayakkabı hem de markayla vedalaştım. Türkiye Gazetesi'nden Canan Eraslan'ın makalesini sunduk. Mutsuz çalışan ve kaçan müşteri. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı. Makalemiz Melih Altınok'a ait. Rusya Suriye'de bir adım daha geri çekiliyor. 9 Ağustos 2026'da imzalanan mutabakat zaptıyla Hemeym Havaalanı ve Tartus Limanı'ndaki ticari iskele Suriye'nin sivil yönetimine geçiyor. Askeri tesisler ise ortak eğitim ve nitelik kazandırma merkezlerine dönüşecek. Geçiş 3 ay içinde tamamlanacak. Moskova'nın Akdeniz'de en kritik dayanakları eski haliyle kalıcı üs olmaktan çıkıyor. 2024 sonuna kadar 100'ün üzerinde üs ve noktası olan Rusya, Aralık 2024'te Esad'ın devrilmesiyle hızla küçüldü. 2026 başında Kamışlı'dan çekildi, Şubat'ta Lavrov, geriye sadece Tartus ve Hmeymin kaldığını açıkladı. Bugünkü mutabakat bu sürecin son halkası gibi duruyor. Bu stratejik bir daralma. Rusya hala sahada ama sıcak denizlere inme hayali eski görkemiyle değil, sınırlı ve koşullu şekilde sürüyor. O eski iddianın parlak günleri geride kalmış gibi. Bu arayış en az 300 yıldır Rus dış politikasının merkezinde. 1. Petro döneminden beri kuzey limanlarının kışın buzla kaplı olması nedeniyle yıl boyu açık sıcak su limanlarına ulaşmak stratejik zorunluluk haline geldi. Petro'nun mirası haleflerince sürdürüldü. Karadeniz'e inmek, boğazları aşmak ve Akdeniz'e kalıcı ayak basmak. Suriye'deki üsler asırlık arayışın 21. yüzyıldaki somut haliydi. Süreç bölgeyi kışa çeviren sözüm ona Arap Baharı ile başladı. 2011'de isyan iç savaşa dönüştü. Esad toprak kaybediyordu. 2015'te Şam'ın düşmesi an meselesiyken Esad Putin'i çağırdı. Rusya Hmeymi kurdu, Tartus'u genişletti ve hava operasyonlarıyla rejimi kurtardı. Soğuk savaş sonrası ilk kez Akdeniz'de kalıcı ayak izini bıraktı. Arap Baharı'nın boşluğu Rusya'ya tarihi hayali somutlaştırma fırsatı vermişti. 2011'in baharıyla açılan kapı 2015'te üslerle kapanmış gibiydi. Şimdi plak geriye sarıyor. Hayal bir kez daha erteleniyor. Esad'ın 2024'teki kaçışıyla rejim çöktü, kendisi Moskova'da sığınmacı konumuna düştü. Putin ise Ukrayna savaşıyla meşgul olduğu için eski müttefikini tam destekleyemedi. Yeni Suriye yönetimi İran ve Hizbullah bağını kesti. Rusya'da mesafe konuldu ama enerji ve güvenlik ihtiyaçları nedeniyle diyalog sürdürüldü. 18 aylık pazarlıklar sonunda üsler pasifleştirildi, sivil tesisler geri alındı. Peki boşluk neyle doldurulacak? En somut alternatif Libya. Hafter'le ilişkiler sayesinde Tobruk, Al-Kadim ve Al-Cufra devreye giriyor. Ancak altyapı yetersiz, istikrarsızlık yüksek, Suriye'deki gibi egemen bir üs henüz yok. Cezayir temkinli duruyor, Sudan'sa Akdeniz değil. Putin'in 2015'teki açılımı 3 asırlık arayışın parçasıydı. Bugün o iddialı hedef küçülüyor. Üsler hala orada ama kontrol artık paylaşılıyor. Sıcak denizlere inme hayali bitmedi. Eskisi gibi kalıcı ve egemen bir varlıksa artık başka bahara kalmış görünüyor. Sabah gazetesinin makalesini sunduk. Melih Altınok'un makalesinin başlığı "Sıcak denizler hayali başka bahara kaldı" şeklindeydi. Makaleler arasından programı Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesiyle sürüyor. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira. Müzik.
Galatasaray'ın tribün lideriymiş bu şahıs. Adam paylaşımında diyor ki devletin içinden bir grup Fenerbahçe'yi bu sezon şampiyon yapacak. Böyle dedikodular var. Bu grubun içinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de adı geçiyor. Daha lig başlamamış, daha ortada hiçbir şey yok, daha bismillah denmemiş. Adam dedikodu falan diye ortaya pis bir bomba salıyor. Yaptığı paylaşımla devleti töhmet altında bırakıyor. Akın Gürlek'i töhmet altında bırakıyor. Başlamamış ligi töhmet altında bırakıyor. Bu öyle pis, öyle alengirli, öyle rezil, öyle bulaşıcı bir iftira ki sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olsa Akın Gürlek yüzünden böyle oldu sonucu çıkacak. Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olamazsa Akın Gürlek başaramadı sonucu ortaya çıkacak. Allah hepimizi böyle rezil, böyle pis, böyle alçak iftiralardan korusun. Mekke Anlaşması İran'a karşı mı? Amerika-İran Savaşı'nda Mekke İttifakı'na imza atan 3 ülkenin tavrına bakalım. Türkiye, savaşın çıkmaması için çırpındı, savaş çıkınca bir an önce bitmesi için çabaladı. Suudi Arabistan, İran'a yönelik savaşa itiraz etti, bir anlaşma yoluna gidilmesini savundu. Pakistan, savaşın arabulucusu oldu, iki tarafta görüşerek barış masasının kurulmasına öncülük etti. Bu üç ülkenin Mekke'de ittifak kurup İran'a savaş açacağını söylemek, salla gitsin yöntemine dayalı dış politika analizlerinden başka bir şey değil. Cansever'in ardından Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba, üçünün de meftunuyum. Cansever'e gelince itiraf edeyim ki onun dünyasına pek giremedim. Dünyasına girdiğim

ediyor gibiydi. Meclisten geçen yeni yasaya göre artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk nitelemesi kullanılacakmış. İyi olmuş. Çok iyi olmuş. Çünkü her şey tanımlamayla başlar ve nasıl tanımlanıyorsa öyle gider. Son günlerde izlediklerim House of Saddam. Saddam üzerine mini bir dizi, çok karikatürize etmişler Saddam'ı ve gaddarlıklarını. Saddam'ı sevmezdim tamam ama bu mini diziyi yapan Batı perspektifindense bayağı bir nefret ediyorum. Gladiator 2. Birincisi fena değildi. Hiç değilse Russell Crowe'un bir karizması söz konusuydu. Ama ikinci filmin başrolündeki adam öyle silik ki neredesin Russell diye haykırmak zorunda kaldım film boyunca. Bir FETÖ'cü videosu. Dürcane Cündioğlu namuslu bir entelektüelin en sahici 15 Temmuz değerlendirmesi deyince İsmail Sezgin adlı FETÖ'cünün 1,5 saatlik videosunu izledim. İzleyince fark ettim ki ortada namus yok, entelektüellik yok, sahicilik yok. Gitti 1,5 saatim. Bundan sonra Dürcane'nin hiçbir tavsiyesine uymam. Siyaset akademisyen ve gazetecilere bırakılamaz. Siyasetten anlamak için sokaklardan geleceksin. Dayıların kahvehane muhabbetine dalacaksın. Entelektüelize edilmemiş siyasi analizlerden çıkacaksın. Bir siyasi partide en azından mahalle sokak temsilciliği yapacaksın. Esnaf dili ve edebiyatına aşina olacaksın. En çetrefilli meseleleri süper sade bir üslupla anlatmayı öğreneceksin. Halkı ikna etmenin nasıl zorlu bir iş olduğunu bileceksin. Hayatı boyunca yolu kahvehaneden geçmeyen, sokaklardan gelmeyen, esnafın nabzını tutmayan, konuları hep entelektüel bir dille yorumlayan, hayatı boyunca halktan oy almanın ne demek olduğunu deneyimlememiş akademisyen ve gazetecilerin siyaseti çok iyi bildiklerini varsaymaktan artık vazgeçsek çok iyi olacak. Unutulmasın ki siyaset akademisyenlere ve gazetecilere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Akın Gürlek'e yönelik pis ve alçak bir iftira. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Yasa geçer peki ya Kandil uyar mı? Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Bugün meclis komisyonunda görüşülecek olan çerçeve yasa Adalet Komisyonu'ndan geçti. İyi Parti'nin dostlar alışverişte görsün kabilinden muhalefeti bir yana, diğer partiler kanun teklifini destekliyor. Yeni Parti'nin başlangıçtaki itirazlarına rağmen komisyonda teklife oy vermesi önemli bir gelişme. Bu süreçte öne çıkması beklenen Zafer Partisi'nin de yasaya karşı dişe dokunur bir itirazda bulunmaması dikkat çekiyor. Bunun sebebi çerçeve yasanın elle tutulacak, ağız tadıyla itiraz edilecek bir yanının olmaması zaten. Yasa daha çok teknik bir metin, bu yüzden siyasi olarak istismarı da zor. Yasa yarım asırdır Türkiye'ye karşı kullanılan terör kartını etkisizleştirmeyi, ülkenin gündeminden çıkarmayı amaçlıyor. Çerçeve yasada bu amaç net bir şekilde göze çarpıyor. Yani kanun teklifi güçlü bir argümana sahip ve ülke için önemli bir amaca hizmet ediyor. Teklifin 367'nin üzerinde imzayla meclise sunulması ve başta imza vermeyip itiraz eden partilerin dahi komisyonda imza vermesi konuya partiler üstü bir yaklaşım geliştirildiğini gösteriyor. Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülüp geçmesi gereken kanuna karşı kafası en karışık olansa Türk milliyetçilerinden çok Kandil'dekiler aslında. Kafaları o kadar karışık ki nasıl tavır alacaklarını şaşırmış durumdalar. Yasada bekledikleri gibi İmralı'ya statü yok. Kandil'dekilere de af ve siyaset yapma hakkı yok. İmralı'nın geliştirdiği kök yasa kavramı Kandil'i kerhen de olsa sessiz kalmaya itiyor. Ancak bu haliyle yasaya uymaya niyetli olmadıklarını da açıkça ifade ediyorlar. Hareket Yönetimi adı altında dün yaptıkları son açıklamada Reber Apo kurulun koordinatörlüğünü yapmazsa birçok husus gerçekleşmez deniyordu. O birçok husus silahları bırakmaktan başka bir şey olmasa gerek. Yayınladıkları açıklamada bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Gerillanın silahsızlandırılması ve gelmesi isteniyor. Eğer

Türkiye'ye gittiklerinde demokratik siyaset yapamayacaklarsa, söylem ve örgütleri suç sayılıp zindana atılacaklarsa, o zaman ne gerillanın ovaya inmesi ne de Avrupa'ya zorunlu olarak gitmiş siyasetçilerin dönmesi mümkün olur. Bu açıklamalardan anlaşılan silahsızlanma için bu yasa yeterli değil yönünde görüşleri var. Sonuçta bu yasanın hayata geçmesi örgütün silahları terk etmesine bağlı. Örgütün beklentisi ise daha maksimalist. Burada İmralı'nın oynayacağı rol önemli. Sonuçta örgütü bir şekilde dağdan indirecek olan o. Dolayısıyla İmralı Kandil'i dağdan indirebilmek için şimdi her zamankinden daha fazla devreye girmek zorunda. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Yasa geçer, peki Kandil uyar mı? Makaleler arasından programı devam ediyor. Akit gazetesiyle sürdürüyoruz programı. Arzu Erdoğral'ın makalesi var. İnsanlığın sınandığı yer, timsahlı hendekler ve çadırları saran fareler. Tarih sayfalarını karıştırırken bazen insanlık bu kadarını da yapmış olamaz dediğimiz anlar var. Hani Orta Çağ'ın o zifiri karanlığında şatoların etrafına kazılan hendekleri ve içine atılan yırtıcı hayvanları okuduğumuzda bunun geride kalmış ilkel bir vahşet olduğuna sığınırız ya, meğer yanılıyormuşuz. Vicdanın, hukukun ve insan onurunun ilmek ilmek söküldüğü 21. yüzyılda bu ilkel karanlığın en somut haliyle yeniden sahneye konmak istendiğine şahitlik ediyoruz. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına hendekler kazıp içine timsahlarla doldurma planı sadece bir güvenlik politikası ya da radikal bir söylem değildir. Bu, insan aklının ve vicdanının sınırlarını zorlayan, muhatabını insan olarak görmeyen distopik bir zihniyetin tezahürüdür. İşgalci İsrail yargı mekanizması bu akıl almaz plana hayvan hakları gerekçesini göstererek dur dedi. Mahkeme kararın gerekçesinde hayvanların sıhhatiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak asıl tüyler ürpertici olan kısım sonrasında yaşandı. Bakan kararı alan mahkemeyi teröristlerin yanında yer almakla suçladı. Hukukun, adaletin ve en temel insani çizginin dahi terör destekçiliği olarak yaftalandığı bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Bir an olsun durup düşünün, bir bakan oturup cezaevinin etrafına timsah yerleştirmeyi hayal ediyor, bunu projelendiriyor. Bu sadece tutsaklara duyulan bir nefretin değil, aynı zamanda insanlığın binbir emekle inşa ettiği tüm evrensel değerlere meydan okuyuşun resmidir. Yargının bu hezeyanı hayvan hakları gerekçesiyle engellenmiş olması yüreklere su serpmeye yetmiyor. Çünkü bu fikrin dile getirilebilmiş olması bile başlı başına modern dünyanın ahlaki çöküşünün belgesidir. Ancak ne yazık ki Filistin halkının yaşadığı imtihan sadece cezaevlerindeki bu absürt ve zalim fantezilerle sınırlı değil. Asıl trajedi cezaevi duvarlarının ötesinde, Gazze'nin yıkıntılarla dolu sokaklarında, gökyüzünün altında yaşanıyor. Aylardır süren bombalamalar sadece binaları yıkmadı, Gazze'de yaşama dair ne varsa yok etti. Su kanalları, kanalizasyon sistemleri, çöp toplama alanları, yani bir şehrin nefes almasını sağlayan tüm altyapı yerle bir edildi. Ve bugün bu sistemli yıkımın acı bir sonucu olarak bölgeyi devasa bir fare istilası sarmış durumda. Savaşın sadece bombalarla değil, hijyensizlikle, hastalıkla ve doğanın dengesinin bozulmasıyla da insanı nasıl yavaş yavaş tükettiğinin en somut, en can yakıcı fotoğrafıdır bu. Naylon ve kumaş parçalarından medet uman, bombalardan kaçıp bir sığınak bulduğunu sanan Filistinliler şimdi çadırlarının içinde farelerle mücadele ediyor. Gece yavrularının üzerine kapanan anneler evlatlarını bombalardan korumaya çalışırken şimdi de karanlıkta çocuklarını ısıran farelerden korumaya çalışıyor. İnsanların elde kalan 3-5 parça eşyası, bir lokma ekmeği, yetersiz hijyen malzemeleri fareler tarafından kemiriliyor.
Bu durum sadece fiziksel bir saldırı değil, bir halkın yaşama sevincini, hijyenini, sağlığını ve en önemlisi insani saygınlığını elinden alma çabasıdır. Bir insanın en temel hakkı olan güvenli bir uykuyu bile çok gören bir avluka altındayız. Bir tarafta cezaevinin etrafına timsah doldurmayı düşleyen şizofrenik bir güç arzusu, diğer tarafta altyapısı yok edildiği için çadırlarında fare ısırıklarıyla uyuyan, tutunacak tek bir dalı kalmamış masum insanlar. Bu iki tablo bize bugünün dünyası hakkında çok şey anlatıyor. Dünya Gazze'de yaşananları izlerken sadece bir coğrafya parçası yok olmuyor. İnsanlığın ortak vicdanı, uluslararası hukuk ve adalet kavramları da o enkazın altında kalıyor. Peki biz bu tablonun neresindeyiz? Sadece birer izleyici olarak kalıp bu zulmün kanıksanmasına izin mi vereceğiz? Yoksa sesimiz yettiğince insanlık bu değil diye haykıracak mıyız? Unutmayalım ki tarih sadece zalimleri ve mağdurları yazmayacak. Bu sessizliğiyle zalime cesaret veren, duyarsızlığıyla mağduru yalnız bırakan kitleleri de yazacak. Gazze'deki bir çocuğun çadırında fare korkusuyla uyuyamadığı her gece, tüm dünyanın uykusunun kaçması gereken gecedir. Çünkü insanlık tam da o çadırın kapısında nöbet tutabildiği sürece insan kalabilir. Akit gazetesinden Arzu Erdoğral'ın İnsanlığın sınandığı yer, timsahlı hendekler ve çadırları saran fareler başlıklı makalesini sunduk. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Aydın Ünal'ın makalesi var sırada. O gün Abdullah Gül seçilseydi. Recep Tayyip Erdoğan 1976 yılında Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu Gençlik Kolları Başkanlığı göreviyle resmen başlayalı siyasi yolculuğu bu yıl 50. yılını doldurdu. 14 Ağustos 2001'de kurduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ise Cuma günü 25 yılı geride bırakacak. Siyasette yarım asır AK Parti ile çeyrek asır dile kolay. Erdoğan Milli Nizam Partisi çizgisindeki Milli Selamet Partisi'nde ilk resmi görevi üstlendiğinde aslında partiye yeni gelmiş bir misafir değil, partinin tabii bir üyesiydi. Bir kere ailesi Anadolu'dan, Rize'den İstanbul'a göç etmişti. İstanbul'un fakir semtlerinde büyümüştü. En önemlisi de İmam Hatip mezunuydu, yani dindardı. Milli Selamet Partisi onun yegane adresiydi. Davasında samimiydi. Parti disiplinini biliyor ve harfiyen uyuyordu. Kendisini lidere adamıştı. Tam bir hizmet eriydi. Ne görev verilirse hakkıyla ifa etmek için çabalıyordu. Ancak siyasete girdiği ilk günden itibaren uzun boyu, karizmatik yapısı, heyecan ve hareket dolu tavırları Necip Fazıl'ın yanında pişirdiği belagatiyle geleceğin lideri olacağını belli ediyor. Bu yönüyle de partinin her kademesinde dikkatleri üzerine çekiyordu. Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi içinde itaat ve sadakati sorgulanamazdı ama o ters giden işleri sorgulamakta gayet cesur davranıyordu. İlk olarak 1976'da İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı seçim yöntemine itiraz etti. Merhum Kadir Mısırlıoğlu'nun divan başkanlığını yaptığı kongrede delegeyi ikna ederek 22 yaşında ilk siyasi zaferini kazandı. Milli Selamet Partisi'nin 1978 kongresinde de farklı liste hareketinin içinde yer aldı, ilk siyasi yenilgisini aldı. Erdoğan'ın Milli Selamet Partisi, ardından Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile ilişkileri gizliden gizliye bir çekişmenin sahnesi oldu. Parti büyükleri bir liderin yükseldiğini görüyorlardı ama samimiyeti, sadakati, adanmışlığı, en önemlisi de kısa sürede elde ettiği ağırlığı onu tasfiye etme imkanı vermiyordu. 1984'te Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı oldu. Aynı yıl İstanbul il başkanı seçildi. 1989 seçimlerinde genel merkezin itirazına rağmen Beyoğlu belediye başkanı oldu. Seçimlerde hile yapıldığına dair somut delilleri hakim tarafından görmezden gelindi.
Seçimi masada kaybetmiş, hakime hakaret iddiasıyla hapis cezası almış ama Beyoğlu ve İstanbul'da Refah Partisi'nin oy patlaması yaşanmasını sağlamıştı. 1991 seçimlerinde milletvekili seçildi. Yine genel merkez devreye girdi. Gerekli itirazları yapmadı. Tercihli oyla Mustafa Baş milletvekili oldu. 1991 İstanbul İl Kongresi yapılırken artık Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel liderliği de açık açık konuşulmaya başlamıştı. Genel merkez onu il başkanı yapmak istemez, başarılı olamaz. 1994 seçimlerinde de İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığını genel merkez tarafından gönülsüz olmasına karşın koyar. Erdoğan bunu da aşar, aday olur, kazanır. Erdoğan durdurulamamaktadır. 1998'de belediye başkanlığı sonlandırıldığında bir gazete "muhtar bile olamaz" diye manşet attığında, hapse girip siyasi yasaklı ilan edildiğinde aslında en çok sevinen Fazilet Partisi genel merkezidir. Rahatlamıştır, tehlike geçmiştir. Nihayet Erdoğan tasfiye edilmiştir. Ama öyle olmaz. Recai Kuta'nın genel başkanlığında 2000 yılında kongreye giden Fazilet Partisi artık bir yol ayrımındadır. Erdoğan siyasetin dışındadır ama parti içinde etkisi büyüktür. Esasen Fazilet Partisi içinde genel kanının aksine 2 değil 3 kanat vardır. Gelenekçiler, yenilikçiler ve Tayyipçiler. 14 Mayıs 2000'de yapılan Fazilet Partisi Kongresi'nde gelenekçiler kazanmıştır. Çünkü Tayyip'ten oluşan İstanbul ve Bursa delegeleri yenilikçileri desteklememiştir. Recai Kutan 633 oy almış, Abdullah Gül 521 oyda kalmıştır. O kongrede Recai Kutan değil de yenilikçilerin adayı Abdullah Gül kazansa idi ne olurdu? O zaman AK Parti'nin kuruluşu ertelenebilir, hatta AK Parti hiç kurulmayabilir, kurulsa bile Fazilet Partisi'ni böldüğü için başarı elde edemeyebilirdi. Erdoğan bölen olmamış, fitne çıkarmamış, ihraç edilmemiş, kendisi ayrılmamış, tamamen tabii bir süreç sonunda kendi yolunda ilerlemiştir. Erdoğan 1976'da partiye girerken sahip olduğu sadakatten, itaatten, adanmışlıktan, kendisine yapılanlara rağmen hiç sapmamış, nezaket ve hürmetten hiç taviz vermemiş, başka yol kalmadığında kendi yolunu çizmiştir. Çeyrek asır önce 14 Ağustos 2001'de AK Parti tamamen kendi dinamikleriyle, kendi imkanlarıyla yeni isimler, yeni yüzler, sıfırdan kurulmuştur. AK Parti'ye 25 yıldır başarıyı getiren, hiç kuşkusuz Erdoğan'ın yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, vazgeçmeden, asla umutsuzluğa kapılmadan, zaferi değil seferi önceleyen stratejiden hiç sapmadan yürüttüğü yenilgi, yenilgi, büyüyen mücadelesidir. Uzun soluklu bir hareket, bir dava. Son çeyrek asırda AK Parti tabelası altında yürüyor. AK Parti'nin öncesi var, sonrası da olacak. Bu kadim hareket inşallah ebediyete kadar varlığını muhafaza edecek. Şurası bir gerçek ki bu kadim ve ebedi yürüyüşte Erdoğan ve onun kurduğu AK Parti hep ayrı bir yerde, seçkin bir konumda hatırlanacak.

Yeni Şafak gazetesinden Aydın Ünal'ın makalesini sunduk. O gün Abdullah Gül seçilseydi. Makaleler arasından programı Bekir Hazar'ın makalesiyle sürüyor. Neler oluyor neler? Bir süre Ermeni okulunda okudu. Öğrencilik yılları boyunca Galatasaray Lisesi'nde ve daha sonra İmparatorluk okullarında tıp öğrenimi gördü. Öğrencilik yıllarında Sultan Abdülhamit Han'a karşı ayaklanan darbeciler kervanına katıldı ve okuldan atıldı. Torpil bulup geri döndü ancak 30 yaşında mezun olabildi. Şairdi, filozoftu ancak siyasete de meraklıydı. Osmanlı döneminde önce milletvekilliği ardından Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İttihatçı kafaydı, yani Batı aşığıydı. İngilizlerle sıkı fıkıydı. Londra'dan gelen büyükelçiyle can ciğerdi. Sevr anlaşmasını imzalayan delegelerden biriydi. Sultan Abdülhamit Han can düşmanıydı. Ömrünün büyük bölümünü onunla mücadeleyle geçirdi. O yüzden İngilizler bu kullanışlı adamı çok seviyordu. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın büyük üstadı seçildi. 1919'da Danıştay Başkanlığı bile yaptı. O dönemin İngilizci Masonu Talat Paşa'nın bir numaralı adamıydı. Sultan Abdülhamit Han'ı birlikte devirip meşrutiyeti ilan ettiler. Halk galeyana gelince caddelerde at üstüne çıkıp nutuklar çekti. Darbenin ne kadar haklı olduğuna kalabalıkları inandırma görevini almıştı. Osmanlı'nın son döneminde devletin bakanlığı yapacak kadar zirveye tırmanan Mason filozof ve şair Ürdün'e sürgüne gitti. Çıkan af sonucu yurda döndü. Hesaplaşmaya değil helalleşmeye geldim dedi. Sultan Abdülhamit Han'a karşı İngiliz atı olup darbecilerin en önünde yürümekten pişmandı. Büyük hata yaptım diyordu. Son yıllarında Necip Fazıl Kısakürek'le tanıştı. Ona duyduğu pişmanlığın altında her gün ezildiğini söyledi. Bazı anekdotlar da anlattı. Sultan Abdülhamit Han'ı devirince Mason Talat Paşa ile büyük coşku içinde İngiliz elçiliğine koştuklarını söyledi. Tebrik ve takdir bekliyorlardı sonuçta. Ancak İngiliz elçi onları kapıdan içeri sokmadı. Büyük şok yaşadılar. Bu nasıl olabilirdi? İngiliz aşkına koca imparatorluğun dibine dinamit döşemişlerdi. Padişahı halletmişlerdi. Kapılar yüzüne nasıl kapanırdı? Uzun yıllar bu sorunun cevabını aradı, kahroldu. Yıllar sonra emekli olmuş o elçiyle yurt dışında karşılaştı. Biz İngiltere için padişahı devirdik. Elçiliğe geldiğimizde teşekkür beklerken kapıdan kovulduk. Neden diye sordu. İngiliz elçinin cevabı ilginçti. Biz size padişahı mı devirin dedik. Talimatımız çok farklıydı. Emre uymadınız. İngiltere sizden hilafetin kaldırılmasını istedi. Siz gittiniz padişahı tahtından indirdiniz. Hilafeti kaldırmadığınız için o dönem size çok öfkeliydik ve kapıdan kovduk dedi. Mason üstadı, şair ve filozof darbecinin adı Rıza Fikret'ti. Yaşadığı pişmanlıkları ve bu olayları Necip Fazıl Kısakürek'e anlattı. İngiliz elçinin padişah halife unvanıyla bir mektup yazıyor, Hindistan'daki tüm Müslümanlar ayaklanıyor. İngiltere'nin başı orada belaya giriyor dediğini de aktardı. Sultan Abdülhamit Han'a isyan edip düşmanlık yaptığından dolayı içim yanıyor dedi. Ardından oturdu bir şiir yazdı. O şiirde neredesin Şevketlim Sultan Hamit Han? Feryadım varır mı barigahına? Tarihler ismini andığı zaman sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan asrın en siyasi padişahına. Hem zalim hem deli dedik. İhtilale kıyam etmedi dedik. Şeytan ne dediyse biz beli dedik. Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına dedi. Pişmanlık şiiri kıtalarca uzayıp gitti. İngiliz elçinin arabasına at olanlardan sonra
tam bir asır geçti. Bizim muhalefet attan düşüp Üsküdar'ı da Silivri'yi de geçemezken Orta Doğu'nun petrol haritasını çıkaran Abdülhamit Han'ın torunları yeryüzünde tarih yazıyor. Büyük servete sahip Suudi Arabistan ve nükleer silahları olan Pakistan'la birlikte İslam NATO'suna adım adım yaklaşıyor. Çok sayıda ülke de buna katılmak için sırada. Dünyada ve Orta Doğu'da dengeleri değiştiriyoruz. Savunma sanayi projelerini liderlik vasfıyla Sultan Abdülhamit Han'ın torunları, terörsüz Türkiye'den sonra terörsüz bölge için kolları sıvayarak tüm dünya medyasında ve analizlerde Osmanlı geri dönüyor haykırışına tanıklık ediyor. Tüm ezilen halklar Türkiye'nin liderlik ve öncülük ettiği bu oluşuma sevinç gözyaşları döküyor. İran'ın Tebriz kentinde bile Amerika'yı protesto eden yüz binler çırpınırdı Karadeniz marşıyla yürüyor. Acayip şeyler oluyor, çok acayip maşallah. İktidara arabaya at olanlar değildir. Çünkü görüldüğü üzere at binenin kılıç kuşananındır. Takvim Gazetesi'nin makalesini sunduk. Bekir Hazar, neler oluyor neler başlıklı makaleyi kaleme almış. Bu makale bugün sizin için seçtiğimiz son makaleydi. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 21, Sure, Ankebut Suresi 46-69. Ayetler, Rum Suresi 1-24. Ayetler, Sayfa 401-405.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

La yuhlifu Allahu va'dahu velakinne ekseran nasi la ya'lemun. Ya'lemun zahiran minel hayati dunya ve hum anil ahiret.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hala kendisine der ki, ben Müslümanım. Lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Müminler ise o gün imanın hürmetine kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar cehennem azabına düşse de her ne kadar zerre kadar imanı kimin varsa içinde sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşinde.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, itaat yoksa hiçbir şey yok demektir. Mıknatıs saman çöpünü çekmez. Metal parçalarını cevheri çeker. Onun için büyüklerden bir zat, Ehl-i Sünnet alimlerinin sözlerinden, yazılarından hazırladığımız kitapları bol bol dağıtmalı, her tarafa yaymalı. Bu kitapları her alan kurtulur sanmayın. Bazıları yırtar, bazıları da okur. Bu kitaplar sanki bir mıknatıstır. Cevheri olanlar buna yapışır. Biz kimlerin kurtulacağını bilemeyiz. Bu mıknatıs kurtulacak olanları seçer buyururlardı. Nitekim Şah-ı Nakşibend Hazretleri de biz seçildik buyurmuştur. Büyükler kalbinde cevher olanı kendilerine çekerler. Nitekim Peygamber Efendimiz binlerce kimseye İslamiyet'i anlattı. Kalbinde cevher olmayanlar kabul etmedikleri gibi bir de düşman oldular. Ama kalbinde cevher olanlar Peygamber Efendimiz'e koşa koşa gelip iman ettiler ve onun gösterdiği yolda her şeylerini, hatta canlarını seve seve feda ettiler. İşin aslı sevgidir. Sevgi yoksa itaat de yoktur. İtaat yoksa hiçbir şey yoktur. Sevginin yolları vardır. İnsanın öncelikle seveceği kimseyi tanıması lazımdır. Tanıması için de bir şeyler bilmesi lazımdır. Bunları da ya talebelerinden veya kitaplarından öğrenir. Kendisinin aciz ve bir hiç olduğunu, o zatlarınsa çok büyük olduğunu bu şekilde anlar. Şüphesiz ki üzerimizde en çok hakkı olan bu din büyükleridir. Ahir zamandayız. Her tarafta yangın vardır. Tek başına kurtulmak imkansızdır. Eskiden helalden haramdan bahsedilirdi. Şimdi imanın var mı yok mu diye konuşuluyor. Düşünün ki bir mübarek zat sanki gelip bu yangın ortamından seni kurtarırım diyor. Bu iyiliğin karşılığı ne olabilir? Bu büyüklerin hakkı nasıl ödenir? İnsan böyle bir zata hayatını verir, köle olmak ister. Seviyorum demek kolaydır. Fakat sevginin bazı alametleri vardır. Bu alametler varsa o kimse gerçekten o zatı seviyor demektir. Aksi takdirde sevgisi samimi değildir. Bu alametler şunlardır. 1. Onu seveni sever, sevmeyeni sevmez. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. 2. O neye seviniyorsa o da ona sevinir. O neye üzülürse o da ona üzülür. 3. Her zaman her yerde onu minnetle anar, ona teşekkür eder ve gıyabında ona dua eder. Evliya zatlar sipariş üzerine konuşmazlar. Yani sohbet ederken konuşacaklarını önceden tayin etmezler. Oradakilerin neye ihtiyacı varsa Allahü Teala onun hatırına onu getirir. Herkes rızkını böylece alır. O büyük zatın kendisi de söylenen şeyin kimin nasibi olduğunu bilmeyebilir. O konuşulanların içerisinden herhangi bir kısmının dinleyenlerden birine dokunmamış olması mümkün değildir. Herkes mutlaka nasibini alır. Yeter ki dinleyen Allah için dinlesin. Yani istifade yolunu kesmesin. Büyüklerin sohbetlerinden istifade edip etmemek, tamamen o gelen feyz ve bereketin önüne engel koyup koymamaya bağlıdır. Sohbete giderken tam teslim olarak gitmelidir. İhlasla istifade etmek niyetiyle dinleyen mutlaka daha çok istifade eder. İstifade yolundaki en büyük engel 1. Söyleyen zata güvenmemek 2. Ondan istifade etmek niyetiyle değil de nerede ayağa kayacak, nerede yanlış söyleyecek diye şüpheyle, endişeyle, imtihan niyetiyle dinlemektir veya biz bunları zaten biliyoruz, başka şeyler anlatsa ya diye düşünmek gibi şeyler nasipsizlik alametidir. Bir şeyler öğrense bile o öğrendikleri asla kalbine yerleşmez ve onu kurtarmaz. Şah-ı Nakşibend Hazretleri hocasını imtihan eden melundur buyuruyor. Müminler bir araya geldiği zaman istese de istemese de Allah sevgisi mutlaka kalpten kalbe geçer. Ancak üç kişi bundan istifade edemez. 1. Kafir 2. Dinini öğrendiği ve bağlı olduğu hocasını inkar eden 3. Hocasını imtihan eden. İnsan çok noksandır, kendini bilmez yahut çok az bilir. Aczini, noksanlığını bir anlasa
düzelir, doğru yola gelir. Ama benim gibisi var mı dediği müddetçe hiçbir iyilikten nasibini alamaz. Zira kibir her iyiliğe engeldir. İnsanın kendini beğenmesi, başkalarını ise beğenmemesi ne kadar çirkin bir şeydir. Değil sadece büyük zatlara, Allahü Teala'nın eşrefül mahlukat yani en şerefli mahluk olarak yarattığı insana bile değer vermemek hiç kulluğa yakışır mı? İnsan Allahü Teala'nın emrinde bir köle gibidir. Mümin yaptığı ibadetleri değil, yapması lazım gelip de yapamadıklarını ve işlediği haramları, mekruhları düşünmelidir. Doğru yaptığımızı zannettiklerimiz de, tevbemiz de tevbeye muhtaçtır.

0: Hayatım roman.
1: Sabrettim, kazandım. Ben 1966 doğumluyum. 1980 yılında anne ve babamın isteği üzerine benden 15 yaş büyük ikinci evliliğini yapacak olan biriyle evlendim. Daha ben çocuk yaştayken bir de beyimin ilk evliliğinden olan çocuğunu verdiler elime. Şimdi 19 yaşında olan o yavruyla birlikte ben de büyüdüm. Peki mutlu muydum? Ne yazık ki hayır. Beyimin huyu gerçekten de çok kötüydü. Ama ondan ayrılamazdım. Çünkü benim de iki çocuğum olmuştu. Beni kıskanıyor, evden dışarı çıkarmıyor, üstelik de en ufak hatamda kıyasıya dayak atıyordu. Gerçi hayata küsmek yerine beyimi bu huylarından vazgeçirmek için çok mücadele verdim ama çektiğim eziyetler de az buz değildi. Bir de gençliğimden dolayı çevremde beni etkilemeye çalışan insanlar vardı ki sormayın. Hoş geldiniz, buyurun.
2: Hoş bulduk kızım.
1: Buyurun, şöyle oturun.
2: Ah kızım, seni merak ettim de ondan geldim.
1: Neden?
2: Neden olur mu güzel kızım? Dün gece bağırışlarınızı duydum. Gene dövdü seni değil mi?
1: Şey, demek duydunuz ha?
2: Duyduk ya, sen bağırdıkça, vurma diye yalvardıkça inan içim parçalandı. Dedim ki benim bey, ayol ne duruyoruz, gidelim kurtaralım şu kızcağızı o zalimin elinden. Ama erkek minneti değil mi? Hepsi birbirini tutuyor tabii. Yok gidilmezmiş, yok karı koca arasına girilmezmiş, bir sürü laf. Gelemedik tabii. Şimdi fırsat buldum da gelip sana bir bakayım dedim.
1: Sağ olun teyzeciğim.
2: O benim cahil kızım. Gençsin, güzelsin. Neden bu adamın kahrını çekersin anlamadım ki. Boşan gitsin. Daha ne kısmetlerin çıkar senin. Yeter ki sen iste.
1: Ben beyimden memnunum teyzeciğim.
2: Vah vah vah. Bu adam aklını almış senin besbelli. Ay benim güzel kızım, madem ayrılmaya niyetin yok, ananı babanı neden çağırmıyorsun? Gelsinler konuşsunlar o zalimle. Aklını başına to-

0: sen bana ne? Ben yardım edeyim demiştim.
1: Bu teyze gibi kimler gelmedi ki kapıma? Ben onların laflarından etkilenmemek için mücadele verirken beyim de tam aksine yarama tuz basmak istercesine daha da kötü davranmaya başlamıştı. Bazen komşularımın sözlerini dinlemek geliyordu içimden. Ama yavrularımı gördükçe vazgeçiyordum. Hatta kaynanan bile bir gün bana gelip oğlundan ayrılmamı istedi. Bırak o hayırsızı, biz sana bakarız dedi. Gene de ayrılmadım beyimden. Mutlaka diyordum, mutlaka bir gün düzelecek. Belki inanmayacaksınız ama gerçekten de düzeldi. Bir gün beni dövdükten sonra nasıl olduysa birden insafa geldi ve ağlamaya başladı. Ben kendi acılarımı unutup ona yardım etmeye başladım. Katılırcasına ağlıyordu. Benden o güne kadarki davranışları için özür diledi. Neden öyle davrandığını kendi de anlayamıyormuş. O benim hayat arkadaşım, çocuklarımın da babasıydı. Özrünü kabul ettim. O gün bugündür beni incitmemek için elinden geleni yapıyor ve ben şimdi gerçekten çok mutluyum.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki Kurban Bayramı'nda diyor ben diyor kurban nisabına malik değilim ama Kurban Bayramı'nda kurban kessem yine de olur mu diyor. Vacip sevap alır mıyım diyor.
1: Kurban olur da vacip sevap olmaz. Nafile sevap olur. Yani nafile kurban kesmiş olur. Kurban kesme sevabına kavuşur. Nafile sevabı alır. Vacip sevabı almaz. Yani orada eğer evde kullanmadığı, hiç kullanmadığı eşyalar varsa onları falan üstüne koyup kurban hesabına kendini ulaştırırsa vacip sevabı o zaman olur. Yoksa olmaz.
0: Hani dinleyicimiz aslında biraz uzun bu anlattıkları, o yaptığınız, söylediğiniz hesabı da yapmış. Ona rağmen kurban nisabına malik değilmiş. Ama değilse, eline bir para geçecekmiş kurban alabilecek kadar.
1: Tamam, kesin.
0: Hani şöyle sadakayı fıtır fakirlere de emredilmiş ya mesela Ramazan-ı Şerif'te. Hı-hı. Ondan sadakayı fıtır verirse sevabı alıyor. Hani burada da diyor ben fakirim diyor ama bir kurban kessem vacip sevabı alır mıyım?
1: Yok, vacip sevabı almaz.
0: Sadaka ama yine de şey olur.
1: Kurban sevabı alır tabii.
0: Bir başka dinleyicimiz, bunu daha önce de sormuştuk ama vücudumuza diyor dövme yaptırmanın uygun olmadığını biliyorum ama Kur'an-ı Kerim'in harfleriyle yapsak diyor, o da mı uygun değil?
1: Hiç uygun değil o zaman. Hiç uygun değil. Yani Allah-u Teala'nın kelamının yazılmış olduğu harfleri hürmetsizlik etmiş olursun.
0: Bir harf bile olsa.
1: Bir harf bile olsa.
0: Ben gördüm birkaç tane mesela. Elif harfini çizdirmiş. Uygun vav değil. Harfini çizdirmiş.
1: Bana. Uygun değil. Uygun değil.
0: Haram mı bu?
1: Doğrudan doğruya haram denmez de. Fakat onun o hali onun tahfif etmek, hafife girmek noktasına getirir ki günaha sokar, tehlikeye de sokar. Çünkü mızrak değil mahalde. Muhammed bin Kutbuddin Yeziki Hazretleri tazimi tahkir, tahkiri tazim küfür olur buyuruyor. Şimdi orada bir genel bir ölçü var. Evet hani biz küfür olur demiyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim harflerine tazim edilmesi gerekir. Hürmet ve saygı gösterilmesi gerekir. Yerlere atılmaz. Vücuda aynı şekilde yapıştırılmaz. Ve yazılmaz. Zaten dövme yapmak haram. Sen haramı Kur'an-ı Kerim'in, daha doğrusu dini İslam'ın hürmet ve saygı gösterilmesi gereken harfleri oraya yaptırmak suretiyle katmerli şey yapıyorsun ki tehlikeli.
0: Evet, dövme yaptırmak haram.
1: Dövme yaptırmak
0: haram. Onu, az önce ben aslında onu sormuştum, onu tam anlatamadım. Dövme yaptırmak haram ama dövme yaptırınca da gusül abdesti oluyormuş dedi birisi bana. Evet, dedim oluyor. Oluyorsa ne oluyor yani? Burada seni sevindiren ne var?
1: Çok özür dilerim de kabata bir misal geldi. Zina yapınca da çocuk oluyor. Ne yapacaksın şimdi? Nereye koyacağım bunu? Böyle mantık mı olurmuş? Böyle mantık mı olurmuş? Efendim gusül abdestim oluyor benim. Zina yapınca da çocuk oluyor.
0: Ben illaki bir çocuk sahibi olmak istiyorum. Zina mina fark etmez dersen.
1: Hedef maksat çocuk.
0: Çocuksa.
1: Diyorsa değil mi? Yani. Öyleyse. Efendim sadece guslü kurtarmak istiyorum falan. Şimdi kitaplarda buyuruyor ki dövme yaptırmak haram. Dövme deri altına olduğu için gusle mani değildir. Gusle mani olmaması onun caiz olmasını göstermez. Mesela dolgu ve kaplama gusle mani. Ama şimdi bazı yediğimiz yiyecekler var. Ağzında çürük dişi olmadığı halde dişe yapışıyor. Onu fırçalamadı veya şey yapmadı, yapışık halde kaldı. Ama orada da İslam alimleri buyuruyorlar ki eğer balı yani mumuyla beraber yedi ve yapıştıysa altına su geçmez, guslü olmaz buyuruyor. Ama öyle değil de diğer yiyeceklerden aynı şekilde meydana gelmişse orada bir katman ve o yiyeceklerin altına su sızar, guslü mani olmaz. Temizlemese de guslü olur. Buradan hareket ederek işte bak burada da aynı şekilde altına su sızarmış, biz de dolgu diş kaplama diş yaptırdıktan sonra bir manisi olmaz diye hüküm çıkarmak ahmaklıktır, akılsızlıktır, dini İslam bilmemek demektir. Bu şeyde de öyle deriye yaptırılmış olan hele bir de onları yağlı boyayla yapanlar var. O zaman gusül de olmaz. Bu deri altına yapılırsa, deri altına yapıldığı için derinin üstü ıslanması sebebiyle gusül olur deniyor. Ama o fiil yine haram, haram olmaktan çıkmaz. Haram olmaktan yine aynı şekilde çıkmaz efendim.
0: Ve o artık ben onu yaptırdım, yaptırdıysam bitti denmez. İlk fırsatta onu dövmeyi de çıkartmak
1: çıkartması lazım tabii.
0: Şimdi onun teknikleri de var yani, çıkartabilir.
1: Tabii, çıkartacak.
0: Evet. Bir başka dinleyicimiz de yine az önce soracaktım, onu unuttum. Bir başka dinleyicimiz de kurbanla alakalı olarak diyor ki ben de diyor işte kurban nisabına malik değilim. Ancak diyor maaş alıyorum. Aldığım maaş diyor bir hayvan alabilecek seviyede. Ben diyor kurban kesmesem, dinleyicimiz belki eksik bıraktı ama sanki kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günü zengin olacakmış gibi bir hava aldım ben. Bu maaşı aldıktan sonra, yüksek maaş alıyorsa eğer, zengin olsa bu iki gün.
1: Yani kurban nisabına malik olsa.
0: Kurban bayramında.
1: Evet. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kurban nisabına malik olana kurban kesmek vaciptir. Kurban kesmek vaciptir. Mesela diyelim ki elinde bir yerde 50 bin lira parası vardı. Bunun eline maaşla beraber 60 bin lira da para geçti mesela. Ne etti? 110 bin, 120 bin lira civarında. Aynı şekilde kurban bayramı birinci, ikinci gündü. O üç kat elbise falan filan saydığın zaman 150 bin liraya varacak bir durum söz konusu oldu. Bu otomatik olarak kurban nisabına maliktir. Kurban kesmesi vaciptir. Kaçamaz bu. Ama yok efendim, benim öyle bir durumum söz konusu değil. Ben 50 bin lira maaş alıyorum. Yani rahatla bir hayvan alabilirim. Alabilirsin tamam. Nafile olur ama vacip olmaz. Vacip olmaz. Kesmese de günah olmaz.
0: Dinleyicimiz asıl başka şey söylüyor. Diyor ki benim diyor cep telefonum arızalandı. Bu parayı diyor ben cep telefonuna yatırsam diyor. Kurban kesmesem.
1: Yok olmaz. Kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kurban nisabına malikse onun üzerine vaciptir. Efendim telefona harcamak, şuraya buraya harcamak suretiyle bunu düşüremez. Ancak kurban bayramı gelmeden önce, kurban bayramı gelmeden önce gerçekten kurban nisabına malik olabilirdi ama acilen telefon lazım oldu, götürdü, o da dedi ki şu kadar para, o kadar parayı verince de kurban nisabından düştü, o zaman mesele yok. Yoksa kurban kesmeyeyim de telefon keseyim der gibi bir dur olmaz.
0: Alkol satılan yerden diyor gelen hediye alınır mı?
1: Efendim alkol satılan yerde helal ve mubah olan şeyler de varsa, karışıktır bu. Mülki hapis tabiri geçiyor fıkıh kitaplarında, alınabilir, kullanılabilir.
0: Alkol satılan yerden alışveriş yapılır mı?
1: O da deminki hükme giriyor. Mülkü habistir. Yalnız orada bir incelik var Mustafa Bey. Mesela diyelim ki bir bakkaldır, bir aynı şekilde markettir. Adam şimdi senden önce sıraya girdin mesela. Diyelim ki adam içki şişelerini koydu. Parasını verdi. Para da masanın üzerinde. Sen de bir şey aldın, para verdin. Üstünü o alkol paralarından verdiyse... Onu kullanman caiz değil. Ama adam kasaya attı o paraları, karıştı, mülk habis oldu. Oradan verdiyse onu kullanabiliyor.
0: Kur'an-ı Kerim okurken yapılacak hareketler var mı diye sormuş bir dinleyicimiz.
1: Var. Ama da kalkacak, takla atacak, paranda atacak. Yok öyle bir şey.
0: Ama şey yapmayın yani şimdi dinleyicimize. Bazı yerlerde ayağa kalkanlar var diyor. Ben ilk defa duydum ama. Şimdi o da şaşırmış da soruyor.
1: İşte kalkıyor ben, ama da kalkıyorlar. Efendim Kur'an-ı Kerim okumak için, Kur'an-ı Kerim okuma adabı kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki abdest olarak önünde rahle kıbleye döner, dizüstü oturur, herhangi bir rahatsızlığı yoksa dizüstü oturur ve saygı ve hürmetle okuyabileceği kadar okur, ondan sonra bitirdiği zaman kapatır, ayağa kalkar, ayakta aynı şekilde mushafı yerine koyar, rahleyi de kaldırır.
0: Mushaf öpülür mü?
1: Mushaf öpülebilir. Ona izin verilmiştir yani kitaplarda.
0: Öpüp başa konulabilir.
1: Öpülebilir. Ekmeği de öpme, aynı şekilde öpülebilir diye izin verilmiştir. Ama şart mıdır? Değildir. Lazım mıdır? Değildir. Ama öpülebilir denmiştir, izin verilmiştir, ruhsat verilmiştir. Lazım değil. Çünkü bazen bakıyoruz biz, bir şey oluyor, kitapta bir şey naklediyoruz, sonra geri dönüşümü oluyor falan. Siz lazım dediniz, biz lazım demedik. öpülebilir dedik. Ruhsat var sadece. Ama öpmek lazım demedik. Şart da demedik. Dinin emridir demedik. Öyle yazmıyor çünkü kitaplarda. Din bana bana ait değildir. Vahiy de bana gelmedi. Vahiy Muhammed Aleyhisselam'a geldi. Eshab-ı Kiram'a bildirdi. Eshab-ı Kiram tabiini anlattı. Tabiini de kitaplara yazdı. Hadise bunlar ibaret.
0: Kur'an-ı Kerim sandalyede oturarak önümüzde masa varsa öyle
1: okunabilir. Okunabilir. Masaya koyup
0: sizin anlattığınız güzel yani en ideal şekli
1: evet.
0: Bildirilen şekli ama hani dizi ağrıyordur, bacağı ağrıyordur falan filan.
1: Masanın üstüne koyar, orada da aynı şekilde okur, orada da edepli olur. Ve ayağa kalkacağı zaman da Kur'an-ı Kerim kapatır, kaldırır. Çünkü ayağa kalktığı zaman belden aşağı kalır.
0: Bir de kıbleye dönüp okumak.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Tabii kıbleye dönüp okumak. Yani öyle yazıyor kitaplar. Edebe uygun olanı bu.
0: İşte masada okuyunca kıbleye denk getirmesi de insanın biraz zor. Ya masayı ona göre ayarlayacak.
1: Veyahut da masanın aynı şekilde kıble istikamete gelebilecek tarafına geçip oturacak. Çünkü bazı yerlerde mesela siz öyle söyleyince hatırıma geldi de mesela kıbleye dönecek şekilde oturunca oradaki odada oturanlara sırtını döneceksin. Ya bize sırtın niye döndün ya falan, bu tarafa dönerek okuyuversen olmaz mı sanki falan diyenler olur. Buna aldırmamalı. Ben böyle rahat ediyorum falan. Tartışmam arada. Çünkü zamanımızda altyapı olmadığı için hele dini konu falan. Canım öyle de olur, böyle de olur. Ya bunu da bu kadar sıkmayın ya. Olur mu öyle şey ya falan filan. Başlayacak adam birazcık pamuk ipliğiyle bağlı evet. Bir imanı varsa onu da götürecek. Onun için kimseyle de tartışmamalı.
0: Kur'an-ı Kerim'e de hürmet etmek çok önemli bir mevzu değil midir hocam? Yani çünkü şimdi her şey Kur'an diyenler, her şeyi Kur'an'dan öğrenelim diyenler, biraz böyle Arapça bilenler, işte Suudi Arabistan'da siz zaman zaman anlatıyorsunuz. Orada adam herkes Arapça biliyor neticede ana dilleri.
1: Yere koyuyorlar.
0: Yere koyuyorlar falan böyle. Sanki böyle Arapça bildikçe Kur'an-ı Kerim'in şeyi zayıflıyormuş gibi bir şey ortaya çıkıyor. Adamlar bu insan sözümü zannediyorlar.
1: Haddini bilmemek o yalan yanlış kelimelerle falan da aynı şekilde kendi kafasına göre anlayışı kıt olmasına rağmen anladığını zannederek gözünde basit gelmeye başlıyor ve ondan sonra kaldırıp atıyor.
0: Yani şöyle daha açık söyleyeyim. Mesela bizim Anadolu'daki insanların, Müslümanların, Türklerin, Müslüman Türklerin Kur'an-ı Kerim'e göstermiş olduğu saygıyı oralarda göremiyoruz.
1: Yok ki. Çünkü Vehhabilik ve mezhepsizlik hakim. Ve adamlar da gayet rahat bir şekilde oradan diyor ki benim diyor ana dilim Arapça, ben bilirim bunu diyor. Hatta bir arkadaşım birisi anlatıyor falan. Bir gün böyle orada Suud'da şey yaparken falan müdahale ediyordu ki dönüyor o Suudlu, biz diyor ecnebilerden öğrenmeyiz dinimizi diyor. Ya. Yani öyle kibirli, ondan sonra kavmiyetçi, ırkçı. Yani İslamiyet'ten uzaklaşmış, tamamen İslamiyet'ten soyulmuş birisi. Ya bir arkadaşım birisi anlattı da dedi ki bak dedi sana lazım olur diye anlatıyorum dedi. Olan bir hadise, olmuş bir hadise dedi. Orada Vehhabiler mesela Mekke-i Mükerreme'de falan katiyen izin vermezler mesela. Sen Türkiye'den gittin 5-6 kişi, sen imam olacaksın. Öbür katiyen hemen gelir senin önüne geçer, bana tabi olun der. Tamam mı? Ve böyle bir durum dedi. Bizim dedi Türk hacılar dedi şey yapmamışlar, itiraz etmemişler. Adamın arkasında durmuşlardı. Adamın yanında çocuğu da var dedi. Adam namaz kılarken birden de çocuk dedi koşmuş dedi. Adam da koşuyor imam. Vehhabi imam da koşuyor.
0: Çocuğu yakalamak için.
1: Bizimkiler onun arkasından yürüyüp gidiyor dedi.
0: Bizimkiler de koşaydı. Yani.
1: Ya dedi ne yapıyorsa. Bu kadar da olmamış. Yemin ederek söyledi. Vallahi dedi olmuş dedi ya. Adamların ne Kur'an-ı Kerim'e saygısı var. Zaten Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın kelamıdır. Ona saygısı olmayan onun içindeki emir ve yasaklara hiç saygısı olmaz. Ve Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambere de saygısı olmaz. Ve o peygamberin aleyhissalatü vesselam bildirdiklerine de saygısı olmaz. Yani iman gitmiş yani. Kafir olmuşlar, haberleri yok.
0: Yani içimde kalmasın söyleyeyim. Bu benim fikrim ama bir örnekleri de var tabii. Bunlar abdestsiz de tavaf ediyorlar. Sanki abdestsiz okuyorlar Kur'an-ı Kerim'i. Namazı da abdestsiz kılıyorlar gibi geliyor bana.
1: Türkiye'de var ya öyle zındıklar. Ama hala her şeyde televizyonlar çıkıp duruyor. Bir tane prof ilahiyatçı var. Ben diyor imamat okumda okuyayım imamdım diyor. İlahiyatı geçtiğimde o zaman bize o fırsatı veriyordu devlet. İmamdım diyor. Bir gün diyor sabah namazına gittim diyor. Kıldırdım çıktım diyor. Abdestim olmadığını hatırladım diyor. Ama diyor düşündüm sonra diyor Kur'an-ı Kerim temiz olanlar diyor. Benim vücudum temizdi, elbisem de temizdi diyor. Problem olmaz diyor. Şimdi Türkiye'deki bu mezhepsiz yani zındık böyle düşününce onlar zaten kendi dilleri daha iyi anlıyorlar ya kaynaklardan. Evet. Onlar da öyle düşünüyor işte.
0: Bizim oralarda bir söz vardır. Abdestsiz sofuya namaz mı dayanır derler. Bunlar da öyle işte, namazı öyle kılıyorlar. Yani.
1: Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Aydınlığa doğru.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha şimdi sormak istiyoruz. Hocam, kitaplarda bir söz yazıyor. Teberri etmedikçe tevelli olmaz diye. Şimdi bu sözün ne manaya geldiğini ben size sormak istiyorum izleyicilerimiz adına. Bir açmak için de şunu da ilave etmek istiyorum. Allah-u Teala'yı sevmek için onun düşmanlarını sevmemek mi gerekir? Yani onun düşmanlarını sevmemek Allah-u Teala'yı sevmek midir? Bir başka deyişle.
2: Efendim şimdi zaten o iki soru birbirine mütemim. Birisi açıklayıcısı. Teberri etmedikçe tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz.
1: Ya da yakınlaşılmaz.
2: Yakınlaşılmaz. Dolayısıyla öbür sualin cevabı da zaten otomatik olarak onun içerisinde. Allah-u Teala'yı sevdiğini söyleyen bir kimse Allah-u Teala'yı sevmediklerinden uzaklaşmadıkça Allah-u Teala'yı sevmesi samimi değildir. Sevgi değildir. Çünkü sevgi itaat demektir.
1: Evet.
2: Allah-u Teala buyuruyor ki beni seven bunu sevmesin buyuruyor. Sen Allah-u Teala'yı sevmediklerinden uzaklaşmıyorsun. Oradan uzaklaşmadıkça, teberri etmedikçe tevelli, dostluk olmaz. Allah-u Teala muhabbet olmaz. Bu mümkün değildir buyuruyor. Mutlaka aynı şekilde uzaklaşmak mı gerekir? Elbette. Çünkü kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki muhabbet yani sevgi, sevilenin sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi icap ettir. Evet. Ve bu sevgi ve düşmanlık sadık olan, imanı olan, aşık olan bir kimsenin iradesinde ve elinde değildir. Gerçekten Allah-u Teala aşıksa, Peygamber Efendimiz'e aşıksa elinde değildir. Onun sevdiğini sever, sevmediğini sevmez ve ondan uzaklaşır mı? Elbette. Allah-u Teala ibadetleri yani taatı seviyor. Ama haramları sevmiyor. Ve sen haramların içerisinde kendisini kurtaramıyorsun. Ben Allah-u Teala'yı seviyorum diyorsun. Olmadı buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve yine hatta şuraya geçmeden önce, hadis-i şerifi geçmeden önce şunu da belirtmekte fayda var. Mesela Allah-u Teala kendisine iman edenleri sevmemizi emrediyor. İnkar edenleri, düşman olanları da sevmememizi emrediyor. O emrediyor. Efendim inkar eden, düşman olan da Allah-u Teala'nın kulu mudur? Kuludur. Cezasını Cenab-ı Hak verir. Peki efendim aç kaldığı zaman, susuz kaldığı zaman yani ona yemek vermeyecek miyiz? Çıplaksa giydirmeyecek miyiz? Susuzsa su vermeyecek miyiz?
1: Cezasını biz vermeyecek miyiz?
2: Orası ayrı. Efendim çıplaksa giydiririz.
1: Evet.
2: Açsa doyururuz. Susamışsa su da veririz. Ama sevme kelimesi, sevme noktasına gelince Allah-u Teala buyuruyor ki sevmeyin. Cezasına gelince Cenab-ı Hak buyuruyor ki hayır. Cezasını ben veririm. Sen anlatırsın. Benim emrimi, benim dinimi ona anlatırsın. Biliyorsan dilinle anlatırsın. Bilmiyorsan kitap verirsin. Efendim ne dilimle anlattığımı kabul etti, ne de aynı şekilde verdiğim kitabı aldı. Veyahut da aldı, yırttı, attı. Hesabını kendisi verecek. Peki benim verdiğim kitabı aynı şekilde nasıl yırtarsın ve hatta aynı şekilde benim söylediklerimi nasıl reddedersin? Sıkayım gırtlağını. O zaman katil olursun. Cenab-ı Hak öyle bir yetkiyi vermedi. Kimseye vermedi. Peygamberine de vermedi diye. Hiç kimseye vermedi. Dolayısıyla bizim vazifemiz Allah-u Teala buyuruyor ki mümin kullarımı sev. Bu iman nimetinin şükrüdür aynı zamanda buyuruyor. Beni inkar edenleri sevme. Onlara da itibar etme. Nesini sevme? İnkarını sevme.
1: İnançsızlığını sevme.
2: İnançsızlığını sevme. Yoksa onun da kalbini kırma buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kulu cezasını o mu verecek? Evet, cezasını o verecek. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta şunu da ifade ediyor din büyükleri. Seviyorum diyen bir kimse sevgilisinin düşmanlarından kesilmedikçe sözünün eri sayılmaz. Buna münafık yani yalancı denir. Buna yalancı denir.
1: Her konuda böyledir zaten.
2: Her konuda böyledir zaten. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ibadetlerin eftali Müslümanlar Müslüman oldukları için sevmek, inkar edenler de kafir oldukları için sevmemektir. İnkar ettiği için sevmemek. Yoksa boyundan posundan değil. Çünkü boyu, posu, şekli, şemali seni ilgilendirmez. Onu Cenab-ı Hak yaratmıştır. O seni hiç ilgilendirmez. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyederek buyuruyor ki, benim için ne işledin, ne yaptın? Musa Aleyhisselam da cevaben buyuruyor ki, ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim diye arz eder. Bunun üzerine Allah-u Teala, ya Musa Aleyhisselatü Vesselam, namazların sana burhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekatın, verdiğin zekat ise kıyamet gününün sıcaklığında koruyan senin için bir gölgedir. İsmimi söylemen, beni zikretmen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan bir nur, bir ışık olur. Yani bunların faydalarının hepsi sanadır. Benim için ne yaptın diye sorar tekrar. Bunun üzerine Musa Aleyhisselam, ya Rabbi der, senin için olan ameli bana bildir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurur ki vahyederek, ya Musa, dostlarımı, yani benim sevdiklerimi benim için sevdin mi? Ve düşmanlarıma, beni inkar eden, gönderdiğim peygambere inanmayan, emirlerimi reddedenlere benim için düşmanlık ettin mi? Buna hubbu fillah, buğdu fillah diyor din büyükleri. Kitaplarda da böyle anlatılıyor. Yani hub sevgidir. Hubbu fillah Allah için. Buğdu fillah yine o da Allah için düşmanlık. Yoksa nefsi için olmaz.
1: Kendi için olmaz.
2: Hayır, kendisi için değil. Burada teberri etmedikçe tevelli olmaz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki dostlarımı benim için sevdin ve düşmanlarımı da benim için düşmanlık ettin mi? Yani teberri etmedikçe, benim düşmanlarımdan uzaklaşmadıkça tevelli olmaz. Bana yaklaşamazsın. Benim dostluğumu elde edemezsin. Allah-u Teala bu ölçüyü koymuş. Bu kuralı, bu kanunu koymuş. Bu senin düşüncen değil, benim düşüncem değil. Hepimizin Rabbi olan, sahibi olan, yaratan olan Allah-u Teala'nın bildirdiği bir kuraldır, kanundur, hükümdür. Buna mı tabiiz? Evet, buna tabiiz tabii ki. Bunun dışına çıkabilmemiz o mümkün değil. Ve Allah-u Teala böyle buyurduktan sonra, bildirdikten sonra Musa Aleyhisselam'da Allah için amelin hubbu fillah, buğdu fillah olduğunu anlıyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki Ebu Hüseyin bin Semun, bir gün hocam Husri'yi incitmişti. O andan beri kalbimde ona karşı soğukluk duyuyorum. Şimdi bakın, sadece orada kalmıyor. Cenab-ı Hak böyle emredince o zaman Allah-u Teala'nın sevdiklerini sevmen lazım. Bu zat da buyuruyor ki Abdullah-ı Ensari Hazretleri, ben hocamdan Allah-u Teala'nın muhabbetini, Allah-u Teala'nın dinini, Peygamber Efendimiz'in sevgisini, onun yolunu öğrendim. Ve hocamın bana anlattıkları bu, sevdikleri bu, sevmem lazım olanlar bu. Ama birisi hocamı incitmişti. Şimdi hocasını seviyorsa, hocasına düşman olanı da seviyorum demesi o uygun değil.
1: İnciteni sevemezse.
2: Sevemez, olmaz o. Yani ondan teberri etmesi lazım ki esas sevdiğine daha yakın olsun, tevelli olsun. Yoksa mesela şöyle bir misal vereyim. Efendim, ben Peygamber Efendimiz'i çok seviyorum Aleyhisselatü Vesselam. Ama Ebu Cehil'i de seviyorum. Olmaz o. Teberri olmadıkça tevelli olmaz. Yani Peygamber Efendimiz'in dostluğu olmaz. Tevelli dostluk demektir. Teberri de uzaklaşmak demektir. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam düşmanlarından veya düşmanlık ettiğinden, sevinmemesini bildirdiklerinden uzaklaşmadığı müddetçe Peygamber Efendimiz'in dostluğu, Peygamber Efendimiz'in sevgisi olmaz o. Efendim seviyorum diyorsan yalan söylersin. Hatta meşhur büyüklerin sözü kitaplarda geçer. Üstadını incitene darılmaz, gücenmezsen köpek senden daha iyidir. Yani hocanı, sana dinini, dünyanı öğreten, üstadını gücendiren, ona aynı şekilde kötüleyen, ona düşmanlık edenleri düşmanlık etmezsen, daha doğrusu soğuk davranmazsan, gücenmezsen köpek diyor senden iyidir. Bu sebepten dolayı mesela imanın 6 şartından önce 2 şart bildirilmiş. Bu şartlardan bir tanesi gayba iman, diğeri hubbu fillah ve buğdu fillah'tır. Yani Allah için sevmek ve Allah için dostluk mu? Evet. Teberri etmedikçe bunun için tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz. Fakat mesela şimdi efendim ben diyor yani Peygamber Efendimiz'i seviyorum ama Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam eshabını kötülüyorum. Olmadı yine.
1: Ya da eshabından herhangi birini sevmiyorum.
2: Herhangi birini sevmiyorum. Olmadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki eshabım. Bu eshab demiyor. Benim eshabım buyuruyor. Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayet yıldızlarıdır. Hangisine tabi olsanız sizi cennete götürür. Cennete giden yolu biliyor onlar. Onlar benden öğrendi. Ben onlara icazet verdim. Diploma verdim demektir bu. Dolayısıyla benim hatırım için eshabım arasında olan hadiseler hakkında dilinizi tutun buyuruyor. Şimdi sen Peygamber Efendimiz'i seviyorum diyorsun ama onun arkadaşlarını kötülüyorsun. Olmadı.
1: Onu sevdiklerini kötülüyorsun.
2: Çünkü Eshab-ı Kiram'ın hepsini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam seviyor muydu? Elbette ki seviyordu. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki evlada yapılan babaya yapılmış demektir. Ben falan zatı çok seviyorum ama çocuklarını da dün iyi bir dövdüm.
3: Nasıl sevmekse bu?
2: Olmaz o. Çünkü çocuklara yapılan babaya yapılmış demektir. Dolayısıyla o adamı sevmişsin. Sevdiğin adamı dövmüşsün demektir. Aynen. Sevdiğin adamı dövmüşsündür. Bu sebepten dolayı da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam eshabından herhangi birisini incitmek doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'i incitmek midir? Evet, Peygamber Efendimiz'i incitmek olur. O konuda çok dikkatli ve uyanık mı olmak lazım? Elbette. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tabi olan, onun yolunda olan insanları davet etmekte ve emir maruf ve nehi münker etmekte de tabi olur mutlaka. Bu konuda da Peygamber Efendimiz'e ittiba ederler mi? Elbette. Bu da ne demektir? Bu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'dan neyi bildirmiştir? Şunlar Rabbimizin emirleridir. Bunlar sevilecek. Bunlar Rabbimizin yasak ettiği şeyler. Bunlardan da uzaklaşılacak. Yani beş vakit namaz, oruç, zekat, yalan söylememek, gıybet etmemek, dedikodu etmemek. Bunlara aynı şekilde emirdir. Bunları yapman lazım. İçki içmek, zina etmek, yalan söylemek, haram yemek, ne bileyim insanların namusuna, ırzına tecavüz etmek, bunların hepsi de haramdır. Bunlardan teberri etmedikçe, bunlardan uzaklaşmadıkça öbürlerini yapmış olsan bile de kıymeti olmaz buyuruyor. Çünkü bu onları alıp götürür. Demek ki netice olarak teberri etmedikçe, yani uzaklaşmadıkça teberri dostluk olmaz. Allahu Teala'nın dostları, Allahu Teala'nın düşmanlarından, Allahu Teala'nın sevmediği şeylerden uzaklaşmadıkça Allahu Teala'yı seviyoruz demek yalan olmaz ve yalan olur bunun yerine.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamız yine önemli bir konuyu bizlere anlattı bugün. Yarın yeni bir konuyu dinlemek üzere sizleri bu saatte bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Saadeti ebediyeden.
4: Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydalı olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faydası olur. Haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu met etmelidir. Ona karşı tevazu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir. Müslümanlar hayırlı olur. Haset edince hayrı kalmaz, buyuruldu. Bir diğer hadisi şerifte, haset, nemime, yani ara bozmak için söz taşıyanlar ve kehanet sahipleri benden değildir, buyuruldu.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
6: Ali Ramiteni Hazretleri. 1. Bölüm. Silsile-i Aliye büyüklerinin 12.'sidir. Buhara yakınlarındaki Ramiten kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1328 Hicri 728 yılında Harizm şehrinde vefat etti. Şeyh Mahmud-i İncir Fagnevi Hazretlerinin talebesidir. Ali Ramiteni Hazretleri ondan manevi yönden çok üstün makamlar elde etti. Ardı arkası gelmeyen vilayet, evliyalık derecelerine kavuştu. Ali Ramiteni Hazretleri, Pir-i Nessaç ve Azizan isimleriyle şöhret bulmuştur. Kendisi ibadet ve derslerden sonra, boş zamanlarda helal lokma kazanmak için dokumacılık yapardı. Bu sebeple kendisine dokumacıların şeyhi manasına Pir-i Nessaç derlerdi. Ali Ramiteni Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurdular. Hizmet edene elbette hizmet edilir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, men hadime hudime. Burada mutlak olan bir şey vardır. Kesindir ve bunda en ufak bir şüphe yoktur. Kim birine iyilik yaparsa, yani hizmet ederse, o kim bilir bunun karşılığında ne kadar çok iyilik görecektir. Ona insanlardan iyilik gelmezse, melekler insan şeklinde yardıma gelir. Hızır aleyhisselam gelir yardım eder. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam boş laf etmez. Onun için küçük de olsa bir şeyler yapıp iyilik yapmalıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh kerramallahu veçeh buyurmuş ki, ben hayatta kimseye iyilik yapmadım. İyiliği kendime yaptım. Bunu duyanlar, ya imam size inanıyoruz ama bu söylediğiniz kafamıza sığmıyor. Sizin çok iyilik yaptığınızı biliyoruz. Acaba bunu izah eder misiniz? Çok basit. Kime ne iyilik yaptıysam o çok sevindi. Ama benim de sağ tarafıma sevap yazıldı. Ben şimdi kendime mi yoksa karşımdakine mi iyilik yapmış oldum? O 5 günlük dünyada biraz sevindi. Halbuki benim kazandıklarım ahirette karşıma çıkacak. Çünkü Sûre-i Er-Rahman'da buyuruluyor ki, iyilik etmenin karşılığı iyilik bulmaktır. O halde akıllı olmanın alameti elinden geldiği kadar iyilik etmektir. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Tabii kötülük eden de öyle. Bir mübarek zat buyurdular ki, iyilik etmenin azı var, çoğu var. Ama bir de en çoğu vardır. O nedir? Ateşe düşmekte olanı kurtarmaktır. İşte bu da din kitabı vermektir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, peygamberlikle görevlendirildiği vakit kendisine 2 mühim husus bildirildi. Birisi Allahü Teala'nın sıfatlarının neler olduğunun yine Allahü Teala'nın bildirdiği şekilde bilinmesidir. Çünkü başlangıçta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dahi Allahü Teala'nın nasıl olduğunu bilmiyordu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla kullarına sıfatlarını bildirdi ki Allahü Teala doğru olarak bilinsin. Böylece Allahü Teala'ya kendi bildirdiği şekilde iman hasıl oldu. Yoksa insanlar kendi kafalarına göre Allah demeye kalkarlarsa şirke giderler. İkinci olarak da insanların ahiretlerini kazanmaları için Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Yoksa dünya işleri için akıl vermedi. Hurmaların aşılanması hususunda deneyin, hangisi iyiyse ona devam edin dedi. Ben sizin dünyalıklarınızın artması için gelmedim dedi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de insanları ve cinleri yalnız bana ibadet yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Hiçbir fark gözetmeksizin bütün yarattıkları için kullarım buyuruyor. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın kudretinin karışmadığı hiçbir şey yoktur. Bu sütün içine karıştırılmış şekere benzer. Allahü Teala yarattıkları şeyler içinde kudreti bulunduğundan onlarla kaimdir. O mutlak kaimdir. Allahü Teala fark gözetmeksizin kâfire de mü'mine de eşit muamele ediyor. Ancak ahirete gidince Allahü Teala, ey kâfirler, şimdi has kullarımdan ayrılın buyuruyor. Büyüklerden biri buyurdular ki, evliyalar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için ister kâfir olsun ister mü'min olsun hiçbir insan arasında fark gözetmeksizin herkese merhametlidir. Buğzu fillah, Allahü Teala'nın en çok sevdiği ibadettir. Çünkü insan küfürden ne kadar uzaklaşırsa, Cenab-ı Hakk'a o kadar yaklaşır. Yaklaşmanın çaresi uzaklaşmaktır. Allahü Teala kendisine her gün küfredene ekmek veriyor, su veriyor, hayat veriyor. Bu büyükler de Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlandıkları için merhametlidir. Dünyada kiminle beraber isen, kiminle beraber olmak istiyorsan, hiç şüphe yok, ahirette onunla beraber olacaksın. Düşkünlük, yalnız Allahü Teala'ya, Peygamber'e aleyhissalatu vesselama ve Allah yolunda hizmete olmalıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de 8 şey sayıyor. Eğer annenize, babanıza, ticaretinize, malınıza, çocuklarınıza muhabbetiniz Allah'tan, peygamberden aleyhissalatu vesselama ve Allah yoluna hizmetten fazlaysa, çok yakında başınıza bir felaket gelecektir. Nitekim bunlardan birine çok düşkünlük, Allahü Teala'nın gayretine dokunmaktadır. Üzüntülere, sıkıntılara düşenler hep bu yüzdendir. Allahü Teala nimetlerini vermişse bunlar ihsandır. Nefsin dışında ne varsa bunların tamamı emanettir. Hiçbir kimse emaneti sahiplenmesin. Emanet izin verildiği kadar kullanılır, sonra zamanı gelince iade edilir. Bunlara muhabbet hiçbir zaman aşırı olmamalıdır. Onun için Allah'tan başka sahiplendiğimiz şeyler mutlak surette bizim başımıza bela olacaktır. Ama onları emanet olarak kabul edersek uygun olur. Emanete hainlik yapmamak için Allahü Teala'nın emrettiği şekilde onları muhafaza etmek, yetiştirmek, kullanmak hepimizin görevi olmalıdır. Ama onları esir olarak görmek, bize hizmet eder diye düşünmek yanlıştır. Bu şekilde evlat sevilmez. Kendi menfaati için evlat sevilir mi? Evlat, Allahü Teala'nın emirlerini öğrensin ve Müslümanca yaşasın diye yetiştirilir. Allahü Teala'dan başka insan neyi seviyorsa, onları mutlaka kendi nefsi için sevmektedir. Bu sevgilerin sebebi nefsine olan muhabbetten dolayıdır. Kesinlikle onlara sevgisi yoktur. Kendi menfaati içindir. Allah için olmayan menfaat idrardır. Suya koysan, zemzeme koysan orayı kirletir. Ne sana yarar ne de başkasına yarar. Adamın biri vefatına yakın oğlunu yanına çağırmış ve sana bir vasiyetim var demiş. Oğlum, benim zenginliğimin sebebi bu çoraplardır. Bu çorapları ne zaman giysem çok para kazanıyorum. Bu çorapları sana bırakıyorum. Eğer bu çoraplarla kabre girersem orada da kurtarırım herhalde demiş. Eğer imam veya başka birisi buna mani olursa şu mektubu onlara ver okusunlar demiş. Günün birinde adam vefat etti. Yıkadılar. Kefene sararken oğlu, "Hocam, babamın bir vasiyeti var. Şu çorapları ayaklarına giydirmemi istemişti." Hoca, "Evladım," demiş, "ölen kişi için böyle dine aykırı vasiyet sökmez. Şeriat ne derse o olur. Vefat edene çorap giydirilmez." Oğlu ne kadar uğraştıysa da İsteği kabul edilmemiş. Hemen babasının bıraktığı mektubu aklına gelmiş ve mektubu Hoca Efendi'ye uzatmış. Mektup açılmış ve okunmaya başlamış. Mektupta, "Oğlum, bak ne kadar uğraştın ama benim yanıma bir çorap dahi koyamadın. Kazandığım bütün malıma rağmen bir çorap dahi alıp gidemedim. Zannetme ki sen alacaksın. Ben hasisliğimden veremedim ama sen dağıtabildiğin kadar hayra dağıt. İnsanların çoğu kendisi veremez, geride kalan varislerine benim adıma dağıt derler. Allahü Teala her cins güzelliği cömerde vermiştir. Adam berbat olabilir ama herkes onu cömerttir diye met ederler. Adam takva sahibidir, hasistir. Kimse onu sevmez. Bu hususta bir kibar kelam vardır. Es-sahiyu habibullah velev kâne fâsıkan. El-bahilu aduvullah velev kâne arifan. Cömert, fâsık da olsa Allah-u Teâlâ'nın sevgili kuludur. Hasis olan evliya bile olsa Allah-u Teâlâ'nın düşmanıdır. Bir mübarek zat buyurmuşlardı ki, cennette bir ağaç vardır. Bu ağacın ismi cömerttir. Ne hikmettir ki o ağacın dalları dünyaya inmiştir. Cömert insanlar o ağacın dalına yapışmıştır. Vefat ettiği vakit o dal onu köküne doğru, yani cennete çeker. Cömert cebinden bir miktar veren değildir. Ali Ramiteni Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan biri şöyle anlatılır. Azizan Hazretleri Seyyid Ata ismindeki zat ile görüşür. Aralarında yazışmalar olurdu. Buna rağmen Seyyid Ata Ali Ramiteni'nin büyüklüğünü anlayamamıştı. Bu sebeple kendisinde ona karşı zahirde edebe uymaz gibi görünen bir hal meydana geldi. O sıralarda Kıpçak sahrasındaki Türklerden bir grup Seyyid Ata'nın bulunduğu havaliyi yağmaladılar. Oğlunu da esir ettiler. Seyyid Ata bunun Azizan Hazretlerini üzmenin cezası olduğunu anladı, yaptığına pişman oldu. Büyük bir ziyafet hazırladı. Özür dilemek için Ali Ramiteni Hazretlerini davet etti. Azizan Hazretleri Seyyid'in maksadını anlayıp ricasını kabul etti ve davetine geldi. Bu mecliste çok sayıda alim ve evliya bulunuyordu. Bugün Ali Ramiteni Hazretlerinin üzerinde büyük bir rahatlık vardı. Sofralar kuruldu. Herkes buyur edildiğinde Ali Ramiteni Hazretleri, Seyyid Ata'nın oğlu gelmeyince Ali bu sofradan ağzına tuz koymaz ve elini yemeklere uzatmaz, dedi ve sonra bir müddet sessiz beklediler. Orada bulunanlar bu sözün hikmetini düşünürken birden kapı çalındı, içeriye Seyyid Ata'nın oğlu giriverdi. Bu hali görünce meclisten bir feryad-ı figandır koptu. Oradakiler şaşırdılar, dona kaldılar. Gelen gençten nasıl kurtulduğunu sordular. Genç de, şu anda bir grup kimsenin elinde esiriydim. Elim ayağım iplerle bağlıydı. Şimdi ise kendimi yanınızda görüyorum. Nasıl oldu, ellerim nasıl çözüldü, beni kim kurtararak 10 günlük yoldan yanınıza geldim, hiçbir şey bilmiyorum, dedi. Meclistekiler, Azizan Hazretlerinin bu açık kerameti ve tasarrufu karşısında onun talebesi olmakla şereflenmenin büyük bir nimet olduğunu anladılar. Ali Ramiteni Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmede ilk adım susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra öğrenilen bilgiyle amel etmek, sonra da o bilgiyi insanlara öğretmektir. Her hastalığın bir ilacı vardır. Tedavisi mümkündür. Fakat ahmaklığın tedavisi zordur. Bu hastalık tabipleri bile yordu. Ahmakla beraber olmaktan sakın. Çünkü ahmak yamalı elbise gibidir. Bir tarafını yama yaparsan, yine rüzgarla bir tarafından yırtılıp sonunda parçalanır. Kim nefsine sünnetleri uygularsa Allahü Teala onun kalbini marifetle nurlandırır. Her velinin 3 alameti vardır. Bunlar Allahü Teala ile arasındaki sırrı saklamak, halkla arasında geçen muamelelerde duygularını hatadan korumak, herkese aklı ve anlayışı ölçüsünde söylemektir. Dünyanın geçici lezzetlerine dalan, hakikatleri bulamaz. Bu lezzetlere dalması, onun kuvvetini azaltır. İtaatların en faziletlisi, devamlı olarak Allahü Teala'yı düşünmektir. Nefsini tanımayan, ariflerin meclisinde bulunsun. Hikmet nuru ile aydınlanmak isteyen ise, ilim ve hikmet sahiplerinin meclisinde bulunsun. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Rabbim bana 9 şeyi yapmamı bildirdi. Ben de size, ümmetime bildiriyorum. Aşikare olsun, gizlilikte olsun, ihlası. Öfkeli anda da, rahatlık anında da, adaleti. Zenginlik ve fakirlikte, orta yolu. Bana zulmedeni affetmeyi, vermeyene vermeyi, benden alakayı keseni arayıp sormayı, susmamın tefekkür, konuşmamın zikir, bakışımın ibret olmasını. Sizi boş ve lüzumsuz konuşmaktan, malı israf etmekten ve lüzumsuz çok soru sormaktan men ederim. Mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Size gelecek belaları dua ile önleyiniz. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki onun malım dediği, yiyip bitirdiği, giyip eskittiği yahut verip elinden çıkardığı şeylerdir. Ali Ramiteni Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Ali Ramiteni Hazretleri talebe arkadaşlarıyla Ramiten sahrasında Allahü Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında sohbet ederlerken havada uçan büyük beyaz bir kuş gördüler. Kuş onların üzerine gelince açık bir lisan ile "Ey Ali, kamil bir er ol." sözlerini söyledi. Bu kuşu görmek, söylediklerini duymakla arkadaşlarını bir hal kapladı. Kendilerinden geçtiler. Sonra kendilerine geldiklerinde kuştan ve konuşmasından sordular. Ali Ramiteni Hazretleri, "O hocam Mahmud İncirfagnevi Hazretleriydi. Allahü Teala ona bu kerameti ihsan eyledi. Kelimullah Musa aleyhisselamın makamında binlerce söz ve kelam ile daima uçmaktadır. Şimdi Hace Dihkan hastadır, son anlarını yaşamaktadır. Onu ziyarete, yoklamaya gidiyor. Çünkü o Allahü Teala'dan son nefeste yardımcı olması için evliyasından birini kendisine göndermesini istemişti. Hocam Mahmud İncirfagnevi Hazretleri bu sebeple onun yanına gidiyor," diye anlattı. Ali Ramiteni Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerde şöyle buyurdular: "İnsanlara vasiyetim şu 6 şeyi muhafaza etmeleridir. Birincisi ahdi, anlaşmayı muhafaza etmektir. Ahde uymamak alçaklıktır. İkincisi söz verince tutmaktır. Üçüncüsü Allahü Teala'dan gelen bütün bela ve musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü her halde ve her durumda Allahü Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi fakirliğine sabredip gizlemektir. Altıncısı Allahü Teala'nın yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Salih bir insana en zararlı şey nefsine kolaylık göstermesidir. Takva, seni Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmandır. Tevekkül, olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye razı olmaktır. İman, Allahü Teala'nın gayba ait bildirdiği bütün şeyleri kalbin tasdik etmesidir. Riyazet, nefsi hizmetle kırıp Allahü Teala'ya ibadette gevşeklik göstermesine mani olmaktır. Kul ancak dünyadan yüz çevirmekle Allahü Teala'ya ulaşır. Akıllı olan insan önce itikadını düzeltir ve Rabbine ulaşmaya hazırlanır. Niyetini halis yapar, işlerini temiz kılar. İbadetini güzel yapar ve ahiret azığı toplar. Kendisinin başıboş yaratılmadığını bilir.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ne mutlu beni görüp sonra bana iman edene, ne mutlu beni görmeyip de bana iman edene. Bugünkü konumuz, Peygamber Efendimiz kızmazdı. Değerli dinleyenler, Peygamber Efendimiz eshabıyla birlikte otururken, yanında her kim oturursa ona iltifat eder ve eshabından birini diğerinden fazla seviyor intibaını vermezdi. Her yanına gelenin ihtiyacını giderir, kendisinden bir şey istendiğinde varsa verir, yoksa güzel şeyler söyleyip o kişinin gönlünü hoş ederdi. Herkese karşı daima güler yüzlü olup, kimseyi gücendirmez, herkesin derdiyle ilgilenir, onlara şefkatli bir baba gibi davranırdı.

size çok düşkündür. Müminlere çok merhametlidir. Onlara hayır diler buyurulmaktadır. Resulullah Efendimiz kendileri merhametli oldukları ve yumuşak davrandıkları gibi ümmetinin de bu şekilde hareket etmesini, bu güzel huylarla hallenmelerini istemekteydi. Bu sebeple zaman zaman Allahü Teala refiktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir kimseye vermediğini yumuşak davranan mümine ihsan eder buyururlardı. Ayrıca Peygamber Efendimiz insanlara karşı yumuşak davranmayan kimsenin hayır yapmadığına işaret ederek, yumuşak davranmayan hayır yapmamış olur buyururlardı. Bir kimsenin din ve dünya saadetine kavuşmasına sebep olan hal, o kimsenin güzel huylarla hallenmesi, insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranmasıdır. Bu sebeple Resulullah Efendimiz, kendine yumuşaklık verilen mümin kimseye dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz, ümmetinin de güzel ahlak sahibi olması, sertlikten sakınmaları ve böylece ebedi saadete kavuşmaları için, cehenneme girmesi haram olan ve cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz. Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösteren mümin kimsedir buyurarak, insanlara ve bütün mahlukata karşı yumuşak davranılmasını emir buyurmuşlardır. Peygamber Efendimizin dünya meseleleri için kızdıkları görülmemiştir. Ama Allah rızası için gadaba geldikleri görülürdü. Bu sebeple Resulullah Efendimiz ümmetini de dünya meseleleri ve olur olmaz şeyler için kızmaktan men ederlerdi. Bir seferinde kızdığı zaman istediğini yapabilecek bir mümin kimse kızmazsa Allahü Teala kıyamet günü onu herkesin arasında çağırır. Cennette istediğin hurinin yanına git der buyurarak olur olmaz her şeye sinirlenmenin kızmanın uygun olmadığını bildirmişlerdir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sarı sabır maddesi balı bozduğu gibi kızgınlık da imanı bozar buyurarak kızmanın imanı bile tehlikeye sokacağına işaret etmişlerdir. Bir gün bir kimse Resulullah Efendimizin huzuruna gelerek kendisine nasihat etmelerini istediği zaman Peygamber Efendimiz o kimseye hitaben kızma, sinirlenme buyurmuşlardır. Aynı şahıs isteğini birkaç kere tekrar edince sevgili Peygamberimiz hep aynı cevabı vermişler ve kızma, sinirlenme buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz herkese karşı merhametli, müşfik ve yumuşak davranır ve ümmetine de aynı şeyleri tavsiye ederlerdi. Zira sertlik göstermek, insanlara ve bütün varlıklara karşı sert, haşin davranmak, insanın imanını da giderebilir. Sert davranan, olur olmaz her şeye kızan, sinirlenen bir kimse, ne kendisi rahat eder ve ne de etrafındakileri rahat ettirir. Kendisi de huzursuz olur, etrafındaki kimseler de huzursuz olur. Bu sebeple Müslüman olarak Resulullah Efendimizin güzel hallerini ve sözlerini kendimize örnek almamız ve kendimizi o buyurulan güzel sözlere uydurmamız, hiç olmazsa bunun gayreti içinde olmamız gerekir. Müslüman kafir herkese tatlı dil ve güler yüz göstermelidir. İnsanlara yapılacak en faydalı ihsan, en kıymetli hediye tatlı dil ve güler yüzdür. İneğe tapan kafirleri görünce ineğin ağzına saman vererek düşman olmalarına mani olmalıdır. Kimseyle münakaşa etmemelidir. Münakaşa dostluğu azaltır, düşmanlığı artırır. Kimseye kızmamalıdır. Hadis-i şerifte gadab etme buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte de sadaka vermekle mal azalmaz. Allahü Teala affedenleri aziz eder. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir buyuruldu. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek de ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmak insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar

düşmanı dost yapar. İsa aleyhisselam buyurdu ki, diş kıranın dişi kırılır. Burun kulak kesenin burnu kulağa kesilir demiştim. Şimdi ise kötülük yapana karşı kötülük yapmayınız, sağ yanağınıza vurana sol yanağınızı çeviriniz diyorum. İbnül Arabi Hazretleri buyurdu ki, kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur, iyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Uhud kazasında Resulullah Efendimizin mübarek yüzü yaralanıp mübarek dişi kırılınca eshab-ı kiram çok üzüldüler ve dua etseniz de Allahü Teala cezalarını verse dediler. Peygamber Efendimiz, lanet etmek için gönderilmedi. Hayır dua etmek için, her mahluka merhamet etmek için gönderildim buyurdu. Sonra da şöyle dua etti. Ya Rabbi, bunlara hidayet ver. Tanımıyorlar, bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlar.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah Haydari rahmetullahi aleyh. Allah seni görüyor. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir gün şükür hakkında şöyle etti nasihat. Sadece ağız ile şükretmek şükür olmaz. Yahut da kifayetsiz şükür olur gayet az. Asıl şükür odur ki vücudun her azası günahtan kaçmalıdır. Budur işin esası. Mesela gözün şükrü bakmamaktır harama. Yani haram önünde olmalı sanki ama. Diğer azalar dahi işlemezse tek haram, ancak böyle yapanlar şükretmiş olurlar tam. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bir kimse günah işlediğine pişmanlık duyar ise, bu hali onun için bulunmaz bir nimettir. Zira bu pişmanlığı onun tövbe demektir. Küçük günaha devam olur günahı ekber. Büyük günaha devam kulu küfre sürükler. Bir günde bir genç geldi bu velinin yanına. Dedi ki, ey efendim, dua ediniz bana. Gözlerimi yabancı kadınlara bakmaktan hiç men edemiyorum, korkuyorum yanmaktan. Ne olur bu hususta bana yardım ediniz. Bu bapta nedir bana tavsiye ve emriniz? Buyurdu ki, evladım, sen ona baktığın an, bil ki Hak Teâlâ da sana bakar o zaman. Ve senin o kadını görmenden daha fazla, Rabbin seni görüyor, unutma bunu asla. Sen onu görmesen de, görüyor seni Allah. Öyleyse o görürken, işlenir mi hiç günah? Bu söz, ziyadesiyle tesir etti o gence. Bütün günahlarına tövbe etti hemence. Artık çirkinliğini gördü her bir günahın. Rabbani tesir vardır sözünde evliyanın. Bir günde buyurdu ki, halis olan Müslüman, sarılır emirlere, kaçınır her günahtan. Bilir ki, imtihana gelmiştir bu dünyaya. Eğiktir boynu her an Allahü Teala'ya. Kaçınır her günahtan, asla uymaz nefsine. Bilir ki kendi nefsi düşmandır kendisine. Ey insanlar, haramdan kaçın tam hakkı ile. Zira kulun kıymeti ölçülür takva ile. Nefis bir canavardır. Asla doymaz günahtan. Karşı gelmekten başka kurtuluş olmaz ondan. Bir günde buyurdu ki, sevin birbirinizi. Eğer ki bir Müslüman üzerse bir gün sizi, kusuru kendinizde arayın önce hemen. Hiç onda aramaya kalkışmayın katiyen. Deyin, ben yapmışım ki bir günahı muhakkak, o kişi üzdü beni bu ameli yaparak.
1: İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, İlim maldan hayırlıdır. İlim seni korur, sense malı korursun. Malın bekçileri ölür, ilmin bekçileri ise gönüllerde yaşar.
2: Bağd-ı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
4: Çerçeve yasa teklifi 467 kabul oyu aldı. Yasalaştı. Terörsüz Türkiye süreci resmen başladı.
5: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimser 6.
4: Türkiye yarım asırlık terörü sahada bitirdi. Terör örgütünü tedavülden kaldıracak süreci ise meclis sahiplendi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adıyla kanun teklifi genel kurula geldi. Teklifle toplumsal barış için hukuki zemini inşa edilecek. İşte o tarihi oturuma MHP'li Celal Adan başkanlık etti.
6: Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 125. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum.
4: Tarihi oturum öncesi meclis koridorları hareketliydi. DEM Partililer kuliste MHP lideri Bahçeli ile selamlaştı. Bahçeli genel kurul salonuna girdi. AK Partili Yenişehirlioğlu elini öpmek istedi. CHP'li Faik Öztrak da önünü ilikledi, ayakta selamladı. Yeni parti grubu basına kapalı toplandı. Bağlayıcı karar alınmadı. Vekiller oylamada serbest bırakıldı. Yeni partili 12 milletvekili hayır oyu vereceklerini ilan etti.
7: Bazı partilerde bir kafa karışıklığı görünüyor. 18 saat dinleyeceksin.
4: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tereddütsüz destek vaat etti. Ama ilk fireyi İlhan Kesici ile verdi. Yeniden Refah Partisi tutum değiştirdi, hayır oyu vermekten vazgeçti, çekimser kalmayı kararlaştırdı. Genel Başkan Fatih Erbakan referandumu işaret etti, son kararı millet vermeli dedi.
8: Hayırlı günler başkanım.
4: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ysa hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağı sözleriyle tavrını ortaya koydu. İYİ Partililer Genel Kurul'a Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu hemen yanındaki MHP lideriyle selamlaşmadı. AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül İYİ Parti sıralarına giderek Dervişoğlu'na selam verdi.
6: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.
4: İYİ Parti Genel Kurul'un TRT3'ten canlı yayınlanması için dilekçe verdi. Öneri AK Parti, MHP ve DEM Parti oylarıyla reddedildi. Daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.
9: Mecliste tarihi oturum başladı. Genel Kurul çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.
4: AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül'le MHP'li Fethi Yıldız sırayla kürsüye geldi.
10: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
11: Bravo başkanım.
10: Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
12: Tarih cesur adımlarla ve sarsılmaz iradeyle yazılır. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün tarih Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılıyor.
13: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
4: Demli Bakırhan'ın konuşmasını ise bazı MHP'li vekiller alkışladı.
14: Görüştüğümüz bu kanun teklifi ülke olarak yeni bir istikamete yol almanın pusulasıdır.
4: Vekilleri serbest bıraksa da Özgür Özel teklife kendi desteğini açıkladı.
15: Biz komisyon raporuna imza koyduk. Koyduğumuz imzayı namusumuz biliyoruz. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir.
4: Özgür Özel'in teklife destek veren konuşmasını MHP lideri Devlet Bahçeli de alkışladı. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesi oylandı. 297 vekil oy kullandı, 269 kabul, 28 ret oyu çıktı. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi görüşmelerini tamamlayana dek meclis mesaiye devam etti.
3: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
5: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, ret 88, çekimser 6. yaptı.
4: Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, sürece katkılarından dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
0: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor.
11: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
16: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Yasanın onaylanmasının ardından sürecin mimarı Devlet Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı.
16: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclis çıkışı açıklamalarda bulundu.
17: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
4: Görüşmeleri tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
18: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın doğrudan oyuyla seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak 12 yılı geride bıraktı efendim görevinde. Bunu birazdan daha detaylı sizlerin ekranlarına getireceğiz. Ama öncesinde Türkiye Gazetesi'nin manşetiyle karşınızda olalım. Sonrasında bunu da anlatacağız efendim. Asrın kararı diyor Türkiye Gazetesi. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat. Oylamaya 562 vekil katıldı. Ve sonrasında neler yaşandı efendim? Bunu da burada gazetede anlatmış. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmayı başardı yazılmış ve hangi partinin kaç oy verdiği de yazıyor. AK Parti'de 268 evet, MHP'de 44 evet, Yeni Parti'de 35 evet, 54 red. Yeni Parti'de de bir kararsızlık var. Parti içinde büyük bir uzlaşı söz konusu değil. DEM Parti 55 evet, CHP'de 29 evet, 2 red. Ama İyi Parti 29 redle katılmış oylamaya ve sonrasında yaşananlar. 2024'ten bu yana neler oldu? Onlar da anlatılmış. 25 Ağustos 2024'te Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin buluşması. 1 Ekim'de yine Bahçeli ile DEM Partililerin tokalaşması ve 11 Temmuz 2025'te Süleymaniye'de PKK'lıların silahlarını yaktığı anların fotoğrafları. Terörsüz Türkiye sürecine giderken bu noktaya gelinen noktada kritik günler fotoğraflarla anlatılmış. Bunu da Türkiye Gazetesi bu şekilde haberleştirmiş efendim. Şimdi tekrar gelelim az önce bahsettiğimiz konuya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkın doğrudan oyuyla seçtiği ilk cumhurbaşkanı. 12 yıldır görevde. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 yeni bir dönemin miladı oldu dedi.
19: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
20: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
21: 10 Ağustos 2014'te Türk milleti ilk kez Cumhurbaşkanı'nı doğrudan kendi oylarıyla seçti. Recep Tayyip Erdoğan %51,79 oy alarak Türkiye'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
20: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür.
21: 2017'deki anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin önü açıldı. 2018'de yapılan seçimle yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yine Recep Tayyip Erdoğan oldu.
20: Gurbet yok, yola devam. Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin.
21: 2023 seçimlerinde %52,16 oy alan Erdoğan yeni sistemde ikinci dönemine başladı. 12 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye dış politikada dünyada ağırlığını hissettirdi. Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'de diktatörlüğün devrilişi ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sürecinde Türkiye'nin rolü öne çıktı.
1: Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yani yağmurda.
21: Savunma sanayisi de bu süreçte dünya devine dönüştü. Türkiye savunma ürünü ihracatında dünyada ilk ona dayandı. İHA ve SİHA'lar da zirveye yerleşti. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Dağılmanın eşiğinde denilen NATO, Erdoğan'ın tavrıyla Ankara'dan güçlenerek ve kendisini güncelleyerek ayrıldı. Başarı Türkiye'nin hanesine yazıldı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında Türkiye yarım asırlık terörü tamamen bitirmeye yaklaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasisi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.
2: Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir.
21: Duran mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde atılan adımlar ve hayata geçirilen icatlardan örneklerin yer aldığı videoyu da paylaştı.
22: Biz hayallerimizi Türkiye için kurduk.
18: O gerçekleştirilen hayalleri Sabah gazetesi de kaleme almış efendim. Millet seçti, Türkiye güçlendi başkanıyla. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı denilmiş. Nedir o temeller? 12 yılda baş döndürücü değişim denilmiş. Vesayet düzeninin tüm tortuları kalktı. Halka tepeden bakan atanmışların devri sona erdi. Bürokraside hantallık bitti. Millet iradesi yönetime daha hızlı yansıdı. Başarılamaz denilen mega projeler, köprüler, tüneller, hızlı trenler, şehir hastaneleri tek tek hizmete açıldı. Hayal denilen Gabar petrolü, Karadeniz doğalgazı ekonomiye kazandırıldı. Akkuyu nükleerde sona gelindi. Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde her alanda kapsamlı reformlar gerçekleştirdi diye belirtilmiş efendim ve yine diğer başlıklarda Sabah gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Aydın Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 3. dalga operasyonu düzenlenmiş, şüpheliler gözaltına alınmış. İfade işlemleri tamamlanan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi, 14 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi.
4: Haklarında rüşvet suçlaması vardı, 14 şüpheli tutuklandı. 13 Mart günü Aydın'ın Kuşadası Belediyesi'ne ilk rüşvet operasyonu düzenlenmişti. O baskınlarda belediye başkanı Ömer Günel dahil 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 Ağustos günü de bu operasyonun 3. dalgası gerçekleştirilmişti. Son baskında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17'si gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki ifade verme işlemleri tamamlandı. 17 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Öte yandan gözaltı kararı verilen isimlerden ikisi Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'dı. Çiftin ofisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda Yaşar çiftinin Londra'da satın alındığı öne sürülen bir konuta ait satış sözleşmesi bulunduğu da öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18: Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçimi büyük tartışmalara yol açtı. Şaibe iddiasıyla seçimi yargıya taşıyan AK Parti başkan vekilliği seçiminin iptal edilerek yenilenmesini talep etti.
23: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
24: G harfinin 6'ya benzetilerek... Altıya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
25: Aklımıza gelmeyen türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
21: Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi geçersiz sayılan oylar nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. AK Parti şaibe iddialarıyla seçimi yargıya taşıdı.
24: Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci isimdeki Z harfi Evet, çok komik gelecek ama ikiye benzetilmiştir.
21: Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Ancak seçim sırasında geçersiz sayılan oylar üzerinden tartışma büyüdü. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri seçimde usulsüzlük ve şaibe olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
24: İddialarımızın tamamı Üsküdar Belediyesi'nin kendi resmi yayınında, kamuya açık biçimde yayınlanan canlı yayın kaydına dayanmaktadır.
21: Başkan Sarıcıoğlu iddialarını yalnızca geçersiz sayılan oylarla sınırlı tutmadı. Seçimin 3. turunun ardından CHP'li bazı meclis üyelerine baskı ve tehdit uygulandığını da öne sürdü.
24: CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı yeni fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir.
6: Karıştı buna oylar ya. Oyları karıştırdı. Bunu itiraz edeceğim.
21: Bu sözlerde tartışmanın bir başka başlığı oldu. Sarıcıoğlu, Divan Başkanı Ali Aral'ın oyların karıştığına ilişkin bu sözlerinin seçimin güvenilirliğini zedelediğini savundu.
24: Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.
21: Başkan Sarıcıoğlu seçimin iptali ve yenilenmesi için hukuki süreci de başlattığını açıkladı.
24: Seçim işleminin ve meclis kararının iptaliyle seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de ayrıca bir dava açacağımızı şimdiden burada ilan etmek istiyorum.
18: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tunay'ı makamında kabul etti.
4: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tunay'ı kabul etti. Paylaşım Murat Kurum'dan geldi. Kurum, Şişli Belediye Başkan Vekili Sayın Ali İkram Tunay'ı bakanlığımızda kabul ettik dedi. Bakan kurum yaptığı açıklamasında ilçemizde kentsel dönüşüm başta olmak üzere ihtiyaçlar, yürütülecek çalışmalar ve işbirliği imkanlarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk ifadelerine yer verdi. Ali İkram Tunay'a ziyareti için teşekkür etti.
18: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Berat ve Almanya Dışişleri Bakanı Vadefulla telefonda görüştü. Bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
7: Barış düğmesine, ateşkes düğmesine basılması gerekiyor.
21: Orta Doğu'da gerilim sürüyor. Ankara ise barışçıl ve diplomasiyi önceleyen tavrını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda diplomasi trafiğine devam ediyor.
8: Çok gergin bir dönemden geçiyoruz. Türkiye sanıyorum burada çok önemli bir rol oynayabilir.
21: Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Juan David Vadefulla telefonda görüştü. Görüşmede ABD ile İran arasındaki çatışmalar ele alındı. Barış için diplomasi masası işaret edildi.
7: Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntının olmaması lazım. Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor.
21: Görüşmelerde İsrail'in yayılmacı tavrı da değerlendirildi. Bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi vurgulandı.
7: Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifadeyle kirli savaşı Lübnan'a da taşımakta. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail'in saldırıları sona ermeli.
18: İlk saat diliminde siyaset haberlerini tamamladık efendim. Sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Bunu her fırsatta belirtiyorum. Çünkü gerçekten sizin söylediklerinizi önemsiyorum efendim. Bu etikete bekliyoruz mesajlarınızı. Geçti artık. Yazın, gönderin. X'ten yani Twitter'dan. Hem alt bantta yayınlansın hem ben de okuyacağım birazdan. 10 yıldır firarda olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast teminde yer alan FETÖ'cü eski kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin kaçışına yardım ettiği belirlenen ablası Ayşe Aylanur Karatepe de tutuklandı.
4: FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturma derinleştirildi. 10 yıldır firarda olan Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarına ilişkin inceleme sürüyor. Bu kapsamda kaçmasına yardım eden ablası da tutuklandı. Karatepe'nin firar süresince saklanmasına yardım ettiği belirlenen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Firari Burkay Karatepe ifadesinde kaçışı süresince ablasıyla bir e-posta hesabı üzerinden irtibat halinde olduğunu itiraf etmişti. Ayşe Alanur Karatepe'nin Muğla'da gözaltına alındığı otel odasında, aracında ve Eskişehir'deki adresinde ele geçirilen dijital materyaller de incelemeye alındı.
9: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
4: Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulunan timde yer almıştı. 10 yıl boyunca firarda olan Karatepe 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da saklandığı evde yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
18: Adana'da yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eşinin evine giden 56 yaşındaki adam 3 çocuk annesini 8 yerinden bıçakladı. Cani adamın saldırıdan sadece 13 gün önce eski eşini "sana mezar yeri aldım" sözleriyle tehdit ettiği ortaya çıktı.
10: Ay Allah'ım.
21: Tam 10 yıl önce biten bir evlilikti. Cani adam kadının peşini bırakmadı, tam 8 yerinden bıçakladı.
12: Dün de annem ev sahibisiyle otururken babam bir anda içeri girmiş, direkt bıçakla üzerine saldırmış.
21: Dehşetin adresi Adana. Arif ismindeki bir adam 10 yıl önce boşandığı eski eşinin evine geldi. Elinde bıçak vardı. Bir zamanlar eşi olan evlatlarının annesi 52 yaşındaki Ayşe Katırcı'yı tam 8 yerinden bıçakladı.
10: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde. Kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
21: Çığlıklar yükseldi. Komşular yardıma koştu. Ağır yaralanan Katırcı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
10: Allah belasını.
12: 8-9 yerinden defalarca bıçaklanmış cani bir şekilde. Sonra da rahat bir şekilde yürüyerek evden çıkmış gitmiş.
21: Saldırgansa olay yerinden kaçtı. Ancak kaçarken oldukça sakindi. Güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Polis ekipleri peşine düştü. Şüpheli pozantıda yakalandı. Asıl dehşetse geçmişte yaşananlarda gizliydi. Ayşe Katırcı saldırıdan sadece 13 gün önce yardım istemişti. Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini anlatmıştı. Hatta daha önce kendisine kefen gönderdiğini söylemişti. Son tehditse çok ağırdı. "Sana mezar yeri aldım."
12: Bu ilk değil. Daha önce de anneme kefen falan almıştı. Bıçakla kovalamıştı.
21: Şimdi 3 çocuk annesi Ayşe Katırcı komada. Kızı da yaşananlara tepkili.
12: Diyecek bir şey de bulamıyorum aslında. Bu kadarını da beklemiyordum. Kovaladı ama bıçaklayınca gerçekten içimiz cız etti. Ne yapacağımızı, ne şey yapacağımızı bilmiyorum.
18: Bunun gibi birçok haber görüyoruz. Kadını daha öncesinde tehdit eden, seni öldüreceğim diye mesajlar atan ama bir şekilde önüne geçilemeyen. Son zamanlarda en çok yaşadığımız iki sıkıntıdan biri bu efendim. Hem bu noktada kadının korunamaması hem de suçlulara infazın yeteri kadar uygulanamaması noktasında. Biraz da cezasızlık korkusundan yapabiliyorlar. Cezasızlık algısından yapıyorlar bunu daha doğrusu. Gidip birine kefen alıp seni öldüreceğim diye mesaj atmak bile ayrı bir cesaret ister. Bir de gidip 8 yerinden bıçaklıyor kadını. İçeride çürür inşallah. İstanbul Kağıthane'de Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu. Kadının birlikte yaşadığı kişinin polis gelmeden 15 dakika önce evden çıktığı belirtildi.
21: Yurt dışından ihbar geldi. Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu. Olay İstanbul Kağıthane'deki Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Yurt dışı ihbarıyla polis eve geldi. Ekipler kapısı ve penceresi açık olan evde Azerbaycanlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.
13: Hep kapının önünde otururlardı. Çok geri beslerlerdi.
0: Kimse bir zararını hiç duymadık, görmedik yani.
21: Hayatını kaybeden kadının Latife İbadoğa olduğu tespit edildi. Evde yapılan kontrolde masa üzerinde uyuşturucu madde bulundu.
0: Kendi ellerine zararlı insanlardı. Kavga ettiklerini de hiç duymadım.
21: Azerbaycanlı kadının bir erkekle birlikte yaşadığı belirtildi. Ferhat isimli kişinin polis gelmeden 15 dakika önce evden ayrıldığı öne sürüldü.
0: Erkek vardı, uzun saçlı. Bir de zayıf bir bayan, kırmızı saçlı.
21: İbadova'nın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
18: Şiddet, şiddet, şiddet. Sabah sabah biraz da şiddete boğduk sizi ama böyle son haberimiz şimdi. Sosyal medyadan verilen cinayet talimatı İstanbul Fatih'te kanlı bir saldırıya dönüştü. Iraklı adam sokak ortasında vurulup öldürüldü. Cinayetin ardından kaçmaya çalışan 4 şüpheli de Aydın'da yakalandı.
21: Sosyal medyadan cinayet talimatı aldılar. Iraklı adamı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttular.
3: Yusuf Paşa'da silahlı ateş ettiler adam. Yaralandı, muhtemelen öldü.
21: Kan donduran olay 28 Temmuz'da İstanbul Fatih'te yaşandı. 45 yaşındaki Iraklı Sor Jafer sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam yanına yaklaşan şüphelilerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Jafer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganların izini kısa sürede buldu. Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 şüpheli Aydın Didim'de yakalandı. Cinayetin perde arkası da ortaya çıktı. İddiaya göre cinayet talimatı Jafer'in husumetlilerinden sosyal medya üzerinden verildi. Şüphelilerse ilk ifadelerinde para, yurt dışına çıkış ve iş vaadi karşılığında cinayeti işlediklerini anlattı.
18: Şiddet haberlerini hep verdik ama bu kadarı da artık olmaz, yazıklar olsun denecek cinsten bir haber var. Şimdi ellerin kırılsın demiş Hürriyet gazetesi bu haber için. Az bile söylemiş, söylenecek çok şey var da işte söyleyemiyoruz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan İslim Yaprak 85 yaşında, yerde yatan bu kadın. Oğlu İbrahim Yaprak tarafından evinin bahçesinde sopayla öldüresiye dövüldü. İbrahim Yaprak İsviçre'de eşini boğduğu için 15 yıl hapis yattı. 10 gün önce Türkiye'ye döndüğü ortaya çıktı. Yani eşini öldürüyor, boğarak 15 yıl hapis yatıyor, akıllanmıyor, geliyor burada 85 yaşındaki annesini sopayla öldürese dövüyor. Ve kadın hastanede şu anda kanlar içinde, bu olay yaşandığı sırada yerde kalmış. Hastanede şu anda da durumu ağır. Diyorum ya, söylenecek çok şey var ama bazen söyleyemiyoruz. Siz evde televizyonunuzun başında bizim yerimizde de söylüyorsunuz. Duymasam da hissediyorum. Sizle aynı düşünceleri paylaşıyorum. Devam edelim. Artık dış gündeme geçelim. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Müşteba Hamane ile gerçekleştirdiği görüşmenin 7 saat sürdüğünü, ülkenin tüm sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Pezeşkiyan, Hamane'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.
4: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Hamane ile 7 saat görüştüğünü açıkladı. Görüşmede ekonomiden savaşa, ülkenin birçok sorunlarını ele aldıklarını söyledi. İran'da dikkat çeken görüşme geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ülkenin lideri Müşteba Hamane ile bir araya geldi. Masada ekonomi vardı, ordu vardı, İran'ın geleceği vardı. Görüşmenin ardından Pezeşkiyan'dansa dikkat çeken açıklamalar geldi.
5: Hamane ile ülkenin tüm sorunlarını, insanların geçim kaynaklarını, piyasanın durumunu, istihdamı, konutları, yaptırımları, nasıl dimdik durduğumuzu, halkın desteğini, birliği ve beraberliği ele aldık.
4: Görüşmede savaşın sonuçlarına da odaklanıldığını aktaran Pezeşkiyan, görüşmeyi olumlu ve verimli olarak nitelendirirken Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söylediğini aktardı. Pezeşkiyan, Hamane'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
18: Son dönemde balistik füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'ye cevap gecikmedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Kore 17 Ağustos'ta 10 gün sürecek ortak bir tatbikat yapacaklarını duyurdu.
21: Kore Yarımadası'nda sular bir kez daha ısınıyor. Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kore'nin gelişen askeri kabiliyetlerine cevap vermek amacıyla dev bir ortak askeri tatbikatı hazırlanıyor. 17-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Ulçe Özgürlük Kalkanı tatbikatında binlerce asker sahaya inecek. Tatbikatın odağında sadece konvansiyonel savaş değil, insansız hava araçları, GPS kesintileri ve siber saldırılarla mücadele yer alıyor. ABD ile askeri yetkililer eğitimlerin konseptini Kuzey Kore'nin Ukrayna'da edindiği tecrübelere göre şekillendirdiklerini vurguladı. Geçtiğimiz hafta denize doğru kısa menzilli balistik füze fırlatan Pyongyang yönetimi ise tatbikatları doğrudan bir kışkırtma olarak nitelendiriyor. Birleşmiş Milletler yaptırımlarına rağmen nükleer ve balistik füze programını aralıksız sürdüren Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde anayasasını da değiştirdi. Anayasadan birleşme maddelerini çıkaran ve kendisini resmi olarak nükleer silahlı devlet şeklinde tanımlayan Pyongyang'ın bu hamlesine karşı Güney Kore sahaya yaklaşık 18 bin asker çıkaracak. Gerilimin zirve yaptığı Yarımada'da gözler 17 Ağustos'ta başlayacak dev tatbikatta olacak.
18: Daha önce elini tuttuğu, birlikte sınırı geçtiği Trump'a karşı Kim Jong-un bu işten hiç hoşlanmayacak, orası kesin. Türkiye'de eğitim almış Abdülkadir Muhammed Nur, Somali'de meclis başkanı seçildi. Ülkedeki en etkili ikinci siyasi makama gelen Nur, Ankara-Mogadişu hattını güçlendiren bir isim olarak biliniyor.
11: Sızlığımızı ilan ettiğimizde Türk dostlarımız yine yanımızdaydı.
21: Ankara'dan Mogadişu'ya uzanan siyasi kariyer. Türkiye'de eğitim almış Abdülkadir Muhammed Nur Somali Parlamentosu Başkanı seçildi. Aynı zamanda eski Savunma ve Adalet Bakanı olan Nur rakibini büyük farkla geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığından sonraki en güçlü makama geçen Nur, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu.
13: Her yerde zaten Türkiye'de çay önemli.
21: Türkçe ve İngilizce biliyor. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören siyasetçi uzun yıllar Ankara'da diplomatlık da yaptı.
11: Milletlerimize başsağlığı dilerim. Rabbim şehitlerini kabul etsin.
21: Türkiye ile Somali arasında imzalanan dev savunma paktının mimarlarından biri oldu. Siyasi uzmanlar Nur'un seçilmesiyle iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye taşınacağını ifade ediyor.
13: Zulüm görmüş bir
14: TGRT efendim.
15: Şimdi reklamlar.
16: Lütfen dikkat.
17: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
26: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
27: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Yeniden yükseliyor altın çünkü. Ons altın 4360 dolara kadar çıktı. Gram altın 6700 TL'yi gördü.
4: Altında son 7 ayın en sert haftalık yükselişi yaşandı. Ons altın 4360 dolara tırmandı. Geçen hafta 4342 dolara yükselen ons altın yeni hafta başında 4360 dolar civarında seyretti. Gram altınsa 6698 liradan işlem gördü. Altın en son 19 Ocak haftasında %8,7 yükselerek 4980 dolara çıkmış ve daha güçlü bir haftalık performans göstermişti. Bu tarihten sonra altında başlayan düşüş 7 ayın ardından bu hafta tersine döndü. Altın son yükselişinde ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinden etkilendi. İş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri Fed'in daha önce tahmin edildiği ölçüde sıkılaşmayabileceği beklentisini güçlendirirken faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi artırdı. Altının yükselişinin devamında Fed beklentilerinin yanı sıra dolar ve petrolün seyri belirleyici olacak. 4400 doların aşılması halinde ise bir sonraki önemli seviye 4550 dolar.
3: Paranın kazandıranı da kaybettireni de belli oldu. Temmuz ayında yatırımcının yüzünü en çok mevduat faizi güldürdü. Ama altın son 3 ayda da 6 ayda da yatırımcısını aslında kaybettirdi. Peki bir yılın sonunda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İzleyelim.
5: Mevduat faizi yatırımcısına kazandırdı. Altınsa Temmuz ayında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Son bir yıllık tablodaysa zirvede altın var.
6: Yerinde durmuyor ki. Bir iniyor, bir çıkıyor.
5: Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının Temmuz ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Enflasyondan arındırıldığında mevduat faizi %1,29 reel getiri sağladı. Yani yatırımcı Temmuz ayında parasını mevduatta tutarak enflasyonun üzerinde getiri elde etti. Ancak altın cephesinde tablo tam tersiydi. Külçe altın Temmuz ayında %4,79 reel kayıp yaşattı. BIST 100'deki reel kayıp %2,61 olurken Euro %0,87, dolarsa %0,03 kaybettirdi. Mevduat faizi sadece Temmuz'da değil, kısa ve orta vadede de yatırımcının yüzünü güldürdü. 3 aylık dönemde mevduat faizi %4,70 reel getiri sağladı. 6 aylık dönemde ise kazanç %1,99 oldu. Bir yıllık tabloya bakıldığındaysa dengeler değişti. Son bir yılda en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Altın enflasyondan arındırıldığında yatırımcısına %8,05 kazandırdı.
6: Yükselişi de alıyoruz. Altın hiçbir zaman uzun vade kaybettirmemiş.
5: Mevduat faizinde ise yıllık tabloda kayıp yaşandı. Mevduat faizi %1,28 reel kaybettirdi. Döviz yatırımcısının kaybı ise daha yüksek oldu. Dolar %11,16, euro %13,15 geriledi.
3: Geçelim günaydın Türkiye'deki en sevdiğim yere, tabii ki futbol efendim. İlk saat diliminin sonuna doğru gelirken futbol konuşacağız. Bugün neler yaşanacak? Futbolda nedir gündem, ona bakacağız efendim. Fanatik gazetesiyle başlayalım. Fenerbahçe tur için sahada. Sarı lacivertler Kadıköy'de 2-0'la geçmişti Sturm Graz'ı ve şimdi de deplasmana gidiyorlar efendim. Ve Fenerbahçe buradan da 1-0'lık bir mağlubiyet, ki mağlubiyeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, ya da beraberlik ya da bir galibiyet alırsa o zaman da playoff turunda, artık Şampiyonlar Ligi playoff'unda büyük ihtimalle Lyon'la karşı karşıya gelecek efendim. Bunu da heyecanla bekliyor Sarı Lacivertler. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor Fenerbahçe. Neredeyse 20 yıl olacak. Artık bu hasreti de bitirmek istiyor efendim Sarı Lacivertler. Saat 21.30'da bu mücadele, bakalım neler olacak. Lukaku'da imza yakın başlığı da var. Tabi Fenerbahçe bir forvet daha arıyor. Vedat Muriç'in dışında ikinci bir forvet daha arıyor. Kapı Girassi ile açılmıştı. Bence Lukaku'ya kadar düşüldü. Neden düşüldü? Evet, Lukaku çok üst düzey bir forvetti ama geçti artık. Aynı etiketimizde olduğu gibi geride kaldı. Sakatlık geçmişi bir hayli sorunlu. Birçok vücudunun birçok noktası sakatlandı ve aylarca top oynayamadı. Hele geçen sezon o kadar çok maç kaçırdı ki oynamadığı maç sayısı oynadığından daha fazla. Lukaku yanlış bir tercih olabilir ama Fenerbahçe bu transferde çok ısrarcı. Fırtına bir bomba daha patlatıyor. Darwin Núñez, Muhammed Salah'ın ardından iki eski takım arkadaşını bir araya getirmek istiyor. Bordo Maviller Darwin Núñez için bastırıyor Ertuğrul Doğan başkan ve ekibi. Eğer Núñez de gelirse Trabzonspor yeni sezonda oldukça tehlikeli bir takım haline gelecek. Bence şampiyonluğun da en büyük adaylarından biri olacak. Aslan'da öncelik artık o. Martinelli. 40 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi var Arsenal'ın. Galatasaray ise bu paralara asla çıkmak istemiyor. Zaten Galatasaray hangi paralarla kimi almak istiyor onu da çok anlayabilmiş değiliz ama son durum şu şekilde. Galatasaray'ın transfer etmek istediği, teklif yaptığı bütün oyuncuların kulüplerinden red dönüşü aldı. Oyuncularla anlaşılıyor ama kulüple anlaşılamıyor. Çünkü yüksek bonservis bedeli ödenmek istemiyor. Hal böyle olunca da transfer sezonunun bitmesine 20 günde kaldığı için şu anda menajerler ellerini böyle ovuştura ovuştura kapıda bekliyorlar. Çünkü menajerin getirdiği futbolcuyu artık almak zorunda kalacaksın. Bu da ne demek? Yüksek menajerlik ücreti, artık ederinden daha fazla bonservis bedeli ve istediğin kadar iyi bir oyuncuyu alamama. Yani Galatasaray yönetimi bile isteye bu işi buralara getirdi. Yeni sezon için çok büyük bir risk aldı. Bu riskin karşılığı ağır olabilir. Fotomaç gazetesine de geçelim. Yine Martinelli teması haberi var. Galatasaray 25 yaşındaki Brezilyalı sol kanat için Arsenal'la masaya oturdu denilmiş. Ve yeniden Girassi. Fenerbahçe 30 yaşındaki forvet için Borussia Dortmund'a yeni teklif sundu. Girassi çok çok daha iyi bir transfer olur Lukaku'dansa Fenerbahçe adına. Yine Fener için tur vakti diye de yazılmış bugün oynanacak maç adına. Fırtına Núñez'i getiriyor. Trabzonspor Núñez'le anlaşmak üzere yine Fotomaç gazetesinde yer almış ve Vlahovic'te son tango. Beşiktaş'ta Vlahovic'i istiyor. Bir forvet arayışı var siyah beyazlıların. Artık ligin başlamasına birkaç gün kaldı. Takımların transferi biraz daha hızlı bitirmesi gerekiyor. Avrupa maratonu da başlayacak. Şu anda mevcut kadrolarla 3-4 takımımız için de söylüyorum. Avrupa'da iş yapması çok da mümkün görünmüyor. Devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Lig projesini hayata geçirdi. Oyunda başarılı olan kullanıcılar çeşitli ödüller kazanacak.
0: Demek ki yarın maça yine aynı taktikle çıkıyormuşuz.
7: 4-6-0 mı?
8: Dikkatli olanlar 4 forvet oynadığımız anlarlar.
9: Süper Lig heyecanı oyuna taşındı. Türkiye Futbol Federasyonu Fantezi Lig kurdu.
10: Beyler, taktik konuşmayı seviyorsanız sizi Fantezi Lig'e alalım. Ne ara indirdiniz ya?
9: Türk futbolunun dijital dönüşümünde yeni bir dönem başladı. Fantezi Lig oyunu tanıtımında milli futbolcular Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu oynadı. Mobil ve internet üzerinden oynanabilecek TFF Fantezi Lig'de kullanıcılar başkan ve teknik direktör olacak. Her hafta 100 milyon liralık sanal bütçe verilecek. Kurulan kadrodaki oyuncuların Süper Lig'deki performansıyla takım puan toplayacak. Başarılı kullanıcılar haftalık ve genel ödüller kazanacak. Taraftarlar A-Milli takımın Uluslar Ligi'nde İtalya, Fransa ve Belçika maçlarını tribünde izleme şansı yakalayacak. Sezonu ilk 3'te tamamlayan yarışmacılara sürpriz hediyeler verilecek.
3: Oynayacağız bakalım, göreceğiz neler yapabiliyoruz. Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'yi son yolculuğunu uğurladı. İzleyelim.
9: Futbol dünyası tarihinin en büyük efsanelerinden Lionel Messi'nin acısını paylaşıyor. Arjantinli yıldızın hem babası hem de kariyerinin mimarı olan menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi için doğup büyüdükleri Rosario kenti yakınlarındaki Perez kasabasında cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo ve yakın aile üyeleri katıldı. Acılı günü uzaktan takip eden yüzlerce taraftarsa aileye destek vermek ve Jorge Messi'ye son görevlerini yapmak için mezarlık çevresinde toplandı.
5: Aile ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ancak Arjantin basını Jorge Messi'nin uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü yazdı. Baba Messi'nin sağlık durumu 2026 Dünya Kupası sırasında da gündeme gelmişti. Lionel Messi'nin Cezayir'e attığı golün ardından yaşadığı yoğun duygusal anların babasının amansız hastalığıyla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.
3: Efendim ilk saat dilimini noktalıyoruz. Etiketimiz geçti artık. Mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra devam edeceğiz.
1: TGRT FM.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
11: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM. TGRT FM Haber.
9: Görüntüler İstanbul Maltepe'de kaydedildi. Fatih Caddesi üzerinde bir elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracını durdurdu. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaştı. Alev topuna dönen otomobil söndürüldü. Sürücü ölümden dönerken araçtan geriye hurda yığını kaldı. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti renkli kültür festivalleri ve doğa etkinlikleriyle bu yaz turizmde rekor

0: çağırdı. Çocuklar Asya İp Atlama Şampiyonası'nda bir şova imza attı. Genç sporcular 60 saniyede tam 496 kez ip atlamayı başardı. Bu inanılmaz performansa yeni dünya rekorunun sahibi oldular. Takım bu başarı için aylarca her gün aralıksız antrenman yaptı. Hatta o kadar çok çalıştılar ki her dönem en az 2 ip eskittiler. Antrenörleri çocukların kazandığı bu başarının hayat boyu onlara güven vereceğini söyledi. Önce birkaç tanesi girdi suya, ardından sürünün tamamı peşlerinden geldi. Burası Gümüşhane. Adres Şiran'a bağlı Seydi Baba Köyü. Yüzlerce büyükbaş hayvan karşı kıyıya geçmek için Kelkit Çayı'na girdi. Çay derin, akıntı güçlüydü ama sürü de kararlıydı. Hayvanlar birbirlerine yakın şekilde akıntıya karşı yüzerek ilerledi. Ve sonunda tek tek karşı kıyıya ulaştılar. Sürünün belgeselleri aratmayan o anları ise büyük beğeni topladı.
1: Mantar ararken
2: insansız av aracı bulduk.
0: Mantar toplamaya gittiler. Ormanın ortasında İHA parçası buldular.
3: Şu anda elimizde mevcut bir motorla kanat mıdır nedir? Denge unsuru bir şeyler var.
1: Arka kanat.
3: Şöyle araştırdık ama başka bir şey de bulamadık.
0: Olay Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bakırlı köyünde yaşandı. Köylüler mantar toplamak için ormanda gezintiye çıkmıştı. Ne olduklarını bilmedikleri bir cisim buldular. Durumu hemen muhtara ve güvenlik güçlerine bildirdiler.
2: Arkada kablolar var. Şöyle elimizde motor parçası var.
0: Buldukları İHA parçasıydı. İnceleme başlatıldı. Vatandaşların benzer durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.
1: Parçalanmış.
0: Rusya'nın uzak doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası doğa severleri mest eden anlara sahne oldu. Güney Kamçatka koruma alanındaki Kuril Gölü'nde bu yıl doğan yavrularıyla birlikte anne ayılar görüntülendi. Doğa koruma alanı yetkililerinin paylaştığı sevimli karelerde bir anne 3 yavrusuyla, bir anne ise 2 yavrusuyla göl kıyısında objektiflere yansıdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte anne ayılar 6 aylık yavrularını somon ziyafeti için sahile indirdi. Asya'daki en büyük Pasifik kızıl somonu nüfusuna ev sahipliği yapan Kuril Gölü zengin balık popülasyonuyla ayılar için her yıl adeta bir ziyafete dönüşüyor.
4: Arkadaşlar şu anda şu çocuk orada kaldı. Filyo sahildeyiz. Kimse kurtarmaya gelmiyor. Dalga onu iyice geri götürüyor.
5: Herkesin gözü önünde dakikalarca yaşam mücadelesi verdi. Dalgalar onu kıyıdan her saniye biraz daha uzaklaştırırken geriye sadece acı görüntüler kaldı. Ankara'dan kalabalık bir tur grubuyla Zonguldak turistik Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki Muhammed Şemali, akraba ziyareti ve gezi amacıyla sahildeydi. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir anda şiddetli dalgaların ve akıntının hedefi oldu.
4: Arkadaşlar şu anda şu çocuk orada kaldı.
5: İşte o korkunç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
4: Kimse kurtarmaya gelmiyor.
5: Kuzenini kurtarmak için suya atlayan Abdullah dalgalara kapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Abdullah'ın durumu iyi. Muhammed'in cansız bedeni 26 saat sonra denize girdiği noktanın 500 metre uzağında bulundu.
6: Yok abi, yürü de ben düşünmüyorum. Ben
7: dayı ya.
6: Ben sana kadar sonra okuyordum. Sen tanımıyorsun.
7: Kadar uğraştın hacı.
6: Bir de ne
7: bileyim lan. Kullanmıyordum arabayı. Tamam sen kullanmıyorsun sen. Tamam ben... sana kullanmıyor demedik. Hadi. Bak uğraştın. Bak, kardeşlerin geldi. Hadi bak uğraştın. Hadi.
6: Kullanmadığım arabaya üşleme.
0: Kaza yaptı. Alkol testini reddetti. Ayakta durmakta zorlanan sürücü uzun süre polisi ve sağlık ekiplerini uğraştırdı.
8: Ayak da girdi. Ne?
9: Abi.
0: Kayseri'de kullandığı panelven araçla virajı alamayan sürücü kaldırıma çıktı. Bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ancak sürücü alkol metreye üflemeyi reddetti.

0: Niye yükseliyorsun?
1: Tamam, üzülürüm. Tamam.
0: 50 bin lira cezası.
2: Onu yapamazsınız lan.
1: Bak lan da konuşma. Yap.
2: Yapamam dayı.
3: Polise yapamazsın diyen sürücünün cezası da ağır oldu. Aracı muayenesiz ve sigortasız olan, daha önce alkollü yakalanan ve alkol metreye de üflemeyen sürücüye toplam 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
2: Ya ben ne yaptım lan?
4: Ambulansa şey çekip işimiz gücümüz var ya.
2: Tamam. Ne dayılanıyor?
4: Lan sen bana dayılanıyorsun.
2: Sen bana dayılanıyorsun. Gel lan dayılan.
3: Ayrıca sağlık görevlerini de uğraştırdı, zor anlar yaşattı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
4: Abi polis de burada, şunu tamam, çekin.
2: Tamam. Asın ya, polis asın ben. Sus lan.
3: Piste çıktılar, 4 nala koştular. Hedef belliydi, şampiyonluk. Bursa'da Rahvan atları bu kez Akçalar'da buluştu. Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve atı dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Geleneksel ata sporunun yaşatılması için düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde şampiyonlar belirlendi. Baş kategorisinde Recep Şimşir, baş altında Metin Kavak, büyük ortada Mustafa Şenol birinci oldu. Küçük ortada Muharrem Alan, destede Osman Sert Aslan, dörtlü tayda Cengiz Irak ipi göğüsledi.
5: Yasemin Hanım.
6: Pardon.
4: Abi.
3: Beyefendi. Yarış bitti, kazananlar ödüllerini aldı. Ama geriye sadece kupalar değil, yüzyıllardır yaşatılan bir ata sporunun coşkusu kaldı. Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Yeniden günaydın efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimine başladık. Bu kez neler konuşacağız? Başlıklarımızda neler var? Bir bakalım. Sonrasında devam edeceğiz efendim. İlk başlığımız geliyor. Çerçeve yasa rekor oyla meclisten geçti. Yarım asırlık terörü bitirmeyi amaçlayan tarihi oturum mecliste gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa genel kurulda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi efendim. Bir sonraki başlığımıza geçelim. Erdoğan Avusturya Şansölyesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Şansölyesi Christian Stoker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştiren ikili kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye'nin yeniden imarı mesajını verdi. Gündemde iki ülke arasındaki işbirlikleri de vardı. Bunu da anlatacağız efendim. Üçüncü başlığımız da gelsin. Gürlek Yazıcıoğlu ailesini kabul etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Yıllar sonra tekrar mercek altına alınan dosyadaki son gelişmeler ele alındı efendim. Bunu da konuşacağız. Dördüncü başlığımız dış gündemden, o da gelsin. İran ve ABD yarı müzakere halinde. ABD basınına göre Donald Trump yakın çevresine bir nükleer anlaşmaya varmadan İran savaşını bitirmek istediğini söyledi. Tahran ise bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. ABD Başkanı yaptığı son açıklamada o bir satranç oyunu dedi. Bakalım kim mat edecek, onu da göreceğiz. Geçelim son başlığımız efendim, o da gelsin ekranlara. Trafik sigortasında primler yükseldi. Milyonlarca araç sahibinin cebini ilgilendiren yeni trafik sigortası tarifesi açıklandı. Ağustos ayında özellikle büyük şehirlerde ve ticari araçlarda primler dikkat çeken seviyelere ulaştı. Öyle ki bazı otobüslerde zorunlu trafik sigortası 400 bin liranın üzerine çıktı. Bunların her birini konuşacağız tabii ki. Sizden gelecek mesajlar da bizim için çok önemli. Geçti artık etiketine X'den, yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyorum efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri gözaltına alındı. Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada 65 milyon lira ele geçirildi. Evdeki silah ve cephane de dikkat çekti. Az sonra. Liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sayfasından erişime açıldı. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
9: Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Genel Başkan Fatih Erbakan referandumu işaret etti. Son kararı millet vermeli dedi.
4: Hayırlı günler başkanım.
3: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız sözleriyle tavrını ortaya koydu. İYİ Partililer Genel Kurul'a Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu hemen yanındaki MHP lideriyle selamlaşmadı. AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül İYİ Parti sıralarına giderek Dervişoğlu'na selam verdi.
5: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.
3: İYİ Parti Genel Kurul'un TRT3'ten canlı yayınlanması için dilekçe verdi. Öneri AK Parti, MHP ve DEM Parti oylarıyla reddedildi. Daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.
6: Mecliste tarihi oturum başladı. Genel Kurul çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.
3: AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül'le MHP'li Fethi Yıldız sırayla kürsüye geldi.
7: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında.
8: Bravo.
7: Gerçek manada bir Türkiye modelidir.
9: Tarih cesur adımlarla ve sarsılmaz iradeyle yazılır. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün tarih Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılıyor.
5: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
3: Demli Bakırhan'ın konuşmasını ise bazı MHP'li vekiller alkışladı.
9: Görüştüğümüz bu kanun teklifi ülke olarak yeni bir istikamete yol almanın pusulasıdır.
3: Vekilleri serbest bıraksa da Özgür Özel teklife kendi desteğini açıkladı.
7: Biz komisyon raporuna imza koyduk. Koyduğumuz imzayı namusumuz biliyoruz. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir.
3: Özgür Özel'in teklife destek veren konuşmasını MHP lideri Devlet Bahçeli de alkışladı. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesi oylandı. 297 vekil oy kullandı, 269 kabul, 28 ret oyu çıktı. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi görüşmelerini tamamlayana dek meclis mesaiye devam etti.
7: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
10: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, ret 88.
3: Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, sürece katkılarından dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
5: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idealinin mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyorum.
11: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
12: Hayırlı uğurlu olsun.
3: Yasanın onaylanmasının ardından sürecin mimarı Devlet Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı.
12: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclis çıkışı açıklamalarda bulundu.
13: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
3: Görüşmeleri tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
0: Hürriyet gazetesi bunu nasıl haberleştirdi, şimdi ona bakacağız efendim. Tarihi yasada büyük uzlaşma, meclisten 467 oyla geçti diye yazılmış. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın meclis genel kurulundaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. Altında da partilerin görüşleri de yer alıyor. Hemen onları da sizlere anlatayım efendim. Öncelikle AK Parti bu yasa gerçek Türkiye modelidir diyor ve MHP'de bu düzenleme bir af yasası değildir genel görüşü var. DEM Parti sinsi hesaplar alt üst olacak diyor. İYİ Parti'de yönetimden evet vekiller serbest, bunu biraz daha açalım. Bu yasaya hayır deme hakkına sahip olan yeni parti kendini barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünü açacağız ve ben arkadaşlarım teklife evet oyu vereceğiz ama milletvekillerini bulunduğu bölgenin hassasiyetlerine uygun karar vermeye davet ediyorum diyor Özgür Özel. Bu yüzden de arada tabii farklılıklar oldu. Yeni partinin bir kısmı evet, bir kısmı da hayır dedi. İYİ Parti'de yemini çiğnemeyeceğiz, hayır diyeceğiz diyerek tüm vekilleriyle hayır oyu verdi. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stoker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştiren ikili kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye'nin yeniden imarı mesajını verdi. Gündemde iki ülke arasındaki işbirlikleri de vardı.
8: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz.
3: Suriye'nin yeniden imarı, Orta Doğu'daki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye barış diplomasisinin merkez üssü.
8: İki devletli çözüme bağlıyız.
14: Yakın ve orta doğuya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Diplomasi ve diyalog Orta Doğu'da özellikle tek çözüm olduğunu görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stoker'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Resmi karşılama töreninin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. İkili görüşmeler sonrası kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoker görüşmesinde gündemde iki ülke arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya ile vize serbestisi diyaloğunu gündeme taşıdı.
8: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: İki lider küresel ve bölgesel meseleleri de ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye insani yardımın ulaşması konusunun bir kez daha altını çizdi.
8: Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor.
3: Görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde göç ve güvenlik açısından kritik önem taşıdığı vurgulandı. Türkiye-Avusturya arasındaki ekonomik işbirliğine ayrı parantez açıldı. Erdoğan, ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu vurguladı.
8: 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahibiz. Bilhassa orta koridoru güçlendirecek bu nitelikte, stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirdiği vize serbestisi oldukça önemli. Yıllardır bekliyoruz efendim. Herkesin çıkarına. Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne çağrı diye yazılmış Türkiye gazetesinde. Avusturya Şansölyesi'ni külliyede kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki ülke orta koridoru güçlendirecek işbirliği için anlaştı. Erdoğan Stoker'e vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine olur dedi. Ve Şansölye'de Orta Doğu'da Türkiye'nin ağırlığını görüyoruz diye konuştu. Ama vize serbestisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği gibi herkesin çıkarına olacaktır. Çünkü Avrupa'nın aslında Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var, Türkiye'nin Avrupa'ya olduğundan. Ki bunu özellikle son NATO toplantısında da çok net bir şekilde zaten bütün dünya gördü efendim. Yolsuzluk tutuklusu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hatırlayacaksınız, ben yürüyen parayım bebeğim diyen İlkay Çiçek. disiplin kurulu kararını beklemeden CHP'den istifa etti. CHP yönetimine de ateş püsküren Çiçek, partim tarafından lekelendim dedi.
15: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
16: İhraç kararı kapıdaydı. O kapıyı kendisi kapattı. Partim tarafından lekelendim diyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti.
15: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
16: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çiçek ve beraberindeki 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
17: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
16: Evli olduğu bilinen Çiçek'in sevgilisine gönderdiği mesajlar soruşturma dosyasına girdi. WhatsApp yazışmalarında yer alan ifadeleri rüşvetin boyutunu gözler önüne sermiş, CHP tarafından da ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
18: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
16: Tutuklama gerekçesinde yer alan delillerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden İlkay Çiçek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
18: Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklamaya çalışıyor. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim. Şunu bilesiniz ki, kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edemeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.
15: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek. Aslında yabancı biri değilim.
0: Soruşturmayı yiyen, görevden uzaklaştırılan diğer bir belediye başkanıyla devam edelim. O da Erdal Beşikçioğlu. Onun ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için sandık başına gitti Etimesgut'ta. Dördüncü turda AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 21 oy alan CHP'nin adayı Seda Dilber, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. Yeni partinin adayı Mehmet Özdemir ise 19 oyda kaldı.
19: Yapılan 4. tur gizli oylama sonucunda meclis üyemiz Seda Dilber 21 oy almış olup belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
16: Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği için yapılan seçimde sonuç 4. turda alındı. CHP'nin adayı Seda Dilber'le yeni partinin adayı Mehmet Özdemir yarıştı. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ilk darbeyi bu seçimde aldı. Başkan vekili CHP'nin adayı Seda Dilber oldu. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Erdal Beşikçioğlu belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. Yerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. İlk turda yeni parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP'nin adayı Seda Dilber ise 11 oy aldı. 6 boş, 6 geçersiz oy çıkınca seçim ikinci tura kaldı.
19: İkinci turuyla başlatıyorum arkadaşlar.
16: Turlar ilerledikçe meclisteki oy dağılımı değişti. Dördüncü turda toplam 41 oy kullanıldı.
19: Seda Dilber 21 oy almış olup belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.
16: CHP'nin adayı Seda Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. Yeni partinin adayı Mehmet Özdemir ise 19 oyda kaldı. Bir de boş kullanıldı. Dilber AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğini de aldı. Böylece yeni partiye karşı seçimi kazandı. Seda Dilber'in seçilmesinin ardından yeni parti destekçileri belediye önünde olay çıkardı.
20: O kadar
16: seçimin ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesinin kazandığını söyledi.
0: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım rüşvet soruşturmasında tutuklanıp görevden alınmıştı. Mal varlığına da el konulan Yalım için TMSF'den karar geldi. Yalım'ın şirketine ait 21 araç satışa çıkarıldı.
16: Rüşvet skandalıyla gündeme gelmiş, yasak aşklarıyla tartışmaların odağı olmuştu. Tutuklu başkanın araçları da ilana konuldu.
21: Aldım yanıma canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
16: Özkan Yalım.
21: Gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
16: CHP'li başkan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, ardından da görevden uzaklaştırılmıştı. Yalım'ın tüm mal varlığına da el konulmuştu.
22: Biz milliyiz. Ben Uşaklıyım.
7: Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyor.
16: Tasarruf mevduatı sigorta fonu Yalım'ın şirketine ait 21 araç için satış kararı verdi.
1: Aldım yanıma canımdan çok sağlam. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
16: TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde aciz de bulunuyor.
21: Gerçekten çok seviyorum. Ne de bir yıl sonra ben dolguya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
16: İhale 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, merhum Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Yıllar sonra tekrar mercek altına alınan dosyadaki son gelişmeler ele alındı.
20: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da gerçekten bizim ülkemiz için bir değerdi. Ben de çok severdim. 2009 yılında talihsiz bir olay yaşandı.
16: Sadece faili meçhul cinayetleri değil, suikastları da mercek altına aldırdı. Behçet Oktay ve Uğur Mumcu ailesini bizzat dinledi, bilgilendirdi. Şimdi de merhum Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle Ankara'da bir araya geldi.
20: Tabii inceleyince bizim dikkatimizi bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı.
16: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle dosyadaki son durumu değerlendirdi.
20: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
16: Muhsin Yazıcıoğlu dosyası önce Kahramanmaraş'tan Ankara'ya devredildi. FETÖ parmağının izi sürüldü. 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
20: Biz özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik.
16: FETÖ kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen eski pilot Ali Armağan da gözaltına alındı. Ailenin avukatı da Armağan'ı işaret etmişti. Dilekçe verip Armağan'ın kullandığı jetin helikopteri takip ettiğine dikkat çekmişti.
20: Devlet olarak devlet şahıslara bakmaz. Eylemde sorumluluğu var mıdır, yok mudur? Şahısları, makamları, mevkileri, ünvanları o değildir. Birinci operasyonu yaptık, diğer devamında gelecek.
16: Avukat, FETÖ'cü ismin olay günü ve öncesinde telsiz ve telefon üzerinden kimlerle temas kurduğunun araştırılmasını da talep etmişti. Kalkış iznini kimin verdiği bulunsun demişti.
20: Karanlık bir nokta kalmayacak. Hem kamu vicdanı tatmin olacak, hem inşallah sizin de vicdanınız tatmin olacak. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
0: Galatasaray taraftar grubu Ultras'ın lideri gözaltına alındı. Muzaffer Şirin'in evinde yapılan aramada 65 milyon lira ele geçirildi. Evdeki silah ve cephane de dikkat çekti.
16: Ultra Aslan lideri gözaltına alındı. 8,5 saat aranan evinden servet ve cephane çıktı. Sebahattin Şirin ismiyle tanınıyor ancak gerçek adı Muzaffer Şirin. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri sosyal medyada Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Şirin gözaltına alındı. Ultra Aslan liderinin ikametinde yasa dışı bahis ve spor suçları kapsamında arama yapıldı. Evin her yerinden para ve silah çıktı. Aramada 841.895 euro, 51.953 ABD doları, 18.865 İngiliz sterlini ve 795.825 lira ile geçirildi. 13 milyon lira değerinde altın ve mücevherat, yaklaşık 500 bin lira değerinde bir adet Hint seti ile yaklaşık 350 bin lira değerinde pırlanta kolye bulundu. Ele geçirilen para, döviz ve ziynet eşyalarının toplam değerinin 65 milyon lira olduğu belirtildi. Ultra Aslan liderinin evinde bir adet silah ile geçirildi. Çok sayıda fişek, 3 cep telefonu, 3 sim kart ve 4 balistik yelek de bulundu. Şirin hakkında yürütülen soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: Suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa teklifi meclisten geçti. Ağır suçlara karışan çocuklar için daha ağır yaptırımların önü açıldı. Oğlu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı suça sürüklenen bir çocuğun saldırısında kaybeden Gülhan Ünlü, TGRT Haber'e konuştu. Ünlü, oğlunun öldürüldüğü davada yaşadıklarını anlattı. Adalet çağrısını yineledi. Yeni yasayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzleyelim.
2: sonra çıkan yasadan dolayı tabii ki mutluyuz ama bir tarafımız da çok buruk. Neden Atlas'ın katiline uygulanmıyor?
16: Yeni düzenleme ile suça sürüklenen çocuklara yönelik cezalar artırıldı. Ancak Atlas'ın annesinin acısı dinmedi. Oğlunun katiline verilen ceza yüreğindeki yarayı daha da büyüttü.
2: Atlas için verilen ceza 15 yıl. Ondan da indirim yapılıp 13 yıl 8 ay gibi bir ceza verdiler şu anda. Katilin yaşı tam dolu dolu 15 olmadığı için, yani 3 ay olduğu için maalesef ki en üst sınırdan da cezalandırılamıyormuş.
16: Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme meclisten geçti. 12-18 yaş grubunda ağır suçlar için uygulanan ceza sınırları yükseltildi. 17 yaşında bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü düzenlemenin oğlunun dosyasına uygulanmayacağını söyledi.
2: Yani benim oğlumu korumuyor. Oğlumun haklarını savunmuyor şu andaki var olan yasa. Çünkü suçun işlendiği tarihteki yasa geçerli oluyor.
16: Anne Ünlü oğlunun katilleriyle yüzleştiği anları anlattı. Sanıkların cinayetle ilgili ifadelerine tepki gösterdi.
2: Katile ve yanındaki iştirakçilere sorduğum zaman aldığım cevaplar görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu kadar.
4: Videolar hepimiz izlediğimiz için her şey ortada ve sabit belli. Yani her şey bu kadar net ve belliyken o çocukların cevap vermesinin hiçbir önemi yok. O yüzden de taktiksel anlamda tırnak içinde söylüyorum. Bilmiyorum, görmedim, hatırlamadım, hatırlamıyorum demeleri öğütlenmiş olabilir.
16: Anne Ünlü oğlunu hayattan koparan sanığın pişmanlık sözlerine de inanmadığını dile getirdi.
2: Pişmanım diyor ama neden yaptığını söylüyor bilmiyorum diyor. İşte bir anlık öfkeyle yaptım diyor. Kızdım diyor. Beni itti diyor. Sebep olarak beni itti dedi.
16: Anne Gülhan Ünlü cinayet günü yaşananların da soru işareti olduğunu söyledi. Katilin olay günü evden bıçakla çıktığını ve arkadaşlarından silah temin etmeye çalıştığını ifade etti.
2: O gün oraya zaten cebine o bıçağı alıp evden çıktığı zaman, yani o gün bir şeyler yapmak için dışarıya çıkmış. Tabii. Zaten telefonundaki mesajlarına bakıldığı zaman o gün içerisinde başka birinden silah istemiş. Yani bu böyle şey değil. Hani o günlük cebinde silah oldu durumu değil.
0: Yeni yasayla birlikte bu suça sürüklenen çocuk davası da artık yavaş yavaş ölmüş olacak. Bunu heyecanla bekliyoruz. Yeni nesil çetelerinde çocukları yanına çekme ihtimali daha da zorlaşacak. Şimdi sizden gelen tweetleri de biraz okumak istiyorum. Bakalım sabahın bu saatinde uyanıp bizleri izlerken neler yazdınız? Sizlerin yazdığı her görüş bizim için çok önemli. Hele ki bu saatte kalkıp bir de bizler için böyle bir mesaj gönderiyorsanız daha değerli oluyor. O yüzden bunları şimdi bazılarını gördükçe okuyacağım. Ramazan İmir demiş ki hayırlı sabahlar Okan Bey, kolay gelsin, iyi yayınlar, teşekkürler. İlyas Okutan, Haçlı'nın savaş araçları olan terörizm geçti artık demiş bizim etiketimizi kullanarak. Türkiye yüzyılı devam. Serkan demiş ki günaydın Okan Bey, hakkımız olan kademeli emeklilik bayağı geçti artık demiş. Özellikle kademeli emeklilik bekleyenler her sabah yüzlerce mesaj gönderiyorlar. Sesinizi duyurmak için biz de efendim buradayız. Yine Savurlu Mehmet, günaydınlar Türkiye'm, hayırlı sabahlar Okan Bey. Terörsüz Türkiye meclisten geçti. Hayırlı olsun, bir daha terör görmemek dileğiyle, geçti artık inşallah demiş. İnşallah, biz de zaten bunu bekliyoruz. Kamu mühendislerinin nakli taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Geçti artık denmemeli, özlük hakları iyileştirilmelidir demiş mühendis Hakan Kaplan. Ve Mert de demiş ki terörsüz Türkiye'miz hayırlı olsun. Sıra 3 yıldır 470 bin kişinin beklediği 3600 ek göstergede demiş. Biz de bunları efendim sizlerin ekranlarına getirdik. Attığınız tüm mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum. Daha yüzlerce mesaj var. Siz yolladıkça hem biz ekranda yayınlamaya hem de buradan okumaya devam edeceğiz. Hatırlatalım, etiketimiz geçti artık. Bekliyoruz mesajlarınızı. Adana'da sevgilisini para kazanmadığı gerekçesiyle darp ettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Tüyler ürperten darp ve şiddet anları kameraya yansıdı.
16: Birlikte yaşadığı kadını saçından sürükledi. Yetmedi, tekmelerle darp etti. Sevgili dehşeti kameraya böyle yansıdı. Tüyler ürperten olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Vedat Baytaş'la 5 yıldır birlikte yaşadığı 28 yaşındaki sevgilisi arasında kavga çıktı. Olayda saldırgan para kazanmadığı gerekçesiyle sevgilisini suçladı, şiddete başvurdu. Önce saçından sürükledi, ardından da tekmelerle darp etti. O sırada güvenlik kamerası kayıttaydı. Şiddet mağduru kadın olay sonrası kamera görüntüleriyle savcılığa giderek caniden şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen polis saldırganı saklandığı adreste yakaladı. Suçunu itiraf eden şüpheli ifadesinde aileme ve bana hakaret ettiği için darbettim diye konuştu. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İşte burada da en büyük merak konusu şu oluyor değil mi? Ne kadar yatacak acaba? Bunu merak ediyoruz. Tutuklandı. Göreceğiz devamını. Bir başka şiddet haberi. Artık bıktık kadına şiddet haberinden ama ne yapalım? Yaşandıkça biz de ekranlara taşıyoruz. Bir daha olmasın diye, ibret olsun diye. Alsalar şöyle bir ağırlaştırılmış müebbet de bir daha da hiç kimse böyle bir şey cesaret edemesin diye. Hürriyet gazetesinde Ayşe daha ne yapsın? Yoğun bakımda şu anda. 8 yerinden bıçaklandı Ayşe Katırcı. Adana'da yaşayan Ayşe Katırcı 10 yıl önce boşandığı halde tehditlerinden kurtulamadığı eski eşi Arif Tanrıkul tarafından bıçaklandı, ağır yaralandı. Katırcı'ya sevgililer gününde kefen gönderdiği ileri sürülen Tanrıkul'un uzaklaştırmaya 8 mahkeme kararı da yetmemiş. Daha ne yetmesi gerekiyordu Ayşe'nin kurtulması için bilmiyoruz ama şu anda talihsiz kadın hastanede yoğun bakımda, durumu ağır. Allah yardımcısı olsun. İstanbul sokaklarında Güney Koreli yayıncıyı sözlü taciz etmişti. 59 yaşındaki şüpheli yakalandı. Cinsel taciz suçundan işlem başlatıldı.
16: Canlı yayın yaparken tacize uğramıştı. Peşine takılan o şüpheli yakalandı. İstanbul'da turistlerin uğrak noktası Taksim'de yaşananlar Güney Koreli yayıncıyı adeta dehşete düşürmüştü. Canlı yayın sırasında bir kişi ısrarla peşine takılmış, rahatsız edici sözleriyle genç kadını tedirgin etmişti.
21: Arkadaş.
6: I don't understand.
21: Beraber.
6: Me and you what?
16: Koreli turist ne söylendiğini anlamamıştı ancak tehlikeyi açıkça hissetmişti.
6: Let me go. Let me go. I think so just I a little bit understand what he say for just body language. So he says me and him. What?
16: Yaşananların ardından şüpheli Sarıyer'de gözaltına alındı. 59 yaşındaki şüpheli hakkında cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca kabahatler kanununun ilgili maddesi uyarınca 1764 lira idari para cezası uygulandı.
0: Hem cahil hem sapık hem de müthiş bir cesareti var. İnanılmaz bir model ama o da yakalanmış, cezayı da yemiş. Geçelim dış gündeme. ABD Başkanı Donald Trump İran Savaşı'nda yenilgiyi kabul mü etti? ABD basınına göre Trump yakın çevresine bir nükleer anlaşmaya varmadan İran Savaşı'nı bitirmek istediğini söyledi. Tahran ise bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. ABD Başkanı yaptığı son açıklamada ise bu bir satranç oyunu dedi.
3: İran devasa bir satranç oyunu. Bu sözler ABD Başkanı Donald Trump'a ait. ABD merkezli Axios sitesine göre Trump, İran'ı satranç oyununa benzetti ve ABD'nin bilerek ağırdan aldığını söyledi.
9: İşler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu satranç oyunu gibi.
3: İran'da uyarı müzakere halinde olduklarını söyleyen Trump, ekonomik yıkımın İran'da rejimi yıpratmasına izin vererek üstün duruma geçtiğini öne sürdü. Trump'ın yarı müzakere sözünü Tahran'da dolaylı yoldan doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın son 5 aydaki askeri çatışmalarda uğradığı zararlar için tazminat talep etmesine karşılık, ABD'nin de geçmişte hayatını kaybeden veya yaralanan Amerikan askerleri için İran'dan tazminat isteyeceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD ile müzakere halinde olmadıklarını, sadece mesaj alışverişi yapıldığını söyledi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ise tartışma başlatan bir analiz yayınladı. Buna göre Trump, İran savaşında yenildiğini sessizce kabul etti ve ekibine bir nükleer anlaşma olmadan savaşı bitirebileceğini söyledi. Tahran bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. Askeri kanatta ise kritik bir gelişme yaşandı. İran basınına göre dini lider Müçteba Hamaney, en sertlik yanlısı isimlerden Muhsin Rıza'yı Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri yaptı. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nı bin nükleer bombadan daha güçlü bir caydırıcı unsur olarak tanımladı. Rıza'yı Amerikan ablukasının kalkmaması halinde Umman Denizi'ni Amerikan güçlerine mezarlık yapacaklarını söyledi. İran'la Umman arasında yürütülen Hürmüz görüşmelerinde ise sona gelindiği açıklandı. Boğaz'ın denetiminin iki ülke arasında paylaşılması öngörülüyor.
0: Siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum ama benim bakış açıma göre şu anda güç toplamak için biraz daha sakin kalan ve İran'ı pohpohlayan bir Amerika Birleşik Devletleri, bu ortamı kendi avantajına gören ve daha çok kazanım sağlamaya çalışan bir İran ve kısa bir süre sonra bugün müzakere ve sulh çerçevesi altında toplanmaya çalışan iki ülkenin kısa bir süre sonra çok daha şiddetli bir şekilde sahada çatışabileceğini düşünüyorum. İnşallah yanılıyorumdur. Barışla sonuçlanır tüm bu süreç. Rusya-Ukrayna savaşında tırmanan gerilim Karadeniz ticaretini doğrudan vurdu. Son bir ayda Karadeniz'de hedef alınan ticari gemi sayısı 300'e ulaştı. Ukrayna'nın Rusya'ya düzenlediği saldırıda ise 13 kişi öldü.
16: Rusya-Ukrayna savaşının son cephesi haline gelen Karadeniz'de ticaret tam anlamıyla durma noktasına geldi. Rusya ve Ukrayna'nın birbirlerinin ticari gemilerini ve limanlarını hedef aldığı saldırılar son bir ayda zirve yaptı. Temmuz ayında Rusya 57, Ukrayna ise 236 gemiyi hedef aldı. Son 30 günde vurulan gemi sayısı 300'e yaklaştı. Tıpkı Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi Karadeniz'de de savaş sigortası maliyetleri iki katına çıktı. Şirketler gemileri sigortalamaktan kaçınıyor. Yaklaşan yeni hasat dönemi öncesinde dünyanın tahıl ambarı olarak bilinen bölgedeki bu kilitlenme, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere küresel bir gıda krizini yeniden tetikleyebilir. Savaş sahada da tüm şiddetiyle sürüyor. Rus yetkililer Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Özerk Tataristan Cumhuriyeti'ne hedef alması sonucu en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Rus makamları ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu ve 75 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı Moskova'nın Ukrayna'da başlattığı geniş çaplı savaşın başından bu yana Rusya topraklarında gerçekleşen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Diğer yandan Kiev yönetimi Rusya'nın füze ve drone stoklarına dair kritik veriler paylaştı. Ukrayna askeri istihbaratına göre Moskova füze üretim kotalarını %120 oranında aşmış durumda. Bütçeyi isabet oranı düşük füze projelerinden çeken Rusya, Zirkon ve İskender füzeleriyle turbojet motorlu yeni nesil İHA'larına odaklandı. İddiaya göre Rusya önümüzdeki sonbahar ve kış harekatı öncesinde Ukrayna'nın lojistik, enerji ve savunma sanayi tesislerine hedef alan füze stoklarını artırmaya devam ediyor. Rusya tarafı ise iddialarla ilgili sessizliğini koruyor.
0: İsrail'in sivil işgalci yerleşimcileri Batı Şeria'da cami basıp evleri ateşe verdi. Gazze'de ise halk sözlü ateşkesin ikinci aşamasından umutsuz olduğunu söyledi. Tel Aviv Gazze Barış Kurulu'nun yol haritasını reddetti.
16: İsrail Filistin'de katliam ve işgale devam ediyor. İsrail ordusu ve sivil işgalci yerleşimciler Batı Şeria'nın El Halil kentinde tarihi bir camiyi bastı. İbadethanelerdeki Filistinlileri darbeden işgalciler mesafir Yatta bölgesinde de bir eve ateşe verdi. Olay yerine gelen İsrail askerleri ise 7 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgalci ordu bölgedeki bir Filistinlinin evine ise zorla el koyarak askeri karargaha dönüştürdü. İzna beldesinde de bir çobanın sürüsüne ateş açılarak çok sayıda hayvan telef edildi. Öte yandan Gazze'de halk İsrail'le varılan sözde ateşkesin ikinci aşaması konusunda temkinli. Gazze'liler haberlerde ateşkeslerden söz edildiğini duyuyoruz ancak sahada bir gelişme görmüyoruz diyor.
9: Yerinden edilenlerin çoğu bu konuda iyimser değil. Bizim istediğimiz tüm bu yıkımın ortasında bu çadırlarda yaşamaya devam etmek zorunda kalsak bile İsrail'in durması.
16: İsrail cephesindense beklendiği gibi süreci tıkayan bir açıklama geldi. Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Barış Kurulu'nun duyurduğu 15 maddelik yeni yol haritasını reddettiklerini açıkladı. Netanyahu, Hamas tamamen ve gerçek anlamda silahsızlandırılmadan ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi.
0: Göçmen akını İspanya ve İtalya arasında Schengen krizine yol açtı. Anketlerde gerileyen İtalya Başbakanı Meloni ise bu sınır kaosunu siyasi kariyerini kurtarmak için fırsata çevirdi.
16: Göçmen krizi iki Avrupa ülkesini karşı karşıya getirdi. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Sebde'deki göçmen akını İtalya ile İspanya arasında Schengen krizine yol açtı. İtalya mülteci geçişini engellemek için Schengen serbest dolaşımını askıya aldı. İspanya'dan gelen yolcular için havalimanlarında zorunlu kontrol noktaları kuruldu. Roma yönetiminin bu sert adımına Madrid'dense jet hızıyla misilleme geldi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm seyahatlerde pasaport ve vize denetimi başlattı. Liman ve havalimanı kontrollerinin Eylül ayına kadar süreceği açıklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yasa dışı göç konusunda geri adım atmayacağını duyurdu. Ancak siyasi analistler Meloni'nin göçmen krizini düşüşe geçen siyasi kariyeri için fırsata çevirdiğini ifade ediyor. Gelecek yıl yapılacak seçimler öncesi Meloni'nin koltuğu büyük bir tehdit altında. Anketlerde aşırı sağcı rakibi Roberto Vanacci'nin gerisinde kaldı. Seçmen tabanını korumak isteyen Meloni göçmen kartını kullanarak eski sert sağ söylemlerine geri döndü.
0: Efendim biliyorsunuz Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada da o kadar çok paylaşıldı ki görüntüler gerçekten korkutucu. Ülkenin birçok yerinde hissedildi bu deprem. Hatta bazı binalar da çöktü. Ne yazık ki ölü sayısı da 110'u geçti. Şimdi Kolombiya'da o yaşananların görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Dediğim gibi gerçekten ürkütücü. İzleyelim.
3: Güney Amerika ülkesi Kolombiya, güney şiddetli bir depremle uyandı. ABD Jeoloji Servisi, yerel saatte sabah 7.34'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,4 olarak açıkladı. Ülkenin batı kesiminde meydana gelen şiddetli sarsıntı, başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük kentte yoğun şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından bazı binalarda çökmelerin yaşandığı görüldü. Yerel saatte sabahın erken saatlerinde yakalanan vatandaşlar panikle sokaklara döküldü. Matekanye Uluslararası Havalimanı'nda da çatının bir bölümü çöktü. Sarsıntı sırasında havalimanında çok sayıda kişi vardı. Deprem ayrıca Manizales'teki bir katedralde de hasara yol açtı. Katedralin kulelerinden biri ağır hasar görerek yapının merkezine doğru eğildi. Deprem sonrasında evlerini terk eden birçok kişi katedral yakınlarında toplandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de kulenin çöktüğü anlar yer aldı. Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ülke genelinde en az 6 havalimanının deprem nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı. Açıklamada Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago ve Buenaventura havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Açıklanan ilk verilere göre depremin ardından bölgede güvenlik ve arama kurtarma ekipleri teyakkuza geçirildi. Yetkililer can ve mal kaybına ilişkin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
0: her izlediğimizde nasıl bir travma oluşturduysa aklımıza hep 6 Şubat o asrın felaketi geliyor ve içimiz yine bir burkulmuyor değil. Ama aynı büyüklükteki bir depremde Kolombiya gibi bir ülkede sadece 110 kişi ölmüşken buradaki ölü sayısının kat kat fazla olması. O gün yaşananların sebebinin daha önce yapılan o çürük binalar, eksik malzemeyle yapılan binalar olması, o günlerin müteahhitlerinin resmen katil olması gerçeği de içimizi bir başka yönden acıtmıyor değil efendim. Milyonlarca araç sahibinin cebini ilgilendiren yeni trafik sigortası tarifesi açıklandı. Ağustos ayında özellikle büyük şehirlerde ve ticari araçlarda primler dikkat çeken seviyelere ulaştı. Öyle ki bazı otobüslerde zorunlu trafik sigortası 400 bin lirayı aştı.
16: Trafik sigortasında yeni tarife yürürlüğe girdi. Özellikle ticari araçlarda sigorta maliyetleri yükseldi. Bazı araçlarda primler 100 bin lirayı aştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ağustos ayı zorunlu trafik sigortası tavan primlerini açıkladı. Yeni tarife ile birlikte Türkiye'nin 3 büyük ilinde zorunlu trafik sigortası primleri yeniden belirlendi. İstanbul'da 4. basamaktaki bir otomobil için azami prim 19.071 lira oldu. En düşük risk grubundaki 8. basamak sürücüler için prim 9.535 lira seviyesinde kaldı. Riskin en yüksek olduğu 0. basamakta ise rakam 57.213 liraya kadar çıktı. Ankara'da en düşük risk basamağındaki sürücüler için prim 9.266 lira olarak belirlendi. En yüksek risk grubundaysa prim 55.594 liraya kadar yükseldi. İzmir'de en avantajlı basamaktaki sürücüler için prim 8.996 lira olurken en yüksek risk grubundaysa prim 53.974 liraya kadar çıktı. Zamdan ticari araçlar da etkilendi. İstanbul'daki ticari taksilerde trafik sigortası primi 27.702 liradan başladı. Risk basamağı ve hasar geçmişine göre bu rakam 166.214 liraya kadar çıktı. Ankara'da ticari taksiler için azami prim 161.510 lira. İzmir'de ise bu rakam 156.806 lira olarak belirlendi. En yüksek rakamsa toplu taşıma araçlarında 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde sigorta primleri de yükseldi. İstanbul'da bu araçlar için azami trafik sigortası primi 408.348 liraya kadar çıkarak dikkat çekti.
0: Emlak piyasasında da şu anda yeni gelişmeler var. Şimdi biliyorsunuz ev yaptırmak zaten zor, ev almak büyük hayal olmaya başladı. İnşaat maliyetleri bir yılda %28,66 arttı. Sadece malzeme değil, işçilik maliyeti de yükseldi. Peki en büyük artış hangi kalemde? Yani bir bina yapımında maliyet ne kadar arttı? İşte inşaat ayının son karnesine bir bakalım.
16: Bir evin temelinden çatısına kullanılan her malzemenin fiyat hesapları değişti. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı. İnşaat maliyeti Haziran ayında bir önceki aya göre %0,45 arttı. Yıllık artış ise tam %28,66 oldu. Yani geçen yılın Haziran ayına göre inşaat yapmanın maliyeti yaklaşık 1/3 oranında yükseldi. Maliyet artışında malzeme ve işçilik kalemleri öne çıktı. Malzeme maliyeti aylık bazda %1,68 arttı, yıllık artış ise %27,78 oldu. İşçilik maliyetinde aylık artış %1,66'ya, yıllık artış ise %30,25'e ulaştı. Peki sadece konut yapımında durum ne? Bina inşaatı maliyet endeksi de yıllık %28,54 arttı. Aylık artış ise %0,96 olarak gerçekleşti. Bina yapımında malzeme maliyeti bir yılda %27,78, işçilik maliyeti ise %29,87 arttı. Bina dışı yapılarda ise aylık tabloda düşüş görüldü. Maliyet endeksi Haziran'da bir önceki aya göre %1,15 azaldı. Ancak yıllık bazda artış devam etti. Bir yıllık artış %29,06 oldu. Bu yapılarda işçilik maliyetindeki yıllık artış ise %31,61'e ulaştı. Rakamlar inşaat sektöründeki maliyet baskısının sürdüğünü gösteriyor. Özellikle işçilik ve malzeme maliyetlerindeki yıllık artış, yeni konut ve yapı projelerinin maliyet hesabında belirleyici olmaya devam ediyor.
0: Maliyetler yükseliyor, fiyatlar artıyor ama şu anda bir satın alım söz konusu da değil. O yüzden özellikle satılık evlerde piyasa çok şişti. Daha da düşebilir fiyatlar. Alacak olanlar bu konuda biraz daha dikkatli davransın efendim. Etiketimiz geçti artık. Araya gidiyoruz. Döndüğümüzde yeniden devam edeceğiz 3. saat filmiyle.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.
8: Lütfen dikkat.
9: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı

0: kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiyip bir şükredeceğim inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
12: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM.
4: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
17: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki

0: tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM Haber.

0: Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben Okan Ateş, 3. saat dilimimize girdik. Bakalım bu kez neler konuşacağız, başlıklarımızda neler var, onlara da bakalım, etiketimizi verelim. 3. saat diliminde başlatalım efendim. Gelsin 1. başlığımız. Çerçeve yasa rekor oyla meclisten geçti. Yarım asırlık terörü bitirmeyi amaçlayan tarihi oturum mecliste gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa genel kurulda görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi efendim. Geçelim 2. başlığımıza. Halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkın doğrudan oyuyla seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak görevde 12 yılı geride bıraktı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014 yeni bir dönemin miladı oldu dedi. 3. başlığımızda gelsin. Erdoğan Avusturya şansölyesini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Christian Stoker'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Önce baş başa ardından heyetler arası görüşme gerçekleştiren ikili kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Suriye'nin yeniden imarı mesajını verdi. Gündemde iki ülke arasındaki işbirlikleri de vardı. Bakalım bir de 4. başlığımıza. O da dış gündemle alakalı. Tabii ki akla gelen ilk iki ülke İran ve ABD yarım müzakere halinde. Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Başkan Donald Trump yakın çevresine bir nükleer anlaşmaya varmadan İran savaşını bitirmek istediğini söyledi. Tahran ise bunun farkında ve taleplerini yükselttikçe yükseltiyor. Bakalım devamında ne olacak? Göreceğiz efendim. Son başlığımız o da ekonomide. Altın 7 ay sonra tırmandı efendim. Yükseliş ivmesi yeniden kazanıldı. Ons altın 4360 dolara kadar çıktı. Gram altın 6700 lirayı gördü efendim. Bunların hepsini anlatacağız ama etiketimizi de verelim. Çünkü sizden gelen mesajlar bizim için çok önemli. Geçti artık etiketine, mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Haydi günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: Ev yaptırmak da ev almak da zorlaşıyor. İnşaat maliyetleri bir yılda %28,66 arttı. Sadece malzeme değil, işçilik maliyeti de yükseldi. Bina yapımında maliyetler ne kadar oldu? Az sonra. İstanbul'daki hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %7 azaldı. Araştırmayı İstanbul Teknik Üniversitesi yaptı. Az sonra.
0: Yarım asırlık terörü bitirmeyi amaçlayan tarihi oturum mecliste gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa genel kurulda görüşüldü ve teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
2: Çerçeve yasa teklifi 467 kabul oyu aldı. Yasalaştı. Terörsüz Türkiye süreci resmen başladı.
3: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562. Kabul 468. Red 88. Çekimsel 6.
2: Türkiye yarım asırlık terörü sahada bitirdi. Terör örgütünü tedavülden kaldıracak süreci ise meclis sahiplendi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adıyla kanun teklifi genel kurula geldi. Teklifle toplumsal barış için hukuki zemini inşa edilecek. İşte o tarihi oturuma MHP'li Celal Adan başkanlık etti.
4: Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 125. birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum.
2: Tarihi oturum öncesi meclis koridorları hareketliydi. DEM Partililer kuliste MHP lideri Bahçeli ile selamlaştı. Bahçeli genel kurul salonuna girdi. AK Partili Yenişehirlioğlu elini öpmek istedi. CHP'li Faik Öztrak da önünü ilikledi, ayakta selamladı. Yeni parti grubu basına kapalı toplandı. Bağlayıcı karar alınmadı. Vekiller oylamada serbest bırakıldı. Yeni partili 12 milletvekili hayır oyu vereceklerini ilan etti.
5: Bazı partilerde bir kafa karışıklığı görünüyor. 18 saat dinleyeceksin.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tereddütsüz destek vaat etti. Ama ilk fireyi İlhan Kesici ile verdi. Yeniden Refah Partisi tutum değiştirdi, hayır oyu vermekten vazgeçti. Çekimser kalmayı kararlaştırdı. Genel Başkan Fatih Erbakan referandumu işaret etti. Son kararı millet vermeli dedi.
6: Hayırlı günler başkanım.
2: Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, millet iradesini güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise hayır diyeceğiz, tarihin doğru yerinde duracağız sözleriyle tavrını ortaya koydu. İYİ Partililer Genel Kurul'a Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu hemen yanındaki MHP lideriyle selamlaşmadı. AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül İYİ Parti sıralarına giderek Dervişoğlu'na selam verdi.
4: Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir.
2: İYİ Parti Genel Kurul'un TRT3'ten canlı yayınlanması için dilekçe verdi. Öneri AK Parti, MHP ve DEM Parti oylarıyla reddedildi. Daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.
6: Mecliste tarihi oturum başladı. Genel Kurul çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.
2: AK Partili Abdullah Güler ve Abdülhamit Gül'le MHP'li Fethi Yıldız sırayla kürsüye geldi.
7: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir.
8: Tarih cesur adımlarla ve sarsılmaz iradeyle yazılır. Bugün bir tarih yazıyoruz. Bugün tarih Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılıyor.
9: On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek isteriz.
2: Demli Bakırhan'ın konuşmasını ise bazı MHP'li vekiller alkışladı.
8: Görüştüğümüz bu kanun teklifi ülke olarak yeni bir istikamete yol almanın pusulasıdır.
2: Vekilleri serbest bıraksa da Özgür Özel teklife kendi desteğini açıkladı.
3: Biz komisyon raporuna imza koyduk. Koyduğumuz imzayı namusumuz biliyoruz. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir.
2: Özgür Özel'in teklife destek veren konuşmasını MHP lideri Devlet Bahçeli de alkışladı. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı, maddelerine geçilmesi oylandı. 297 vekil oy kullandı, 269 kabul, 28 ret oyu çıktı. 12 maddelik çerçeve yasa teklifi görüşmelerini tamamlayana dek meclis mesaiye devam etti.
10: Açık oylamanın sonucunu okutuyorum.
3: Açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, ret 88.
2: Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, sürece katkılarından dolayı MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
4: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gösterdiği sarsılmaz irade ve kararlılıkla terörsüz Türkiye idanının mimarı olmuştur. Bu vesileyle emperyalist senaryolar bozulmuş, Türk ve Türkiye yüzyılı fikriyatı hayata geçmiştir. Allah Türkmen beyimizi başımızdan eksik etmesin. Bu tarihi eşiğin bir devlet politikası haline gelmesini sağlayan ve sürecin başarılı olmasının önemli aktörü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da en derin şükranlarımı sunuyor.
11: Başkanım, çok yüksek bir oyla kabul edildi. Bir şeyler söylemek ister misiniz?
12: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Yasanın onaylanmasının ardından sürecin mimarı Devlet Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı.
12: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş meclis çıkışı açıklamalarda bulundu.
13: Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Türkiye'nin önünde sadece bir yasanın kabulü değil, bununla birlikte tam manasıyla terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Görüşmeleri tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
0: Efendim, ekranda da son dakika ibaresiyle görüyorsunuz, yeni bir operasyon var. Bu kez vize operasyonu. Nedir bu vize operasyonu? 49 gözaltı var. Hemen anlatalım efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen soruşturmada İstanbul'u Jandarma Komutanlığımızca vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklarla yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracılığıyla erişerek randevuları toplu şekilde aldıkları ve vatandaşlarımızın doğrudan randevu almasını fiilen imkansız hale getirdikleri hususu araştırılmıştır. Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildiği, taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmediği hallerde ücret iadelerinin yapılmadığı ve başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığımız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemelerde Ocak 2024 Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 842 milyon liraya aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bine aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda bugün İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemeler devam etmektedir, dedi Bakan Gürlek. Devam edelim efendim. Şimdi bir başka soruşturmayla, biliyorsunuz Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevki bekleniyor. Bugün son gelişmeleri bize adliyeden Hanifi Bayar aktarsın. Hanifi, günaydın. Bugün bu soruşturmanın seyri nasıl devam edecek? Söz sende.
14: Okan Ateş, günaydınlar. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'e yönelik bir soruşturma başlatılmıştı ve Şirin gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Sebahattin Şirin sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu madde kullanmak, kara borsada yine aynı şekilde örgütlü bir şekilde kara borsa biletçiliği yapmak ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Pazar sabah saatlerinde ve pazar günü akşam saat 23'e kadar evinde arama gerçekleştirilmişti. Saat 14.30'da başlayan aramalar saat 23'te sona ermişti ve toplam değeri 65 milyon TL olan para, döviz ve zinet eşyası ele geçirilmişti evinde Sebahattin Şirin'in. Gerçek adı Muzaffer Şirin. Bunu da bir kez daha belirtelim. Muzaffer Şirin gerçek adı, ancak tribünde genelde Sebahattin ismini kullanıyor. Ultra Aslan taraftar grubunun lideri. Yine aramalarda evinde bir adet silah, bir adet şarjör ve yine çok sayıda fişekle beraber 3 adet cep telefonu ve yine 4 adet balistik çelik yelek ele geçirildi Sebahattin Şirin'in.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Garanti BBVA.
15: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
16: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı

0: Lastik Papuçlar. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Engin Karagöz. Evli ve mutlu bir hayatı olan emlak komisyoncusu Geri'nin karısı bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Polis şefi Bill, papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Diana'ya ait olduğundan şüphe eder. Ailesine gösterince de papuçların kaybolan kıza ait olduğu kesinleşir.
1: Bunlar kızımın papuçları Bay Kral. Yavrumun papuçları.
2: Bundan eminsiniz değil mi?
1: Elbette eminim. Başkalarının papuçuyla karışmaması için içine o harfleri ben yazmışım. Yavrum bir tane.
2: Bakın, sizi üzmek istemezdim ama görevim bunu gerektiriyor.
1: Biliyorum. Siz bakmayın bana.
2: Mümkünse yarın merkeze gelin. Papuçların kızınıza ait olduğunu bir zabıtla tespit etmemiz gerekiyor.
1: Tabii geliriz Bay.
2: Tekrar sizi üzdüğüm için bizi bağışlayın lütfen. Şimdi müsaadenizle.
1: Durun, ben de geliyorum. Sizi kapıya kadar geçireyim.
2: Peki.
1: Bil, kızımın papuçlarını nerede buldun?
2: Geri Malone'un bodrum katında. Karısı bugün bir şey almak için bodruma indiğinde iki sandık arasında bulmuş. Sonra da bize haber verdiler.
1: Bu Geri Malone denen adam kim? Nasıl biri?
2: İyi bir insandır. Evine bağlı, karısını seven, hatta karısından biraz da korkan biri. Bir emlak ofisinde çalışıyor.
1: Yani bu işi onun yaptığını söyleyebilir misiniz?
2: Hiç sanmam. Papuçların oraya birisi tarafından bırakıldığını sanıyorum. Ayrıca kızınız kaybolduğu sırada bana nerede olduğunu da söyledi.
1: Söyleyebilir ama ispat etmesi gerekir, öyle değil mi?
2: Elbette, ispatlamalı, bunu araştıracağız.
1: Cinsel sapkınlıklar konusunda sanırım yeteri kadar bilgiye sahipsindir Bil.
2: Bu işin uzmanı değilim ama yine de...
1: Ya bakın, bu tür kişiler kurbanlarına ait bir şeyi mutlaka saklarlar. Hı hı. Bu iç çamaşırlarından biri olduğu gibi bazen de bir çift papuç da olabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz Bayber?
2: Sizi gayet iyi anlıyorum. Merak etmeyin. Yarın sabah ilk işim Geri Malone'un söylediklerinin doğru olup olmadığını araştırmak olacak. Şimdi doğruca Geri Malone'un bahsettiği barın sahibiyle görüşmek istiyorum. Bay Herb. Şu küçük kızın, yani Diana'nın kaybolduğu günü hatırlıyor musun?
3: Hatırlamaz olur muyum şef? Aradan ne kadar geçti ki?
2: 4 ay geçti Herb. Az bir zaman değil, değil mi?
3: Fark etmez şef. Ben hatırlıyorum.
2: Güzel. O gün emlak ofisinde çalışan Geri Malone sizin barınıza gelip birlikte soğuk bir şeyler içtiğinizi söyledi. Bunu da hatırladın mı?
3: Evet, hatırladım. Daha bugün öğleden sonra Geri ile kızın kayboluşunu konuştuk. Böylesine çabuk ve kolay hatırlamamın sebebi de bu. 13 Mayıs günü saat 4'te burada birlikte içtik.
2: Bundan kesinlikle eminsiniz değil mi?
3: Elbette, isterseniz yemin bile edebilirim.
2: Pekala, teşekkürler. Ben Geri Malone'u severim. Sözleriniz de üzerimden büyük büyük kalkmış oldu doğrusu. İyi geceler.
3: İyi geceler şef.
4: Polis şefi gideli neredeyse 2 saat oldu. Papuçlarla ilgili beni arayacağına söz vermişti oysa. Alo.
5: Alo Malone, ben Bill Craft. Kızın babası papuçları tanıdı.
4: Sahi mi?
5: Evet, papucun içindeki harfleri de kendi yazmış zaten.
4: Bu çok korkunç bir şey.
5: Ne yapalım ki öyle. Bu hikaye bütün ilginin karınla senin üzerine toplanmasına yol açacak. Beni anlıyorsun değil mi?
4: Sen gittiğinden beri düşündüğüm buydu zaten. Bizim için ne şanssızlık.
5: Bence tam tersine. Şanslı bile sayılırsın dostum.
4: Anlayamadım.
5: Şu Herb'le konuştum. Senin bana söylediklerini doğruladı. Gerçekte 4 ay önce geçen bir olayı insanın hatırlaması çok zordur. Bu da senin şanslı olduğunu gösteriyor.
4: Çifte şans Bil. Benim hatırlamam da olağanüstü bir şey. Aslında hiçbir şeyi doğru dürüst aklımda tutamam.
5: Neyse, bu seni temize çıkartıyor. Ama bodruma gelince...
4: Evet, ne olmuş bodruma?
5: Yarın sabah birkaç kişiyle gelip iyice gözden geçirmem gerekiyor. Her tarafı arayacak ve gerekirse toprağa kazacağız.
4: Yoksa kızın bizim bodruma gömüldüğünü mü düşünüyorsun?
5: Neden olmasın? Her şeyi araştırmak zorundayız. Biz gelene kadar bodruma inmeyin, tamam mı?
4: Merak etme, inmeyiz Bill. İyi geceler dostum.
5: İyi geceler.
4: Vay be. Demek olay günlerde olduğumu hatırlamasam ya da Herb şahitlik etmese kızın kayboluşu üzerime kalacaktı. Hemen Luke'u arayayım. Benden haber bekliyordu.
6: Alo.
4: Luke, ben Geri.
6: Ben de senden haber bekliyordum dostum. Neden bu kadar geciktin?
4: Polis şefi yeni aradı. Papuçlar maalesef Diana'ya aitmiş.
6: Yapma be. Görüyor musun? Şimdi senden şüphelenecekler.
4: Şüphelendiler bile. Ama olay gününde Herb'in barında olduğumu söyledim. Herb de bunu doğrulayınca şüpheler üzerimden kalktı.
6: Harika. Ama bu durumda bile işin yine de çok zor.
4: Nedenmiş o?
6: Haber duyulduğu zaman gazetecilerin nasıl başınıza üşüşeceklerini bir düşün. Az önce karımla konuştuk. Bizden kimseye bahsetmesen iyi olur. Ne papuçları gördük ne de başka bir şey biliyoruz, tamam?
4: Çok geç dostum. Polis şefine sizin papuçlara dokunduğunuzu söylemek zorunda kaldım. Parmak izi arayacak ya. Kusura bakma.
6: Ya. Neyse, olan olmuş. Karıma papuçların kıza ait olduğunu söylediğimde epey canı sıkılacak. Her neyse dostum, iyi geceler.
4: İyi geceler. Bunlar da aile dostumuz olacak. Neymiş? Aman bizden kimseye söz etme. Bize ne olursa olsun ama kendilerine bir şey olmasın. Vakit geç oldu. Ben yatayım artık. Yarın hareketli bir gün olacağı benzer. Alan. Uyumuş. Haberi yarın veririm artık. Tamam tamam, uyandım. Şu saatte olması uyanacağım yok. Alan yatakta yok. Hayret. Evlendiğimizden bu yana ilk defa bu saatte kalkmış. Herhalde kahvaltıyı hazırlıyordur. Alan, karıcığım. Evde yok. Dışarı mı çıktı yoksa? Masada bir not var. Gary, dün gece Luke'la yaptığın konuşmayı dinledim. Bu olay bize aile üzücüye benzer. Gazetecilerin ve polislerin bizi rahat bırakacağını sanmıyorum. Böyle şeylerden nefret ettiğimi bilirsin. Birkaç günlüğüne anneme gidiyorum. Nerede kaldığımı birine söylersen seni hayatım boyunca bağışlamam. Yarın sana telefon etmeye çalışacağım. Sevgiler, Alan. Fareler batan gemiyi terk etmeye başladı. Bakalım karımdan sonra onu kimler takip edecek? Bu saatte gelen de kim? Sakın Alan olmasın. Belki de fikrini değiştirip geri döndü.
7: Hey! Neler oluyor? Bill, sen mi getirdin bunları buraya?
8: Bir dakika. Ama çavuş Şen, ben merkeze gelmeden ağzından kaçırmış. Görüyorsun ya, gırtlağına kadar bu işin içine girdin artık.
9: Papuçları nerede buldunuz acaba?
8: İnanılmaz bir şey. Şu hale bak. Bill, evimi işgal etti bunlar.
7: Basını bilirsin geri. Sık dişini, birazdan çekip giderler.
10: Merhaba bayım. Ben Sen gazetesinden Sam Carson.
4: Gazetenizi her gün okuyorum Bay Carson.
7: Gary, sen Sam'le konuşurken ben de diğer gazetecileri bodruma indirip papuçların bulunduğu yeri göstereyim bari.
4: Tamam, olur Bill.
7: Arkadaşlar beni takip edin. Sizi bodruma indireceğim. Orada resim çekebilirsiniz. Hadi. Bu taraftan. Bu taraftan gelin.
4: Sanırım siz gazetenin yazı işleri müdürüsünüz. Neden bu olayı muhabirleriniz değil de siz takip ediyorsunuz?
10: Bu işle ilgilenen iki muhabirim burada Bay Gary. Ama önemli olayları bizzat ben takip ederim. Oldukça pis bir iş değil mi?
4: Hem de ne pis.
10: Lastik babuşların bodrumunuza nasıl geldiğini biliyor musunuz peki?
4: Hayır, bilmiyorum. Karım bir şey aramak için bodruma indiğinde bulmuş.
10: Yolda polis şefiyle konuştum. O size inanıyor. Ama şehir halkının onun gibi düşüneceğini doğrusu sanmıyorum.
4: Ne düşünebilirler ki? Kızın kaybolduğu gün nerede olduğumu polis şefine söyledim.
10: Söylediniz. Ama herkes sözlerinizin doğru olup olmadığını tartışacak tabii.
4: Sözlerimin doğruluğunu barmen doğruladı.
10: Biliyorum. Size gelmeden önce ona telefon etmiştim.
4: Ne dedi size?
10: Tabii size ve polise söylediklerinin aynını. Yani küçük kızın kaybolduğu gün ve saatte onun barında birlikteymişsiniz. Ama uyanık bir savcı onu şaşırtıp olayları birbirine karıştırmasına sebep olabilir.
4: Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz?
10: Bakın, aradan 4 ay geçmiş. Savcı Herb'e nasıl hatırladığını sorabilir. Bu şekilde verdiği cevap inandırıcı gelmeyebilir. Ben bunun için Herb'den o günü unutamayacağı bir olay bulmasını, örneğin ödediği yüklü bir faturayı ya da çıkan gürültülü bir kavgayı hatırlamasını söyledim. İyi yapmamış mıyım sizce?
4: Bunu hiç düşünmemiştim. Ama doğru söylüyorsunuz.
7: Geri.
4: Hayrola Bill.
2: Sana kötü haberlerim var dostum. Az önce Bodrum'da bir etek, bir bluz, bir kazak, bir çift beyaz çorap, okul kitapları ve bir de iç çamaşırı bulduk.
10: Ne? Bodrum'un neresinde buldunuz bunları şef?
2: Kazı sırasında toprağa gömülmüş olarak bulduk.
10: Peki bunlar Diana'nın giysileri mi?
2: Büyük bir ihtimalle evet. Gerçi annesi ve babasına göstereceğiz ama kitapların üzerindeki etiketlerde Diana'nın adı ve soyadı yazılıydı. Nakaris. Bütün bunların bir cevabı olmalı Gary. Söyler misin bu işi sen yapmadıysan bütün bunlar nasıl Bodrum'a gömüldü?
11: Bilmiyorum Bill. İnan bütün bu olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Nasıl anlamazsın? Senin Bodrum'undan çıkıyor bunlar. Hala bir şey bilmediğini söylüyor. Olup biteni anlamadığını tekrarlayıp duruyorsun.
11: Bill, yemin ederim ki benim bu işlerden... Dur. Şimdi aklıma geldi. Ama hayır. İmkansız bir şey bu.
2: Nedir o imkansız olan? Açık söyle de anlayalım.
11: Genç kızın kayboluşundan bir hafta sonra seçimler yapılmıştı.
2: Evet.
11: Bizim garajda da bir seçim sandığı konuldu. O sırada evde değildim. Çalışıyordum. Salı günüydü galiba.
10: Doğru. Seçimler hep salı günü yapılır.
2: Evet. Sonra?
11: Sonrası bu. Oy vermeye gelen herkes garajdan Bodrum'a rahatça geçebilir. Kapının kilitli olmadığını sen de gördün. Bunun aynen öyle olduğunu iddia edemem tabii. Bilmiyorum. Aklıma daha başka bir şey gelmiyor.
2: Haydi. Bir anda şüphelilerin sayısı yüzlerce kişiye çıktı. Bu seçimleri hatırlıyor musun sen?
10: Evet. 17 Mayıs günüydü. Pek ilgi duyulmayan belediye seçimleriydi. Çoğunluk oy bile vermedi. O gün Malo'nun garajına gidip oy verenlerin pek fazla olduğunu sanmıyorum bile.
2: Neyse. Yine de her birini teker teker gözden geçirmemiz gerekecek. Seçmenlerden birinin nasıl olup da kolunda koca bir paketle Bodrum'a inip kimsenin dikkatini çekmeden işini bitirerek geri döndüğüne pek aklım yatmıyor ya. Dur bir dakika. Geri, bu işi sana kastı olan biri de yapabilir değil mi? Bu kasabada düşmanın var mı hiç?
11: Hayır, sen de bilirsin ki herkesle aram iyidir. Herkes sever beni.
2: Doğru, biliyorum. Ama yine de bir kere sormak gereğini duydum doğrusu. Şimdi bu elbiseleri kızın ailesine göstererek kıza ait olup olmadığını tespit etmeliyim. Sonra da seçimlerde oy kullananların adlarını bulmaya çalışacağım.
10: Ben de gazeteme gidip haberi yazayım. Sonra görüşürüz geri.
2: Malone, benden izin almadan şehri terk edeyim deme sakın. Alo Frank. Geçen seçimde Gary Malone'un garajında oy kullananların isimlerini istiyorum. En kısa zamanda. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Polis merkezi, ben Şef Bill Craft.
12: Şef, ben Altın Külçe Barı'nın sahibi Herb Short.
2: Ha, ne oluyor?
12: Sabahleyin gazeteci Sam Carson beni arayıp Gary Malone'un kızın kaybolduğu gün benim barımda olup olmadığını sormuştu.
2: Ne olmuş? Dün gece ben de sormuştum aynı soruyu. Sen de benim barımdaydı. Birlikte oturup içki içtik demiştin.
12: Şey... Dün gece anlattıklarım yanlıştı.
2: Ne? Ne demek yanlıştı?
12: Dün öğleden sonra Gary Malone'la oturup konuştuğumuzda kızın kaybolduğu gün burada benimle içtiğini kendi söylemişti. Ve siz sorunca ben de düşünmeden öyle demiştim.
2: Düşününce bunun doğru olmadığını mı anladın yoksa?
12: Evet. Araştırma yapınca Gary Malone'un o gün burada olmasının imkansız olduğunu fark ettim.
2: Sahi mi?
12: Evet. Gazeteci Carson'ın telefonu aklımı başıma getirdi. Bana o günü hatırlamam için bir takım sebeplerin olması gerektiğini söyledi. Öyle laflı olmaz dedi.
2: Evet, doğru söylemiş.
12: Bunun üzerine o günle ilgili bir olay bulabilmek için kafamı yokladım. Sonra defterlerimi karıştırdım. 13 Mayıs günü saat 4'te barımın açık olmadığını hatırladım.
2: Ne? Bundan emin misin Herb?
12: Nasıl olmam efendim? Resmi defterler yanımda. Ona bakarak kapalı olduğunu söylüyorum.
2: Peki barın niçin kapalıydı Herb?
12: O gün mutfakta bir yangın başlangıcı olmuştu efendim. Hamburger ve sosisli sandviç pişirdiğimiz ocağın ardında yağ birikmiş. Birden alev aldı. Yangın söndürme aracıyla kısa sürede söndürdük.
2: Peki sonra?
12: Ama itfaiye şefi öğleden sonra da dükkanı kapatıp mutfağı kimyevi maddelerle temizlememi söyledi.
2: Peki o gün hiç açmadın mı barını yani?
12: Açmaz olur muyum? Açtım ama saat 5'te. Bu süre içinde de dükkana müşteri girmedi.
2: Tekrar soruyorum. Bundan emin misin?
12: Elbette eminim şef. Kapı kilitliydi. İçeriye kimseleri sokmadım.
2: Peki Allah'ım. Aradığın için sağ ol. Ama bundan hiç kimseye bahsetmemeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu söylediklerin çok önemli.
12: O gazeteciye Sam Carson'a da haber vermeyeyim mi?
2: Kimseye dedim Herb. Kimseye. Carson seni ararsa henüz aklına bir şey gelmediğini, gelirse haber vereceğini söyle, tamam mı?
12: Tamam şef, merak etme.
2: Teşekkürler Herb. Şimdilik hoşça kal. İşte şimdi başım belaya girdi Gary Malone. Bakalım bu pisliğin içinden nasıl çıkacaksın? Hemen geriyi buraya çağırtayım.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: reklamlar.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Günlüğünün 24 saati.
4: Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir günde birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Keyifli ve sağlıklı devam etsin inşallah. Ama bu saate kadar da öyle olmuştur. Efendim biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Misafirler ağırlayacağız. Biraz da şöyle bir marketlerde, pazarlarda, tezgahlarda diyelim, uzun zamandır yerini almış ve hala devam eden, bu sene sezonu biraz uzun sürdü, kirazdan konuşacağız. Sağlıklı bir meyve kiraz, bu mevsimde tüketmek lazım. Kanımızın sağlıklı olması için çok faydalı. Eskiden öyle kanı incelttiğine dair halk arasında söylenceler vardı. Şimdi biz bunu bilimsel olarak değerlendireceğiz ve bakalım neler duyacağız kirazla ilgili. Kiraz yemek için sebeplerimiz nelermiş, değerlendireceğiz. Tabii bu arada İlk başladığında fiyatı çok yüksekti. Şimdi fiyatı biraz daha makul bir seviyeye indi. Pazara her çıktığımda, manava her gittiğimde ya da markete hep görüyorum. İnsanlar da böyle paket paket alıyorlar. Afiyet şifa olsun diyelim herkese. Biz bugün ilk bölümde şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakacağız. İstanbul'da bu sabah için yağmur uyarısı vardı bazı semtlerde. Ama şu an için uyarının kalktığını görüyorum. Günün bundan sonraki saatlerinin açık, az bulutlu geçeceği ifade ediliyor. Şu anda sıcaklık 26 derece ama 29 derece hissediyoruz. 30 dereceye kadar çıkacak gün içinde sıcaklık. Perşembe günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunulmuş. Meteoroloji böyle bir değerlendirmede bulunmuş. Bugün harita üzerinden de Samsun için bir hatırlatmada bulunuluyor sevgili dinleyiciler. Samsun'un doğusuyla Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilmiş. Onun dışında Türkiye genelinde sarı kodla herhangi bir uyarı söz konusu değil. İstanbul'da nem %71'e ulaşmış durumda. Bu aynı zamanda hava kalitesini de düşüren unsurlardan bir tanesi. Sanayinin, insanın, trafiğin çok olduğu yerlerde hava kirliliği de daha yüksek oranda. Bu nemle birleştiğinde soluduğumuz hava havanın kalitesini ciddi anlamda düşürüyor. Başkente geçelim, Ankara'ya, ve hemen arkasından bakalım diğer illerde durum neymiş. Ankara'da 27 derece sıcaklık, 28 dereceye doğru gidiyor gün içinde. Saat 12'den sonra çok hızlı bir yükselişle 33 dereceye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları cumartesi gününe kadar yüksek ama cumartesi günü Ankara'da genel olarak bir serinleme bekleniyor. Cumartesiye kadar, hatta cumaya kadar diyelim, sıcaklıklar 32-33 derece gündüz, gecede 19 derece civarında. Nem %40 Ankara'da, bu hissedilen değerle termometrenin gösterdiğini birbirine yakın tutuyor. Ama işte İstanbul gibi, İzmir gibi ya da diğer kıyı şehirleri için konuşalım. Denizin yanında akarsuyun, gölün olduğu şehirlerde nem biraz daha yüksek oluyor. Aynı şey ormanlar için de geçerli sevgili dinleyiciler. Evet, hemen İzmir'e geçelim. Bakalım İzmir'de durum ne? 31 derecenin üzerinde ve 33 derece hissediliyor. Aşağı yukarı termometreyle hissedilen değer arasında 2 derecelik fark var. Bugün 38 dereceye kadar çıkacak sıcaklık ve perşembe gününe kadar da böyle devam edecek. Hafta boyunca hava açık, bulutsuz, termometre kırmızı, cumaya kadar 38 derece, gece bile 26 dereceyi görüyor. Hafta sonuna doğru şöyle bir 35 dereceye doğru gerileyecek ama çok sıcak bir hafta. İzmir'de sadece bu hafta için değil, geride bıraktığımız 2 hafta içinde, hatta 3 hafta içinde bu tür sıcak ataklarının yaşandığını görmüştük. Ama bu defa hafta boyunca devam eden bir sıcaktan bahsediyoruz. Haritayı açalım. Bugün Samsun ve Ordu'da yağışların kuvvetli olacağına dair bir değerlendirme vardı. Yine bugün Rize'den itibaren doğuya doğru Ardahan'a kadar yağış kuvvetli. Aşağı doğru bu kuvvetli yağış Kars'a da inecek sevgili dinleyiciler. Kars, Ağrı, Iğdır, biraz daha aşağıda Muş, Bingöl, Tunceli, buralarda da yine yağış kuvvetli. Bugün Erzurum yağış alacak, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan'da da yağış var. Tokat yine yağış alacak şehirlerden bir tanesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bugün sıcaklıklar yağışın bölgenin kuzeyine kadar sarkması sebebiyle düşecek ama yine de baktığımızda Batman 40 derece, Diyarbakır 39 derece, Urfa 39 derece, Adıyaman 39 derece, Kahramanmaraş 38 derece, Antep 38 derece. Dolayısıyla bölge yine sıcak. Çok enteresan, mesela Hakkari 31 derece, hemen yanı başında Siirt 37 derece. Ege'nin içleri de 40 dereceyi görecek. Bugün Aydın ve Denizli'de hava sıcaklığı 40 derece, Muğla 38 derece, yine İzmir öyle, Manisa 39 derece. Trakya'da da hava sıcak. Edirne bugün
36 dereceyi görecek ama Marmara genelinde özellikle bölgenin doğusunda sıcaklıkların biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yarından itibaren yine Karadeniz'deki yağışlar devam edecek. Perşembe bu yağışlar İstanbul'dan başlayıp Karadeniz boyunca devam edecek. Cuma günü ise yine Türkiye genelinde bugün olduğu gibi doğuda ve Cuma günü yine eklenecek yerlerle beraber Marmara'nın doğusunda ve buradan Denizli'ye kadar sarkan yağışlar söz konusu olacak. Hafta sonu içinde yağış beklenen yerler var ama onun için raporun biraz daha güncellenmesini ve yakın tarihli olmasını bekleyelim. Hafta sonu raporunu daha çok Cuma gününden görmeye çalışalım.

Hava sıcaksa ne yapacağız? O zaman bol su içeceğiz. Çaremiz yok. Susuz hayat zaten düşünülemez ama hava sıcak olduğunda daha fazla su kaybettiğimizi düşünerek daha fazla su içmeliyiz. Bu sadece bizim için değil, hayatı paylaştığımız canlılar için de geçerli. Çiçekleri daha fazla sulamak, sokak hayvanlarına böyle gölge yerlere güneşte kalacak şekilde değil. Çünkü plastik kabın içinde güneşte kalan su tıpkı bizim için zararlı, söylüyoruz. Damacana da güneşte beklemiş suları almayın, ya da pet şişeler güneşte bekliyorsa, sonra dondurucuya girse, bizim elimize soğuk olarak gelse bile o suyu almamak, içmemek lazım. Çünkü güneşte kaldığı süre içinde plastiğin içinden mikro parçacıklar suya karışıyor ve sonra biz farkına varmadan onu "oh, buz gibi su" diye içiyoruz. Ama o mikro parçacıklar bedenimize geliyor, yapışıyor. Anne karnındaki bebeğe bile geçebiliyor. Bakın, daha doğmamış bebekte yapılan araştırmalarda mikroplastik parçalarına rastlanmış. Bugün denize attığımız plastikleri bir araya getirme fırsatımız olsa, böyle yapay zekada bir araya getirilmiş halleri var. Bayağı bildiğiniz bir kıta kadar büyük bir kütle oluşturacak kadar çok kirletici atıyoruz denizlere. Ve bunlar yok olmuyorlar, biliyorsunuz. Yani bir plastik şişenin yok olmasına imkan yok. En fazla içi suyla dolabilir ve biraz derinlere doğru gidebilir. Görünmez olabilir belli bir seviyede. Biz onu görmeyiz ama onun denizdeki varlığı değişmez. Topraktaki varlığı değişmez. O yüzden mümkün olduğunca daha az plastik tüketmek ve kullandığımız plastiklerin dönüşebilir olmasına özen göstermek lazım. Neden bu plastik su şişelerinin atıldığı kumbaraları önemsiyoruz? Çünkü bunlar en azından o plastiğin tabiata karışmadan ortadan kaldırılmasına ya da tekrar dönüştürülmesine fırsat veriyor. Ama eğer siz bunu bir kazanca dönüştürmeye çalışırsanız, yani bundan para kazanayım derseniz, onun da yolu açıldı, biliyorsunuz. Devlet bununla ilgili de yine plastik ambalajları, su şişelerini atıp karşılığında bir miktar para alabileceğiniz kumbaralar oluşturdu ve giderek de bu depozit noktaları yaygınlaşıyor. Bunu ticarete çevirenler var, evet, ama en sonunda biz plastiğin kurtulmasına bakıyoruz. TC kimlik numarasıyla giriyorsunuz. Sadece önünde uzun sıralar olduğuna dair bazen duyumlar alıyorum. Ben gündüz tabii ki çalıştığımız için bunları göremiyorum, kullanamıyorum, ama hafta sonu denk geldiğimde hakikaten önünde uzun sıralar var. Biraz daha erken saatleri tercih etmek lazım galiba. İşe giderken mesela evden aldım şu plastikleri de işte atıvereyim diyorsanız, öyle bir şansınız çok fazla olmuyor. Çünkü buralar gerçekten ciddi anlamda kalabalık, önde sıralar var, ama yaygınlaşacak. Alışveriş merkezlerine daha çok girecek, mahalle aralarına girecek. Bizim de bunu düzgün kullanmamız lazım. Yani oraya başka şeyler sokuşturmaya çalışıp mekanizmayı bozduğumuzda tabii ki bunun ne bize ne de sisteme bir faydası var. Yine marketlerin içine gireceği ciddi anlamda konuşuluyor. Önümüzdeki yakın dönemde marketlerin içinde bu depozito merkezleri olacak ve biz elimizdeki plastiği çok hızlı bir şekilde burada dönüştürebileceğiz.

Hava sıcak, şöyle bir tatil planlayalım birkaç gün. Yani yaşadığımız şehir, İzmir'deyiz, İstanbul'dayız diyelim. İşte Antalya'dayız. Herkes buralara tatile geliyor, denize giriyor ama biz gidemiyoruz, işteyiz. Hadi bu bir iki günü değerlendirelim diyorsanız kendinize böyle sağlıklı, temiz rotalar belirleyin lütfen. Plajları özellikle gözden geçirin gitmeden önce. Bir de tabii bazı yerlerde o gün için, mesela diyelim ki İstanbul'da rüzgar kuzeyden estiğinde, Poyraz kuvvetli olduğunda Karadeniz'de denize girmeye izin verilmiyor. Can kurtaranlar da uyarıyor. Tabii ki kenarda güneşlenebilirsiniz. Denize çok yakın yerlerde böyle bir yürüyüş yapmak istiyorsunuz, ayağımızda bir denize değsin diyorsunuz, onlara da izin veriliyor. Ama denize girmek istediğinizde ya da küçük çocuklar için dalgalarla oynamak istediklerinde buna izin verilmiyor. Çünkü o dalgalar çok kuvvetli ve insanı gerçekten içeriye doğru çekebiliyor. Bu yüzden de mutlaka uyarılara uymak gerektiğini hatırlatalım. Yani bir can kurtaran size bugün burada denize girmek yasak diyorsa, ya kardeşim bir gün için geldik, o gün de yasağa mı denk geldik diye itiraz etmek yerine kendinizi ve oradaki görevlileri zor duruma bırakmadan biraz güneşlenmeyi tercih edip azıcık da böyle biraz deniz suyuyla ıslanıp, güzel bir şey değil tabii ki. Yani bir gün iki gün gidiyorsunuz ve o günde denize girmek yasak. İşte bunları belki önceden görerek, bilerek, belki biraz araştırarak yola çıkmak lazım.

Balık sevenlere müjde, 20 gün sonra av yasağı kalkıyor ve Karadeniz'in ve Karadeniz'le ilgili bugün bir haber böyle gözüme çarptı. İğneada'dan Hopa'ya kadar her yer palamut dolu. Bu yıl Türkiye tarihinin en büyük palamut sezonu yaşanabilirmiş. Fiyatlar çok düşecek. Nakliye belirleyici ben giderim, işte satılan belli yerler var mesela, diyelim ki Yenikapı, Karaköy, İstanbul için konuşuyorum. Ben gider buradan alırım diyorsanız en azından en yakın markete kadar gelme nakliyesinden kurtulmuş olursunuz ya da balıkçıya kadar. Ama yine de o palamutun denizden oraya gelmesi zaten öyle oluyor. Meyve dalında yetişiyor. Domates fideleri dolu dolu. Bakıyorsunuz o çiftçi onu neredeyse 5 liraya 10 liraya satıyor. Ama o kadar çok el değiştiriyor domates, biber. O kadar çok geziyor ki sivri biber geçen ay zam şampiyonuydu. Çok geziyor. Çok gezince, çok kişinin eli değince hiç kimse de elini boşuna değdirmiyor. Bakıyorsunuz ki fiyat kendiliğinden artmış. Herkes 50 kuruş 1 lira, 50 kuruş 1 lira arttıra. Yani gerçekten ona bütün bir sezon emek veren çiftçiden daha fazla kazanıyor neredeyse aradakiler. Palamutta olmalı mı, öyle olmaz. Balık sevenler, olta balıkçılığından hoşlananlar, onlar için de keyifli bir av sezonu yaklaşıyor. 20 gün kalmış efendim. Buradan hatırlatmış olalım.

Şimdi Karadeniz'desiniz, denize çok yakın bir yerdesiniz. Diyelim ki işte tekneler açıldı, palamutu yakaladı, geldi, topladı, geldi. Hemen orada satıyorlar, siz de satın alacaksınız. 50 liraya kadar tanesi düşebilirmiş efendim. 50 lira ne demek? Bugün bir palamut iki kişiyi doyurur. 50 lira, hani alın dondurucuyu palamutla doldurun, elektrik kesilmesin, siz de bütün bir sene boyunca sağlıklı beslenin. Mesele bu kadar kolaya inebilir. Yani 50 liraya bugün protein almak mümkün değil. Dolayısıyla çok güzel fiyat. İnşallah herkesin evine, dolabına, tavasına girecek kadar düşer fiyatı.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Bugün için ne önermiş takvim yaprağımız? Bu sıcak havalarda biraz böyle serin yiyeceklere yönelmek lazım ama yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Sütlü çorba, türlü fırında makarna, karpuz demiş. Bugün domatesli makarna yapalım. Sever misiniz? Ben çok severim. Domatesli makarna. Ama taze domates olacak. Böyle güzel rendeleyeceksiniz. Biraz sarımsak. O güzel böyle kıvamlı ama az böyle az minicik bir şey değil, böyle bayağı güzel güzel olacak. Salçalı domates, salçalı makarna sevmiyorum ama domateslisi çok güzel. Sonra onu kenarda bırakacaksınız. Sonra makarnanızı haşlayacaksınız. Ama mesela 10 dakika pişiyorsa makarna 6 dakika pişireceksiniz. Sonra bu sosun içine alacaksınız. Biraz da makarnanın suyundan koyacaksınız. Azıcık da beraber pişecek. O domates sosu makarnanın üstünde değil, içinde de olacak. Sonra bırakacaksınız, 2 dakika demlenecek öyle. Hemen pişti kapatalım yiyelim değil. Birkaç dakika bir demlenecek. O domates çekecek. Eğer yağ ile ilgili bir sorununuz, sıkıntınız yoksa servis yapmadan üzerinden böyle bir kaşık zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Ben tereyağını çok severim diyorsanız bir lokmacık tereyağı kızdırıp sırf kokusu gelsin diyebilirsiniz. Hayır, ben domates kokusu istiyorum sadece diyorsanız hiçbirini koymayabilirsiniz. Üzerine peynir rendeleyip ya da ufalayıp keyifle yiyebilirsiniz. Hadi bu akşamki yemeğimiz de bu olsun.

Ne pişireceğim sorusu büyük bir soru evde. Kimin ne istediğini bilseniz bile her zaman orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Sadece birinin istediğine göre olmuyor. Sadece evdeki büyüklere göre yaptığınızda çocukların beslenmesiyle ilgili kafanız karışıyor ya da başka bir şeyler pişirmek, hazırlamak zorunda kalıyorsunuz. İşin en güzeli ortak noktaları bulmak. Bunun için de çocuğumuzu yetiştirirken tabii ki damak tadı olabilir ama bugün bu varsa bugün de bunu yiyelim noktasında uzlaşabilen bir çocuk yetiştirmek lazım. Yoksa evdeki herkese bir şey yapmaya kalktığınızda insan hakikaten mutfaktan çıkmıyor. Hadi pişirmek neyse daha keyifli ama sonra yemek yemek ve arkasından o yorgunlukla mutfak toplamak, ertesi güne temiz bir mutfak bırakmak o da ayrı bir iş. Burada orta yolu bulmak ve iş bölümüne gitmek lazım. Ben yemeği hazırladım, sen sofrayı hazırla, sen de mutfağı topla. Keşke böyle olsa. Nikolay söyleniyor değil mi? Tıttırırat, pıttırırat, tıttırırat. Ama öyle olmuyor efendim. Hadi bakalım, iş uygulamaya gelince tamam anne geliyorum. Ya tamam canım, şu bak şu haber bitsin hemen oradayım diyene kadar böyle hafakan basıyor insana. Sonra bir bakıyorsunuz ki mutfakta haldır haldır bulaşık yıkıyorsunuz. Bitsin bir an önce de yani onu bekliyor, ötekini bekliyor. Artık bu mutfak işi bir bitsin de ben de bir ayağımı uzatayım dediğiniz anda kendinizi dediğim gibi iş yaparken buluyorsunuz. Sonra ben yapacaktım, sen niye yaptın ki? Böyle bir masum, bir böyle değişik bir ifade. Ben yapacaktım, sen niye? Aa, ama hep böyle yapıyorsun, hiç bırakmıyorsun ki biz bir şey yapalım. Bak. Bir de öyle suçlanıyorsunuz, bırakmıyorsun ki hiç biz bir şey yapalım. Ya da ne oluyor en genel savunma? Sen bizim yaptığımızı beğenmiyorsun ki. Güzel yap kardeşim o zaman, beğenmiyorsan değil mi? Güzel yap, temiz yap, düzgün yap. Yani bir düzen varsa o mutfakta, o salonda, o masada ona uygun yap. Yani hiçbirimiz gördüğümüzü anlayamayacak insanlar değiliz. O düzen devam ediyorsa eğer sen de onun ucundan tut. Madem yardım etmek istiyorsun o zaman bu düzenin içinde yardım et. Olacak. Umudumuz var. Devam ediyoruz çalışmaya.

Son günlerde sosyal medyada konuşulan başlıklardan bir tanesi yeni gezegen dizilimi. Çıplak gözle görebileceğimiz kadar yakın olacakmış ayın yanlış hatırlamıyorsam 14'ünde. Gezegenlerin geçit töreni diyorlar buna. İstanbul, Ankara, İzmir bu bölgelerde rahatlıkla görülebilecekmiş. Bu 6 gezegen bir araya geldiğinde özellikle İstanbul için söylersek saat 4 ile 6.30 arasında artık hava aydınlanmış oluyor ama 4 ile 5 arasında diyelim en rahat görüleceği noktaymış. Bu noktada böyle biraz daha havanın bulunduğunuz yerinde biraz ışıklardan arındırılmış olması gerekiyor. Rahatlıkla gökyüzüne dizilmiş olan gezegenleri görebilirmişsiniz.

Hemen düzelteyim. 12 Ağustos'taymış efendim. Tam güneş tutulması, sonra meteor yağmuru, 6 gezegen hizalanması ve yeni ay evresi aynı gün gökyüzünde gerçekleşecekmiş. Bu 6 gezegenin hizalanması, güneş tutulması ve meteor yağmuru aynı güne denk geliyormuş. Yani yarın akşam böyle gözümüzü sabaha karşı 4 gibi havaya kaldırıp böyle bir bakmak gerekecek. Tam güneş tutulması için de yine aynı günü işaret ediyor. 12 Ağustos'ta ay güneşle dünya arasına girecek. Tam güneş tutulması var. Nerelerden görülecek? Rusya'nın kuzeyi.

Sosyal medyada işte bu altı gezegen sıralanmasının yan yana gelmesinin dünyadaki yer çekimini durduracağı söylentileri var. NASA bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Böyle bir bilimsel veri yok elimizde. Herkes rahat olsun dedi. Biz de buradan sizinle paylaşalım. Bu bize ne söylüyor aslında? Sosyal medyada pek çok şey var. İşte biz de mesela bu gezegen dizilimini ben sosyal medyada gördüm. Sonrasında araştırınca işin içinden başka şeyler çıktı. Bir şeyler öğrendik. Gün sonunda altı gezegenin hizalanacağını. Ama yer çekimiyle ilgili böyle bir problemin olmadığını da yine bir araştırma sonrasında öğrendik. Yani sosyal medyada çok şey duyabilirsiniz ama bunların hangisi doğru hangisi yanlış sosyal medyanın değerlendirmesine bırakmamalıyız. Burada araştırmaya bilen insanların anlattıklarını ya da kurumların anlattıklarını kale almaya ihtiyacımız var.

Bir anda alev aldı, dakikalar içinde küle döndü. Görüntüler İstanbul Maltepe'de kaydedildi. Fatih Caddesi üzerinde bir elektrikli otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracını durdurdu. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaştı. Alev topuna dönen otomobil söndürüldü. Sürücü ölümden dönerken araçtan geriye hurda yığını kaldı. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti renkli kültür festivalleri ve doğa etkinlikleriyle bu yaz turizmde rekor kırıyor. Shouxiang Antik Beldesi'nde düzenlenen teraslı tarla konseri bölgeyi adeta dev bir doğal amfiteyatroya dönüştürdü. Geleneksel ezgiler etkileyici manzarayla buluştu. Çin'in dört bir yanından gelen tatilciler geleneksel performanslara yoğun ilgi gösterdi. Bai Lachelia bölgesinde ise coşku gece de devam etti. On binlerce turisti bir araya getiren dev kamp ateşi festivali yaz sezonunun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Yaz tatilinin başlamasından bu yana bölgeyi yaklaşık 1 milyon 20 bin turist ziyaret etti. İp atlamada hız rekoru. Çin'in Chongqing kentinden gelen 12 yaşındaki 3 çocuk neredeyse imkansızı başardı. Çocuklar Asya İp Atlama Şampiyonası'nda bir şova imza attı.

0: Genç sporcular 60 saniyede tam 496 kez ip atlamayı başardı. Bu inanılmaz performansa yeni dünya rekorunun sahibi oldular. Takım bu başarı için aylarca her gün aralıksız antrenman yaptı. Hatta o kadar çok çalıştılar ki her dönem en az 2 ip eskittiler. Antrenörleri çocukların kazandığı bu başarının hayat boyu onlara güven vereceğini söyledi. Önce birkaç tanesi girdi suya, ardından sürünün tamamı peşlerinden geldi. Burası Gümüşhane, adres Şiran'a bağlı Seydi Baba Köyü. Yüzlerce büyükbaş hayvan karşı kıyıya geçmek için Kelkit Çayı'na girdi. Çay derin, akıntı güçlüydü ama sürü de kararlıydı. Hayvanlar birbirlerine yakın şekilde akıntıya karşı yüzerek ilerledi. Ve sonunda tek tek karşı kıyıya ulaştılar. Sürünün belgeselleri aratmayan o anları ise büyük beğeni topladı.
1: Mantar ararken
2: insansız hava aracı bulduk.
0: Mantar toplamaya gittiler. Ormanın ortasında İHA parçası buldular.
3: Şu anda elimizde mevcut bir motorla kanat mıdır nedir? Denge unsuru bir şeyler var.
1: Arka kanat.
3: Araştırdık ama başka bir şey de bulamadık.
0: Olay Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Bakırlı köyünde yaşandı. Köylüler mantar toplamak için ormanda gezintiye çıkmıştı. Ne olduklarını bilmedikleri bir cisim buldular. Durumu hemen muhtara ve güvenlik güçlerine bildirdiler.
2: Arkada kablolar var. Şöyle elimizde motor parçası var.
0: Buldukları İHA parçasıydı. İnceleme başlatıldı. Vatandaşların benzer durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.
1: Parçalanmış.
0: Rusya'nın uzak doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası doğa severleri mest eden anlara sahne oldu. Güney Kamçatka koruma alanındaki Kuril Gölü'nde bu yıl doğan yavruları ile birlikte anne ayılar görüntülendi. Doğa koruma alanı yetkililerinin paylaştığı sevimli karelerde bir anne 3 yavrusuyla, bir anne ise 2 yavrusuyla göl kıyısında objektiflere yansıdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte anne ayılar 6 aylık yavrularını somon ziyafeti için sahile indirdi. Asya'daki en büyük Pasifik kızıl somonu nüfusuna ev sahipliği yapan Kuril Gölü zengin balık popülasyonuyla ayılar için her yıl adeta bir ziyafete dönüşüyor.
4: Arkadaşlar şu anda şu çocuk orada kaldı. Biliyor, sahildeyiz. Kimse kurtarmaya gelmiyor. Dalga onu iyice geri götürüyor.
5: Herkesin gözü önünde dakikalarca yaşam mücadelesi verdi. Dalgalar onu kıyıdan her saniye biraz daha uzaklaştırırken geriye sadece acı görüntüler kaldı. Ankara'dan kalabalık bir tur grubuyla Zonguldak turistik Filyos beldesine gelen 16 yaşındaki Muhammed Şemali, akraba ziyareti ve gezi amacıyla sahildeydi. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte serinlemek için denize girdi. Bir anda şiddetli dalgaların ve akıntının hedefi oldu.
4: Arkadaşlar şu anda şu çocuk orada kaldı.
5: İşte o korkunç dakikalar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
4: Kimse kurtarmaya gelmiyor.
5: Kuzenini kurtarmak için suya atlayan Abdullah dalgalara kapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Abdullah'ın durumu iyi. Muhammed'in cansız bedeni 26 saat sonra denize girdiği noktanın 500 metre uzağında bulundu.
6: Yok abi, yüzü de benim için yiyordum ya. Ben memnunum dayı ya. Sen araba sonra bakalım, sen tanımıyorsun. Bir tane
7: ben kullanmıyordum arabayı.
6: Tamam, sen kullanmıyorsun sen. Tamam, sana kullanım demedim. Hadi.
7: Kullanmadığım arabaya üşleme.
0: Kaza yaptı, alkol testini reddetti. Ayakta durmakta zorlanan sürücü uzun süre polisi ve sağlık ekiplerini uğraştırdı.
8: Ayakta girdi.
9: Abi.
8: Abi.
9: Abi.
8: Abi.
0: Kayseri'de kullandığı panelven araçla virajı alamayan sürücü kaldırıma çıktı. Bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ancak sürücü alkol metreye üflemeyi reddetti.
8: Üflemiyorum.
9: Üflemiyorum.
8: Tamam.
9: Niye
8: tamam.
9: Üflemiyorsun?
8: Tamam.
9: 50 bin lira cezası. Onu yapamazsınız lan.
10: Bak lan da konuşma. Yap.
9: Yapamam dayı.
0: Polise yapamazsın diyen sürücünün cezası da ağır oldu. Aracı muayenesiz ve sigortasız olan, daha önce alkollü yakalanan ve alkol metreye de üflemeyen sürücüye toplam 350 bin lira ceza kesildi. Daha önce de ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
9: Ya ben ne yaptım lan?
11: Ambulansa çek git, işimiz gücümüz var ya. Tamam.
9: Ne dayılanıyor?
11: Ya sen bana dayılanıyorsun. Ben mi
9: sen bana dayılanıyorum? Gel lan dayılan.
0: Ayrıca sağlık görevlerini de uğraştırdı, zor anlar yaşattı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
11: Abi polis de burada. Şunu
10: tamam çekin. Tamam.
9: Alsın ya polis alsın ben.
0: Piste çıktılar, 4 nola koştular. Hedef belliydi, şampiyonluk. Bursa'da Rahvan atları bu kez Akçalar'da buluştu. Türkiye'nin 9 şehrinden gelen 135 sporcu ve atı dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Geleneksel ata sporunun yaşatılması için düzenlenen yarışlarda farklı kategorilerde şampiyonlar belirlendi. Baş kategorisinde Recep Şimşir, baş altında Metin Kavak, büyük ortada Mustafa Şenol birinci oldu. Küçük ortada Muharrem Alan, destede Osman Sert Aslan, dörtlü tayda Cengiz Irak ipi göğüsledi.
12: Yasemin Hanım.
13: Pardon.
11: Abi.
0: Yarış bitti, kazananlar ödüllerini aldı. Ama geriye sadece kupalar değil, yüzyıllardır yaşatılan bir ata sporunun coşkusu kaldı. Kolombo'da gökyüzü adeta renk cümbüşüne dönüştü. Gale Face Green'de düzenlenen festivalde farklı şekil ve boyutlardaki yüzlerce uçurtma havalandı. Aileler, turistler ve uçurtma tutkunları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivalde bir ilk de yaşandı. Işıklı uçurtmalar gece saatlerinde Kolombo semalarında süzüldü. Etkinliğe 30 ülkeden yaklaşık 80 uluslararası uçurtma uçurucusu ve 1500'den fazla yerel katılımcı katıldı. Festivalin Sri Lanka'nın turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Medellin sokaklarında çiçek şöleni. 530'dan fazla çiftçi Sileteros geçit töreni için ağırlığı 80 kilograma kadar çıkan dev aranjmanlarını sırtladı. Kentin meydanında yoğun ilgi altında geçit törenine katıldı. Cadde ve sokaklar rengarenk çiçeklerin yaydığı kokuyla şenlendi. Yüzyıllardır süren Sileta geleneği Ant Dağları'nda yük taşımak için kullanılan ahşap çerçevelere dayanıyor. Bugünse bu gelenek Medellin'in en renkli festivallerinden birinin simgesi. Festivalin bu yıl turizmden 60 milyon dolardan fazla gelir sağlaması bekleniyor.

0: şu an tarihi meydanımız bir ilke şahitlik yapıyor.
1: El ele tutuştular, halay çekerek bir ilke imza attılar. Sivas tarihi kent meydanında festival coşkusu yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte tam 1058 kadın kol kola girerek dev bir halay halkası oluşturdu. Dünyanın en büyük halay halkasını hedefleyen Sivaslı kadınlar dakikalarca dans etti. Meydandaki vatandaşlar coşkuya alkışlarla ortak olurken organizasyon büyük beğeni topladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde eğlenceli görüntüler kameralara yansıdı. Woodland kentindeki Yolo County Fuarı Korgi Ulusal Spin serisine ev sahipliği yaptı. 40 Korgi elemelerden finale kadar kıyasıya yarıştı. Sahipleri bitiş çizgisinde oyuncaklar ve ödüllerle köpeklerini motive etti. Bazıları hızla finişe koştu. Bazıları ise rakipleriyle oyuna dalınca yarışı unuttu. Havlayan, çarpışan ve birbirleriyle boğuşan korgiler izleyenleri kahkahaya boğdu. Şampiyonluk yarışını ise deneyimli yarışçı Tony kazandı. Soğan çuvallarından zehir tacirlerinin tuzağı çıktı. Kurdukları tezgah Ankara narkotik ekiplerinin radarına takıldı. İhbar geldi, ekipler İran plakalı tırı takibi aldı. Ağrı ve Ankara Emniyeti o tırı adım adım izledi. Tır Aymana'daki depoya yanaştı. Sözde soğanı indirmeye başladı. Polis operasyon için düğmeye bastı. Soğan çuvallarının arasına zulalanmış tam 150 kilogram uyuşturucu çıktı. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Çamaşır makinesini çalmaya çalıştılar. Taşlı demir sopalı kavgaya tutuştular. Olay Avcılar'da yaşandı. 3 şahıs plakasız kamyonetle geldi. Kaldırımda bulunan çamaşır makinesini araca yükleyip götürmek istediler. Esnaf hırsızlığı fark edince sokak karıştı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 3 şahıs taş ve demir sopalarla saldırdı. Esnaf kavgada yaralandı. Çamaşır makinesi hırsızları kamyonetle kaçtı. İşçi servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Biri ağır, 4 kişi yaralandı. Yürekleri ağza getiren olay Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşandı. İşçileri taşıyan servis aracıyla otomobil şiddetli bir şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Servis aracındaki 3 yolcuysa kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu araçta sıkışan otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 32, Konya 30, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 38, Adana 37, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu. Bellevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş'le mevsim meyvelerini konuşacağız. Hava ısındı. Isınan havayla beraber yaz mevsimi bize farklı renklerde çok lezzetli yeni meyveler sundu. Pazarlar, marketler dolu. Biraz bunlardan konuşalım. Biraz meyveleri ne kadar ve hangi sınırda tüketebileceğimizi konuşalım. Meyveyle beraber yenenler, yenmeyenleri konuşalım. Ne dersiniz Nesrin Hanım? Güzel bir konu mu?
1: Evet, çok güzel bir konu. Bazen de yanlış anlaşılabilen bir konu. O yüzden gerçekten dengeli miktarda ve kişinin sağlık durumuna uygun şekilde tüketmeliyiz. Bizim için önemli olan bu. Şimdi yaz meyveleri özellikle antioksidanlardan çok zengin. Anti-inflamatuar etkileri var. Özellikle ağrılarda, bağırsak florasında çok olumlu etkileri var. Mesela kirazdan bahsedebiliriz. İşte kiraz sapının ödem attırma özelliği içeriğindeki.
0: Bu çok konuşuldu bütün yıl boyunca. Hani kirazı yiyin ama sapını da atmayın, biriktirin diye çok konuşuldu.
1: Evet, yani geçen şöyle bu konuda yapılan çalışmalar var. İçeriğindeki potasyum, tanenler ve anti-inflamatuar özellik gösteren bir takım maddeler kiraz sapının ödem atılmasında bize destek verdiğini gösteriyor. Bunun gibi yine meyveler aslında potasyum içeriği nedeniyle tansiyonun düşürülmesini de destekliyor. Çünkü vücutta sodyum potasyum dengesi var ya, yediğimiz besinlerle sodyumu alıyoruz, yemeklerimize katıyoruz vesaire, ama bu potasyumu, sodyum potasyum dengesini sağlayamadığımız için biraz tansiyon problemi olabiliyor, düşme meydana gelebiliyor vesaire. Meyve tüketimi, kontrollü meyve tüketimi bu sodyum potasyum dengesini de sağlıyor aynı zamanda. Aslında doğal bir şeker ama basit bir şeker meyveler. O yüzden dikkatli olmalıyız zaten. Tabii ki hani bir rafine bir şeker tüketeceğimize.
0: Bu ne demek yani? Marketten aldığımız şekerle yaptığımız yiyecekler.
1: Tabii sofra şekeri tüketeceğimize tatlı ihtiyacımızı meyveyle karşılamak çok daha bu anlamda avantajlı. Neden? Çünkü meyvelerin aynı zamanda posa içerikleri de yüksek. Posa içeriğinin yüksek olması bağırsakların çalışmasını, kontrollü çalışmasını, bağırsak florasının düzenlenmesini sağlıyor. Dediğim gibi meyveler antioksidan özellikte, anti-inflamatuar özellikte, yani ağrı kesici özelliği olan bir besin grubu. Ve özellikle bazı meyvelerin içerisinde melatonin de var. Bu da hani uyku düzeninde, sirkadyen ritimde bize destek verebiliyor.
0: Bu ne demek yani? Bu meyveyi gece mi yemek lazım? Akşam yani yemekten sonra mı?
1: Mesela yine kirazdan girelim. Kiraz sapını gece yatarken içmek hem ödemin atılmasını sağlıyor, dolaşımı düzenlediği için içeriği nedeniyle, hem de melatoninden dolayı daha rahat bir uyku sağlıyor. Hani o da psikolojik durumda bize aynı zamanda destek veriyor. Meyvelerdeki en önemli dikkat etmemiz gereken konu tabii ki potasyum, özellikle böbrek hastaları, kronik böbrek hastaları tüketimine dikkat etmeli. Çünkü ani kalpte bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Aslında normal kişilerde, potasyumla ilgili problemi olmayan kişilerde kalp damar hastalıklarında olumlu etkisi olmasına rağmen kronik böbrek yetersizliği olan bireylerde bu ciddi hayati risk bile yaratabiliyor. Bir de meyvelerde dikkat edilmesi gereken konu kan şekeri üzerindeki etkisi. Kan şekerini destekleyen bir beslenme programı uyguladıktan sonra kontrollü bir şekilde meyve tüketilebilir miktarına.
0: Bunu açmamız lazım. Şimdi kan şekerini kontrol altına alacak bir beslenme ne demek? Yani biz meyve yiyeceksek o zaman öncesinde başka şeylerden fedakarlıkta mı bulunmalıyız? Feragat mı etmeliyiz? Mesela makarna, ekmek yememeliyiz de sonra mı meyve yemeliyiz?
1: Yok, öyle değil. Şimdi mesela insülin direnci olan, diyabet olan bireyler geliyor bize. Biz öncelikle belli bir süre, yani bu 3 hafta ile 1,5 ay arasında meyve tüketimini minimalize ediyoruz. Çünkü basit şeker olduğu için, tamam sağlıklı şeker, posa içeriği yüksek ve birçok vücudumuza faydası olan bir şeker türü, fruktoz. Ama ilk etapta kan şekerini dengeleyecek bir beslenme programı düzenleyip ondan sonra da meyveyi kan şekerini hızlı yükselttiği için yanında kan şekerini daha yavaş yükselten bir besinle birlikte mesela veriyoruz. Mesela bu en kolay ne olabilir? Badem olabilir. Hmm. Diğer kuru yemişler değil ama. Badem olabilir, kepekli galeta olabilir, kepekli ekmeğin üzerine birazcık peynir koyulup tüketilebilir. Hı hı. Hani tek başına tüketmemelerine dikkat ederek bir meyve veriyoruz. Yaz meyvelerinde ki en önemli handikaplardan birisi de porsiyon miktarını ayarlayamamak. İşte karpuzu mesela, karpuz benim yazları korkulu rüyamdır.
0: Ona ayrı bir bahis açacağım karpuza birazdan. Bugün yani önce bir kirazla ilgili sorularımı bitirmek istiyorum. Çünkü kiraz deyince işte farklı renkleri var, farklı renklerin farklı özellikleri mi var diye sormak istiyorum. Mesela sarı kirazla kırmızı ya da daha bordoya çalan bir kiraz arasında fayda açısından bir fark var mı?
1: Lezzet farkı var. Ondan sonra onun dışında eğer güzel bir şekilde yetiştirildiyse, tarım ürünlerinden arındırıldıysa hepsinde hemen hemen aynı aşağı yukarı etkileri var.
0: Mesela, kabuğunu soymadan yediğimiz için bu durumda işte yıkamak, saklamak vesaire o şartlar biraz daha dikkate alınmalı
1: yani
0: galiba.
1: Daha böyle evet suda bekleterek sirkeli suda hani en azından bakterilerin veya zararlı maddelerin tarım ilaçlarının gitmesi sağlanabilir. 15 tane kiraz bir porsiyon meyve. Yani 50 kalori civarında. Şimdi biz oturduk mu böyle bayağı bir yeriz. İşte oradaki miktara dikkat etmek lazım. Fazla tüketen kişilerde posa içeriği yüksek olduğu için biraz fazla bağırsak çalışmasına neden olabilir. İshal yapabilir. Alerjik reaksiyonu olan kişilerde işte deride bir takım problemler yaratabilir. Kabızlık vesaire bağırsak florasının fazla tüketim bağırsak florasında da problem yaratabilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Gaz şikayetleri yaratabilir. Hani her şeyi miktarınca almamız gerekiyor ya. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Miktarıyla almamız gerekiyor.
0: Bir atasözü var kirazla ilgili. Derler ki kiraz dermiş ki arkamdan dut gelmese sizi sapıma çeviririm. Zayıflatıcı bir etkisi var mı kirazın?
1: Evet, şimdi kirazın özellikle ödem atıcı etkisi var. İçerindeki maddeler nedeniyle. Ve dolayısıyla biraz da iştah kesici özelliği var. Şimdi kirazı çok yerse bir kişi ödeme atılır, daha ince, daha fit olur. Dut da birazcık daha hani kalorisi daha yüksek, bu tür özellikleri yok. Dutun da birçok faydası var. Bütün meyvelerde aynı şekilde. Hani biraz da onunla destekleyip normalleştirmek. Yani C vitamininden çok zengin mesela meyveler. Özellikle yaz meyveleri. Kış meyveleri de zengin gerçi ama dolayısıyla cilde çok iyi geliyor. Yani C vitamini bir de kayıp olmuyor. Şimdi mesela bir limonu kestiğiniz anda kayıp başlar. Oksijenle temas halinde kayıp başlar. Yani siz o limonu tüketene kadar ciddi bir zaman kaybı ve vitamin kaybını uğrar. Portakalda da aynı şekilde. Mandalina yani soyup yiyoruz, onda o kadar olmuyor. Aynı şekilde yaz meyvelerinde de çok ciddi bir C vitamini kaybı olmuyor. Çünkü kesmiyoruz. Karpuz aynen haricinde. Kesmediğimiz için de hani o C vitaminini çok güzel bir şekilde alabiliyoruz. Özellikle demir içeriği yüksek olan besinlerle birlikte hemen akabinde tüketildiğinde demir emilimini de artırıyor dolayısıyla.
0: Mesela biraz pekmez yedik diyelim, arkasından meyve yediğimizde.
1: Tabii yani demir içeriği yüksek çünkü gerçi üzüm de yenilebilir ama hani pekmez konsantre emilimi artırır. Özellikle bitkisel kaynaklı demirin emiliminde bize böyle şeylere ihtiyacımız var, C vitaminine. Orada bizim
0: İşimizde mesela yani yeşilliklerin üzerine limon sıkıyoruz.
1: Evet. Evet, yani orada C vitamininden faydalanabilmek. Yaz meyvelerindeki en güzel özellik de bu. Kesilmediği için hani direkt tüketim yapıldığı için oradan bize bir fayda sağlıyor.
0: Şimdi yaz meyveleri deyince biz baharla beraber işte bir kayısıyla, erikle, kirazla o kış meyvelerinin dönüşünü başlatıyoruz. Yani kış meyveleri bitiyor, artık daha renkli meyvelere geçiyoruz. Sonra buna bütün bir mevsim boyunca bizimle birlikte olacak kavun, karpuz ekleniyor ki hani kavunu sevmeyen vardır, karpuzu sever. Karpuzu sevmeyen kavunu. Bu iki meyve arasında mutlaka biri sevilir ve yazın sofraya gelir. Kavuna, karpuza nasıl bakıyorsunuz? Mesafeli misiniz? Röportajın başında korkulu rüyam dediniz.
1: Ya şöyle, asla mesafeli değilim. Ama işte miktar ayarlanmıyor. Yani oturduğunuz zaman şimdi bir dilim, hani biz meyvede hep ölçümüz vardır ya, bir avuç ölçüsü. Hı-hı. Yani şimdi bir karpuzu soğuk soğuk gayet güzel yersiniz. Çünkü niye? Yaz aylarındaki o terleme ile birlikte vücuttaki su elektrolit dengesi biraz bozuluyor. Çok fazla su içmeyen biriyseniz de karpuzu böyle su gibi, böyle bir elektrolit dengesini sağlaması, kan şekerini dengelemesi, işte diüretik etkisinin iyi olması sebebiyle fazlaca tüketiyoruz. Ama şimdi onun bir dilimi 50 kalori.
0: Peki o bir dilimden kastınız ne? Yani kocaman bir dilim mi?
1: Kocaman bir dilim değil tabii, üçgen şeklinde, yaklaşık işte 10 santim büyüklüğünde üç köşesi.
0: Siz bir normal dilimi aslında neredeyse üçe bölüyorsunuz.
1: Evet evet.
0: Ve
1: evet.
0: Onun bir parçası,
1: İki
0: bir porsiyon.
1: İki parmak kalınlığında. Şimdi bu tüketim miktarını dengeleyemediğimiz için dolayısıyla şey yaratıyor bizde, fazla kalori alımı. Bir de tabii çok fazla şekeri aldığınızda vücut onu tolere edemiyor. Edemediği zaman fazla şeker, fazla karbonhidrat vücutta yağ dönüşüyor. Yani biz onu su gibi düşünüyoruz. Hani böyle soğuk soğuk yiyoruz ama oturduğumuzda 300 kalorilik, 400 kalorilik bir karpuz rahatlıkla yenilebilir. Ama onun fazlası vücutta yağa dönüşüyor.
0: Peki şunu sorayım. 300 kalorilik bir karpuz mu? Porsiyondan bahsetmiyorum. Bir tabak karpuz mu? 300 kalorilik bir dilim, iki dilim baklava mı?
1: Yani şöyle, tabii ki karpuz. Yani hani karpuzu tüketmek çok daha mantıklı bu anlamda. Hem bağırsak florası açısından, hem vücudumuzun dengesi açısından karpuz. Tabii ki karpuz.
0: Peki, karpuz, peynir, evet. Ya da meyve ve peynir. Evet. Yani kimileri mesela o şekerli tadı bastırmak için bir peyniri, ya da mesela üzüm ve peynir gibi sofraya getirir. Siz peynir ve meyve ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani şöyle bakıyorum, aslında güzel. Neden? Hani demin dedim ya, kompleks bir karbonhidratla beraber meyveyi alırsak kan şekeri dengemizi daha stabil tutarız. Hızlı yükselmesini engelleriz diye. Normal, işte bu atalarımızdan gelen de bir şey. Şimdi peynir hem karbonhidrat hem protein içeriyor. Ama protein oranı daha fazla. Karbonhidrat çok çok azalıyor. Proteinli bir besinle birlikte eğer meyveyi alırsak, yani basit şekeri alırsak, bu kan şekerinin yükselmesini biraz geciktiriyor. Yani oradan da bize bir
0: hızlı
1: avantaj
0: sağlıyor. Hızlı yükselip hızlı düşmüyor yani.
1: Tabii aslında. ki. Onu sağlıyor. Tabii ki işte mesela karpuz, peynir, bir de yanına çok az bir kompleks karbonhidrat eğer alırsak kan şekeri daha stabil yükseliyor.
0: Yani bir dilim kepekli ekmek. Böylece bu üçü yan yana geldiğinde bizim tokluk süremiz mi uzuyor?
1: Tokluk süremiz uzuyor. Acıkma zamanımız daha azalıyor ve o deli açlık söz konusu olmuyor. Daha kilo kontrolünü sağlayabiliyoruz. Çünkü hani karpuzu 300 kalorilik, 400 kalorilik yiyebiliyoruz ya. Yanında ekmek değişimi, biraz peynirle birlikte aldığımızda o tüketim miktarı da azalıyor.
0: Dolayısıyla biz porsiyona yaklaşıyoruz.
1: Aynen, aynen. Yani bir öğün gibi yapılabilir. Bir öğünde yaklaşık 300-400 kalori diye düşünürsek bizi gayet güzel götürür.
0: Peki bu öğle yemeği mi olmalı, akşam yemeği mi olmalı?
1: Fark etmez. Hiç fark etmez. Yani akşam yemeği için biraz daha hafif tabii ki. Gayet güzel. Hiç fark etmez. Sorun yaratmaz. Yani.
0: Bir öğünün yerine biz biraz karpuz, biraz peynir, bir dilim tam buğday ekmeğiyle güzel bir şey, bir de tabii zahmetsiz, serin, güzel bir menü yaz için.
1: Pratik.
0: Evet, yani tercih edilebilir.
1: Aynen, aynen.
0: Peki bir sorum daha var. Meyve ve su. Şimdi mesela karpuz yedik, su içmek istemiyoruz. Ama kayısı yedik, üzerine su içmek isteyebiliriz. Meyvenin üzerine su içmenin Metabolizma açısından bir zararı var mı?
1: Yani şöyle, meyvenin üzerine su içtiğinizde kana daha çabuk karışmasını sağlıyorsunuz.
0: Şekerin mi?
1: Evet, şekerin daha çabuk karışmasını sağlıyorsunuz. O yüzden çok fazla meyvenin üzerine su içilmesini çok önermiyoruz. Genellikle de insanlar zaten bunu çok tercih etmiyor. Yani bir kiraz yedikten sonra su içmek ya da karpuz yedikten sonra su içmek isteği olmaz.
0: Su, evet.
1: Ama hani şey yapmamak lazım. Çünkü o suyu aldığınızda direkt kana karışım hızını arttırıyorsunuz.
0: Peki kavun?
1: Kavun da yine aynı şekilde.
0: Karpuz özel gibi midir kullanım hükmü?
1: Kavunu mesela oturup da hani bir kavunu o kadar şey görmedim yani ben kendi tecrübeme dayanarak. Kavundaki en önemli konu potasyum içeriği, mesela kayısının da çok fazladır diğer meyvelere oranla. Kavunun da fazladır. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Potasyumu gereğinden fazla alırsak bir kalp çarpıntısı, bir tansiyon problemi vesaire yaratabilir. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Kayısı da öyle mesela. Mesela kayısının da bağırsaklarda çok aşırı diüretik etkisi olabilir ve ishal yapabilir. Bu da
0: kavunda da galiba değil mi benzer bir etki?
1: Benzer etki var. Kayısı da daha biraz daha fazla. O yüzden hani dikkatli kullanılması gerekiyor. Hayatımızdaki her şey gibi meyvelerin de dikkatli kullanımı, ölçüsü her şeyin kararında alınması gerekiyor.
0: Peki böyle hastalık gruplarına, yaş gruplarına göre, işte diyabetten bahsettik ama mesela genç biri bütün meyveleri yiyebilir de işte 60-70 yaşına gelmiş ya da 80 yaşına gelmiş birisi acaba bu meyvelerde daha seçici mi davranmalı? Yani belli bir kalori miktarımız varsa eğer alabileceğimiz nokta atışı bir tercihte bulunabilir mi? Yaz meyvelerinden mesela gençlere şunu öneririm, kadınlara bunu, anne adaylarına bunu, emzirene bunu, böyle bir skalanız, bir şey değerlendirmeniz, yelpazeniz var mı?
1: Yani öyle bir yelpaze yok ama mesela bir çocuğun günde 4-5 porsiyona kadar, ergenliğe kadar tüketebilirken yaşlı bir birey 2 porsiyon yeterli ama özel bir meyve
0: mesela her yesin, yaşlı bir elma yesin, her yaşlı bir muz yesin gibi böyle bir var mı?
1: Şöyle işte yaşlı kişinin, bunu genelleme yaparsak, sağlık problemleri varsa işte yaşlı kişiler şunu yesin dediğimizde hani o bir yanlış anlaşılma olabilir. Ama zaten eğer 2 porsiyonu geçmezse meyveyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Özellikle gebeleri tabii uyarmak lazım. İşte kiraz gibi meyveler, çok şey yapan meyveler, diüretik etki yaratan meyveler, biraz kanı da sulandırdığı için hani dikkatli kullanılması gerekiyor. Onu kadın doğum doktoru ve aynı zamanda diyetisyen eşliğinde onun alım miktarını belirlemek gerekiyor. Sadece ona dikkat etmek önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar
1: ederim.
0: Görüşmek
1: çok sağ
0: üzere.
1: Sağ olun.
0: Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Bugün bel fıtığı konuşacağız kendisiyle. Hocam merhabalar.
1: Merhaba efendim. Teşekkür ederim.
0: Bel fıtığı konuşacağız. Bir kere tabii yaygınlığından bahsetmek istiyorum. Kadın, erkek, yaş grubu kimlerde daha çok görülüyor bel fıtığı?
1: Şimdi bel fıtığı gerçekten de son derece yaygın. Yani hayatının bir döneminde beli ağrımayan kişi yoktur. Bunun esas sosyal yönden en önemli kısmı kalp ve kanser sonrasından sonra üçüncü sırada iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında geliyor. Yani insanlar bir şekilde bel ağrısı, bel fıtığı nedeniyle hayatlarının bir döneminde iş göremez oluyorlar. Bu da tabii ki böyle sivil bir toplum için çok önemli bir problem. Kadın erkek aşağı yukarı aynı ama ağrıların çok olma, yani sık görülme yaşı 40 yaşına doğru. Çünkü 30 yaşından sonra belde bir takım dejenerasyon dediğimiz bir tür yaşlanma başlıyor. Yani 30 yaşından sonra belde yaşlanma başlıyor. Özellikle spor yapmayan, masa başında oturan, kilolu ve bir takım yandaş hastalıklar, şeker, yüksek tansiyon gibi olan kişilerde bu dejenerasyon dediğimiz bozulma daha hızlı ilerleyip ortalama 40 yaş civarında pik yapıyor bel ağrıları.
0: Bu yaşa kadar ama aslında kendimize nasıl baktığımız, nasıl yaşadığımız omurgamızın ya da işte belimizin yaşlanmasıyla ilgili bize ipuçları verebilir.
1: Elbette ki verebilir. Bakın biraz evvel söylediğim çalışma hayatınız, spor yapmanız falan aslında bunlar 20 yaşından itibaren alışkanlık haline gelen bir takım edinilen alışkanlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Bugün maalesef masa başı işlerin çokluğu, yani idare edilen kesimin çok sayısının artmasıyla bu takım sıkıntılar fazla. Ama kendimizi korumak için özellikle karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirici spor, egzersizler ve ciddi bir şekilde kilodan sakınmamız lazım.
0: Kilo kontrolü.
1: Kilo, yani böyle her şeyde kilo. İşte geçen gün bir arkadaşım diyor, doktora gittim, sigara içme, kilo ver. Ver şu kadar para, hani muayene ücreti. Ona gittim aynı şeyi söyledi diyor. Ya gerçekten kilo hayatın çok önemli problemlerinden birisi. Çünkü bel bölgesi aşağı yukarı vücut ağırlığının 1/3'ünü taşıyan bir bölge. Şimdi burada yapısal olarak bu 1/2 ağırlığın birazcık fazla olması oraya binen yükü arttırdığı zaman bu dejenerasyonu arttırıyor. Hele ki bir de sporsuz hayat, karın kaslarınız zayıf, sırt kaslarınız zayıf. Oraya binen yük iyice arttığı için bu problemler daha sık oluyor.
0: Şimdi biz biraz bel fıtığı nedir diye dinleyicilerimiz adına soralım. Çünkü beldeki pek çok rahatsızlık, işte fıtığım var teşhisiyle adeta aile içinde teşhisi konulan, tedaviye yönelilen bir hastalığa dönmüş durumda.
1: Şimdi bel fıtığı, belde 5 tane bel omuru var. Bunların her birinin arasında kıkırdaklar var. Bu kıkırdaklardan genelde aşağıya doğru, yani leğen kemiğine olan son iki kıkırdaktan biridir daha çok yırtılan. Bu kıkırdak bir tür bu dejenerasyon dediğimiz bozulma sonucu zamanla yırtılıyor. Yırtıldıktan sonra önündeki omurilik kanalı dediğimiz ve sinirlerin geçtiği yerde sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Yani önce bel ağrısı oluyor yırtılınca, sonra sinirlere baskı olmaya başlayınca da ayak ağrısı başlıyor. Yani önce bel ağrısı, takiben ayak ağrısı ortaya çıkan, sizin günlük yaşantınızı ve aktivitenizi ciddi şekilde sınırlayan bir klinik hastalık bel fıtığı.
0: Bu açıdan bakıldığında beldeki ya da işte bacaktaki ağrı insanları zaman zaman işte geçer, biraz dinlen, çok da önemseme gibi yaklaşımlarla karşılanmaya yol açabiliyor ya da insanlar böyle karşılayabiliyor. O zaman biz bu ağrıları öncelikle önemsemeliyiz. Bu bölgede başka ağrılar ya da başka hastalıklar birbirine karışabilir mi?
1: Evet, karışabilir. Özellikle böbrek rahatsızlıkları genç yaşta karışabilir. Orta yaşlara doğru kalça ve diz ağrıları aynı şeyleri yapabilir. Bunun dışında çok daha ileri yaşlarda mutlaka ani çıkan böyle bir ağrı varsa omurga tümörleri açısından dikkatli olmak lazım. Ama bu hastalığın karakteristiğidir. Yani önce bel, sonra ayak ağrısı. Bu hemen hemen başka hastalıklarda olmaz ve aslında bel fıtığı muayene eden bir iyi bir hekim tarafından aşağı yukarı %90 bu bel fıtığıdır bile denilebilir.
0: Olmadan.
1: Evet. Yani derece, işte ileri dereceden veya başlangıç seviyesi gibi bir takım şeyler söylesek de bel fıtığı olup olmadığını %90 söyleriz. İlk muayeneden sonra istirahat çok önemli. Yani ilk hastalığın yerleşmesinden. Çünkü kıkırdak çok cıvık bir yapıda. Hareketsiz kalırsanız bu cıvık yapı suyunu kaybederek böyle %60, %70'lere yakın bir küçülme meydana gelir. Böylece geri çekiliyor diyelim. Sinire baskı kaybolabilir. Ancak bu tabii herkeste olmuyor. %15 oranında olay kronikleşiyor ve hepimizin bildiği gibi işte MR'lar çekiliyor, fizik tedaviler, başka bir sürü yöntemler ve gerekirse de ameliyat gerçekleştiriliyor.
0: İşte o ameliyat kısmı aslında teknolojisi değişmiş, gelişmiş olmasına rağmen ki adı itibariyle en korkutan taraf. İlk defa bel ağrısı yaşıyorsa insanlar dinlenerek bunun üstesinden gelebilirler. Ama yine de dinlenmenin şekline doktor karar vermeli diye düşünüyorum. Çünkü kimileri işte ortopedik yatakta yat, kimileri tamamen yerde yat, dümdüz zeminde yat diye yönlendirmelerde bulunuyor. Kimi tuvalete bile gitme, kimi azıcık da olsa hareket yap diyor. Buradaki yol haritası nedir?
1: Buradaki yol haritası şu. Bir kere ağrı kesici mutlaka almakta fayda var. Adelleri bir miktar gevşetiyor ağrı kesiciler ve ağrınız biraz azaldığı için ağrı kesicilerle de güven geliyor insanın kendisine. Ancak istirahatin yani özellikle sert yatakta yapılacak gibi böyle bir kuralı varmış gibi soruyorlar. Böyle bir şey yok. Bugün artık aşağı yukarı zaten eskisi gibi o somyalar falan kalmadı. Hepimizin yatakları belirli bir kalitede. İstirahatin önemi mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaktır. Yani yatıyorsunuz.
0: Tuvalete
1: ve yemeğe o kadar. Ama bu istirahati de 5 günü geçirmemek lazım. 5 günü geçen istirahatlerde hala rahatlama yoksa hastayı ısrar etmemek lazım. Çünkü 5 günden sonra kaslarda bir miktar erimeler başlıyor. Onda bir sınırı var tabii. Bu nedenle de bu 5 günde hala rahatlamıyorsa hastayı biraz artık hareketlendirip başka bir şeyler yapma gibi işte fizik tedavi, başka yöntemler gibi göz önüne almak lazım. Ama hasta genelde yani gördüğüm klinikte %90-95'e yakın o yatak istirahati ilk başta inanmadıkları tedavi gerçekten çok etkili.
0: Peki bu 5 günün sonunda diyelim ki iyileşmeye başladı kişi. Ama bu orada bir rahatsızlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ilk müdahaleden sonra, ilk tedavi yaklaşımından sonra kişinin hayatında bir şeyler değişmeli mi? Yoksa mutlaka bir kez daha atak yapacak ve o zaman ya fizik tedavi ya ameliyat neyse konuşulacak mı?
1: Yok, ilk 5 gün içinde rahatlama olduysa bir miktar tamamen geçmesi imkansız zaten. Biz ilaçlarını kullanmasını ama işine gitmesini. Fakat hareket kısıtlamasında bulunmasını yani bir dönem özellikle benim önerdiğim siz şimdi bel fıtığı atağa geçirdiniz. Bu 5 günden sonra da en az 1-1,5 ay kendinizi bel fıtığı gibi görün. Acelece hızlı sert hareketlerden sakının. Kesinlikle ağır bir şey kaldırmayın. Oturarak çalışan hastalara yarım saatte bir kalkıp böyle bir 2-3 dakika dolaşmasını öneriyoruz. Sabit uzun süreli oturmamasını öneriyoruz. Hatta yani öyle şeyler söylememiz gerekiyor ki mesela ne, abdest alırken ayağınızı yukarı kaldırmayın bu dönemde diyoruz. Gerçekten bele çok aşırı yük biniyor o dönemde. Böyle onun hayatına yönelik bir takım öneriler getiriyoruz. Bu ilk 5 günde fayda gören hastaların inanın %90'ının 90'ı gerçekten her şeyiyle iyileşiyorlar.
0: Ya bir daha atak yapmıyor belki.
1: Atak yapmıyor. Ama tabii bu her hastaya söylüyorum. Konforlu yaşamak istiyorsanız bu hastalık nedeniyle bu 1-1,5 ayın sonunda işte karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirir. Yüzme gibi özellikle bir spor veya kilo vermeniz gerekiyor.
0: Bu dönemde hastalar sözünüzü kesin. Eğer diyelim ki 1,5-2 ay önce bir bel fıtığı atağı geçirdiyse doktor spor yap dese bile sporun onlara rahatsızlık vereceğini ya da bellerini zorlayacaklarını düşünüyorlar.
1: Şimdi bu hangi sporlar verir rahatsızlık? Bakın şimdi yüzmeyi neden öneriyoruz? Şimdi bir insanın belinin sağlam olması için öncelikle karın kasının kuvvetli olması lazım. Karnını kasan kişi, sıkı kasan kişi dimdik olur. Bir de sırt kasları kuvvetliyse omurgayı yerinde tutar. Şimdi özellikle yüzme yatarak yapıldığı için vücut ağırlığınız belin üstüne binmez. Bu nedenle yüzme önemlidir. Ama bunun dışında kardiyo gibi egzersizler, yürüyüş, bazı fitness hareketleri de bu iş için iyidir. Şimdi hangi sporu önermiyoruz? Bakın hoplama zıplama olan. Mesela futbol, basketbol, tenis bir dereceye kadar kuvvetlenmesi gerekir tenis oynamak için. Özellikle mesela ben futbol ve basketbol gibi futbolu çok seviyor bizim halkımız. Bir de futbol antrenmanlı kişinin işi yani.
0: Çünkü
1: halı saha böyle bir şey, yani saçma demeyeyim ama yani hayatında hiç top oynamamış kişi, nasıl topla hareket edileceğini bilmeyen kişinin hiç beklemediğiniz anda darbe alabiliyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz. Bu tip sporlardan uzak durmak lazım.
0: Peki diyelim ki bu 5 gün sonrasında herhangi bir iyileşme olmadı ve tekrar size geldi. Bir fizik tedavi süreci mi başlıyor yoksa her hastaya göre ayrı bir yol haritası mı?
1: Böyle tamamen düzelmedim diyorsa mutlaka hemen MR çektiriyoruz. Mutlaka düzelmesini engelleyen bel fıtığının çeşitli diğer tiplerinden biri olabilir. Yırtılmış olabilir. Sinir kökünde hasar olmuş olabilir. Böyle kişilerde eğer sinir kökünde hasar, ki bu hasar ayakta kuvvet kayıplarıyla ortaya çıkar, böyle bir şey varsa direkt ameliyata. Yok hala yoksa 3-4 haftalık periyot boyunca ilaç kullanmasını ve fizik tedavi doktoru tarafından görülmesini öneriyoruz. Genelde fizik tedavi uygulanıyor. Ama yani şimdi görüldüğü kadar hani tamam bu hastalık sık ama ameliyata da herkesi vermek doğru değil.
0: Herkese de uygun değil zaten değil,
1: değil
0: zaten, mi?
1: Değil. Yani ben mesela çok fazla bu ameliyatı yapan bir doktor olarak şunu söyleyeyim. Bir, bu ameliyatın herkes tarafından yapılmaması lazım. Yani bu işte uğraşan kişilerin yapması lazım. Artı her geçen sene ameliyat endikasyonlarım, yani ameliyat sayım artıyor. Belki gelenler arttığı için ama ameliyat endikasyonlarım daha daralmaya başladı.
0: Sınırlı. Ameliyat sonrası görülen?
1: Evet. Şimdi buradaki ameliyat sonrası görülen en önemli şeyi bir, iş gücü kaybı oluyor. Tamam, yani sakat kalacağına iş gücü kaybı olsun, bunu ileride telafi yapabilir diyebiliriz. Artı hastalar ameliyatta her şeyin bittiğini zannediyorlar. Yani kendilerine bakmıyorlar açıkçası ameliyat sonrası.
0: Ameliyat sonrası.
1: Evet.
0: Halbuki bel fıtığı aynı yerden olmasa bile başka yerden
1: Başka yerden tekrarlayabilir. Ameliyat yerinden bile %2-3 oranında tekrarlayabilir. Yani 100 kişinin ikisinde, üçünde tekrarlayabilir. Kendine gerçekten önem vermiyor yani halkımız. İşte kilo ver diyorsun, spor yap diyorsun. Ya, ameliyat oldu ya, bitti yani onun için.
0: O defter kapandı gibi. Dikkatimi çekiyor mesela göz hastalıklarında böyle, bir de bel yani omurga ile ilgili hastalıklarda her gün yeni bir teknoloji var ve hastanın konforu her geçen gün artıyor. Ameliyat süresi kısalıyor. Biraz önce siz ameliyat endikasyonu koymakta ya da ameliyat endikasyonlarında daraldığını görüyorum. Daha az kişiye ameliyat yapıyorum ama sayı artıyor. Yani muayene ettiğiniz kişilerin daha az oranına ameliyat ediyorsunuz ama ameliyat ettiğiniz kişi artıyor. Bu hem yaşam biçimimizin biraz daha olumsuza gittiğini gösteriyor. Ama bir taraftan da ameliyatsız tedavi yöntemlerinin arttığını gösteriyor. Ama ameliyat teknolojilerinde de ciddi bir değişiklik var.
1: Ameliyat teknolojilerinde gerçekten ciddi değişiklik var da ama ameliyatın prensibinde değişiklik yok. Ameliyatın prensibi sıkışmış siniri gevşetmek. Şimdi ben evet teknoloji her gün bir şey getiriyorlar. İşte dışarıdan lazerle girelim, içini yakalım, küçülsün. Ama klasik ameliyatın yaptığı dekompresyon dediğimiz oradaki sinirin üstteki baskıyı kaldırmayı hiçbir teknoloji yapamaz bir kere. Mümkün değil. Şimdi düşünüyorum yani 30 sene önce ameliyat ettiğim hastalarım var. O kadar iyi ki. Demek ki endikasyonu iyi doğru koymuşum. Evet. Doğru işlem yapmışım. Şimdi 30 sene önce teknoloji düşüktü diye bunlar hep ömür boyu kötü mü olacak? O kadar iyi insanlar var ki ameliyat olmuş. Demek ki ameliyatın esasını kafada o baskı olan siniri vaktinden önce rahatlatmak.
0: Yani
1: gecikmeyeceksiniz. Sinirde bir hasar olup da şey yaptığınız zaman hasta hiç memnun kalmıyor. Ömür boyu böyle müphem ağrılar, sıkıntılar, buna nöropatik ağrı diyoruz. Sinir ucu hasar gördükten sonra, yani sinir bir yerde beyin dokusuyla eş. Nasıl beyinde hasar oldu mu düzelme o kadar zorsa, sinir dokusunda da hasar oldu mu o kadar zor. Yani 40 sene önce bu yaptığımız basit ameliyatlarla düzelen kişiler bugün de çok rahat yaşıyorlar. Yani ameliyatın prensibi aslında değişmiyor. Bir takım teknolojik şeyler girse de önemli olan kimi ameliyat edeceğinizi bilmek.
0: Şimdi burada dinleyicilerimizin aslında akıllarında kalması gereken şey şu. Bir, doktoru doğru seçeceğiz.
1: Evet.
0: İki, doktorun koyduğu teşhiste uygulamaya geçmek için vakit kaybetmeyeceğiz. Dur biraz daha bakalım, dur biraz daha bekleyelim. Doğru. İşte ben bu ağrılara katlanabiliyorum diyorsunuz ama sinirdeki harabiyeti ya da ameliyat sonrası bunun ne kadarının geri kazanılacağını bilemiyorsunuz.
1: Evet. Şimdi ben mesela bazen hastam yanıma oturduğu zaman benden ne istiyorsunuz diye soruyorum. Şimdi yüzüme bakıyor, ne demek bu doktor? Düzelmek istiyor musunuz? Evet diyor. Bakın birazdan yine soracağım diyorum bu soruyu. Başka türlü cevap vereceksiniz. İşte halinden, vaktinden, şeklinden belli ameliyat olması lazım. İki büklüm. Birazdan ameliyat lafı geçiyor. Bakın geç kalıyorsunuz falan deyince. Ay ben olmayayım. Ama siz demin düzelmek istediniz diyorum.
0: Ama başka türlü söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Evet. Düzelmek istiyor ama ameliyat olmadan düzelmek istiyor. Evet. Korkunun sebebi nedir acaba? Yıllardır sizinle bel fıtığı konuştuğumuzda hep buraya geliyoruz ve kilitleniyoruz.
1: Korkunun sebebin ana sebebi ne olacağını bilmemesi. Şimdi çok karanlık bir yer orası kafasında, yani omurilik. Orada bir takım sinirler var, riskler var. Şimdi genelde bu hani ameliyat olmaya çok karşı kişilere karşıma alıp 3-4 dakika yapacağım ameliyatın şeklini, sebebini, bunun sonunda neler olabileceğini anlattığım zaman birçoğu ikna alıyor. Yani hep komşudan duyma, kötüden örneklerle bu duruma gelmiş durumdayız. Artı bir de bu gecikme olayı yok mu? Geciktiğiniz zaman fayda göremiyorsunuz. O işte bir efsane.
0: Yani aslında ameliyattan fayda görmeyecek birisinin ameliyat olup sonra fayda görebileceklerin kafasını karıştırması.
1: Gerçekten efsane bu olay. Yani dinleyicilere şunu öneririm. Eğer gittiğiniz hekim hakkında bu bel fıtığı konusunda bir takım kişilere gerçekten yardım ettiyse, onları mutlu ettiyse, tedavi ettiyse o kişiye inanın ve dediğini fazla geciktirmeden gerçekleştirin.
0: Bu röportajın özü aslında bu. Teşhis aldıysanız lütfen geciktirmeyin. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

TGRT FM Haber. Haber. Ardından sahne Türk pop müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe'nindi. Dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren Tilbe danslarıyla da renkli anlar yaşattı. İstanbul Festivali 13 Ağustos'a kadar müzikseverleri ağırlamaya devam edecek.

TGRT Haber'den iyi günler sevgili izleyiciler. Gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Hızlıca öne çıkan başlıklara göz atalım. Sonrasında her birini detaylandıracağız. Çerçeve yasa rekor bir oyla meclisten geçti. Tam 467 oy vardı sevgili izleyiciler. Beklentiler 400 civarındaydı. Dolayısıyla rekor olarak kayda geçti diyelim. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. Birazdan detaylı bir şekilde neler yaşandı, hangi açıklamalar yapıldı, bunların hepsi ekranlara getireceğiz ama asıl merak edilen bundan sonra bu sürecin nasıl işleyeceği. Ve geçiyoruz hemen Fenerbahçe otobüsüne silahlı saldırıda 5 gözaltı. Birazdan arkadaşımız Hanifi Bayar detayları bizlerle paylaşacak. Hızlı bir şekilde sizlere ufak bir hatırlatmada bulunalım. 2015 yılında bu saldırı gerçekleştirilmişti. Soruşturmanın devam ettiğini de biliyorduk. Birazdan sizlerle paylaşacağız öne çıkan ayrıntılarını. Ve SGK prim borcu olanlar için artık son şans vergi yapılandırılması. Daha önce haberini sizlerle paylaşmıştık. 31 Ağustos son gün sevgili izleyiciler. Birazdan kalem kalem sizlere aktaracağız. Ne şekilde, nasıl yapılacak bu yapılandırma. Diğer taraftan şunu söyleyelim. İlk 25 günde de 228 bin mükellefin başvuruda bulunduğunu sizlere aktaralım. Ve benzine 1 lira 56 kuruşluk zam geldi. Brent petrol fiyatı. Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız 80 dolar seviyelerine kadar gerilemişti ama bugüne baktığımızda 89 dolar seviyesine tekrar çıkan bir Brent görüyoruz. Dolayısıyla bu artışlar pompaya da zam olarak yansıyor diyelim ve hızlıca başlayalım.

0: Ultra Aslan Tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde 65 milyon lira değerinde altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şirin'in adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan az önce de başlıklarda sizlerle paylaşmıştık. 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili de 5 kişi gözaltında. Şimdi hızlıca arkadaşımız Hanife Bayar'a döneceğiz ve her iki başlıkla ilgili de detayları kendisinden alacağız. Hanife, kolay gelsin, söz sende.
1: Günün en sıcak gelişmesi sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından duyuruldu. Fenerbahçe takım otobüsüne tam 11 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. O soruşturmada hatırlayacaksınız 4 Ağustos 2020 yılında, yani o korkunç saldırıdan hemen sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Ancak Adalet Bakanı Akın Güllek tarafından faili meçhul dosyalar aydınlatılacak açıklamasından sonra ele alınan ilk dosyalardan birisi de 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Fenerbahçe takım otobüsüne Rize deplasmanı dönüşünde gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri oldu ve otobüs şoförü Ufuk Kıran başından ağır yaralandı o saldırıda. Otobüste bulunan futbolcu ve görevliler büyük tehlike atlatmışlardı 4 Nisan 2015 akşam saatlerinde. Ve Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının ele aldığı dosyada 54 farklı ID üzerinden HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Yusuf Öksüz'ün olay saatinde evinde olduğu yönündeki beyanıyla baz kayıtlarının örtüşmediği değerlendirildi. Şüpheli Yusuf Öksüz gözaltına alındı. Yine Yusuf Öksüz'ün yanı sıra Emiral Aygüneş, Hakan Atipoğlu, Özgür Ertürk ve Özden Recep Kaplan isimli kişiler de olay öncesi ve sonrasında yoğun iletişim içinde oldukları ve baz hareketliliği tespit edildi. 11 yıl önceki o silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli bugün gözaltına alındı. Bunun altını çizelim. Şüphelilerin evlerindeki arama çalışmaları da uzun saatler sürdü. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan bu operasyonun tüm detaylarını Adalet Bakanı Akın Güllek X platformu üzerinden sabah saatlerinde duyurdu. Günün en sıcak gelişmelerinden birisi de Ultra Aslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin. Yani Muzaffer Şirin'den bahsediyoruz. Tribünde kullanmış olduğu isim Sebahattin Şirin. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca o da gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasına neden olan ise 3 ayrı suçlama. O suçlamalardan birisi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, kara borsa ve uyuşturucu madde bulundurma, kullanma. İşte bu iddialarla beraber Sebahattin Şirin gözaltına alındı ve emniyetteki ifade işlemleri bugüne kadar devam etti Sebahattin Şirin'in ve bugün kendisinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Adliyede savcılık makamında hakkındaki suçlamalara ilişkin bir savunma gerçekleştirecek. Tabii ki neler söyleyecek? Bu çok merak ediliyor ama en çok merak edilen konu savcılık ne talep edecek? Ultra Aslan taraftar grubunun tribün lideri olan Sebahattin Şirin için ne talep edilecek? Tutuklama mı, adli kontrol mü? Bizler bu gelişmeyi de burada takip ediyor olacağız. Şu an size dışarıdaki noktayı gösteremiyorum ama bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda olağanüstü bir güvenlik önlemi var. Hemen hemen her katta çok sayıda Çevik Kuvvet Polisi görev yapıyor. Adalet Sarayı'nın çevresinde çok sayıda yine Çevik Kuvvet Polisi görev yapıyor. Ve bugün İstanbul Adalet Sarayı'na girişler kısıtlı bir şekilde yapılıyor. Herhangi bir şekilde bugün duruşması olanlar belgesini ibraz ettikten sonra, gösterdikten sonra girebiliyor. Görevli personeller yine görevli kartlarını gösterdikten sonra girebiliyor. Bugün sivil vatandaşların girişi kısıtlanmış durumda. Yoğun güvenlik önlemi var. Çünkü Galatasaray taraftar grubu da bir toplanma çağrısı yapmışlar. Ondan dolayı oradaki sayı da, meydandaki sayı da gitgide artıyor. Bizler tüm gelişmeleri yerinde takip ediyor, aktarmayı da sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim Hanife, aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşı dolandıran şebeke çökertildi. İstanbul merkezi 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şebekenin 41 bin kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada vize randevularını ele geçirip yüksek ücretle satan şebeke deşifre edildi. Şebeke üyelerinin konsolosluk ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı belirlendi. Vatandaşlardan danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler alan şüphelilerin bazı durumlarda ücret iadesi yapmadığı ve kişisel verileri de özel sistemlere aktardığı ortaya çıktı. Tespitler üzerine 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili bilgi paylaştı. Bakan Gürlek, şebekenin 41 bin aşkın kişiden 918 milyon lira topladığını, şirket hesaplarında ise 2 milyar 841 milyon lirayı aşan para hareketi bulunduğunu açıkladı. Görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için sandık başına gitti. Dördüncü turda AK Parti ve MHP'nin desteğiyle 21 oy alan CHP'nin adayı Seda Dilber, Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. Yeni partinin adayı Mehmet Özdemir ise 19 ayda kaldı.
2: Yapılan dördüncü tur gizli oylama sonucunda meclis üyemiz Seda Dilber 21 oy almış olup belediye başkan vekili olarak seçilmiştir.
3: Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekilliği için yapılan seçimde sonuç dördüncü turda alındı. CHP'nin adayı Seda Dilber'le yeni partinin adayı Mehmet Özdemir yarıştı. Yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ilk darbeyi bu seçimde aldı. Başkan vekili CHP'nin adayı Seda Dilber oldu. Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Erdal Beşikçioğlu belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. Yerine belediye meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı. İlk turda yeni parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP'nin adayı Seda Dilber ise 11 oy aldı. 6 boş, 6 geçersiz oy çıkınca seçim ikinci tura kaldı.
4: İkinci turuyla başlatıyorum arkadaşlar.
3: Turlar ilerledikçe meclisteki oy dağılımı değişti. Dördüncü turda toplam 41 oy kullanıldı.
2: Seda Dilber 21 oy almış olup belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.
3: CHP'nin adayı Seda Dilber 21 oy alarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi. Yeni partinin adayı Mehmet Özdemir ise 19 oyda kaldı. Bir de boş kullanıldı. Dilber AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin desteğini de aldı. Böylece yeni partiye karşı seçimi kazandı. Seda Dilber'in seçilmesinin ardından yeni parti destekçileri belediye önünde olay çıkardı.
5: O kadar
3: Seçimin ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesinin kazandığını söyledi.
0: Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekili seçimi büyük tartışmalara yol açtı. Şaibe iddiasıyla seçimi yargıya taşıyan AK Parti başkan vekili seçiminin iptal edilerek yenilenmesini talep etti.
6: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
7: G harfinin 6'ya benzetilerek, 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
8: Aklımıza gelmeyen türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
3: Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi geçersiz sayılan oylar nedeniyle tartışmaların odağına oturdu. AK Parti şaibe iddialarıyla seçimi yargıya taşıdı.
7: Burada da Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in hemen ikinci isimdeki Z harfi, evet çok komik gelecek ama ikiye benzetilmiştir.
3: Üsküdar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmişti. Ancak seçim sırasında geçersiz sayılan oylar üzerinden tartışma büyüdü. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcıoğlu ve AK Partili belediye meclis üyeleri seçimde usulsüzlük ve şaibe olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
7: İddialarımızın tamamı Üsküdar Belediyesi'nin kendi resmi yayınında, kamuya açık biçimde yayınlanan canlı yayın kaydına dayanmaktadır.
3: Başkan Sarıcıoğlu iddialarını yalnızca geçersiz sayılan oylarla sınırlı tutmadı. Seçimin 3. turunun ardından CHP'li bazı meclis üyelerine baskı ve tehdit uygulandığını da öne sürdü.
7: CHP'li meclis üyelerinin kendi grup odalarında adı yeni fakat uygulamaları ve tavırları eski olan partinin il başkanı tarafından tehdit edildiği ve son turda tercihlerini değiştirmeleri yönünde baskı gördükleri iddia edilmiştir.
6: Karıştı buna oylar ya. Oyları karıştı. Bunun itiraz edilmiştir.
3: Bu sözlerde tartışmanın bir başka başlığı oldu. Sarıcıoğlu, Divan Başkanı Ali Aral'ın oyların karıştığına ilişkin bu sözlerinin seçimin güvenilirliğini zedelediğini savundu.
7: Oyların ve itirazların hangi pusulaya ilişkin olduğu konusunda böylesine açık bir karışıklığın yaşanması seçimin güvenilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurmuştur.
3: Başkan Sarıcıoğlu seçimin iptali ve yenilenmesi için hukuki süreci de başlattığını açıkladı.
7: Seçim işleminin ve meclis kararının iptaliyle seçimin yenilenmesi talebiyle idare mahkemesinde de ayrıca bir dava açacağımızı şimdiden burada ilan etmek istiyorum.
0: Yolsuzluk tutuklusu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek disiplin kurulu kararını beklemeden CHP'den istifa etti. CHP yönetimine ateş püsküren Çiçek, partim tarafından lekelendim dedi.
5: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
3: İhraç kararı kapıdaydı. O kapıyı kendisi kapattı. Partim tarafından lekelendim diyen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek CHP'den istifa etti.
5: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında 4 Ağustos'ta düğmeye basılmıştı. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Çiçek ve beraberindeki 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
9: Dedim ki İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
3: Evli olduğu bilinen Çiçek'in sevgilisine gönderdiği mesajlar soruşturma dosyasına girdi. WhatsApp yazışmalarında yer alan ifadeleri rüşvetin boyutunu gözler önüne sermiş, CHP tarafından da ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
10: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
3: Tutuklama gerekçesinde yer alan delillerin gerçeği yansıtmadığını iddia eden İlkay Çiçek, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
10: Partim bana savunma hakkını dahi tanımazken, kendi çocuklarını yiyerek aklamaya çalışıyor. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadan, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildim. Bana savunma hakkı tanınmadan, bu kez de emek verdiğim partim tarafından lekelendim. Şunu bilesiniz ki, kalbimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok edemeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum.
5: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek. Aslında
11: Uşak Belediye. TGRT FM Haber.
12: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 26, Ankara 31, İzmir 37, Bursa 32, Konya 30, Afyon 33, Denizli 37, Antalya 38, Adana 37, Zonguldak 26, Samsun 28, Trabzon 27, Kayseri 31, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Hüseyin efendim Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefon hattımızda piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Maşallah, subhanallah efendim, bugün sesiniz gümbür gümbür. Her zaman iyidir öteden beri. Çok hakikaten mikrofonik bir sesiniz var. Canlı. Şimdi efendim teröristi Türkiye biliyorsunuz yıllarca süren bu mücadeleden sonra kavuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 el barışa kalktı. Şimdi diyerek biz de manşetimizi atalım bugün için. Şubat 2008'de hatırlarsınız Ertuğrul Özkök'ün Hürriyeti, meclisin türban serbestisinin kabulü için yaptığı oylamayı 411 oy efendim kaosa kalktı diye baltamaya kalkmıştı, çalışmıştı. Yepyeni bir dönem başladı Necmettin Bey. Meclisteki oylama öncesi MHP'lileri Bahçeli hayır diyeceklerini açıklayan Dursun Müsavvat Dervişoğlu'nun adeta suratına bile bakmadı. PKK sadece ülkemizde değil tüm dünyada pasifize edildi. Biz bu noktaya nasıl geldik? Tabii bunun bir hikayesi var, gerçek hikayesi. Evet. Bunu sizden bir dinleyelim efendim.
1: Evet, gerçekten Türkiye çok büyük bir mücadele verdi Atay Bey. Yani bakın, sadece Türkiye içerisinde bitirilmedi bu PKK. Tabii. Bütün dünyada bitirildi. Yani Kuzey Irak'ta bitirildi, ondan sonra İran'da bitirildi, Avrupa'da bitirildi, özellikle Avrupa'da bitirildi. Rusya'da bitirildi. Yani bu çok önemli bir gelişme. Yani PKK biliyorsunuz bir bütün, yani bir parça olarak 2013-2014 yılında biz sadece Türkiye'de bitirmeyi amaçlayan bir operasyon başlatmıştık. Fakat bunda muvaffak olamadık. Evet. Ama şu anda durum tam tersi oldu. Gerçekten çok gurur veren bir kabulle gerçekleşti. Yani 400 milletvekiliyle kabul biliyorsunuz anayasa değişikliğini kabulünü beraberinde getiriyor.
0: Tabii.
1: Yani anayasa değişikliği yapmak için 400 milletvekilinin evet oyu vermesi lazım. Fakat 467 milletvekili bu işe evet dedi. Fakat bu arada yeni partiden de 54 milletvekili hayır diyerek bu işe gerçekten karşı çıktı. Çok ayıp yani, bakın ben size söylüyorum. Yani bunun izah edilecek bir tarafı yok. Buna hayır demenin, hata Bey.
0: Tek akıllı yani, siz misiniz?
1: Yani evet. Sen ne istiyorsun kardeşim? Türkiye terörle boğuşsun mu istiyorsun? Onu mu istiyorsun yani? Hayır demekle ne demek istiyorsun yani? Sen komisyonda gerekli itirazlarını yaptın zaten. Kabul
0: tabii
1: görmedi. Kabul görseydi eğer bunlar şeye girer, yasaya girer, yasada değişiklik yapılırdı. Yapılmadığına göre seni buna evet demen lazım Atabey. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna hayır demek gerçekten izah edilebilir, açıklanacak bir tablo değil. Tabii yasa, 12 maddelik yasa teklifi kabul edildi biliyorsunuz. Fakat
0: meclisteki komisyonda da yer almadılar. Bu itirazlarını mesela orada olsalar, bu itirazlarını orada yapsalar, bir şey olsa şeyde de yoksun yani. Orada yoksun, burada yoksun ama tepki gösteriyorsun. O anlaşılmış değil tabii, evet.
1: Evet, kendi işte seçimde bakıyorum. Seçimlerde kendi kamuoyuna bunu nasıl izah edecekler ben anlayamıyorum aslında. İzah edemeyecekler.
0: Evet.
1: Af değil bile bu. Af değil bile biliyorum. Şarta
0: ne alakası var aflayı?
1: Evet. Şarta evet, bağlı ceza erteleme rejimi Atay Bey.
0: Evet.
1: Yani güvenlik kurulu tasfiye edildiğini, silahların teslim alınmadığı tespit ettikten sonra ancak bu iş yürürlüğe girecek.
0: Tabii.
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir karar aldı Türkiye Atay Bey.
0: Tabii.
1: Bakın terörün ortadan kalkmış olması bir defa Türkiye'ye yeni yatırımların gelmesine beraberinde getirecek. Turizm sektöründe büyük bir canlanma yaşanacak. Özellikle bölge halkı büyük bir rahatlama yaşayacak.
0: Yayladalar efendim. Telefonlarla bazı dostlar arıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Yayladayız diyorum. Hele yani, şükür evet diyor. Yani adam evet, 13-14 sene sonra yaylaya çıkmış. Evet. Davar yayılmış. Süt sağlıyor. Çok önemli şeyler oluyor efendim.
1: Evet. Yani mesela düzenlemeden faydalanacak kişiler hakkında 2 ila 3 yıl boyunca siyaset yasağı uygulanacak. Bir de ondan sonra yani yasadan faydalanmak isteyenler ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasından sonra 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat edecekler, başvuruda bulunacaklar. Ellerindeki silahları teslim ettiğini ispat edecekler.
0: Tabii.
1: Yani ve çok önemli bir gelişme. Yani şu anda tabii bu ana hatlarıyla bu kabul edildi ama bunun uygulanmasıyla ilgili bazı yeniden düzenlemeler yapılabilir. Yani
0: tabii.
1: Yeni kanunlar çıkartılabilir.
0: Şimdi mecliste bir yeni partinin de bir enteresan çıkışı vardı.
1: Evet.
0: Selahattin Demirtaş vurgusu vardı ama Selahattin Demirtaş hemen akabinde bir açıklama yaptı zaten. Açıklama
1: evet,
0: yaptı.
1: Kullanmak istediler.
0: Ha yani beni niye kullanıyorsunuz böyle, evet. böyle aparat gibi beni kullanmayın kardeşim dedi adam. Evet. Oradan bir şey yaptı, sert çıktı. Niye hala içeride, niye serbest bırakılmadı? Ya beni kullanmayın. Hatta HDP'li bir milletvekilinin çıkışı var.
1: Evet evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi yani aklınıza Sarıhan, geldikçe Sarıhan. Falan evet.
1: Saruhan Bey'in evet gerçekten çok Demirtaş'ı kullanmayın dediler gerçekten. Şimdi yeni parti tabii DEM Parti'nin bu işe evet demesinden büyük rahatsızlık duydu tabii.
0: Evet.
1: Yani DEM Parti biliyorsunuz bu işte en büyük faktörlerden bir tanesi. Yani,
0: tabii.
1: Bir zamanlar biliyorsunuz KCK'yı desteklemişlerdi, PKK'yı desteklemişlerdi. Fakat tuttuğu yolların yanlış olduğu ispat edildi şu anda, ortaya çıkartıldı.
0: Evet.
1: Yani bunların bu silahlı mücadeleyle bir varlık sürdüremeyecekleri kesin bir şekilde ortaya çıktı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada.
0: Tabii artık tabii. Yani en güçsüz devlet bile olsa bir terör örgütünün o devletle baş edemeyeceği böyle çok net evet. bir şekilde görülüyor dünyada.
1: PKK
0: Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletle evet.
1: Evet. Evet, PKK taşeron örgüttü biliyorsunuz. Yani kim parayı verirse onun lehine terör eylemi düzenlerdi. Ama şu anda hiçbir devlet artık bunu kullanmıyor. Yani bu işe bu yolu kapattılar.
0: Evet.
1: Yani ama Türkiye'nin tabii bu işte yapmış olduğu diplomatik zaferin hiçbir zaman yadırganmaması lazım Atay Bey. Yani en büyük mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bütün dünya ülkeleri liderleriyle tek tek görüştü. Ondan sonra PKK'nın terör örgütü olduğunu, bunlara destek verilmemesi gerektiğini ısrarla söyledi, ispatladı. Onlar da buna kabul ettiler. Bakın ben size söylüyorum.
0: Evet.
1: Bu destek ortadan kalktığı için PKK'nın eli kolu kesildi, ortada kaldı. O yüzden de teslim oldu.
0: Doğru.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Şimdi o stratejistler tabii bir kitap falan ben birçok şeyi karıştırdım. Bölgenin çocuğu olmak hasebiyle ya bu nasıl biter, nasıl noktalanır diye. Onların oradaki ortak görüş teröristi döveceksin ya ölecek ya da teslim olacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu görülüyor. Evet. Başaramayacaklarını, olmayacağını, olamayacağını onlar da anladılar zaten. Evet.
1: Yani tabii burada en büyük önemli olay bu 16 bin kişi var diyor. 16 bin militan var diyorlar.
0: Tabii.
1: Dünyasında. Bu 16 bin militana işte bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den gidenler Türkiye'ye gelecekler. İşte bunlar silahlı eyleme karışmamış mı? Bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok yakın bir şekilde incelenmiş Atay Bey.
0: Tabii biliniyor.
1: Tek tek tespit edilmiş, kim karışmış, kim olaylarına karışmış. Bunların hepsi ortaya konacak. Eğer olaylara karışanlar varsa onlar mutlaka 5 sene, 10 sene süreyle bu işe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçemeyecekler.
0: Evet.
1: Bunu bu şekilde belirtmek lazım. Yani şu anda Türkiye'de yepyeni bir dönem başladı Atay Bey.
0: Doğru.
1: Yani Türkiye'nin çok önemli bir kazanım elde ettik. Yani ne kadar şükretsek azdır.
0: Evet. Efendim şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması efendim, yani taraflardan birine yapılan silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngördüğü için muhalefet tarafından tehlikeli ve maceracı bir hamle olarak görülüyor.
1: Evet.
0: Ama haberler tam tersini söylüyor. Oysa ülkemiz bu ittifak sayesinde hem savunma hem ekonomi anlamında büyük kazanımlar elde edilecek.
1: Evet.
0: Edecek evet. Değil mi? Yani işin içinde ekonomik işbirliği var, ticaret var vesaire. Bunlar çok önemli. Her alanda birçok konuda işbirliği yapacaklar.
1: Doğru.
0: Sadece
1: doğru.
0: Savunma alanında değil. Bunu doğru. biraz açarsanız biz de evet. öğrenmiş olacağız. Efendim.
1: Evet doğru söylüyorsun. Çok doğru. Gerçekten muhalefetin zaten bugüne kadar Türkiye'nin dış politikasını hiçbir zaman akıl sırrı erdiremediğini ben görüyorum.
0: Evet.
1: Yani bir defa olayları derinliğine araştırmıyorlar. Görüşmüyorlar, okumuyorlar, öğrenmiyorlar. ezbere konuşuyorlar. Yani bakın evet savunma paktı bu ama ancak bir askeri güvenlik paktı olsa da ülkemiz için milyarlarca dolarlık ekonomik hacim sağlayacak stratejik avantajlar var tabii. Yani bakın ben
0: evet.
1: söylüyorum. Mesela İHA'lar, SİHA'lar, zırhlı araçlar, füze sistemleri gibi yeni ürünler Suudi Arabistan ve Pakistan pazarlarına satılacak.
0: Evet.
1: Yani Gökbey
0: helikopterleri. Belki birçok şeyi beraber üreteceğiz.
1: Tabii yani bir de Suudi Arabistan'ın çok güçlü fonları var biliyorsunuz. Bu anlaşma sayesinde Türkiye'ye gelecekler, Türkiye'de yatırım yapacaklar. Şirketlerimize ortak olacaklar.
0: Evet.
1: Büyük bir sermaye girişi yaşanacak. Yani bunu siz bu şekilde sadece savunma anlaşması olarak görmeyin. Evet. Bunun arkasında çok büyük bir şey var. Bir de şu var, yani Amerika'nın bu Orta Doğu'da gerçekten düzeni sağlayamadığı net bir şekilde ortaya çıktı.
0: Tabii. Evet.
1: Yani bunu biz yapalım dediler. Amerika'ya niye montaj olalım dediler. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'de birleştiler. Şimdi bu ittifaka benim gördüğüm kadarıyla yakında başka ülkelerde katılacaklar. Özellikle Mısır'da katılacak benim tabii gördüğüm kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Çünkü dışarıda kalanlar avantajdan istifade edemeyecekler. Bunu görecekler. Bir defa da Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin açık tutulması sağlanacak. Bakın bugün çok karışık bir tablo var ortada. Yani Hürmüz Boğazı'na ilgili belirsizlik arttığı için Brent petrol 90 dolara kadar çıktı ya. Allah'ını seversen yani. Bizim için çok kötü bir gelişme bu. Yani akaryakıt fiyatları artıyor. Ondan sonra benzin fiyatları artıyor. Merkez Bankası'nın şeysi çok kötü oluyor, duruma düşüyor.
0: Bölgede tabii huzurun olması, hem terörsüz, kargacısız, savaşsız değil mi efendim? Tabii, yani tabii. Bunlar olmayınca bir huzur ortamında dediğiniz gibi birçok ekonomik gösterge de zaten raylarına oturacak. Ama dünyaya baktığında İsrail burada hakikaten terör estiriyor. Yani her tarafa saldırıyor. Amerika onu koruyor, arkasından geliyor. Onun projelerini destekliyor. Bu İran saldırısı nereden çıktı anlamış değilim. Yani şimdi o saldırıda netice ne yani? Şimdi onu konuşalım hakikaten yani.
1: Evet.
0: Yani Amerika kazandı mı, kaybetti mi, ne oldu falan. Onları da konuşacağız ama öncelikle bu savunma anlaşması çok önemli.
1: Evet. Yani bakın Mekke Anlaşması sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. Mekke Anlaşması Türkiye'nin bölgedeki askeri tecrübesini, endüstriyel üretim gücünü ekonomik refaha tahvil edebileceği, güvenlikte ve ticarette güçlü Türkiye vizyonunun en somut, en açık kanıtı atadı.
0: Yani, evet, yani kimse yani, kimseye jandarmalık yapmayacak bu üç ülkenin sadece. Ama beraber belki tank da üretecekler, füze de, uçak da üretecekler. Evet. Hem yani, dışarıya satacaklar, hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani işin temelinde böyle bir şey de var.
1: Evet, yani hem güvenlikte hem de ticarette güçlü bir ülke olan Türkiye'ye büyük bir sermaye akışı yaşanacak benim gördüğüm kadarıyla.
0: Evet.
1: Bundan en çok biz kazanacağız. Ama onlar da kazanacaklar. Zira
0: herkes kazanacak.
1: Askeri güçlerini güçlendirerek tabii düşmanlarına karşı büyük bir zafer elde edecekler benim gördüğüm kadarıyla. Evet.
0: Tabii yani Amerika'ya çok yüklü miktarda savunma adına paralar veriyor. Suudiler de veriyor. Evet. Şeyi de Pakistan'da alıyor. Bu defa ortağı olacağı projelerden efendim o silahları edinmiş olacak. Dünyaya da satmış olacaklar.
1: Doğru. Evet. Doğru.
0: Şimdi efendim Hürmüz krizi bir türlü çözülemiyor.
1: Evet.
0: O devam ediyor. Demin petrolden de bahsettik o fiyatları. Şimdi İran Trump'ı fena bir şekilde köşeye sıkıştırmışa benziyor.
1: Evet.
0: ABD Başkanı boğazı açın diyor. Onlar da önce bize verdiğiniz zararları öde diyor. Saldırmış çünkü.
1: Evet.
0: Efendim yaptırımları da kaldır, o yaptırımlar var, bankalardaki paralarımızı serbest bırak diyor. Bu iş Trump'ın başını yakacak gibi diyorlar ama katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani seçimlere de az kaldı zaten yani, şey seçimlerine. Yani,
1: evet. Gerçekten Tarzan zor durumda derler yani.
0: Hakikaten ya, ama bunu İsrail tabii yönlendirdi bu konuya.
1: İşte İsrail'in ipiyle kuyuya inersen ortaya çıkacak manzara da budur işte, tamam mı? İsrail düşman, Türkiye dünyanın düşmanı, sadece Amerika Türkiye'nin
0: değil. Evet.
1: Değil. Yani işte İsrail kendisini güvenlik altına almak için İran'a saldırmayı teşvik etti Trump'a. Kandırdı Trump'ı.
0: Evet.
1: Trump da saldırdı. Bakın demokrat milletvekilleri Trump'ın bu savaşı kaybettiğini açık açık söylüyorlar şu anda.
0: Tabii.
1: Adamlar İran'da çok ekonomik korkunç vaziyette, krizde biliyor musun ekonomi?
0: Tabii.
1: Yani enflasyon %130'a ulaşmış ya.
0: Buyur. Savaşan ülke.
1: İnsanlar sokaklarda büyük bir kriz yaşıyor. Sürekli borçlanarak ayın sonunu getiriyorlarmış. Felaket yani ekonomik açısından. İşte diyor ki İran Trump'ta, siz de diyor 50 sene süresi, İran diyor ki siz de diyor 50 sene 50 yıl boyunca diyor öldürdüğünüz insanların tazminatlarını bana verin diyor. Hayret bir şey.
0: Yani
1: ne saçma sapan şeyler vallahi billahi yani. Bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Yani bir çıkış noktası yok maalesef. İşte Hürmüz Boğazı açılmadığı için Brent petrol $90 ulaştı. İşte $100 olacak diyorlar. $100 aşacak diyorlar. Olur mu? Olabilir yani kısa sürede. Zira bu çözüm mutlaka bulunması lazım Hatta Bey.
0: Evet.
1: İran Umman'la beraber anlaştı biliyorsunuz. Bir güvenlik paktı oluşturdu. Fakat geçen gemilerden para alacağız diyor. İster istemez.
0: İran'ın yani, öyle bir şeyi var evet.
1: Var. Yani diğer başka bir yoldan kullansınlar ya. Türkiye'yi kullansınlar. Türkiye'nin Ceyhan boru hattı var. Oradan
0: ha, onun üzerinde petrollerini. Doğru.
1: Yani evet. Mutlaka ya başka bir yol tercih edecekler ya da İran'ın bu şeyine, taleplerine boyun eğmek zorunda kalacaklar. Yani çok karışık bir tabloyla karşı karşıyayız ama şu anda ortadaki manzara pek iç açıcı değil maalesef Hatta Bey.
0: Evet. Ama yani İran'da tazminat istiyor. Özellikle tazminat istiyor. Tabii el konulan paralarını da istiyor bankalarda tabii.
1: Yaptırımları kaldır diyor. Evet. Yaptırımlar var diyor hükümet diyor. Onları kaldır diyor onları diyor. Yani bunları yaptığı takdirde o zaman Amerika savaşı kaybettiğini resmen ilan etmiş olmuş olacak yani.
0: Doğru.
1: Yani bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani oyalıyor ama çok da zaman kalmadı dediğiniz gibi seçimlere. Eğer seçimlere bu havayla girecek olursa Trump kesinlikle kaybeder.
0: Savaşın yani, aslında savaşı sonlandırmak bir bakıma kazanmak da yani bu böyle sürüncemede kaldık da iki ülke de demin dediğiniz gibi kaybediyor. Bence evet. Amerika'da İran'da kazandıklarını ilan etsinler.
1: Ettiler zaten.
0: Yani İran'ın tabii tazmin edilsin İran'ın zararları bu işe bir nokta konulsun. Savaşın kazananı olmaz derler ya atalarımız öyle demişler.
1: Evet. Kaybedeni çok olur savaşın
0: evet.
1: Kazananı olmaz evet.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok doğru evet.
0: Efendim şimdi Adalet Bakanı Akın Güllek içimizdeki kanayan yarıya merhem oldu. Yıllarca açıklanmayan cinayetleri gün yüzüne çıkarmak için bütün imkanları seferber etti. Uğur Mumcu, Muhsin Yazıcıoğlu olaylarını çözeceğiz dedi. Peki Turgut Özal var, merhum Turgut Özal. O da 1993'te hain bir şekilde zehirlendi. 2012'de mezarı açıldı, otopsi yapıldı, zehirlendiği netleşti. Onun da katili bulunmalı bence.
1: Evet.
0: Yani burada evet. Rahmetli Özal'ı da ayırt etmeyelim ya da geri evet. Bırakmayalım. Ne evet. Dersiniz? Yani o, mesela evet. Uğur Mumcu bir duvarda efendim bir taş çekersek duvarın altında kalırız denmişti. Ya kim kalacaksa kalsın, nasıl kalacaksa kalalım da öğrenelim ya gerçekten Uğur Mumcu kim neden katletti? Bu çok önemli ya da Yazıcıoğlu'nu kim niye katlediyor? Hedefleri neydi? Bilelim bunlar ya. Rahmetli evet. Turgut Özal'ı niye zehirlediler? O da biliyor musunuz bu meseleyi çözmek istiyordu ama
1: evet.
0: Ömrü vefa etmedi.
1: Evet.
0: Adımlar atacaktı. Eşref Bitlis Paşa hayatını kaybetti. Böyle evet. Çok evet. Acı sonuçlar aldık biz.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Bunları bir netleştirelim. Yani iki hangi bir şey varsa ne diyorsunuz istihbarat servisi varsa bu işin içerisinde hangi ülkenin evet. Ya da hangi evet. Şey evet. Evet. İstihbarat servisi varsa bunu net bir şekilde halkla 3 senede sürse şey yapalım düşmanlığı tanıyalım düşmanımızı ya.
1: Evet yani bunların mutlaka işte PKK ile yaptığı mücadelede PKK ile
0: evet.
1: Türkiye'nin yaptığı mücadelede gelişmelerden dolayı öldürüldüler bunlar. Bakın ben size söylüyorum. Yani
0: tabii.
1: PKK ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini Uğur Mumcu söylemişti. Muhsin Yazıcıoğlu çok önemli bir rol üstlenmişti o zaman biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Devlete. Ondan sonra bunu da hayatken sonlandılar. Turgut Özal da aynı şekilde hareket etmişti. Turgut Özal da tam bitiriyordu. O zaman zehirlendi diyorlar.
0: Evet.
1: Zehirlendiği kesin aslında. Yani bunu ben yurt içindeki yurt içinde bu işe soyunmuş olanlar olabilir ama benim edindiğimiz bilgilerime göre aslında bunun işi dışarıya dayanıyor Hatta Bey. Yani
0: tabii.
1: Özellikle Amerika'ya dayanıyor benim anladığım kadarıyla bu işin suikastların temelinde yatan bu gerçek var.
0: Evet.
1: Yani tabii Amerika'yı nasıl suçlarsın, neden suçlarsın ama bunu ben bilmiyorum. Ama bunu ben ortaya çıkartacak olan mutlaka güçler var Türkiye'de. Bakın,
0: İnşallah bunu, tabii.
1: Bunu ortaya çıkaracaklardır.
0: Mutlaka yerli ve yabancı işbirlikçilerini ortaya koymak lazım. Hakikaten millet düşmanını tanımak istiyor.
1: Evet. Artık bakın terörsüz Türkiye'ye geçtik tamam mı? Her şey bitti. Hani sıfırdan başlıyoruz yeniden, yeni döneme. Artık bu terörsüz Türkiye öncesinde bu yaşanan olayların mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. Yani hiçbir soru işareti kalmaması lazım insanların kafalarında.
0: Evet.
1: Yani özellikle Türkiye'nin lideri ya, Turgut Özal, Allah'ını seversen ya. Türkiye'ye çağ atlatan başkan da o aslında.
0: Tabii. Yani, şimdi öbür tarafta yani. Mesela Uğur Mumcu, yani az buz adam değil ki. Yani adam bir şey bulmuş. Bir şeyin affedersiniz ucundan tutmuş. Bunu kardeşiyle de paylaşıyor. Yani aile biliyor bu sırrı.
1: Evet,
0: ya ben
1: evet,
0: çözdüm, ben buldum diyor. Mesela ama tam bu konjonktürde bir 28 Şubat çöktü memleketin üzerine. Adamı alıp götürdüler, harp akademilerinde, askeri okullarda konferanslar verdiler. İrtica ile ilgili konferanslar verdi. Sonrasında katledilince aha dediler bunu dinciler yaptı. Mütedeyin insanların üzerine, sonra İran'a götürüp dayandırdılar. İran yaptı dediler. Tuhaf bir şey ya.
1: Evet. Yani işte dediğim gibi, yani bu işlerin mutlaka bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkartılması lazım aslında. Tabii. Yani
0: çok değerli yani.
1: Hiçbir soru işareti kalmaması lazım. İnşallah ben Akın Güllek'ten çok ümitliyim. Bu işe de mutlaka çözüm bulacaktır benim gördüğüm, bildiğim kadarıyla. İçimizdeki bu kanayan yaraya mutlaka merhem olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, bir disiplin dahilinde, devlet ciddiyeti içerisinde savcılarımız gece gündüz çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. Şimdi efendim gelelim Merkez Bankası'nın rezervleri. Bir haftada 13.7 milyar dolar arttı. Tam yani 178.2 milyar dolara ulaşmış. Bu nasıl oldu? Yani çok enteresan. Kasamızda para var Necmettin Bey. Yani bunu nasıl kazandık? Kasa tam takır değil yani.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Vallahi yani.
1: Kasa doluyor Atay Bey ya.
0: Evet, bu çok önemli yani.
1: Yani yabancılar geliyor, rezervler artıyor. Yani bunu bu şekilde gelişmek lazım. Yani 7 Ağustos haftasında 13.7 milyar dolar artmış bir haftada ya. 178.2 milyar dolara yükselmiş. Fakat ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Yani altın fiyatlarındaki yükselişten dolayı biraz sonra konuşacağız inşallah.
0: Evet onu kaçırmayalım.
1: Merkez Bankası'nın altın rezervleri de artmaya başladı. Altın rezervleri yükselince Merkez Bankası'nın rezervleri de arttı. Yani 3 gün içerisinde 4,5 milyar dolar daha artmış Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani 178'in üstüne 4,5 daha koyun, 183 milyar dolara dayandı Merkez Bankası'nın rezervleri. Biliyorsunuz 30 Ocak'ta 2016'da 218 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı Merkez Bankası'nın rezervleri. Fakat sonra düştü işte bu petrol krizi dolayısıyla 149 milyar dolara kadar düştü.
0: Evet.
1: Şu anda tekrar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükselmesindeki en büyük etken yabancı yatırımcıların tahvile yönelmeleri, yani Türk tahvillerine kapışmaları. Tahvillerdeki faizler cazibeli geliyor onlara, yani avantaj getiriyor. Bunlar da tahvillerini alıyorlar, bol bol para kazanıyorlar.
0: Evet, o da var ama ne olursa olsun ben tabii o teknik yöntemlerin dışında Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması, kasasının dolu olması aslında piyasalara da güven veriyor. Hepimize güven veriyor.
1: Tabii.
0: Eskiden yani bir döviz meselesi vardı bizim. Hop bir bakardınız efendim, bir gecede 2,5 katına çıkan günleri hatırlıyoruz hepimiz.
1: Doğru.
0: Ama şimdi Merkez Bankası derhal müdahale ediyor. Elindeki parayı piyasaya sürüyor. Oradan yukarı çıkamıyor. Frenliyor. Mesela bu bakımdan bile çok değerli bu.
1: Tabii. Mesela şu anda en güçlü alıcı şu anda Merkez Bankası piyasada tabii.
0: Evet.
1: Yani adamlar satışa çıkartıyorlar. Kimse almıyor ki. Sadece herkes satıyor. Vatandaş da satıyor. Şirketler de korku kalmadı şirketlerde biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Enflasyon altında gerçekleşti kurları artış Atay Bey.
0: Tabii.
1: Çok önemli bir gelişme. Şirketler rahatladılar. Kur riski kalmadı şu anda. O yüzden de rahat yatırım planı yapıyorlar ileri dönük olarak. Bol döviz kredisi kullanabiliyorlar. Korkmadan döviz kredisi kullanıyorlar. Zira aldıkları dövizleri zamanı geldiğinde zarara uğramadan kapatabiliyorlar. Hatta kâra geçiyorlar. Yani aldığından daha düşük oluyor fiyat. Bu yüzden de yani dolar şu anda 47 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Yani çok düşük fiyat. Yani %19 artmış vaziyette yılbaşından bu yana kurdaki artış, ama enflasyon %22, %23 seviyesinde.
0: Tabii.
1: Yani bunu bu şekilde denemeler.
0: Yani mesela ben çok iyi, niye alsın döviz mesela, hatırlıyorum.
1: Tabii tabii.
0: Yıllar önce Kızılay'dan yürürken ya birkaç tane böyle yaşlı hacı amcalar, sakallı hacı amcalar bastonlarıyla ceplerinden para çıkarıyorlar, o döviz bürolarından döviz alıyorlar. Dedim ki niye alıyor hacı amca? Maaşımı aldım diyor, döviz de değerli diyor, para orada kalır diyor.
1: Evet, evet.
0: Öbür tarafta şey yapmıyor diye, millet yatırım aracı olarak da şey yapıyordu.
1: Kullanıyordu tabii.
0: Tabii yani şey yapıyordu, ama şimdi yatırım aracı olarak görmüyor. Dolayısıyla gitmiyor, almıyor. Belki iş adamlarına ya da holdinglere, şirketlere lazım oluyor. O da yıl başlarında herhalde açıkları varsa.
1: Onlar evet, ihtiyacı oldukları zaman alıyorlar. Aslında tabii döviz yatırım aracı değil, kesinlikle değil şu anda. Bakın.
0: Tabii yatırım aracı yani, olmaktan çıktı artık. Onu demek istiyorum. Evet.
1: O sizin söylediğiniz dönemlerde ben de takip ediyordum piyasaları. Bir ayda %5 artıyordu fiyatı ya. %5. Adamın mesela maaşını yatırıyordu ay başında, dediği gibi memurlar hepsi alan maaşları gidip ay başında şey yatırıyorlardı. Memurlar da 15'ine yatırıyorlardı.
0: Tabii.
1: %5 para kazanıyordu. Ekstradan %5 para. Oh ne hala memleket. Tabii yani. Bu çok kötü bir tabloydu. Tabii
0: gerçekten Türkiye için. De öyle.
1: Yani. Ona göre de tabii enflasyon yükseliyordu. Maliyetler artıyordu.
0: Evet.
1: Sabit gelirli olan insanlar çok büyük bir sıkıntı çekiyorlardı. Şu anda çok rahat bir durumdayız. Tabii bakın, Türkiye'nin döviz rezervlerinin güçlü olması Türkiye'nin kredi notunun artmasını beraberinde getirir.
0: Evet.
1: Zaten kredi kuruluşları bunu açıkça söylediler, biliyorsunuz. Dediler ki Türkiye'nin döviz rezervleri arttığı sürece bizim not arttırma imkanımız güçlenecek dediler. Not arttığı zaman daha çok sermaye gelir. Doğrudan yatırıma sermaye gelir. O zaman da daha da düşer fiyatlar. Yani evet. Bunu bu şekilde görmek, değerlendirmek lazım. Evet. Dediğim gibi yani şu anda Türkiye çok olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız.
0: Evet, şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı enflasyonu merakla bekleniyor.
1: Evet.
0: Yani eğer tahminleri aşan yüksek bir sonuç ortaya çıkarsa Fed'in faiz beklentisi güçlenecek. Evet. Haziran ayında yanılmıyorsam TÜFE çok düşük çıkmıştı.
1: Evet.
0: Bu konuda ben bilgi istiyorum efendim, eğer mümkünse. Evet. Bizi yani aydınlatın lütfen.
1: Şimdi Haziran ayında biliyorsunuz petrol fiyatları $70 seviyesindeydi.
0: Evet.
1: Yani çünkü o zaman işte Hürmüz Boğazı'nda, Hürmüz'le ilgili Amerika arasında, İran'la Amerika arasında bir anlaşma zemini oluşmak üzereydi ondan sonra. Bu gerilimin azalması dolayısıyla petrol fiyatı $70'a kadar düştü. Hatta $68 indi Brent Amerikan petrolü. O zaman da tabii Amerika'da enflasyon düştü. Normal olarak düştü. Ama Temmuz ayında Brent petrolün fiyatı $80 ile $85 arasında işlem gördü.
0: Evet.
1: Yani çok yüksek, $10-15 artış var. Bu artış otomatik olarak şeye yansıyacak, söyleşin adını. Yani fiyatlara yansıyacak, Amerika'daki enerji fiyatlarına yansıyacak, petrol fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Bunlar tabii tüketimi arttıracak benim gördüğüm kadarıyla. Tüketim arttığı zaman enflasyon da yükselecek. Bu yüzden ben yarın açıklayacak enflasyon işte yıllık bazda %3.4 artması bekleniyor. Eğer bunun üzerine bir rakam ortaya çıkarsa çıkabilir. O zaman da altın şu anda kaç dolardan işlem görüyor? Ben size hemen söyleyeyim.
0: Ons değil mi efendim?
1: Evet, altın onsu. Bir dakika. Evet, $4,373 işlem görüyor altın onsu şu anda.
0: Oldu yani mu?
1: Evet, 24 değer külçe altını gramı $6,680. Yani benim gördüğüm, anladığım kadarıyla şu anda altın kısa vadeli zirveye ulaşmış vaziyette. Yani yatırımcılar bu riski göze almamalı. Eğer yarın Amerika'daki enflasyon yüksek çıkarsa o zaman faiz artışı gündeme gelecek. Faiz artışı gündeme geldiği zaman altın olumsuz etkilenir. Aşağı gelir yani otomatik olarak. Zaten şu anda faiz artışının gündeme geldiğinin en güvenli ispatı 10 yıllık Amerikan tahvillerinden belli Hatay Bey.
0: Evet.
1: İnsanlar elindeki tahvilleri satıyorlar. 4.71'e kadar yükseldi tahvillerin getirisi. Tahvili satıyor ki elindeki yeni çıkacak tahvilden almak için. Çünkü tahvil yükseldiği zaman getirisi azalıyor. Ters orantılı bunlar. Yani tahvilin getirisi yükselince faiz getirisi azalıyor. Yeni çıkan tahvilden almak için eskileri satıyorlar. Bu güvenli liman aslında tabii. 10 yıllık Amerikan tahvili. Yani tahvil yükseldiği zaman altın düşer. Şu anda altını 473 dolardan gelişme ne biliyor musunuz? Çin Merkez Bankası'nın Temmuz ayında 20 ton daha altın aldığının haberinin yayılmış olması.
0: Peki Asya Merkez Bankalarının piyasadan yoğun alım yaptıkları söyleniyor.
1: Evet.
0: Siz de belirtiyorsunuz, Çin diyorsunuz. Sadece Çin mi yani?
1: Diğer Asya ülkeleri de alıyorlar.
0: Niye? Niye yapacaklar?
1: Yani dolara güvenmiyorlar.
0: Dolara güvenmiyorlar. Çin'in herhalde Amerikan kadar kasasında dolar vardır diyorlar. Öyle enteresan iddialar yani son yıllardan çok dillendirildi.
1: Bir buçuk trilyon dolarlık hazine
0: var. Evet, enteresan bir şey yani.
1: Esasında 2,5 trilyon dolarlık hazine bonosu var elinde. O da ayrı mesele yani. Ya. Amerika'yı isterse çökertebilir şu anda Çin. Ama bunu yaparsa da kendi büyük zararı uğrayacak. Onun için
0: nasıl büyük zarara uğrayacak?
1: Satarsa getirileri düşecek. Büyük zarar
0: olacak. Ondan dolayı.
1: Tabii.
0: Yani dolara dokunanı dolar yakıyor diyorsunuz yani.
1: Ya dolar dünya para birimi olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor tabii. Yani ama dünyanın en büyük sıkıntısı onun yerini alacak yeni bir para birimine ulaşılamaması. Yani yeni bir para birimi oluşturulamamasından dolayı kaynaklanıyor. Yani bir araya gelemiyorlar. Zira Amerika'da, Avrupa'da ekonomi çok sıkıntılı vaziyette şu anda. Yani baksanıza Avrupa'da sıcaklar ortaya çıktı ya, yakıcı sıcaklar. Yakıcı sıcaklardan dolayı Avrupa ekonomisinde 180 milyar euroluk bir zarar oluşmuş.
0: Eyyami Bahur'dan.
1: Evet, korkunç bir rakam. 180 milyar euro. Ondan sonra bu Amerika'nın, Avrupa'nın büyüme hızını düşürecek diyorlar. Bu gelişme. Yani bu para harcanın üzerindeler. Yani çok büyük bir darbeyle karşı karşıyalar. Yani hem ilahi bir darbe yiyorlar, hem
0: tabii
1: de ekonomide darbe yiyorlar.
0: Gazze'deki fotoğrafları gördükçe bir yerlerden çıkıyor onlar. Sessiz kaldıkça tokat yiyorlar ama maddi değerlere inandıkları için bunu algılamakta güçlük çekiyorlar.
1: Evet, İsrail'e sen ne kadar destek verirsen ama Almanya özellikle silah gönderiyor utanmadan, sıkılmadan. Yazıklar olsun ya, adamlar çadırda yaşıyorlar ya. Çadırda yaşıyor adam, su yok ya, su yok.
0: Bir de gidip bombalıyor ya.
1: Bombalıyor ya vallahi canavar. Canavar yapmaz vallahi billahi bunu yaptıklarını ya. Ya bu kadar hain bir millet ben hayatımda ilk defa gördüm Ata Bey ya. Bu adamların
0: insan düşmanı bunlar ya.
1: Ya bunlar insan değil Ata Bey. Hakikaten insan
0: evet
1: değil.
0: Yani hakikaten i̇nsan böyle şeklinde, insan düşmanı. Kim olursa olsun.
1: İnsan şeklinde mahluk Ata Bey bu adamlar ya. Vallahi billahi ya. Yani canavar görüyorlar ya. Her Filistinli öldürülmeli diyor adam ya. Şuraya bak ya.
0: İyi Filistinli ölü Filistinli diye bir dönem söylediler ya, ağızlarından kaçırdılar evet.
1: Olur mu öyle şey ya? Yani yazık. Allah görmüyor mu senin bütün yaptıklarını? Yani mutlaka cezalarını çekecekler.
0: Evet.
1: Fakat dediğim gibi yani Avrupa'da şu anda felaketin eşiğine gelmiş vaziyette. Tabii Avrupa'nın sıkıntıya düşmesi bizim ihracatçılar açısından pek olumlu bir gelişme değil maalesef. Hmm. Biliyorsunuz biz özellikle Almanya'ya ihracatımızın %50'sini yapıyoruz biz. Çok önemli bir pazarımız bizim açımızdan. Bu bakımdan da ihracatçılar büyük sıkıntı yaşıyor. İşte hükümet de bunu önlemek için sürekli destek veriyor. Yani kredi açıyorlar. Ondan uzun vadeli kredi veriyorlar. Bu yüzden de bir destek devam ediyor. Evet.
0: Yani tekstildeki sıkıntı biraz da oradan kaynaklanıyor.
1: Oradan kaynaklanıyor.
0: Yani o pazarı Allah muhafaza tam da kaybetmemek lazım tabii. Yeni pazarlarda bulunuyor ama bu arada.
1: Evet ama ihracatçıların sıkıntısı şu ya, tabii diyorlar ki Türk lirası çok değerli diyorlar, tamam mı? Bizim mallarımız Avrupa'da pahalıya satmak zorunda kalıyoruz diyorlar.
0: Evet.
1: Yani Türk lirası değerli olduğu için. Türk lirasının değerini düşürelim ki diyorlar. Yani faizleri indirin diyorlar ki Merkez Bankası'na. Faizleri indirir zaman Türk lirası değer kaybedecek. Değer kaybettiği zaman daha ucuz ürünlere biz satmak zorunda kalacağız. Pazar payı artacak diyorlar ama Merkez Bankası da faizleri düşürür zaman enflasyon patlayacak ya. Zaten şu anda düşürmekte zorlanıyoruz enflasyonu, biliyorsunuz.
0: Yüksek
1: enerji fiyatlarından dolayı yani. Nasıl yapacak Merkez Bankası? İşte Perşembe günü enflasyon raporunu açıklayacak Merkez Bankası, biliyorsunuz. Yılın 3. enflasyon raporu. Burada nasıl bir tablo, nasıl bir mesaj verecek çok merak ediyorum ben. Fakat Eylül ayında biliyorsunuz faizde indirim bekleniyordu. Fakat şu anda bu indirim ihtimali zayıflamış vaziyette Ata Bey. Bakın bugün bankalara yoğun satış geldi Borsa İstanbul'da. %2-%3'e varan kayıplar var. Niye? İşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edecek olması bankaları da elini kolunu bağlıyor. Sıkı para politikası demek yüksek faiz demek. Yüksek faiz demek yüksek az kredi kullanmak demek.
0: Para satamıyor yani.
1: az, tabii kredi hacmi daraldığı zaman otomatik olarak da bankaların kârı azalıyor. Yani bu iki açmaz arasındayız biz. İşte inşallah bakalım bizim bulduğumuz enerjiler hayata geçerse biraz yurt dışındaki bu fırtınadan az etkileneceğiz, ama onu yapmak için de uzun bir zamana ihtiyaç var. Türkiye petrolleri ana mantıklı, biliyorsunuz, bütün yani her tarafında petrol arıyor. Çok önemli. Yani Afrika'ya gittik, Karadeniz'e gittik. Her yere gidiyor ondan sonra. Çok başarılı sondajlar yapıyor, ama bunların tabii ortaya çıkması uzun zaman alıyor. Tabii.
0: Yıllar alıyor.
1: Evet.
0: Mekke anlaşmasına biraz umut bağlayalım. Bakalım neler olacak. Yeni ortaklıklar, İnşallah. Yeni anlaşmalar. Oradan, evet.
1: Çok çok ümitliyim. Ben oradan büyük bir sermaye akışı yaşanacak Türkiye'ye.
0: Tabii. Para var yani.
1: Tabii. Para var. Bir de güvenli ülkeye para gelir Atay Bey. Yani seni savunma alanında güçlendiren bir ülkeye sen niye yatırım yapmıyorsun ki?
0: Doğru.
1: Değil mi yani? Yani bu karşılıklı şeyler, menfaatler ilişkisi söz
0: konusu. Evet. Necmettin Bey, çok teşekkür ederiz bugün.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batrel ile piyasaları ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ara asmadık efendim.
2: Reklamlar. Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Günlünün

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Suriye'de devrik Esad rejimiyle hesaplaşmada önemli bir eşik atlandı. Başkent Şam'da bulunan yüksek mahkeme Beşar Esad ve kardeşi Mahir'i idam cezasına çarptırdı. Suriye'de Esad dönemi için tarihi bir karar açıklandı. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf hakkında idam kararı verdi. Karar Şam'daki yüksek mahkeme tarafından açıklandı. Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad mahkemeye katılmadan gıyaben yargılandı. Mahkeme sürecinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalar gündeme gelmişti. Gözler şimdi kararın uygulanmasına ilişkin atılacak adımlarda. Çünkü Esad ve ailesi devrimin ardından Rusya'ya kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin dini lideri Müçteba Hamane ile gerçekleştirdiği görüşmenin 7 saat sürdüğünü, ülkenin tüm sorunlarını ele aldıklarını söyledi. Pezeşkian, Hamane'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.
1: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Hamane ile 7 saat görüştüğünü açıkladı. Görüşmede ekonomiden savaşa, ülkenin birçok sorunlarını ele aldıklarını söyledi. İran'da dikkat çeken görüşme geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ülkenin lideri Müçteba Hamane ile bir araya geldi. Masada ekonomi vardı, ordu vardı, İran'ın geleceği vardı. Görüşmenin ardından Pezeşkian'dansa dikkat çeken açıklamalar geldi.
2: Hamane ile ülkenin tüm sorunlarını, insanların geçim kaynaklarını, piyasanın durumunu, istihdamı, konutları, yaptırımları, nasıl dimdik durduğumuzu, halkın desteğini, birliği ve beraberliği ele aldık.
1: Görüşmede savaşın sonuçlarına da odaklanıldığını aktaran Pezeşkian, görüşmeyi olumlu ve verimli olarak nitelendirirken Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söylediğini aktardı. Pezeşkian, Hamane sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.
0: İran'la Amerika arasında müzakereler sürerken İran'ın yönetim mekanizmasında kritik bir değişiklik yaşandı. Ülkenin en önemli güvenlik makamlarından birinin başına Hürmüz'ü kontrol etmek atom bombasından daha etkilidir diyen Muhsin Rıza'yı atadı. Rıza'yı savaşın ilk günlerinde öldürülen Ali Larijani'nin yerini almış oldu.
3: İran'la ABD perde arkasında Hürmüz pazarlığına devam ederken bu konuda tavizsiz bir isim Tahran'da kritik bir makama getirildi. Hürmüz'ü kontrol etmek onlarca atom bombasına sahip olmak

0: olmaktan daha caydırıcıdır diyen Muhsin Rıza'yı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığına atandı. Bu koltuk savaşın başlarında ABD-İsrail saldırısında öldürülen sertlik yanlısı Ali Larijani'nindi. Larijani'den sonra Muhammed Bakır Zülkadir bu göreve getirilse de daha sonra Müçteba Hamaney'in danışmanlığına atandığı söylendi. İran-Irak savaşında devrim muhafızları ordusunun başkomutanlığını yapmış İslam rejiminin kurumsallaşmasında önemli rolü olan Muhsin Rıza'yı ABD'ye karşı uzlaşmaz tutumuyla biliniyor. Son yaptığı açıklamada ABD deniz ablukasını kaldırmazsa Umman Denizi'ni bir Amerikan mezarlığına çevireceklerini söyledi. Rıza'yı İran'ın denetiminde olmayan bir deniz trafiğine kesinlikle izin vermeyeceklerini ilan etti. Uzmanlara göre Rıza'nın atanması İran'daki radikal ve ılımlı kanat arasında bir güç dengesi oluşturmayı amaçlıyor. Müzakere heyetindeki Kalibaf, Pezeşkiyan ve Arakçı cephesine karşı Rıza'nın bir fren mekanizması işlevi göreceği düşünülüyor. European countries and even more than that. Soğuk savaş cephesinde ise restleşme sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'dan öldürdüğü 52 bin kişi için tazminat talep etti. But they're broke. They have no money. Iran is broke. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, yarı müzakere dediği görüşmelerde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat istemesine kızdı.
1: Şimdi İran'dan yol kenarına yerleştirdikleri bombalar ve başta General Süleymani Eli ile olmak üzere sorumlu oldukları tüm ölümler için tazminat talep ediyorum. Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişiden söz etmiyorum bile. Müzakerelere bunun dahil edilmesi talimatı verdim.
0: İran'la ABD arasında Umman üzerinden yürütülen Hürmüz pazarlığında ise sona gelindiği ifade ediliyor. Boğaz denetiminin iki ülke arasında bölünmesi öngörülüyor.
2: Libya'da petrol tesislerine yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıda Zaviya kentindeki petrol rafinerisi hedef alındı. Rafineri adeta alev topuna döndü.
0: Libya'da petrol rafinerileri yeni bir saldırı dalgasının hedefinde. Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye kentinde bulunan rafinerinin ana petrol tankı ve boru hattı ağının yakınına bir drone'un düştüğünü açıkladı. Bunun petrol tesislerine yönelik son iki günde üçüncü drone saldırısı olduğu belirtildi. Bölgeden gelen görüntülerde rafineriden yükselen yoğun duman ve alevler dikkat çekiyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun süre müdahale etti. Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki petrol varlıklarına yönelik drone saldırılarının devam etmesi halinde rafinerideki operasyonların tamamen durdurulabileceği uyarısında bulundu. Saldırıların sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi. Libya makamları da saldırıların arkasında kimin olduğuna ilişkin bir açıklama yapmadı. Zaviya rafinerisi Libya'nın önemli petrol tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Arda arda düzenlenen saldırılar bölgede güvenlik endişelerini artırdı.
2: Akaryakıtta zamlar devam ediyor. Bu kez artışın adresi benzin oldu. Benzin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam geldi. İşte büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları.
0: Benzine zam geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler, Brent petroldeki yükseliş ve doların rekor seviyeleri görmesi benzine zam olarak yansıdı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69 lira 92 kuruşa yükseldi. Benzin fiyatı iki büyük şehirde de 70 lira sınırını geçti. Ankara'da litre fiyatı 70 lira 89 kuruş, İzmir'de ise 71 lira 17 kuruş oldu.
2: Ve sevgili izleyiciler, biliyorsunuz vergi yapılandırmalarından bahsettik. Son tarih 31 Ağustos dedik. Aman dikkat, tekrar ekranlarınıza geliyor. Son tarih 31 Ağustos 2026 72 ay taksit fırsatını sakın kaçırmayın. Önemli ölçüde faiz yükünden de kurtulmuş olacaksınız eğer yapılandırmaya giderseniz diyelim. Bu arada ilk zamanları itibariyle ilk 25 günde 228 bin mükellefin de başvuruda bulunduğunun altını bir kez daha çizmiş olalım. Ve bakıyoruz hemen azami taksit süresi biliyorsunuz eskiden 36 aydı şimdi 72 aya çıkarıldı. Yıllık tecil faizi %39'dan %29'a indirildi ki bu gerçekten önemli bir kazanç. Teminatsız üst limite baktığımızda 10 milyon liraya kadar yükseltildiğini söyleyelim. Son başvuru tarihi ve ilk tabii ki taksit tarihi anlamına da geliyor. 31 Ağustos 2026. 72 ay taksit için likidite oranının 0.50 veya altında olması gerekiyor. 50 ve altında olması gerekiyor. İlk taksitle birlikte haciz ve icra işlemleri durur. Bu önemli bir kriter. Ve başvurulara baktığımızda bu başvurular ne zaman nereye yapılacak derseniz borcun bulunduğu SGK merkezine yapılır diye de bir kez daha bu hatırlatmayı sizlerle paylaşalım. Hemen haberimize de bir bakalım.
3: Amme borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi iki katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
0: Vergi borçlarında 72 ay taksit %29 faiz fırsatında zaman daralıyor. Son gün 31 Ağustos. SGK'dan borçlulara avantajı kaçırmayın çağrısı geldi.
4: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
0: Devlet borcunu ödemek isteyene kolaylık sağladı. Yasa çıktıktan sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi. Ama başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. SGK borcu olan vatandaşlara hatırlatma yaptı. Sosyal medyadan vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın çağrısında bulundu.
3: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
0: Düzenleme ile özellikle SGK prim borcu bulunanlara önemli bir kolaylık sağlandı. Daha önce 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken yıllık tecil faizi de %39'dan 29'a düşürüldü. Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar da düzenlemeden yararlanabilecek.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri son bir haftada yaklaşık 13.7 milyar dolar arttı. 178 milyar doların üzerine çıktı.
0: Merkez Bankası rezervleri son 5 ayın zirvesinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde son dönemin en güçlü yükselişi yaşandı. 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolar olan rezervler bankacılık piyasalarının resmi verilerden yola çıkarak yaptığı hesaplamalara göre 7 Ağustos haftasında yaklaşık 13,7 milyar dolar birden arttı. Bu sert yükselişle birlikte toplam rezervler 178,2 milyar dolara ulaştı. Mart ayındaki sert düşüşlerin ardından Haziran sonunda 149,2 milyar dolara kadar gerileyen rezervler Temmuz ayı itibarıyla kalıcı bir toparlanma trendine girmişti. Altın rezervleri ise 31 Temmuz haftasında 427 milyon dolar artarak 100 milyar 210 milyon dolardan 100 milyar 637 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası merakla beklenen resmi rezerv rakamlarını ise 13 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da kamuoyuyla paylaşacak.
2: Paranın kazandıranı da kaybettireni de belli oldu. Temmuz ayında yatırımcının yüzüne en çok mevduat faizi güldürdü ama altın son 3 ayda da 6 ayda da yatırımcısına kaybettirdi. Peki bir yılın sonunda hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'nun Temmuz ayı reel getiri tablosu.
0: Mevduat faizi yatırımcısına kazandırdı. Altınsa Temmuz ayında en fazla kaybettiren yatırım aracı oldu. Son bir yıllık tablodaysa zirvede altın var.
5: Yerinde durmuyor ki. bir iniyor bir çıkıyor.
0: Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının Temmuz ayı reel getiri oranlarını açıkladı. Enflasyondan arındırıldığında mevduat faizi %1,29 reel getiri sağladı. Yani yatırımcı Temmuz ayında parasını mevduatta tutarak enflasyon üzerinde getiri elde etti. Ancak altın cephesinde tablo tam tersiydi. Külçe altın Temmuz ayında %4,79 reel kayıp yaşattı. BIST 100'deki reel kayıp %2,61 olurken Euro %0,87, dolarsa %0,03 kaybettirdi. Mevduat faizi sadece Temmuz'da değil, kısa ve orta vadede de yatırımcının yüzünü güldürdü. 3 aylık dönemde mevduat faizi %4,70 reel getiri sağladı. 6 aylık dönemde ise kazanç %1,99 oldu. Bir yıllık tabloya bakıldığında ise dengeler değişti. Son bir yılda en fazla reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu. Altın enflasyondan arındırıldığında yatırımcısına %8,05 kazandırdı.
5: Yükselti alıyoruz. Altın hiçbir zaman uzun vade kaybettirmemiş.
0: Mevduat faizinde ise yıllık tabloda kayıp yaşandı. Mevduat faizi %1,28 reel kaybettirdi. Döviz yatırımcısının kaybı ise daha yüksek oldu. Dolar %11,16, Euro %13,15 geriledi.
2: Tarihi yasa çıktı, meclis terörü bitirecek hukuki zemini sağladı. Sıra sahada yasayı uygulamaya geldi. En önemli başlık silahların teslimi, PKK'nın fiili olarak tasfiyesi. MİT sahaya çıkacak, tüm silahlar toplanacak. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? İşte madde madde silahsızlanma süreci.
6: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Tarihi yasa çıktı. Meclis silahların bırakılmasını hızlandıracak hukuki zemini sağladı. Örgüt silahları bırakacak. MİT sahadan raporu hazırlayacak. MGK onaylayacak. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla infaz indirimleri ve tahliyelerin yolu açılacak.
7: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
0: Terörsüz Türkiye süreci yasayla mühürlendi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi rekor oyla geçti. Yani meclis sorumluluk üstlendi. Sıra örgütün tasfiyesi, yarım asırlık terörün üzerine beton örtülmesine geldi.
7: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Terör örgütü mağaraları boşaltacak. Elinde tek bir silah kalmayacak. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemlerini de bırakacak. Kuzey Irak'ta teslim merkezleri oluşturulacak.
7: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
0: Mehmetçik teröristlerin konuşlandığı bölgelerde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirecek. Deyim yerinde ise her taşın altını kontrol edecek. MİT koordinasyonu yönetecek. Süreç tamamlandığında bunu rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edecek. Adım adım süreç şöyle işleyecek. Terör örgütü tüm silahları teslim edecek. Silah depolarının yerlerini bildirecek. Depolar boşaltılacak. Silahları sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde polis ve jandarma teslim alacak. Teslim edilen her şey kayıt altına alınacak. Mehmetçik yine de her taşın altına bakacak.
8: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
0: Terör örgütü üyeleri yurt içi ya da dışında bireysel ya da toplu şekilde teslim olabilecek. Sınır ötesinde diplomatik misyonlara başvurabilecek. Fiili süreci MİT koordine edecek. Silahların teslimi tamamlandığında rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu o raporu değerlendirecek. Silahların bırakıldığını teyit edecek.
8: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Milli Güvenlik Kurulu teyit ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kararname yayımlanacak. Yani yasa aslında bu kararname ile yürürlüğe girecek. İnfaz indirimleri ve tahliyeler başlayacak.
2: İzmir Buca Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, işçi ve emekçilere yönelik uygulamalara tepki göstererek hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldı. İstifanın ardından belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
9: Alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
10: Hele bakalım kim gelmiş.
0: Belediye tatil skandalıyla sarsılmıştı. Başkan yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı. Bu kez istifa şoku yaşandı.
9: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
10: Evet, ben kapattım.
0: Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Eşref Çakır hem görevinden hem de CHP'den istifa etti. Gerekçesi ise belediyedeki işçi ve emekçilere yönelik uygulamalar, işten çıkarmalar, mobbing iddiaları ve zamanında ödenmeyen maaşlar. Çakır özellikle bankamatik çalışan söylemiyle başlayan sürecin alın teriyle çalışan emekçileri de mağdur ettiğini savundu.
11: Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap bir insanın ekmeğinden daha değerli değildir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize yönelik işten çıkarmalara, mobbinge, maaşların zamanında ödenmemesine ve emeğin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağım.
0: İstifanın yankısı sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadı. Meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Cumhur İttifakı 18 üyede sabit kalırken CHP ise 17 üyeye düştü. Ve bu tabloyla birlikte Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Buca'da yaşanan istifanın siyasi dengeleri değiştirmesi gözleri şimdi belediye meclisindeki yeni sürece çevirdi. Buca'da siyaset artık yeni bir tabloyla yoluna devam edecek.
2: Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.
12: Abi ya tamam be, geç beyler. Tamam geç abi.
0: Türk futbolunun en karanlık olayı aydınlatılıyor. Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşü Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Otobüsteki futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri ölümden dönmüştü.
13: Hadi bindir.
0: 11 yıl önce gerçekleşen faili meçhul saldırıda önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında dosya yeniden ele alındı. HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk'e operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gerekli adli işlemler de başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını belirtti. Bakan Gürlek, hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadelerini kullandı.
14: Şu polisi çağırsana polisi.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle satan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Çetenin 41 bin kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şirketlerin hesaplarında 3 milyar liraya yakın para hareketi tespit edildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Bot hesaplarla vize randevularını kilitlediler. Vatandaşa yüksek fiyatlarla sattılar. 41 bine aşkın kişiyi mağdur eden şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücret karşılığında satan şebeke deşifre edildi. Şebeke üyelerinin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla eriştiği, randevuları toplu şekilde aldığı belirlendi. Vatandaşlardan danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler alan şüphelilerin bazı durumlarda ücret iadesi yapmadığı, kişisel verileri de özel sistemlere aktardığı ortaya çıktı.
15: 7200 TL'ye falan gelmiş oldu. Sadece vize çıkarma ücreti.
0: Yapılan tespitlerin ardından 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin bilgi verdi. Şebekenin 41 bine aşkın kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığını açıkladı.
11: Ocak 2024 Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bine aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarına yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir.
0: Öte yandan telefon kayıtları da soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından birini ortaya koydu. Şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın bir vize aracı şirketinde müdür yardımcılığı pozisyonu için görüşme yaptığı belirlendi. Görüşmenin ardındansa başka bir şüpheliyle yaptığı telefon konuşması soruşturma dosyasına girdi.
16: Bir vize şirketinden müdür yardımcılığı pozisyonu için aradılar.
17: Hadi bakalım.
16: Olursa çok güzel olur.
17: Öyle mi?
16: Fransa, Hollanda, 21 tane Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz. Duydun mu?
17: Duydum. İnşallah olur.
0: Şüphelinin bu görüşmeyle birlikte kurum içerisinde erişim ve yetki elde etmeye yönelik hazırlık yaptığı değerlendirildi.
2: Ankara'daki NATO zirvesi gündemdeki yerini koruyor. Amerikan basınına göre Başkan Donald Trump, İran saldırısı korkusuyla dönüşte aksiyon filmlerini aratmayan bir yolculuk yaptı. İzleyelim.
0: ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öve öve bitirememişti. Ancak dönüşte Trump başka bir uçak kullanmış, İran suikastı iddiası gündemi sarsmıştı. Trump'ın İran saldırısından korktuğu için uçak değiştirdiği iddiası ABD basını tarafından doğrulandı. Ancak iş bununla sınırlı değil. Detayları Washington Post gazetesi yazdı. Buna göre İran'dan gelen ani bir tehdit üzerine Trump'ın uçağı son anda değiştirildi. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda kameraların önünde eski Air Force One uçağına bindi. Yeni lüks uçağı ise apronda kaldı. Ankara'da tüm medya ve Trump'ın koruma ekibi dahi başkanı eski Air Force One uçağında sanıyordu. Ancak Trump, uçağa adım atar atmaz başka bir tahliye planı devreye girdi. Uçağın diğer tarafına sessizce yanaşan bir yemek kamyonu başkanı içeri aldı. Havalimanına gizlice taşınan Trump, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağa bindirildi. C-32A tipi askeri uçak İngiltere'ye ulaştı. Gazetecileri taşıyan ana uçaksa bu gizli uçuştan dakikalar sonra meydana teker koydu. Trump ise eski uçağı hatıra olsun diye seçtiğini savundu. Beyaz Saray basına sızan operasyonu resmen doğruladı. Başkanın çok sayıda düşmanı olduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü güvenlik için her aracın kullanılacağını açıkladı.
2: Amerika'da sosyal medya devlerini yakından ilgilendiren kritik bir karar çıktı. Temyiz Mahkemesi Meta, Google, TikTok ve Snapchat hakkında açılan binlerce davanın devam etmesine izin verdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco merkezli 9. ABD Temyiz Mahkemesi sosyal medya devlerini şok edecek bir karara imza attı. Mahkeme, Meta ve TikTok'un federal mahkemelerde görülen 3000'den fazla davanın önünü kesme girişimini reddetti. Şirketler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iletişim ahlaki yasasının 230. maddesine dayanarak davalardan korunmaları gerektiğini savunuyordu. Ancak mahkeme şirketlerin temize henüz çok erken başvurduğuna hükmetti. Kararla birlikte davaların alt mahkemelerde ilerlemesinin önü açıldı. Davacılarsa sosyal medya platformlarının özellikle genç kullanıcıları hedef aldığını savunuyor. Kullanıcıları daha uzun süre platformda tutmak için bağımlılık yapan özellikleri bilinçli şekilde kullandığını öne sürüyor. Davalar, depresyon, kaygı ve beden algısı ile ilgili sorunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde gençler arasında giderek büyüyen ruh sağlığı krizini de masaya yatıracak. Sosyal medya şirketlerinin sorumluluğu olup olmadığının da tartışmasını sağlayacak. Şimdi gözler binlerce davada şirketlerin hukuki sorumluluğunun nasıl belirleneceğine çevrildi.
2: Kuzey Yarımküre orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yunanistan ve İspanya'da yangın kabusu yeniden başlarken Kanada'da yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.
0: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar yeni bir felaketi beraberinde getirdi. Bölgeye 170'i aşkın itfaiyeci, 40 araç, 2 söndürme uçağı ve 4 helikopter sevk edildi. Yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Bu Attika bölgesinde son 10 gündeki ikinci büyük yangın. Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle önceki yangını söndürmek tam 5 gün sürmüş. 11 bin hektardan fazla alan yok olmuştu. Üstelik müdahale sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Alevlerle boğuşan bir diğer Avrupa ülkesi ise İspanya. Ülkenin güneyindeki Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan yangında 8 bin hektarlık alan etkilendi. Yaklaşık 500 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Mücadele sadece güneyde değildi. Castellón eyaletine bağlı Trik yakınlarında da itfaiyeciler gece boyunca alevlerle savaştı. 800 hektardan fazla alanın yandığı bölgede Cati kasabasından 700 sakin tedbir amaçlı çıkarıldı. Bölge Temmuz ayı sonunda 10 bin hektarın küle döndüğü devasa yangının yaralarını sarmaya çalışıyordu. Yangın felaketi Atlantik'in ötesinde de yıkıcı boyutlarda. Kanada'nın British Columbia eyaletinde alevler kontrolden çıkınca yetkililer OHAL ilan etti. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda bina ve ev kül oldu. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Summerland kasabasında alevler yerleşim yerlerini yuttu. 80 yaşındaki bir kadın yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.
2: İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolün büyük ölçüde sivil işgalci yerleşimlerin eline geçtiğini itiraf etti. Gazze'de ise soykırımın devam ettiği bir kez daha Birleşmiş Milletler eliyle belgelendi.
0: İsrail ordusu Batı Şeria'daki işgal faaliyetinin İsrailli yerleşimciler eliyle yürütüldüğünü resmen itiraf etti. Öyle ki İsrail'in sivil işgalcileri artık ordunun emirlerini tanımıyor. İsrail ordusu 7 Ekim sonrası yasa dışı yerleşimlerden 5500 kişiyi silah altına almıştı. Yedek asker yapılan yerleşimciler Filistin köylerinde terör estirmeye başladı. İsrail basınına göre yerleşimci saldırganlar izinsiz kontrol noktaları kurdu. Kendilerine engel olmak isteyen bir İsrail askerinin ise bacağını arabayla ezdi. Bir başka İsrailli yedek subay Filistinli aileyi korumaya çalışırken saldırıya uğradığını iddia etti. Subay sivil işgalcilerin köpeklerini üzerine saldığını söyledi. Ancak uluslararası kamuoyu Tel Aviv'in yerleşimciler üzerinde denetim sağlayamadığı görüntüsü vererek Filistinlileri göçe zorladığı görüşünde. Gazze'de ise soykırımın aralıksız sürdüğü bir kez daha belgelendi. Birleşmiş Milletler raporunda İsrail'in sadece Temmuz ayında 160 Filistinliyi öldürerek soykırımı sürdürdüğü vurgulandı. Rapora göre sözde güvenli bölgelerde kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığı açıklandı. Abluka nedeniyle bölgedeki kıtlık riskinin de yeniden felaket boyutuna ulaştığı ifade edildi.
2: Bursa'da alkolün etkisiyle kendinden geçen bir kişi ortalığı birbirine kattı. Düşmanlarım var diyerek metro direğine tırmanan Mehmet Acar hem elektriklerin kesilmesine yol açtı hem de polise ve vatandaşa ter döktürdü.
0: Alkolü fazla kaçırdı, metro direğine çıktı. Hem elektrikleri kestirdi hem de metroyu durdurttu. Burası Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Alkollü olduğu belirtilen Mehmet Acar henüz bilinmeyen bir nedenle metro hattının elektrik direğine tırmandı. Düşmanlarım var diyerek ekiplere zor anlar yaşattı. Olası bir facianın önüne geçmek için metro hattındaki yüksek voltajlı elektrik akımı tamamen kesildi.
18: mağdur olmuş valla. Bak çocuk burada uyuyor. Yani yazık, günah. Trafik çıkmış direğe.
0: Yaklaşık 2 saat boyunca direkler arasında köşe kapmaca oynayan Acar hem yürekleri ağza getirdi hem de trafikte ve metro ulaşımında aksamalara neden oldu. Saatler süren gergin bekleyiş uzman müzakereci polisin ikna etmesiyle son buldu. Acar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
2: Kadınlar arasındaki sıkı dostluğun depresyondan koruduğu ortaya çıktı. Araştırmalara göre iyi arkadaşlıklar ruh sağlığını olumlu etkiliyor. Psikolojik dayanıklılığı artırıyor. Peki kadınlardaki bu durum erkeklerde de aynı mı? İzleyin.
19: Derdiniz, tasanız olduğunda
20: arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz bol bol. Her şeyimizi dertleşiyoruz.
21: Paylaşırız, dertleşiriz.
19: O da iyi geliyor.
21: İyi geliyor vallahi.
22: Bayanların lafları bitmez.
19: Sohbet, muhabbet akar gider. Yalnızlığa iyi geliyor, depresyonu azaltıyor. Kadınların arasındaki dostluk ömrü uzatıyor.
23: Doğru.
19: Neden peki?
21: Yan yana gelince dedikodu yapıyoruz ondandır.
24: Bilgi alışverişi diyelim.
23: Günlük kelime tüketimimiz var, onu doldurmamız lazım.
21: Dert paylaştıkça azalıyor ya, bence ondandır.
25: Bir şeyleri paylaşıyorsun, ne bileyim, o stresli şeyden uzaklaşıyorsun.
26: Anlat kız, anlat.
27: Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum.
26: Hepsini anlat, hepsini. Öncüğünü cüncüğünü.
19: Kaç yıllık bir arkadaşlığınız, dostluğunuz var? 65 yıllık bir dostluk. Dinleyen taraf kim oluyor?
22: Dinliyoruz birbirimizi.
21: Anlatırım, yengem dinler.
19: En çok anlatan kim?
22: İkimiz de aynı.
19: Kadınlar arasındaki dostluk ve arkadaşlık adeta terapi görevi görüyor. Öyle ki kadınlar hem iyi bir anlatıcı hem de iyi bir dinleyici olduğu için stres seviyesi düşüyor.
21: Doğrudur.
19: Sıkıntınız olunca
22: arkadaşımı ararım, hafta sonları bile tatillerimizi buluşuyoruz.
19: Her gün.
22: Her gün, aynen.
28: Keyifli zamanlar geçiriyoruz birlikte. O depresyondan çıkıyoruz.
29: Annem de arkadaşım benim. Onunla da konuşmak beni çok rahatlatıyor.
19: Annesi, arkadaşı gibi olanlar da var aramızda. Depresyona birebir anne sohbeti.
29: Aynen, doğru.
19: Eşimizle paylaşınca olmuyor mu?
21: Onlar anlamıyor ya.
19: Şey söylüyorsun, bağlantı kuramıyor.
30: Bunların arası biraz limoni galiba.
21: Öyle mi diyorsun?
19: Kadınlar çay ve kahve sohbetlerinde stresini atabiliyor. Peki ya erkekler?
31: Okey oynuyoruz. Okey güzel gidiyor yani. Hani sabah 5'e kadar.
32: O zaman dur be, hey yavrum, hey be.
19: Okey arkadaşınızdan memnun musunuz?
33: Çok memnunum.
19: Sabaha kadar oynuyorsun.
33: Evet.
19: Stres kalmıyor.
33: Stres kalmıyor.
34: Maça gidiyor, bağırıyor, çağırıyor.
19: İçiniz bir şey anlatınca dinliyor musunuz derdi varsa?
34: İstiyorsanız dinlemeyin.
25: Mandayla eline bir alıyor. Söylüyorsun, bir şey duymuyor bile adam.
19: Dinlemiyorlar da.
28: Kekler genelde dinlemiyor kadınları.
35: Sesimize çatamıyoruz. Kafada saç kalmadı. Vallahi bilen şey, içimize atıyoruz ablam.
24: Bilgi alışverişi diyelim.
2: Ünlü şarkıcı Deniz Seki evinde kaza geçirdi. Yere düşme sonucu vücudunda kırıklar oluşan Seki ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi.
36: Zor olanı seviyor insan her defa.
37: Evinde yere düştü. Hastaneye kaldırılan Deniz Seki ameliyat edildi.
38: İyisin tabii.
37: Deniz Seki İstanbul'daki evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Kaygan zeminde yürüyen ünlü şarkıcı ayağının kayması sonucu feci şekilde yere düştü.
38: Sormadan bulamadım.
37: Ambulansla hastaneye kaldırılan Seki'nin yapılan tetkiklerinde leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlendi. Deniz Seki ameliyat edildi. Operasyon başarılı bir şekilde sona erdi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü şarkıcının iyileşme sürecinde bir süre tam yatak istirahati yapacağı ve hareket etmemesi gerektiği bildirildi. Ne kuşlar ne de
2: o. Yunanistan'ın Samos adasında tatil yapan bir Türk turist kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Afişteki kadın modelin Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekti. Turist o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede gündem olan görüntüler Seda Sayan'ın da dikkatini çekti.
0: Seda abla Yunanistan'dayız. Samos Adası'nda. Böyle bir yere geldik. Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş.
1: Her yerde ben varım.
3: Vitrindeki görüntü Seda Sayan'ı bile şaşırttı.
0: Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla.
1: Bir gün oradayım, bir gün oradayım.
3: Yunanistan'ın Samos Adası'na tatile giden bir Türk turist sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrinindeki afişi görünce gözlerine inanamadı. Çünkü afişteki kadın Seda Sayan'a ikizi kadar benziyordu.
0: Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda. Böyle bir yere geldik. Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş.
1: Olga her yerde ben varım.
0: Şaka bir yana. Aynı sana benzemiyor mu?
3: Bu sözlerle Seda Sayan'a seslendi. Benzerliğe ünlü sanatçı da kayıtsız kalmadı. Aa, neresi orası diye yorum yaptı.
0: Vitrinde seni gördüğümü zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla.
1: Bir gün oradayım, bir gün oradayım.
3: Sosyal medyadaki yorumlarsa daha da renkliydi. Seda Sayan kırmızı çizgimizdir. Her şeyi çaldınız, Seda ablayı yedirmeyiz. Hatta işi kelime oyununa taşıyanlar bile oldu. Seda ki, Sayan ki.
1: Aga her yerde ben varım ya. Her yerde.
2: Yemiyor, yediriyor, giymiyor, giydiriyorlar. Anne babalar çocukları için saçlarını süpürge ediyorlar ama yeni nesli mutlu etmek neredeyse imkansız. Sınır koymamak ve her isteğini anında karşılamak çocukları sadece anlık olarak mutlu ediyor. Ancak çocuklar gelecekte doyumsuz ve öfkeli olabiliyor.
4: Her şeyi tepelerine yağdırıyoruz. Yokluk görmüyorlar. Bir istiyorlar, biz 1000 veriyoruz. Kendimize fedakarlık ediyoruz. Her şey onların olsun diyoruz. Onlar da zıvaradan çıkıyorlar oğlum. Mücadele edecek, bir şeyler görecek. Annenin babanın verdiği yeterli olmayacak.
5: Annenden ördek mi istedin?
6: Evet.
5: Aldı mı peki?
6: Aldı.
5: Doldu mu bunun için?
6: Evet.
5: Anne babalar saçını süpürge ediyor. Çocuklarını mutlu etmek için adeta çırpınıyor. Ancak yeni nesil ne olursa olsun bir türlü mutlu olamıyor.
7: Ya, mutlu ediyoruz demeyelim de mutlu etmeye çalışıyoruz diyelim biz ona.
8: Bizim çocukluğumuz gibi değil. Biz en ufak bir şeyde mutlu olurduk. Şimdi öyle değil. Çağın hastalığı dediği bir şey, olay var. Bence bu.
9: Biz onlara sınır koysaydık, kural çizseydik, onlar da belki bizim dediklerimizi yaparlardı. İşte onu en başından yapmak gerekiyor.
5: Gerçek mutluluk emek vererek, sabrederek ve bekleyerek oluyor. Ancak her istediği anında olan çocuk sadece tahammülsüzlüğü, öfkeyi ve kaygıyı öğreniyor.
10: İstediği bir şey almayınca yerlere yatıyor. Böyle bağırıyor, vuruyor, ısırıyor.
11: Ağlıyorum.
5: Sinirleniyor musun?
11: Evet. Ben Lego istiyorum. Paraları olunca alıyorlar.
5: Sen mutlu oluyor musun?
11: Çok oluyorum.
5: Ne kadar süre oynuyorsun onunla?
11: Onunla bir yarım saat oynuyorum. Ondan sonra oyuncağımı düzgünce kaldırıyorum.
5: Yapılan fedakarlıklar çocukları hayat karşısında güçsüz bırakıyor. Sınır koymak sevgisizlik sanılıyor. Çocukların güvende hissetme duygusu ellerinden alınıyor.
12: Toplumun gelen anlayışı içinde, genel kültürü ve eğitim içinde yorulmak lazım.
13: Kendi aramızda oynadığımız oyunlarla bile mutlu olabiliyorduk.
14: Dünyalar istese verilir çocuğa yani.
2: Dünya ünlü Arjantinli futbolcu Messi, 68 yaşında hayatını kaybeden babası Jorge Messi'yi son yolculuğuna uğurladı. Yıldız futbolcunun menajerliğini de üstlenen baba Messi bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
3: Futbol dünyası tarihinin en büyük efsanelerinden Lionel Messi'nin acısını paylaşıyor. Arjantinli yıldızın hem babası hem de kariyerinin mimarı olan menajeri Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti. Jorge Messi için doğup büyüdükleri Rosario kenti yakınlarındaki Perez kasabasında cenaze töreni düzenlendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen törene Lionel Messi, eşi Antonella Roccuzzo ve yakın aile üyeleri katıldı. Acılı günü uzaktan takip eden yüzlerce taraftarsa aileye destek vermek ve Jorge Messi'ye son görevlerini yapmak için mezarlık çevresinde toplandı. Aile ölüm nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı ancak Arjantin basını Jorge Messi'nin uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü yazdı. Baba Messi'nin sağlık durumu 2026 Dünya Kupası sırasında da gündeme gelmişti. Lionel Messi'nin Cezayir'e attığı golün ardından yaşadığı yoğun duygusal anların babasının amansız hastalığıyla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.
2: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başına gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
6: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
15: Garanti BBVA.
16: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: İş yapmak istedi. Karşı önden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle metrelerce savruldu. Yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kez adres Yenişehir. Elektrikli bisiklet sürücüsü yaya geçidinden geçiyordu. Tam o sırada otomobil geldi ve çarpışma kaçınılmaz oldu. Elektrikli bisiklet sürücüsü de kendini bir anda asfaltın üzerinde buldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. İki kazada da araçlarda ve motosikletlerde hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı. Bu korkunç görüntülerin adresi Kanada. Gece saatlerinde bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntüler British Columbia eyaletindeki yangının boyutunu gözler önüne serdi. Yoğun duman ve alevler nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, gökyüzü alevlerle aydınlanırken kilometrelerce yükselen duman gökyüzünü kaplamış. Boston Bar bölgesinde de yangınların etkisi giderek büyüyor. Şiddetli yangınlar nedeniyle 20 binden fazla kişi tahliye edildi. Çok sayıda ev ve mülk zarar gördü. Bölgede bir kadının alevlerden kaçmaya çalışırken hayatını kaybettiği açıklandı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken bölgede yeni tahliyeler için de alarm seviyesi yüksek tutuluyor.
7: Ay niye gidiyorsun ki oraya?
6: Denizde korku dolu anlar yaşandı. Bir kadın boğulma tehlikesi atlattı. İstanbul Büyükçekmece'de denize giren kadın can havliyle çırpınmaya başladı. Panik anları cep telefonuyla görüntülendi. Can kurtaranlardan biri yüzerek yardıma yetişti. Kadını su üstünde tutarak boğulmasını önledi. Diğer can kurtaran hemen jet ski ile geldi. Denizden çıkarılan kadın kurtarıldı. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna'dan yükselen kül bulutu hava trafiğini etkiledi. Katanya Havalimanı'na gelen uçuşlar bir süre askıya alındı. Yetkililer yolcuları uçuş durumlarını kontrol etmeden havalimanına gitmemeleri konusunda uyardı. Kentin cadde ve sokakları da küllerle kaplandı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla külleri temizlemeye çalıştı. Öte yandan Etna'da lav akışları da sürüyor. Volkanın bazı noktalarından yükselen lavlar geniş alanlara yayılıyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü havacılık alarmını kırmızı seviyede tutuyor. Yetkililer volkanik hareketliliği ve hava koşullarını yakından izliyor. Bir anlık hata kazayla sonuçlandı. Hatay'ın İskenderun ilçesi Yıldırımtepe mahallesinde bir sürücü karşıdan gelen araca yol vermek istedi. Yokuşta dikkatsizlik sonucu aracı geri vitese taktı. Sürücünün gaza basmasıyla otomobil kontrolden çıktı. Hızla geri gitmeye başladı. Otomobil bir evin duvarına çarparken kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Kazada araçta hasar oluştu. Londra'da sanat sokağı taştı. Sokak sanatçıları 3D Joe ve Max tarafından tam 1200 metrekarelik dev bir eser kentin kalbine işlendi. 3 haftada tamamlanan çalışma yeni film The End of Oak Street için hazırlandı. 1980'lerin atmosferini yansıtan çalışmada dev dinozor görüntüleriyle adeta zamanda yolculuk yapılıyor. Metro istasyonundan çıkan yolcularsa bu dev illüzyonun içine adım atıp fotoğraf çektiriyor. Başrollerinde Anne Hathaway ve Ewan McGregor'ın yer aldığı film 14 Ağustos'ta sinemalarda olacak. Dinozorlarla dolu bu renkli sürprizse 2 gün boyunca Londra'da ziyaretçilerini bekliyor. Er meydanındaki hain pusu memleket duvarına çarptı. Çirkin saldırıya uğrayan baş pehlivana tokat sahip çıktı. Şampiyon pehlivan memleketi için imzayı attı. Samsun'da çirkin bir saldırıya uğrayan baş pehlivan Serhat Elvan'a memleketi sahip çıktı. Başarılı sporcu Tokat Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla Tokat Belediye Spor Kulübü'ne katılan baş pehlivan için Ali Yücel Spor Salonu'nda imza töreni düzenlendi.
5: Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatları doğrultusunda Serhat Elvan Tokat Belediye Spor Kulübü bünyesinde güreş hayatına devam edecektir.
6: Talihsiz olay sonrası ilk kez konuşan Elvan sahalara daha güçlü döneceğini söyledi.
8: İnsanlar burada adil bir saldırı olmadığını gördü. Yani bunu ben de hak etmemiştim. Yani sahalara güçlü şekilde döneceğim.
6: Kapibaralar, minyatür atlar ve kırmızı pandalar. Alpaka, sika, geyiği ve keçilerse çayırlarda özgürce dolaşıyor. Çin'in 1300 metre rakımdaki Xianye çayırındaki parkta birbirinden sevimli hayvanlar ziyaretçileri karşılıyor. Ziyaretçiler hayvanları yakından gözlemleyebiliyor, hatta onları besleyebiliyor. Doğayla iç içe sevimli dostlarla renkli bir gün geçirmek isteyenlerin yeni gözde mekanlarına bir yenisi eklendi. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti renkli kültür festivalleri ve doğa etkinlikleriyle bu yaz turizmde rekor kırıyor. Shexiang Antik Beldesi'nde düzenlenen teraslı tarla konseri bölgeyi adeta dev bir doğal amfiteyatroya dönüştürdü. Geleneksel ezgiler etkileyici manzarayla buluştu. Çin'in dört bir yanından gelen tatilciler geleneksel performanslara yoğun ilgi gösterdi. Bai ile Acelya bölgesinde ise coşku gece de devam etti. On binlerce turisti bir araya getiren dev kamp ateşi festivali yaz sezonunun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri oldu. Yaz tatilinin başlamasından bu yana bölgeyi yaklaşık 1 milyon 20 bin turist ziyaret etti. Rusya'nın uzak doğu ucundaki Kamçatka Yarımadası doğa severleri mest eden anlara sahne oldu. Güney Kamçatka koruma alanındaki Kuril Gölü'nde bu yıl doğan yavruları ile birlikte anne ayılar görüntülendi. Doğa koruma alanı yetkililerinin paylaştığı sevimli karelerde bir anne 3 yavrusuyla bir anne ise 2 yavrusuyla göl kıyısında objektiflere yansıdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte anne ayılar 6 aylık yavrularını somon ziyafeti için sahile indirdi. Asya'daki en büyük Pasifik kızıl somonu nüfusuna ev sahipliği yapan Kuril Gölü zengin balık popülasyonuyla ayılar için her yıl adeta bir ziyafete dönüşüyor. Önce birkaç tanesi girdi suya, ardından sürünün tamamı peşlerinden geldi. Burası Gümüşhane, adres Şiran'a bağlı Seydi Baba Köyü. Yüzlerce büyükbaş hayvan karşı kıyıya geçmek için Kelkit Çayı'na girdi. Çay derin, akıntı güçlüydü ama sürü de kararlıydı. Hayvanlar birbirlerine yakın şekilde akıntıya karşı yüzerek ilerledi. Ve sonunda tek tek karşı kıyıya ulaştılar. Sürünün belgeselleri aratmayan o anları ise büyük beğeni topladı. İp atlamada hız rekoru. Çin'in Chongqing kentinden gelen 12 yaşındaki 3 çocuk neredeyse imkansızı başardı. Çocuklar Asya İp Atlama Şampiyonası'nda bir şova imza attı. Genç sporcular 60 saniyede tam 496 kez ip atlamayı başardı. Bu inanılmaz performansa yeni dünya rekorunun sahibi oldular. Takım bu başarı için aylarca her gün aralıksız antrenman yaptı. Hatta o kadar çok çalıştılar ki her dönem en az 2 ip eskittiler. Antrenörleri çocukların kazandığı bu başarının hayat boyu onlara güven vereceğini söyledi.
9: Mantar ararken
10: insansız hava aracı bulduk.
6: Mantar toplamaya gittiler. Ormanın ortasında İHA parçası buldular. Şu an

Sürücü aracını durdurdu. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaştı. Alev topuna dönen otomobil söndürüldü. Sürücü ölümden dönerken araçtan geriye hurda yığını kaldı.

0: Günün içinden hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Tam 17.30'a kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız, anlatacağız. Çerçeve yasa biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Onunla ilgili bir son dakika gelişmesi var. O gelişmeyi aktarmış olalım hemen sizlere. Yarın önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Çerçeve yasa sonrası İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik koordinasyon toplantısı yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu toplantıya katılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıya başkanlık edecek. 81 ilin valisi de hazır bulunacak. Önemli tabii sahada uygulama için aslında yol haritası da bir anlamda çizilmiş oluyor. Çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisini, emniyet müdürü ve jandarma komutanını yarın saat 15'te toplanacak ve toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Güvenlik koordinasyon toplantısı yapılacak. Son derece önemli bir toplantı olacak bu. Sahada uygulama için yol haritası da çizilmiş olacak. Değerli izleyenler, tarihi yasa rekor oyla geçti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası mecliste 467 oyla kabul edildi. DEM Partililer, MHP lideri Bahçeli'nin etrafını sardı. Zılgıtlar ve alkışlarla kutlama yaptı. İşte o tarihi oturum ve sonrasında yaşananlar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı Bahçeli'nin etrafını sardılar. Alkışlar ve zılgıtlarla tarihi yasayı kutladılar. Çerçeve yasanın çıkması sonrası DEM Partililer, MHP'lilerle birlikte kutlama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak yasa meclise geldi. Gözler sürecin mimarı Bahçeli'deydi. Bir an bile genel kurulu terk etmedi. Herkesi dikkatle dinledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in destek açıklamasına alkışlarla destek verdi. Kürsüden inince tokalaşmayı ihmal etmedi. Genel kurulu terk etmeyen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Türk bayraklarının işlendiği atkılarla geldi. İYİ Partili vekiller kürsüde yasaya muhalefet etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşması sonrası terör şehitlerinin isimlerini tek tek okuyacağım dedi. İsimleri okumaya başlayınca oturumu yöneten Celal Adan birleşime ara verdi.
2: Birleşime 5 dakika verin.
1: Türkoğlu isimleri okumayı sürdürdü ama genel kurul boşaldı. İYİ Parti grubu alkışlarla Türkoğlu'nun çevresini sardı. Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'nu alnından öptü, grubunu alıp genel kuruldan ayrıldı. Tarihi yasanın komisyon görüşmeleri gergin geçmişti. Görüşme 18 saat devam etmişti.
3: Ağzını tutma! Sen kimsin?
1: Genel kurulda itirazlar ve sesler yükselse de komisyondaki gerginlik devam etmedi. Öyle ki 12 madde 11 saatte hızla geçti. Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Yarım asırlık terörü bitirecek, PKK'yı tedavülden kaldıracak tarihi yasa 467 kabul oyla geçti. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti Ankara milletvekilleri Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Kürşat Sorlu dahil 9 milletvekili oy kullanmadı. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oturuma ve oylamaya gelmedi. Oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti fire vermedi, tüm vekiller evet dedi. Redçilerin başını ise Yeni Parti çekti. Özel'in evet dediği yasaya 54 yeni partili vekil hayır dedi. Özel'in peşindense 35 vekil gitti. CHP'de ise 2 fire yaşandı. İYİ Parti grubu da tulum olarak hayır oyu verdi. Yasada yaşananlar da tarihi nitelikteydi. Sonuç açıklandı. DEM Partililer sürecin mimarı olarak nitelenen MHP liderinin etrafını sardı. Bahçeli'yi tebrik ettiler, teşekkürlerini ilettiler. Alkışlar ve zılgıtlarla kutlama yaptılar.

0: Bahçeli'den tek cümleli kutlama geldi.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Tarihi oturumun ardından meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.
2: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
3: Tarihi yasa çıktı. Meclis terörü bitirecek hukuki zemini sağladı. Sıra sağda. Yasayı uygulamaya geldi. En önemli başlık silahların elbette teslimi. PKK'nın fiili olarak tasfiyesi. MİT sahaya çıkacak. Tüm silahlar toplanacak. Peki bundan sonraki süreçte neler yaşanacak? İşte madde madde silahsızlanma süreci.
4: Silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Tarihi yasa çıktı. Meclis silahların bırakılmasını hızlandıracak hukuki zemini sağladı. Örgüt silahları bırakacak. MİT sahadan raporu hazırlayacak. MGK onaylayacak. Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla infaz indirimleri ve tahliyelerin yolu açılacak.
5: Bütün silah ve mühimmat eksiksiz ve geri dönülmeyecek bir şekilde imha edilmelidir.
0: Terörsüz Türkiye süreci yasayla mühürlendi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi rekor oyla geçti. Yani meclis sorumluluk üstlendi. Sıra örgütün tasfiyesi, yarım asırlık terörün üzerine beton örtülmesine geldi.
5: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
0: Terör örgütü mağaraları boşaltacak. Elinde tek bir silah kalmayacak. Drone, paramotor ve uydu haberleşme sistemlerini de bırakacak. Kuzey Irak'ta teslim merkezleri oluşturulacak.
5: Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında bir kurul, meclisimizde ise bir izleme komisyonu oluşturulacaktır.
0: Mehmetçik teröristlerin konuşlandığı bölgelerde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirecek. Deyim yerinde ise her taşın altını kontrol edecek. MİT koordinasyonu yönetecek. Süreç tamamlandığında bunu rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit edecek. Adım adım süreç şöyle işleyecek. Terör örgütü tüm silahları teslim edecek. Silah depolarının yerlerini bildirecek. Depolar boşaltılacak. Silahları sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde polis ve jandarma teslim alacak. Teslim edilen her şey kayıt altına alınacak. Mehmetçik yine de her taşın altına bakacak.
6: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
0: Terör örgütü üyeleri yurt içi ya da dışında bireysel ya da toplu şekilde teslim olabilecek. Sınır ötesinde diplomatik misyonlara başvurabilecek. Fiili süreci MİT koordine edecek. Silahların teslimi tamamlandığında rapor edecek. Milli Güvenlik Kurulu o raporu değerlendirecek. Silahların bırakıldığını teyit edecek.
6: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Milli Güvenlik Kurulu teyit ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla kararname yayımlanacak. Yani yasa aslında bu kararname ile yürürlüğe girecek. İnfaz indirimleri ve tahliyeler başlayacak.
3: Bir başka gündemdeki önemli konuyla devam edelim. Ultra Aslan Tribün lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin'in evinde 65 milyon lira değerinde altın, döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şirin adliyeye sevk edildi. Detaylara bakacağız. Detaylar için Hanifi Bayar'a gidelim ve son durumu kendisi bizlerle paylaşsın. Hanifi.
7: Elimizdeki sıcak notları sizlerle paylaşalım. Pazar gününün en sıcak gelişmesiydi. Galatasaray'ın tribün lideri, Ultra Aslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alınmıştı ve bugün adliyeye sevk edildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık makamında hakkındaki iddialara ilişkin cevap verecek kendisi. Bugün sonrasında gözler savcılık makamının ne talep edeceğine çevrilecek. Tutuklama mı talep edecek savcılık makamı, yoksa adli kontrol mü talep edecek? Üçüncü bir seçenek de hukuki olarak yer alıyor. Savcılık ifadesinin ardından direkt serbest bırakılma da söz konusu olabilir. Bizler bu gelişmeleri takip ediyoruz bir yandan. Bir yandan da sabahtan itibaren bu soruşturmayla ilgili topladığımız bilgilere bakalım. Şu dakika itibariyle şunu söyleyelim. İstanbul Adalet Sarayı'nın çevresinde çok sayıda Galatasaray taraftarı bulunuyor. Sarı kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlar Ultra Aslan tribün lideri Sebahattin Şirin'e destek vermek için buraya geldiler. Ve şu dakika itibariyle Çağlayan Meydanı'nda tezahüratlar yapılıyor Sebahattin Şirin lehine. Sebahattin Şirin diyorum çünkü tribünde Sebahattin Şirin ismini kullanıyor. Ancak gerçek ismi Muzaffer Şirin. kendisi gözaltında. MASAK raporu da inceleniyor. Öncelikle hangi suçlamayla gözaltına alındı? 3 ayrı suçlamayla gözaltına alındı Ultra Aslan Tribün lideri. O suçlamalardan birisi halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma. Üçüncü suçlama ise kara borsa biletçilik. İşte bu 3 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalmış durumda ve kara borsa suçlamasından dolayı MASAK raporu istendi. MASAK raporu inceleniyor. Hesap hareketleri mercek altına alındı Sebahattin Şirin'in, Ultra Aslan Tribün liderinin. Şirin ailesinin MASAK raporunda dikkat çeken bir para trafiği var. Oğlu ve kendisinin 51 milyon TL'yi bulan bir para hareketliliğinden bahsediyor MASAK raporu. Ve MASAK raporu 26 yaşındaki Sebahattin Şirin'in oğlunun burada özellikle 38.4 milyon TL'lik banka hareketi tespit edildi diyor MASAK. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da MASAK'tan istediği bu raporu inceliyor. Bu paranın kaynağı ne? Şüpheli bir durum var diyor ve bunu araştırıyor. Bununla ilgili de özellikle kara borsa biletçilik suçlaması yöneltilmiş durumda. Uyuşturucu madde kullanımı yöneltilmiş durumda. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla karşı karşıya kalmış durumda Sebahattin Şirin. Evinde yapılan aramalar pazar günü saat öğlen 2.30'da başladı. Yani 14.30'da başladı. Akşam 23'e kadar devam etti ve yaklaşık 60 milyon TL'ye aşan bir döviz ve ziynet eşyasından bahsediyoruz. Evde bulundu, ona da el kondu. Tedbir amacıyla şu aşamada Sebahattin Şirin'in İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ifade işlemi devam ediyor. Adliyede bugün kısıtlama söz konusu, bunu da söyleyelim. Adliyede bir kısıtlama söz konusu. Güvenlik gerekçesiyle bugün adliyeye girişlerde kısıtlama var. Binlerce Çevik Kuvvet Polisi, onlarca toplumsal olaylara müdahale araçları, yani tomalarda Çağlayan Meydanı'ndaki yerini almış durumda. Sebahattin Şirin de savcılıkta ifade vermeye devam ediyor diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
3: Peki Hanifi Bayar'a da çok teşekkür ederim aktardıkları için ve devam edelim. Diğer gelişmelere bakalım. Değerli izleyenler, Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını ifade etti.
1: Abi ya tamam be, geç beyler. Tamam geç abi.
0: Türk futbolunun en karanlık olayı aydınlatılıyor. Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşü Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Otobüsteki futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri ölümden dönmüştü.
8: Hadi bindir.
0: 11 yıl önce gerçekleşen faili meçhul saldırıda önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında dosya yeniden ele alındı. HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk'e operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gerekli adli işlemler de başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını belirtti. Bakan Gürlek, hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadelerini kullandı.
9: Şu polisi çağırsana, polisi.
3: İzmir Buca Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, işçi ve emekçilere yönelik uygulamalara tepki göstererek hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldı. İstifanın ardından belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
10: Alkışlarla, ışıklarla bir selam gönderelim.
11: Hele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
0: belediye tatil skandalıyla sarsılmıştı. Başkan yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı. Bu kez istifa şoku yaşandı.
12: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
13: Evet, ben kapattım.
0: Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Eşref Çakır hem görevinden hem de CHP'den istifa etti. Gerekçesi ise belediyedeki işçi ve emekçilere yönelik uygulamalar, işten çıkarmalar, mobbing iddiaları ve zamanında ödenmeyen maaşlar. Çakır özellikle bankamatik çalışan söylemiyle başlayan sürecin alın teriyle çalışan emekçileri de mağdur ettiğini savundu.
14: Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap bir insanın ekmeğinden daha değerli değildir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize yönelik işten çıkarmalara, mobbinge, maaşların zamanında ödenmemesine ve emeğin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağım.
0: İstifanın yankısı sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadı. Meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Cumhur İttifakı 18 üyede sabit kalırken CHP ise 17 üyeye düştü. Ve bu tabloyla birlikte Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Buca'da yaşanan istifanın siyasi dengeleri değiştirmesi gözleri şimdi belediye meclisindeki yeni sürece çevirdi. Buca'da siyaset artık yeni bir tabloyla yoluna devam edecek.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlere satan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Çetenin 41 bin kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde şirketlerin hesaplarında 3 milyar TL'ye yakın para hareketi tespit edildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Bot hesaplarla vize randevularını kilitlediler. Vatandaşa yüksek fiyatlarla sattılar. 41 bini aşkın kişiyi mağdur eden şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücret karşılığında satan şebeke deşifre edildi. Şebeke üyelerinin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla eriştiği, randevuları toplu şekilde aldığı belirlendi. Vatandaşlardan danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler alan şüphelilerin bazı durumlarda ücret iadesi yapmadığı, kişisel verileri de özel sistemlere aktardığı ortaya çıktı.
15: 7200 TL'ye falan gelmiş oldu. Sadece vize çıkarma ücreti.
0: Yapılan tespitlerin ardından 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
16: TGRT FM Haber.
17: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-30, Ankara 19-32, İzmir 24-36, Bursa 20-32, Konya 19-31, Afyon 17-32, Denizli 23-38, Antalya 27-37, Adana 26-36, Zonguldak 22-26, Samsun 22-28, Trabzon 19-27, Kayseri 16-32, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-36, Diyarbakır 24-38 ve Şanlıurfa 26-39 derece.

0: Yol durumu. Benevi-Tireil yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Handan Okuman'la masasında sevgili Yücel var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Bugün günlerden salı, canlı bir telefon bağlantısı yapacağız. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Handan Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, size de iyi yayınlar. Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun, hamdolsun, iyiyiz. Allah bugünümüzü aratmasın.
0: Amin hocam. Sağlıklı günlerimiz olsun hepimizin inşallah.
1: Sağlıklı günler olsun. Afetsiz günler olsun.
0: Amin.
1: Afetlerden, Hande Hanım, nefes alamıyoruz doğrusu.
0: Ya hocam.
1: Fevkalade motivasyonumuz da düşüyor yani. Yani fevkalade sıkıntılı günler geçiyoruz. Sanki umudumuz böyle güçlü, kuvvetli, böyle bir yağmura, yağışa kaldı gibi.
0: Evet hocam.
1: Şöyle bir nefes alsak diye. Ama şimdi orman yangınlarının biri bitmeden tabii diğeri başlıyor. Çok da tabii karşılamıyoruz ama bunu artık uzmanlar değerlendiriyorlar tabii. Onlar muhtemelen önümüzdeki günlerde şöyle havalar biraz serinleyip de sakinleşince bunların bir değerlendirilmesi.
0: Bir raporlarını çıkaracaklar, fizibilite çalışmalarını.
1: Evet, evet, bir rapor çıkacak bu işin. Nereden geliyor, niye geliyor, nasıl geliyor falan. Ve durulacak gibi de değil yani, mutlaka mütakip yılların da hazırlığının yapılması gerekiyor.
0: Kesinlikle buna da tedbirli olmak gerekiyor ama işte her doğal afet için gördüğümüzde, yaşadığımızda konuşuyoruz. Bunların mutlaka önleme alınması gerekiyor ama gerçekten alınıyor mu hocam?
1: Evet.
0: Yani o günler geldiğinde konuşuyoruz ama sanki bazen havada ısılı kalıyormuş gibi geliyor bana.
1: Hande Hanım, yakamızı bırakacak gibi değil yani.
0: Maalesef.
1: Biz bıraksak o bırakmıyor.
0: Bırakmıyor.
1: Evet, şimdi bizim durumumuz da efendim, sizin bizim yayıncı olarak, efendim, yazar çizer olarak, şimdi biz de bir bakıma yangın söndürücü gibi, itfaiyeci gibiyiz ama bizim yangın farklı. Bizim yangın sosyal yangın. Yani sosyal hayatımızdaki yangınlar, bunlar böyle kitlesel olarak karşımıza çıkmıyor. Her gün hayatımızdan Handan'ın böyle bir parça koparıyor, bir parça koparıyor. Sonra bu şeyleri üst üste koyduğunuz zaman dehşet bir tablo çıkıyor. Şimdi bu sözü biraz açalım, şimdi açıklayalım. Hatırlarsınız, yakın geçmişte bir olay yaşandı İstanbul Küçükçekmece'de. Motosiklet tamiri yüzünden arkadaşlar arasında tartışma çıkıyor.
0: Hı
1: hı. Bu arkadaş grubu 18 yaş altı hepsi. 15, 16, 17 yaş grubunda. Sonra bu kanlı bir saldırıya dönüşüyor. Evet, 16 yaşındaki bir genç arkadaşları tarafından döner bıçağıyla bıçaklanarak öldürüldü. Saldırında mağdurum, maktul 18 yaşından küçük. Katil ve ona destek çıkanlar 18 yaşından küçük. Şimdi 18 yaşından küçük zanlılar tabii emniyete çıkarılıyorlar. Ne oluyor? Mahkeme tabii tutuklanıyor. Evet. Şimdi olay çevrede hani büyük yankı uyandırdı, büyük kedere sebep oldu tabii. Şimdi olayın müstek olarak olaya baktığımız zaman ayrı bir keder hamulesi. Ama bir de arka planına baktığımız zaman çocuklar arasında artan şiddeti gösterdiği için ayrı bir endişe. Ayrı bir merak şimdi, ayrı bir keder. Karışık, karmaşık ve bu gündem içerisinde efendim... afetin biri gidiyor, biri geliyor, böyle hengame içerisinde sanki unutuluyor. Bizim pozisyonumuz ve sorumluluğumuz bunları unutturmamak Hande Hanım. Bunları efendim rahatsız edici şekilde ifade etmek, konuşmak, yüksek sesle dillendirmek. Peki neden? Niye hep böyle bu konular üzerine çok ağırlıklı gidiyoruz şimdi? İstatistik Kurumu'nun verilerine baktık gene tekrar. Suça sürüklenen çocukların karıştığı olay sayısı.
0: Evet.
1: Yani bu 18 yaşındaki Hande Hanım, 18 yaş altı çocuklar. Yani ya ne olmuş, ne yapmışlar? Efendim bak ne yapmışlar? 2024'teki olay sayısı 178.834. 178.834 2024 rakamı. Önceki yılları üst üste koyarak gelen rakam değil bu. Sadece 2024 rakamı. Şimdi 2025'teyiz, nereye gidiyor bilmiyoruz tabii. Peki ne olacak şimdi, ne yapacağız? Artan çocuk suçları geleceğimiz için ne olacak? Tehdit olacak. Tehdit, bunların hepsi tehdit. Her aile için bir tehdit. Aileler tedbir almaya başlamalı ama aileleri tedbir almak için şimdi aile soruyor, arıyorlar, soruyorlar. Peki ne yapalım? Şimdi bu ne yapalım şeyini böyle tek tek iğneyle kuyu kazar gibi şey yapmak da bizi sonuca götürmüyor Hande Hanım. Yani sonuç alamayız. Yani tek tek olabilir mi şimdi? Bunun kitlesel eğitimler, grup olarak eğitimler, efendim bir bütünlük arz etmesi gerekiyor. Şimdi bunu yapmazsak benzer hikayelerle karşılaşmayacağını kimse garanti edemez. Saldım çayıra Mevla kayıra, sabahleyin çocuk efendim anneciğim babacığım ben şöyle bir dolanıp geleyim diyor. Neler oluyor? Şöyle bir dolanıp gelemiyor çocuk işte. Haklı olarak çocuğun ne yöne gittiğini merak ederler değil mi? Bütün anne babalar merak eder şimdi. Bu nereye gittiğini ben kendime göre, tecrübelerime göre bir formül ettim Hande Hanım. Çocuğun nereye gittiğiyle ilgili olarak bir fikir verir bu. Çocuğuna herkes sorsun. Kahramanın kim? Senin kahramanın kim? Kim gibi olmak istiyorsun? Kime benzemek istiyorsun? Ve arka planında bunun ne var? Bunu bana anlat desin. Profili çok büyük ihtimalle çıkacaktır. Bir resim ortaya çıkacaktır. Peki, o zaman eğer biz kahraman arıyorsak işe şuradan mı başlayalım Hande Hanım? Bu kahramanlar ya ortada gözükmüyor ya saklıyorlar ya da yerlerini sahtekarlar işgal etti. Yani bizim evet çocuğun bu rol modeli fevkalade bir seçim. Çocuğun hem dinini hem dünyasını abad eder. Gözümüz arkada kalmaz. Çünkü seçtiği rol modeli fevkalade diyeceği insan sayısı, örnekler ne kadar azaldı. Ya da bize öyle geliyor. Biz işin başka yönüne kaçtığımız için mi öyle geliyor acaba? Bunda da tartışılabilir. Ama neticeye bakalım biz. Çocuk eğer anne ve babasını örnek almışsa efendim ve anne ve baba bugünkü bizim bu konuştuğumuz formatta efendim ideal bir aile resmi vermiyorsa çocuğun geleceği için artık endişelidir. Yani bunun garantisi olmaz ki. Şimdi ya da şöyle olacak. Efendim ben çok da ehil bir kimse olmayabilirim. Yani şu, diyelim ki baba şöyle diyor. Ya kardeşim benim noksanlarım çoktur. O zaman ne yapalım? Bir örnek rol model mi kiralayacağız? Bunu yapacak olan kimdir? Bunu yapacak olan eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarıdır, okuldur. Efendim, ahlak dersi verenlerdir, ahlak dersi anlatanlardır. Bunların anlatması gerekir ve bunların bu işten bir nice derecede sorumlu ilan edilmeleri gerekir diye düşünüyorum Hande Hanım.
0: Doğru.
1: Yani herkes... Ben yaptığım kadar kardeşim ben bu kadar yap. Hayır efendim sen bu kadar yapamazsın. O zaman sen git başka işle uğraş. Bu işi çoluğu çocuğu da berbat etme. Yani öğretmensen, eğitimciysen, eğer psikologsan, her neyse. Bu rolü değiş. Rol model dediğimiz insanların özellikle çocuk yaşta hayran olduğu ve davranışlarını örnek aldığı kişiler. Onların pratik sahada görecek çocuk. Kitaptaki sayfalarda değil. Yaşayan, nefes alan bir canlı olarak çocuk onu görecek ve o onu örnekleyecek.

0: Çocukların rol modelleri, taklit ettikleri ilk örnekler doğal olarak da tabii annesiyle babası. Yani önce evin işi. Sonra büyürken yavaş yavaş sosyal hayattaki rolü, aileden sokağa çıkmaya başlar, okula gitmeye başlar. Çocuk büyüyor, sonra ortaokul, lise derken üniversite. Ve bu rol modeller hanım sürekli değişir. Yaşa göre değişir. Yani bir tanesini sabitleyerek çocukta tutamayız.
1: Evet.
0: Değil mi? İçinde bulunduğu ortama göre, muhite göre, efendim aldığı eğitim kurumuna göre değişir. Yaşına göre değişecek şimdi. Şimdi rol modellerinin taklit edilmesi insan gelişiminin erken dönemlerinden tabii başlıyor. Hem sosyal gelişim hem yeni davranışlar ediniyor efendim. Ve bir karakter ortaya çıkıyor. Bir insan karakteri ortaya çıkıyor. Ya bu insan karakteri, şimdi ben girişte bahsettiğimiz olaya bakalım Hande Hanım. Nasıl bir, bu çocuklar psikolojik olarak bir rol üstlendiler ki kendi arkadaşlarını efendim döner bıçağıyla bilmem neyle efendim çocuğun ölümüne sebep oldular, saldırdılar. Bu çocukların arkasındaki hafıza, arkasındaki hikaye nasıl bir hikayedir? İnsan düşünmeden edemiyor yani. Şimdi sosyal öğrenme, nereden öğrendiniz siz bunu? Yani satırla efendim döner bıçaklarıyla gezmeyi siz kimden öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Hepimiz taklit ederek araç kullanma, sosyal normlar, davranış, kültürel kurallar, konuşma gibi becerileri öğreniyoruz. Ebeveynler çocuklarının sağlıklı, mutlu, saygılı, duyarlı bireyler olmasını istiyor. Evet, lafta istiyor. Tamam, o sipariş versek de olsa bu iş. Öyle şey yok. Çok emek istiyor. Ancak kendileri bu değerleri yansıtacak davranışlar sergilemedikleri sürece bu bir hayaldir. Bu bir hayaldir. O halde bilemiyorum. Ben baştan beri şunu söylüyorum. Bazen makalelere de yazıyorum. Hande Hanım, şimdi 18 yaş altında çocuklar mahkemede suça sürüklenmiş çocuk diye tanımlanıyor. Bildiğiniz gibi. Suça sürüklenmiş çocuk. Yani suçu kendi iradesi ve yeteneğiyle işleyecek yetenek ve kapasitede değil. Evet. Bu birisini modelledi ya da birisi bunu teşvik etti. Çocuk da bu suçu işledi. Tamam. Peki o zaman hukukçulara ben şimdi soruyorum. Eğer bu çocuk %50 masumsa, %50 suçluysa, suçun diğer %50'sini üstlenen suçlu nerede? Onu niye yargılamıyorsunuz? Niye hiç yargılamaz şeyleri falan böyle tartışılmıyor, konuşulmuyor? Yani eğer çocuk suça sürüklendiyse çocuğu suça sürükleyeni de yargılayın. Bir de onlar bir şöyle bir uykuları kaçsın. Şunun için söylüyorum. Yani o çocuğun hayatına tesir eden, etki sahibi, yönlendirme yeteneği olan kim varsa, annedir, babadır, büyük annedir, büyük babadır, komşudur, abidir. Hepsi bir sorgulansın bakalım. Herkes bir sorumluluk alsın bakalım. Bu işler böyle gidiyor mu? Hayır efendim, çocuk suça suç. Ya şu çocuğu da zaten affediyorsun. Yani ne veriyorsun ki? 16 sene mi veriyorsun? O çok ağır bir ceza oluyor 16 sene içeride yatmak. Ama çocuk da zaten içeride ceza ve ıslah evi diyoruz ya Hande Hanım. İslah evi kelimesini de ben kişisel olarak kabul etmiyorum. İslah mislah olduğu yok.
1: Yok.
0: Yani nefretini büyütüyorsunuz insanların. Orada hani nerede?
1: Evet.
0: Tamamen kapalı devre. Kapalı devre Hande Hanım. Cezaevden hiç gezdiniz mi?
1: Yok hocam, hiç nasip olmadı, hiç gitmedim, görmedim, görmek de istemem herhalde muhtemel olarak.
0: Evet, evet. Oradaki süreç de ayrı bir süreç. Neyse, onu geçelim şimdi. Şimdi fiziki çevreye gelmeden önce aileler, lütfen bak bu sözü, yani çok enteresan bir söz. Bunu ben de çok duydum yani çocukluğumda. Büyüklerden. Evladım, dediğimi yap ama yaptığımı yapma. Bu nasıl bir şeydir yani? Ne demek dediğimi yap, yaptığımı yapma? Efendim sizin dediğinizi çocuk zaten yapmıyor. Yaptığınızı yapıyor. Çünkü hayat görseldir. Hayat görseldir. Hayat görsel öğrenilir. Görerek öğrenilir. İnsan hayatını yöneten 5 duyu organı var değil mi?
1: Evet.
0: Hangi an? 5 duyu organımız var. Bunların patronu gözdür.
1: Göz. Görme.
0: Görmedir. Evet. Diğer bütün organlar göze tabidir. Hepsi göze tabidir. Şimdi efendim baba diyor ki evladım ben böyle yaptım ama sen yaptığımı yapma. Baştan bir kere maçı kaybettiniz kardeşim. O olmadı şimdi, olmuyor. Tutmuyor. Mütakiben ikinci etken çok güçlü bir etken olarak fiziki çevre yani mekan geliyor. Nasıl ki etrafımızdaki insanlar davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı etkiliyorsa mekanlar da o kadar önemli ve yönlendirici, belirleyici. Şimdi evlerinde formu değişti Hande Hanım. Siz belki fark edemezsiniz ama bizim yaşta, benim yaşta olanlar bunu fark ediyor. Evlerin formu değişti.
1: Değişti.
0: Yani evlerin düzeni değişti. Odaların kullanılma maksatları değişti. Oda sayısı da zaten değişti. Efendim 1+1'ler, 2+1'ler, küçücük minnacık evler falan. Daracık koridorlar falan. Hepsi değişti şimdi. Mekan çok önemli. Buna çok fazla müdahale edemeyiz. Yani biz şimdi insanların bütçesiyle alakalı da bir şey olduğu için illa ki şöyle 140 metrekare 4+1 evde otur bir de bahçesi olsun diyecek halimiz yok. Ama önemli olduğunu bilelim. Önemli olduğunu bilelim. Efendim belki Cenab-ı Hak nasip eder bir kaynak açar da farklı bir mekanda oturur. Bunu da içine alan sosyal çevre var. Toplumsal ortam var. Nedir o? Çok önemli bir belirleyici andanı. Çocuk suçlularının hikayelerine bakıldığında böyle bir psikiyatrist gözüyle arkalarında benzer bir hikaye çıkıyor. Benzer bir sebep çıkıyor. Benzer bir olayın işleyiş hikayesi çıkıyor. Ve sonra da dönüp arkasına bakıyor. Takdir bekler gibi. Yani benim yaptığım makul değil mi diyor. Yani benim böyle bir refleks göstermem. Hangi refleksi göstermen yavrum? 16 yaşındasın. 16 yaşındaki arkadaşına döner bıçağıyla saldırıyorsun. Ve bundan takdir mi bekliyorsun? Karşı tarafın seni tahrik derecesinin ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bunun karşılığı bu mudur? Ölüm müdür yani? Şimdi hep birbirine benzer hikayeler Hande Hanım. Üst üste koy, üst üste koy, üst üste koy. Ben mahkumların bu şeylerini bir ara çok merak etmiştim. Efendim böyle 30-40 adet falan da inceledim. Hep böyle birbirine benzeyen ifadeler ve sonuçta aynı. Hüküm ifadeleri de aynı. İçinden çıkılacak gibi göremedim ve vazgeçtim doğrusu. Teşkil attım yani. Şimdi çocuk suçluların yakın çevrelerinde bulunan suçlu bireyler maalesef kendilerine rol model oluyor. Yani bir pratik olarak hayatta yaşanan olaylar var ya, bu çocukların bunları kesinlikle görmemesi gerekir. İzletmemesi gerekir. İzlememesi ve yakınlarında tutmamak gerekir bunları.
1: Ama işte pek de mümkün değil gibi hocam. Yani şu an o kadar çok sosyal medya kullanımı, telefon, tablet kullanımı var ki bunu bilmiyorum nasıl engel olunur yani.
0: Yani ağzımdan aldın söyleyeceğim sözü Hande Hanım. Yani bu medya politikasını, yani kardeşim bu medya politikasının mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bir mesela herhangi bir medya organında bir uyuşturucunun reklamı yapılabilir mi Hande Hanım?
1: Asla yapılamaz.
0: Kanunen asla yapılamaz. Bu cinayetlerin de anons edilmemesi gerekir. Efendim işte şöyle oldu, kapıdan çıkarken böyle yaptı, öbürü de şöyle yaptı. Bunlar kardeşim yasak.
1: Örnek teşkil ediyorlar işte sonra.
0: Örnek teşkil, aynen öyle, örnek teşkil ediyor. Uyuşturucu reklamı gibi, daha da kötü. Doğrudan cana kastediyorlar. Evet, kesinlikle medya kanununun, yani bu da bir not olarak düşerim burada. Kesinlikle bu sosyal medyanın, yazılı medyanın, görsel medyanın kesinlikle şeyden geçmesi gerekir. Daha geriye gidelim. Böyle her filmin, efendim, kim yapımı, ne yapımı olursa olsun, Hollywood'dan çıksın, efendim başka yerden çıksın, fark etmez. Bunların mutlaka efendim ahlak bilimciler tarafından ve hukukçular tarafından bir şeyden geçsin yani.
1: Süzgeçten.
0: Bir süzgeçten geçsin. Evet, bunlar kötü imaj taşımıyor, izlenebilir. Bunun başka çaresi yok ki. Yani bütün kitap baskılarını ben öyle biliyorum. Bütün kitap baskıları şeyden geçer yani. Taramadan geçer.
1: Tabii.
0: Peki filmler niye öyle değil? Diziler neden öyle değil? Diziler felaket. Bunun da böyle olması gerekir. Umarım yani bazı arkadaşlarımızı rahatsız ediyoruz böyle konuşmakta. Ama ne iyi olur, rahatsız olsunlar yani. Çocuklar kendilerine rol modeli seçecekken yani 3 kişi 5 kişi öldüreni niye seçsinler?
1: Bu konuda rahat olmak mı, rahatsız olmak mı hocam? Bence rahatsız olmak gerekiyor ya, zaten.
0: Rahatsız olmak gerekiyor. Aynen öyle adam. Rahatsız olmak gerekiyor. Efendim. Şimdi çocuk o kadar enteresan ki Handan'ın yani bu suç şeyleriyle gazeteci sıfatıyla çok bulundum. Yani mahallelerinde, olay yerlerinde, hı-hı, sorgulamalarda, hı-hı, vesaire vesaire. Şimdi çocuk suç işleyen aile büyüğü ya da arkadaşı izlediğinde kendisinin suç işlemeye haklı çıkaracak bir gerekçe olarak kabul ediyor. Yani kendisinden daha önce işlenen benzer suçu referans olarak gösteriyor. Analiz falan da yapmıştı. Ya falan da yaptı ama içeride. Evet falan da yaptı ama suç işledi de içeride. Olsun diyor. O şimdi ben diyor dışarıdaki ben itibarıma bakarım. Zannediyor ki dışarıda böyle bir suç işlediği için aferin alacak.
1: Evet.
0: Halbuki hayatının rengi değişti. Şiddet içeren diziler. Ne kadar isabetli söylediniz. Şiddet içeren diziler. Dizler. Filmler. Efendim. Şiddet içerikli oyunlar. Ve bunların kesinlikle bir süzgeçte ciddi bir şeyden filtreden geçmesi gerekiyor. Bunun başka çaresi yok. Eğer biz bu şeyi bir felaket olarak bizim hayatımızı tehdit eden bir yangın olarak algılıyorsak bu konuştuklarımızı, Handan'ın bütün bunların yapılması lazım. Ve bunlarla ilgili olarak yani bazen böyle sosyal hadiseler oluyor. Efendim işte benzer afetler, yangınlar, seller vesaire, deprem sonrası falan biliyorsunuz. 3 günlük bilmem ne kurultayı falan yapılır. Bütün ilim adamları toplanırlar, bildiriler sunarlar değil mi?
1: Evet.
0: Bunun için de bunlar için de Handan'ın bunların yapılması gerekiyor. Başka çaresi yok. Depremde kaç kişi öldü hanım? Kaç kişi öldü bu sene depremde? Rakam bilmiyoruz.
1: Evet tam bir...
0: Ama 300-500 gibi rakamlar şeydeki büyük depremi saymazsak eğer. Yani Maraş depremini kastetmiyorum ben. Ortalama olarak depremlerde yıllık ölenler. Ya burada 184 bin çocuğun suça karıştığını söylüyoruz. Bu çocuk oyuncağı mı yani? Şimdi atıyorum 16 yaşında çocuğunun, Allah korusun bizi dinleyenler şöyle bir hayal etsinler bakalım. 16 yaşındaki çocuğu haber geldi. Biz karakoldan arıyoruz. Çocuğunuz suça karıştı. Lütfen gelir misiniz? Nasıl bir üzüntü olur değil mi? Ne kadar büyük bir üzüntü olur. Olmaz mı yani? Şimdi bu bağlamda televizyonda anamsı suç içerikli dizi ve programlar kesinlikle kaldırılmalı. Kişisel kanaatimi söylüyorum ben. Suç içerikli dizi ve programlar, suça teşvik edici faktör ve unsur taşıyan bütün programlar taranmalı ve kaldırılmalı, elenmeli. O sahneler çıkarılmalı, o meta çıkarılmalı oradan. Çocuklar için güvenli ortamlar sağlanmalı. Yani bu şimdi o kadar hızlı gelişmeler oldu ki bu sosyal medyada Hande Hanım nereden tutacağımızı da doğrusu bazen şaşırıyoruz yani. Ama çocukları suça yöneltecek önlemler alınması bakımından mutlaka sosyal medyanın bir tarama görmesi gerekiyor. Mutlaka bir filtre olması gerekiyor. Anne ve babalar, sonuca doğru gidelim şimdi. Anne ve babalar, mevcut durum hakkında zaman zaman şöyle diyelim, her evde bir tansiyon aleti aşağı yukarı var değil mi Hande Hanım?
1: Vardır artık. Bu dönemde vardır herkeste.
0: Bu dönemde evet herkeste var. Sık sık da yaşlılardan başlayarak şöyle bir tansiyon ölçüyoruz ya. Ha iyi neyse. Neyse canım. Durum bugün idare eder diyoruz. Tamam. Mevcut durumu da çocuklarımızın gittiği yönü, istikameti. Çünkü günlük değişebilir. Günlük olmasa bile 3 günde bir, 5 günde bir gel bakalım buraya. Efendim kahramanın kim? Bana bir söyle bakalım. Kahramanın değişti mi? Yoksa sabit mi? Değil mi?
1: Orada bir nabız ölçmek gerekiyor yani.
0: Burada bir tansiyon ölçüyorsunuz. Burada bir nabız ölçüyorsunuz. Çocuğun ne tarafa gittiğini efendim ölçüyorsunuz. Yani çok güzel bir şey bu yani. Şöyle düşünelim. Sonuç olarak şöyle bağlayalım Anda Hanım. Şöyle düşünelim. Evimiz bir dere yatağında. Evimiz bir dere yatağında. Ben bugünkü içinde bulunduğumuz sosyal şartları aile olarak evimizin bir dere yatağında olduğunu kabullenerek söylüyorum bunu. Ama az ama çok. Kimininki tepeye yakın, kimininki tam derenin ortasında. Şimdi evimiz bir dere yatağının içindeyse Hande Hanım eninde sonunda sele kapılması muhtemel. Ben büyüklerimizden hatırlıyorum. Dere yatağına ev yapılmaz. Çünkü sel eninde sonunda yatağını hatırlar. Ama 30 sene sonra ama 50 sene sonra sel yatağını hatırlar. Onun için dere yatağına ev yapılmaz. O zaman tehlikeden korunmak için çare ailenin, aile bireylerinin kendisinden başlayarak güvenlik alanını oluşturmaz. Bütün iş geliyor Hande Hanım. Yani bilmiyorum herhalde sizin benim ailem programı tarih yazacak bu gidişle.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Ha ben şunu da söyleyeyim Hande Hanım. Bugün Dalı'ya diyoruz 100. program. İnşallah daha fazlası da
1: nasip olur. Ne güzel bir haber hocam. 100. program evet, yapmışız. Evet. Nicelerine inşallah.
0: İnşallah faydalı olur.
1: İnşallah hocam.
0: Bizi dinleyenlerden eğer zat halinizi arayarak efendim benim ailemi arayarak 90'lıkları, eksiklikleri, aksaklıkları anlatılmak istenen şeyler hakkında evet. yeni fikirler, yeni teklifler olursa çok mutlu olacağız.
1: Açığız. Peki hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür İyi ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ Haftaya inşallah yeniden görüşürüz. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler.

Küçük bir ara verdik. Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Saat başına kadar sizlerle birlikte burada olacağız. Dün yarım kalmış bir konumuz vardı aslında sizlerle. Yaz aylarında sağlığımızı tehlikeye atan bir konu. Açıkta bırakılan gıdalar zehirlenmelere yol açabilir. Besin zehirlenmeleri neden zehre dönüşür? Yani gıdalar neden zehre dönüşür? Özellikle sadece açıkta bırakmak değil, pişirme hataları, ısıtma hataları, saklama koşulları, bunların hepsinden uzunca bahsedeceğiz bu bölümde sevgili dinleyenler sizlere. Besin zehirlenmesi her yıl milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 milyon kişi besin zehirlenmesi sorunu yaşıyor ve bu kişilerden 420 bini de maalesef ki hayatını kaybediyor. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı'nın kayıtları her yıl binlerce besin zehirlenmesi tablosuyla karşılaşıldığını göstermiş. Özellikle yaz aylarında artış gösteren besin zehirlenmeleri genellikle bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların veya bunların ürettikleri toksinlerin gıda aracılığıyla vücuda girmeleriyle oluşuyor. Gıdanın uygun şekilde saklanmaması, hazırlanmaması, yeterince pişirilmemesi ya da çapraz bulaşma gibi durumlarda maalesef ki besin zehirlenmesine zemin hazırlıyor. Uzmanlar sağlık durumu iyi olan kişilerde çoğunlukla bulantı ve kusma gibi hafif belirtilerle seyretse de karşılaşılan doz ve zehirlenmeye neden olan etkinin özelliğine göre de klinik tablonun maalesef ki ağırlaşabileceği belirtilmiş. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde zehirlenme hayati risk oluşturabilir. Zamanında müdahale edilmemiş ileri tablolarda vücutta aşırı su kaybı, böbrek yetmezliği, hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara bile maalesef ki neden olabiliyor besin zehirlenmesi.

Sıcak havada mikroplar hızla çoğalır, cinsel oluyorlar. Maalesef ki besin zehirlenmesi yaz aylarında daha sık görülüyor. Bunun başlıca nedeni sıcak ve nemli havanın mikropların daha hızlı çoğalmaları için uygun bir ortam sağlaması. Piknik ve barbekü gibi dış mekan aktivitelerinde hijyen şartlarının düşük olması, suya erişim kısıtlılığı, besinlerin çevre ortalama teması ve sıcak hava maruziyeti nedeniyle besin zehirlenmesi riski artabiliyor. Bunun yanı sıra gıdaların uzun süre oda sıcaklığında kalmaları ve soğuk zincirin bozulması vakaların artmasında da etkili. Az pişmiş veya çiğ et, tavuk veya yumurta, pastörize edilmemiş süt ya süt ürünleri, tazeliğini yitirmiş deniz ürünleri, hazırlanmaları esnasında iyi yıkanmamış salatalar ve soğuk sandviçler, uzun süre beklemiş olan pişmiş pirinç ürünleri, saklama koşulları yetersiz olan kremalı mayonezli pastane ürünleri, besin zehirlenmesine en sık yol açan gıdalar arasında yer alıyor. Karın ağrısı ve bulantı kusmayla başlayan bir tablo. Besin zehirlenmesinin belirtileri zehirlenmeye neden olan mikroorganizmaya veya kişinin bağışıklık sistemine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İlk belirtiler genellikle karın ağrısı, bulantı ve kusma. İlerleyen aşamalarda bazen kanlı veya mukuslu olabiliyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve genel halsizlik görülebilir. Tüketilen gıdalardaki mikroorganizmanın türüne ve miktarına bağlı olarak belirtilerin ortaya çıkma süresi birkaç saat ila birkaç gündür. Bazı nadir durumlarda bu süre daha da uzuyor. İç hastalıkları uzmanları besin zehirlenmesinde erken teşhisin büyük önem taşıdığına dikkat çekmiş. Zamanında müdahale, dehidrasyon yani susuzluk, ciddi komplikasyonların önüne geçmesinin yardımcısı oluyor. İyileşme sürecini hızlandırıp bulaşıcılık ihtimali olan durumlarda ise hastalığın başkalarına yayılma riskini de azalttığı bilgisi verilmiş. Peki biz zehirlenmenin ne demek olduğunu herkes hemen hemen biliyor besin zehirlenmesiyle alakalı. Ama bununla ilgili ne gibi önlemler alabiliriz? Evimizde yapmamız gerekenler, dışarıda bir şeyler tüketeceksek neler yapmak gerekiyor? Dilerseniz biraz daha besin zehirlenmesine karşı alacağımız önlemlerden konuşalım. Uzmanlar besin zehirlenmesinin büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekmişler. Nasıl yapacağız? Tabii ki önce bir satın alma kuralları var. Ambalajı hasar görmüş ürünleri hiçbir şekilde satın almayın diyorlar. Hasarlı ambalajlar mikroorganizmaların gıdaya bulaşmalarını ve çoğalmalarına imkan tanıyan ilk basamak. Bu nedenle ambalajı yırtılmış, ezilmiş, şişkin veya delinmiş ürünleri almaktan kaçının, konserve kutularının şişkin olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci satın alırken dikkat edeceğimiz husus soğuk zincir ürünlerine dikkat etmek. Sıcaklık artışı bakterilerin hızla çoğalmalarına sebep olur. Soğuk zincirin kırılması gıdaların bozulma sürecindeki en önemli etken. Dolayısıyla buzdolabında veya dondurucuda tutulması gereken ürünleri alışverişin son dakikalarında alın ve eve varır varmaz buzdolabına ya da dondurucuya yerleştirin. Çünkü soğuk zincir ürünlerinin marketten eve taşınırken buz aküsü ya da termal çanta kullanılmasında da fayda var. Son kullanma tarihleri çok önemli yine satın alırken. Son kullanma tarihleri gıdanın güvenli ve kaliteli olduğu süreyi belirtiliyor. Tarihi geçmiş ürünler kötü görünmeyip veya kokmayıp yine de salmonella gibi zararlı bakteriler içerebilir. Gözle görülür bir şey olmasa da. Ürünlerin son kullanma ya da tavsiye edilen tüketim tarihlerini kontrol edip tarihi geçmiş ürünleri de satın almayın diyor uzmanlar. Satın alırken dikkat edeceğimiz son husus taze, canlı, renkli ve ezilmemiş olanları seçmek. Görünüm gıdanın tazeliği potansiyel bozulma durumu hakkında ipuçları verir. Dolayısıyla sebze ile meyve taze, canlı, renkli ve ezilmemiş olmalı. Etle balık ürünlerini parlak ve doğal renginde olduklarından emin olun. Bilmediğiniz yerlerden alışveriş etmeyin. Bozulmuş gıdayı koku, görünüm, doku ve tadında değişimlerle fark edebilirsiniz. Bunlar gıdayı satın alabilirken uyacağımız hususlardı.

ve saklarken satın aldık. Evet, tertemiz ürünlerimizi tüm kriterlere uygun şekilde getirdik. Bir de bunları saklayacağız. Doğru soğuklukta saklamak gerekiyor. Bakteriler 5 ile 60 derece arasında tehlikeli. Doğru soğutma bu çoğalmayı yavaşlatır. Pişmiş yiyecekleri 2 saat içinde buzdolabına kaldırmak, buzdolabı sıcaklığının 0 ila -4 derecede olmasına ve dondurucunun ise -18 dereceye kadar çıkmasında önemli rolü var. Çapraz bulaşmayı önleyeceğiz saklarken. Çiğ gıdalardan sızan sıvılar pişirilmeden tüketilecek olan diğer gıdalara bakteri bulaştırabilir. Bu nedenle çiğ kırmızı et, tavuk ve balık buzdolabında diğer gıdalardan ayrı alt raflarda ve kapalı kaplarda saklansın. Sebze ve meyveleri yıkamadan buzdolabına yerleştirmeyin diyor uzmanlar. Hava almayacak kaplarda mutlaka olsun. Hava teması gıdaların kurumalarına ve mikroorganizmaların üremelerine zemin hazırlıyor. Dolayısıyla açıkta kalan veya artan yiyecekleri hava almayacak şekilde streç filmle saklamakta gerekiyor.

0: Hazırlarken de ellerinizi mutlaka yıkamalısınız. Eller mikropların gıdalara bulaşmalarında önemli bir taşıyıcı. Yemeklerin hazırlığına başlamadan önce çiğ gıdalara dokunduktan sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve ılık suyla yıkayın. Etler için ayrı kesme tahtası kullanmak gerekiyor. Çiğ gıdalardaki bakteriler aynı yüzey ve aletler aracılığıyla pişmiş veya çiğ tüketilecek diğer gıdalara bulaştırılmamalı. Çünkü buna çapraz bulaşma deniyor. Hazırlanırken de saklamada olduğu gibi bu çapraz bulaşa dikkat edeceğiz. Ayrı kesme tahtaları artık birçok markada çok rahatlıkla bulunabiliyor. İşte unlu gıdalar için, et için ve tabii ki sebzelerimiz için ayrı ayrı kullanacağız. Ve bunlar kullanıldıktan sonra sıcak sabunlu suyla iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli. Yüzeyleri düzenli olarak temizleyin diyor uzmanlar. Gıda hazırlığı yaparken tezgahınızın lavabo gibi tüm yüzeyleri düzenli olarak temizlenmeli. Yüzeylerde kalan gıda kalıntıları ve mikroplar yeni hazırlanan gıdalara bulaşabilir çünkü. Ve sebze ve meyveleri hazırlamadan önce bol su altında yıkayınız. Toprak, böcek ilacı kalıntıları ve mikroorganizmaları çok iyi temizlemeleri için tüm sebze meyveleri kabuklarını soyacak olsanız bile bol suyla yıkamanızda fayda var. Gelelim pişirirken alacağımız önlemlere. Et, balık ve yumurtayı iyice pişirmeniz öneriliyor. Tavuk için en az 74 santigrat derece. Bunlara bakabilirsiniz sevgili dinleyenler. Dondurulmuş gıdaları oda sıcaklığında çözdürmeyin. Zira oda sıcaklığında çözülen gıdalar yüzeyi hızlıca tehlikeli sıcak maddelerle buluşarak bakteriye olabiliyor. Yani dondurulmuş gıdaları önce buzdolabımızın normal kısmını almamız gerekiyor. Pişmiş gıdaları bir kereden fazla ısıtmayın diyor uzmanlar. Bu da yine gıda zehirlenmelerinin önüne geçiyor. Peki dışarıda besin tüketirken neler yapacağız? Güvenilir yerleri tercih edeceğiz. Tamamen pişmiş ve sıcak olmasına, yemeğinizin tadının bozuk olmamasına dikkat edeceksiniz. Çiğ veya az pişmiş gıdalardan dışarıda yerken kaçınacaksınız ve eğer açık büfedeki gıdaları tercih ediyorsanız, tatildesinizdir, oteldesinizdir, mutlaka sıcak tutulup tutulmadığına, sıcak ürünlerin 60 derecenin üzeri, soğuk ürünlerin 5 derecenin altında olduğu dolaplarda olduğundan da emin olun diyor uzmanlar. Sevgili dinleyenler, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün ana kumanda masasında sevgili Yücel vardı. Ben Hande, programı sizler için hazırladım, sunmaya çalıştım. Yarın yine bu dakikaları paylaşıncaya kadar hoşça kalın diyelim.
1: TGRT FM Haber.
2: Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın

bölgedeki bütün kötücül planları bozacak bir yetkinliğe sahip olduğu bir kere daha görülmüştür. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Tabii silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin tamamlanması ile ilgili mekanizmaları daha önce anlattım. Bu bir kurul tarafından takip edilecek. Ayrıca Yüce Meclis'te bir izleme komisyonu bunu takip edecek. Bunun onaylanmasıyla, MGK kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Kurulun yapacağı çalışmalar var. Tüm bu çerçeve aslında bütün boyutlarıyla silah bırakma ve örgütün tasfiyesi konusundaki yol haritasının yasal bir güvenceye kavuşturulması bakımından net bir adımın ortaya atıldığını gösteriyor. Terör her zaman demokrasi üzerinde yüksek bir stres üretir. Demokrasi üzerinde bir yüktür. Bu ister istemez toplumsal hayatı da etkiler. Dünyanın her yerinde böyledir. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bütün bu süreçte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinin esas alınarak sürecin yürütüleceğini ifade ettiler. Bu çerçevede, bahsettiğimiz bu yol haritası çerçevesinde silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Dün mecliste bazı yıkıcı eleştiriler yapanlar cumhuriyetimizle ilgili, demokrasimizle ilgili aslında bu yasanın hiçbir şekilde, hiçbir tarafında geçmeyen bir takım tehditlerden bahsettiler. Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu yaptık da zaten geçen süre içerisinde. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik. Yani daha doğrusunu nasıl yapabiliriz? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye. Ama bütün bunların dışında yasada olmayan şeyleri gündem yaparak cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Biz bütün bunları cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Demokrasimiz daha yüksek standartlara ulaşmak için üzerindeki bu yüklerden, ağırlıklardan kurtulsun diye yapıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ülkemize dönük olan bütün bu kötücül projeler karşısında kahramanca savaştılar, kahramanca mücadele ettiler şehitlerimiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahramanca mücadele ettiler gazilerimiz. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanca mücadeleleri sayesinde ülkemizi bölmek isteyenler amacına ulaşamadı. Ülkemize, milletimize kötülük etmek isteyenler amacına ulaşamadı. Dolayısıyla Türkiye ülkemize zarar vermek isteyenlere karşı bu mücadeleyi hakkıyla verdi. Devletin mücadele kitabının çeşitli bölümleri vardır. Kuşkusuz terörün gündemden çıkarılması için devletin hard power denilen sert güç unsurları kullanıldığı kadar soft power denilen yumuşak güç unsurları da kullanılır. Geçmişte de AK Parti iktidarlarından öncesinde de çeşitli MGK kararlarıyla, çeşitli yasal düzenlemelerle terörün sona ermesini teşvik etmek üzere pek çok kanun çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Biz cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye, milletimiz her daim güvende olsun diye, devletimizin bekası korunsun diye, demokrasimiz Türkiye yüzyılında daha yüksek standartlara ulaşmak için bu yüklerden kurtulsun diye, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi taçlansın ve onların gelecek nesillere bıraktığı

0: bu güzel ülke daha iyi hedeflere ulaşsın diye bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde her şey milletin gözünde, meşru mekanizmalar içerisinde gerçekleşti. Milletimiz müsterih olsun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade net bir iradedir. Ve burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Dün de Yüce Meclis'te ortaya çıkan tablo aslında Türkiye'deki toplumsal gerilimlerin azaltılması, Türkiye'deki siyasal stresin yumuşatılması bakımından da anlamlı bir tablodur. 467 gibi bir kabul oyunun ortaya çıkması ve bunun Cumhur İttifakı ile ilgili beraber DEM Parti'den, Yeni Parti'den, CHP'den, Yeni Yol'dan, Hüdapar'dan, bağımsızlardan, milletvekillerinin oyuyla bunun bu şekilde tecelli etmesi, Yüce Meclis'in bütün bu çoğulculuk içerisinde, adını saydığım ve sayamadığım partilerde olur, bunun tecelli etmesi aslında Yüce Meclis'in millet adına ve millet için vazifesini yapmak üzere iş başında olduğunu ve sorumluluğunu müdrik olduğunu gösterir. Mecliste kullandığımız bir ifade vardır. Meclis gündemine hakimdir deriz. Yani bu şu demektir. Yüce Meclis'in gündemine hiç kimse hiçbir iç vesayet unsuru ya da hiçbir dış unsur müdahale edemez. Yüce Meclis'in gündemini millet iradesi dışında hiçbir şey tayin edemez. Yüce Meclis'in kararını millet iradesi dışında hiçbir şey şekillendiremez. Onun için sık sık meclis gündemine hakimdir deriz. Onun için milletimiz müsterih olsun. Aynı zamanda bu 467 kararı, dünyaya da verilmiş 467 kabul kararı, dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. O da şudur. Dünyadaki bütün dikişlerin çözüldüğü, iç cephelerin çeşitli ülkelerde darmadağın hale geldiği bir dönemde, uluslararası ilişkiler kurala dayalı düzenden boşanıyor. Uluslararası sistemin dikişleri çözülüyor. Tüm bunun içerisinde Türkiye 86 milyonun ortak iradesiyle, milli bir gözle biz kendi meselemizi kendimiz hallederiz iradesini ortaya koyuyor. Bir Türkiye modeli çıkarıyor ve bunu sadece Türkiye için değil, bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Tüm bu tablo içerisinde baktığımızda bütün bunun dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım. Zaten bugün yabancı ülkelerdeki tartışmalara, yorumlara, gazetelere baktığınızda, çeşitli siyasilerin açıklamalarına baktığınızda, dünyada bilinen bütün bağlar çözülürken Türkiye'nin böylesine irade ve yöntemler üretebilmesinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Şimdi bütün bu süreci daha da kıymetli hale getirecek olan şey bu hedefe ulaşılmasıdır. Silah bırakma ve tasfiye sürecinin tamamlanmasıdır. Bununla birlikte Yüce Meclis işinin başındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin iradesi net bir şekilde ortadadır. Dün mecliste muhalefet partilerinden de güzel konuşmalar yapıldı çeşitli milletvekilleri tarafından. Bu meselenin halledilmesine dönük olarak ortaya koyulan irade bakımından DEM Parti'den güzel konuşmalar yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapıldı, Yeni Parti'den yapıldı, Hüdapar'la görüşmelerimiz var, onlar çeşitli şekillerde bu görüşlerini belirttiler, Yeni Yol'dan yapıldı. Bütün bu tablo, adını saydığım ve sayamadığım partilerle ilgili ortaya çıkan tablo, esasında siyasi farklılıkların büyük bir meseleyi çözmek üzere bir araya geldiğinde nasıl büyük bir sinerji oluşturabileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Bundan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı büyük meseleler açısından ya da çözüm gerektiren büyük meseleler açısından da bu kıymetli olacaktır. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Dün 467 kararı çıktıktan sonra hemen bugün yine bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bir gündem konumuz arkadaşlar, 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne, partimizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor. Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor, hem vefa toplantıları yapılıyor. İl ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor. Bu son 15 gündür yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor. Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürülmüştür. Hem yoğunluk bakımından, hem zorluk bakımından, hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından. Bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız büyük tehlikelerle karşı karşıyayken, büyük sıkıntılarla karşı karşıyayken bile tavizsiz bir iradeyle bütün bu yola liderlik etmiştir. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin duasıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakarlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır. Ve milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir. Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıl dönümümüz için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz, hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız. Sizinle bugün paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlarım. Buradan bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Sağ olun.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-30, Ankara 19-32, İzmir 24-36, Bursa 20-32, Konya 19-31, Afyon 17-32, Denizli 23-38, Antalya 27-37, Adana 26-36, Zonguldak 22-26, Samsun 22-28, Trabzon 19-27, Kayseri 16-32, Erzurum 14-26, Gaziantep 24-36, Diyarbakır 24-38 ve Şanlıurfa 26-39 derece.

0: Yol durumu. Bellevi-İl yolunun 26 ila 28. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunun 3. kilometresindeki sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Cehennem kâfirler için. Bu zat buyuruyor ki, saadete kavuşmak Allah'ın Habibine uymakla olur ancak. Ona uymak demek de yoluna sarılmaktır. Küfür ve kâfirliği pis, aşağı tutmaktır. Çünkü İslam ve küfür zıttır birbirlerine. Bir kalpte biri varsa yer kalmaz diğerine. Bir kimse kötülerle yaparsa arkadaşlık, gitgide o da bir gün olur asi ve fasık. O kötü kimselerin yanında dura dura kararır temiz ruhu, hasret kalır huzura. Onların zulmetiyle bozulup azar azar, maazallah imanını kaybedip küfre kayar. O hala kendisine der ki, ben Müslümanım, lakin küfrün içine girmiştir adım adım. Kim böyle kimseleri edinirse arkadaş, küfür bataklığında boğulur yavaş yavaş. Bir günde buyurdu ki, Rabbimiz birçok sebep halk edip onlar ile yaratır işleri hep. Kim kavuşmak isterse herhangi dileğine, Allahü Teala'nın uyar bu adetine. Yani para kazanmak istiyorsa kim şayet, yapar elbet o kişi bir sanat ve ticaret. Bunun gibi yemek yer, olursa bir kimse aç. Hasta da bir tabibe gider ve alır ilaç. İlacı bir cahilden alır ise kim şayet, şifa bulmaz ve ölür o kimse en nihayet. Öğrenmek isteyen de dinini, imanını, bir İslam âliminin okur kitaplarını. Bu da cahil birinin, bir bid'at sahibinin kitabını okuyup öğrenirse eğer din, dini de imanı da bozulur bu sebepten. Ebedi felakete düçar olur o hepten. Hakiki bir âlimin kitabını okumak, saadete erdirir hem de sonsuz olarak. Bir günde buyurdu ki, ey insan, etme gaflet. Bu dünya bir gün biter, yani kopar kıyamet. O gün mizan denilen kurulur bir terazi, tartılır iyi kötü amellerin cümlesi. Sonra sırat kurulur cehennem üzerine ve herkes bu köprüden geçerler o gün yine. Bu bildirilen şeyler olacaktır muhakkak. Öyleyse lazım gelir tereddütsüz inanmak. Hesaplar görülünce inanmayan kâfirler hiç çıkmamak üzere cehenneme girerler. Müminler ise o gün imanın hürmetine kavuşur ebediyen cennet nimetlerine. Günahı sevabından çok olan Müslümanlar cehennem azabına düşse de her ne kadar zerre kadar imanı kimin varsa içinde sonsuz kalmayacaktır cehennem ateşinde.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, Kâbe yerine Horasan'a gitmek. Okyanusun ortasındayken karayı bulmak çok zordur. Hele bir de yanlış yol gösterenler çoksa insan mahvolur. Ehl-i sünnet alimleri bizi öyle bir yola sokmuş ki, nefsimize ve şeytana uyup bu yoldan ayrılmazsak salimen karaya çıkarız. Peygamber Efendimiz, ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan biri kurtulacak, 72'si cehenneme gidecektir buyuruyor. Hangi konuda olursa olsun birinin sözüne kanarak bu yoldan ayrılırsak felaket olur. Hacca gitmek için yola çıkan bir adam yolu yanlış birine sorup onun sözüne inanarak Kâbe yerine Horasan'a gitmiş. Oradakiler burası Horasan deyince adam tam ters istikamete yürüdüğünü anlamış ama ne Kâbe'ye gidecek takati ne de ömrü kalmış. Burada Kâbe mecazidir. Allahü Teala'nın rızası demektir. İnsan sokakta rast geldiği bir adama Allahü Teala'nın rızası nerede diye sorar mı? Ahir zaman çok tehlikeli bir zamandır. Ehliyetsiz kişilere sorarak, bunlara inanarak hareket edenler bu kişilerle beraber cehenneme gidecektir. Ufak bir rüzgarda sönebilecek bir mum ışığı gibi olan imanımızın devamı için çok dikkat etmeliyiz. Bir yerimiz ağrısa, 3 günlük dünyada rahat yaşamak maksadıyla tedavi edici ilacı bulmak için sayısız doktora gidiyoruz. Halbuki sonsuz hayat için daha dikkatli olmak gerekir. Allahü Teala'nın rızasına giden doğru yolu bulunca, aklı bırakıp o yola tabi olmak lazımdır. Evet, doğruyu bulana, hakikati görene kadar akıl lazımdır. Fakat doğruyu bulduktan sonra hala akla tabi olmak, kendi nefsine uymaktır. Eğer akılla hareket edilmesi gerekseydi, peygamberlerin gelmesine gerek kalmazdı. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, hocama kavuşunca aklımı bırakıp kurtuldum buyuruyor. Dini öğretecek kişinin icazetli Allah adamı olması lazımdır. Böyle bir Allah adamı, ihlaslı olup dünya peşinde koşmayan alimdir. Allah adamı olmayan birine sorularak yapılan işler, yanlış ilaç almış hastanın haline benzer. O yanlış ilacı içtikçe hastalığı daha çok artar. Allahü Teala çok merhametli olduğu için danışılacak Allah adamları yaratmıştır. Onlara danışmalı, danıştıktan sonra da artık kendi aklımızla hareket etmemiz yanlış olur. Cahiller ölüyü diriltip mezardan çıkarmayı büyük keramet sanır. Evliya zatlarsa ölü kalpleri diriltmeye, yani insanları kâfirlikten kurtarmaya ve hasta ruhları tedavi etmeye önem verir. Hacı Muhammed Parisa Hazretleri buyuruyor ki, insanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bilir. Allahü Teala'ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmişler, talebenin ölü kalplerini diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri ve ruhları diriltmek yanında mezardaki ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes, yani faydasız şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona birkaç günlük ömür kazandırır. Kalplerin diriltilmesi ise sonsuz cennet hayatına kavuşturur. Zaten Allahü Teala'ya yakın olanların vücutları keramettir. İnsanları Allahü Teala'ya davet etmeleri Allahü Teala'nın rahmetlerinden bir rahmettir. Ölü kalpleri diriltmesi harikaların en büyüğüdür. İnsanların selameti onların varlığıyladır. Mahlukların en kıymetlisi onlardır. Onların sözleri şifadır. Allahü Teala'nın ihsanları onların bulunduğu yerden eksik olmaz. Yanlarında bulunanların sonu kötü olmaz. Onları tanıyanlar mahrum kalmaz. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en açığı, yanlarında bulunanların kalplerinde Allahü Teala'nın korkusu ve sevgisi hasıl olmasıdır ve başka şeylerden soğumalarıdır. Evliya zatla münasebeti olanlarda bu alametler hasıl olur. O halde hakiki bir mürşid-i kamille sahtesi arasında iki fark vardır. 1. Hakiki bir mürşid-i kamil insanları kendisine değil İslamiyet'e çağırır. Kendisinin mürşid-i kamil olduğundan bahsetmeye de ihtiyaç duymaz. Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i yani İslamiyet'i anlatmak varken bir kimsenin kendinden bahsetmesi, kendine ait bir şeyle ortaya çıkması sahtekarlık olur. 2. Hakiki bir mürşid-i kamille beraber olanların kalplerine mutlaka Allah sevgisi ve Allah korkusu gelir. Dünyaya karşı soğukluk, ahirete karşı sıcaklık hisseder. Bu iki vasıf bulunmayan kimsenin mürşid-i kamil olmadığı anlaşılır.
1: Hayatım Roman.
2: En pahalı kiraz. Ben 18 yaşındayım. Sizlere 13 yaşımdaki bir hatıramı anlatacağım. İzmir'den babamın bir ahbabı telefon açıyor ve hoşbeşten sonra "Bu mevsimde İzmir'deki kirazlar çok güzel olur. Ceviz büyüklüğünde, iri ve lokum gibi. Eğer terminalden alabilirseniz size birkaç kilo göndereyim." Annem de peki diyor. Fakat babam şehir dışında olduğu için kirazları almaya annemin gitmesi gerekiyor. Benim gönlüm buna razı olmadığı için anneme terminale gidebileceğimi söylüyorum. Olurdu olmazdı derken annem razı oluyor, doğru terminale. Fakat bir saat geçmesine rağmen otobüsün geldiği falan yok. Koş o yana, koş bu tarafa, yok. Aradan geçiyor iki saat derken aklıma firmanın yazıhanesine gitmek geliyor. Hemen oraya gidiyorum.
3: Bu sabah İzmir'den hareket eden otobüs geldi mi acaba?
4: Geldi.
3: Ya içinde benim bir paketimin olması lazımdı.
4: Ya öyle bir paket yok.
3: Nasıl yok?
4: Basbayağı yok oğlum. Nereden bileyim ben?
3: Peki.
2: Ne yapacaktım şimdi? Annem sen küçüksün beceremezsin demişti. Ablalarımsa alay edeceklerdi. Çaresiz evin yolunu tuttum. Tahmin ettiğim gibi ablalarım aman da ne güzel kirazmış bunlar, yiye yiye karnımız şişti diye benimle alay etmeye başlamışlardı bile. Annemse ben sana söylemiştim diyerek nutuk çekiyordu. Derken İzmir'deki ahbabımız gene telefon etti, kirazlar yazıhanedeymiş. Durur muyum? Koşturdum terminale. Saat gecenin 10'u. Yazıhaneye gittiğimde ise çoktan 11 olmuştu.
3: Bana bir koli gelecekti.
4: Sen akşamüstü gelen çocuk değil misin?
3: Evet amca.
4: Al bakalım, kirazlar burada. Afiyetle yiyin.
3: Sağ olun. Şuradan minibüse binersem evin önünde inerim. Paramı hazırlayayım. O da ne? Cüzdanım. Cüzdanım yok. Çaldırdın mı ne? Eyvah, ne yapacağım ben şimdi? Of Allah'ım, nedir bu başıma gelen? Minibüs şoförüne söylesem bana inanır mı acaba? Ya inanmazsa rezil olurum sonra. Of, en iyisi bir taksiye bineyim. Eve gidince annem öder parayı.
2: O anda yapılacak en iyi şey de buydu zaten. Hemen bir taksiye bindim ve evin yolunu tuttum. Eve vardığımda da parayı anneme ödettim. Buraya kadar her şey güzel de evde neler oldu peki? Terminalde çaldırdığım paraya bir de taksi parası eklenince evdeki sitem ve alaylar iki katına çıktı. Böylece biz de Türkiye'nin hem en iyi hem de en pahalı kirazını yemiş olduk. Bu çocukluk hatıramı galiba hiç unutmayacağım.

0: değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Öncelikle şunu sorayım. Siz kediyi seviyorsunuz herhalde değil mi? Hoşlanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Kuştan da hoşlanıyorsunuz herhalde.
1: Evet. Kedi sevgisi imandandır diye hadis-i şerif de var.
0: Onu soracaktım. Yani gerçi ben şöyle soracaktım. O hadis-i şerif var da kedi kutsal mıdır diye soracaktım.
1: Hayır.
0: Öyle bir şey yok değil mi?
1: Yani burası Hindistan değil. Orada yine kutsal.
0: Orada maymun da kutsal.
1: Tabii bütün canlılara dokunmuyorlar.
0: Tabii.
1: Tenasül inancı var ya, hiçbirisine dokunamıyor. Ya dedesi ise.
0: Tabii dedem olabilir.
1: O maymun dedesi ise nasıl öldürecek adam, öldüremiyor onu. Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış versin.
0: Dinimizde öyle bir şey yok yani.
1: Yok. Hiçbir hayvan kutsal değil. Peki ben bir şey dikkatimi çekti. Hikmeti ilahi ama. Mesela güvercin et yenen bir hayvan. Ama Müslüman aleminde güvercinlere saygı gösteriliyor. Yem atılıyor, şunlar yapılıyor falan filan. Kimse dokunmuyor, avlamıyor da. Ha, çocuklar işte bir daha bilmeden falan. Büyükler görünce de onları azarlıyor. Onlara sen dokunma falan diye. İşte Peygamber Efendimiz'in İsa'yı Tüvesi'nin hicretinde güvercin orada yumurtaya bir yuva yapıyor falan.
0: Mağaranın önünde.
1: Bunu herkes biliyor. Bildiği için de kimse dokunmuyor ona. İşin enteresan tarafı, yani diğer Hristiyan aleminde ve benzeri yerlerde de kimse dokunmuyor bu hayvana. Enteresan bir şey. Peki efendim kutsal mıdır? Hayır, değil. Her hayvan Allah-u Teala'yı tanır buyuruluyor. Her hayvan yaratısını tanır ve zikreder. Ama kutsallık itibariyle efendim bu kutsaldır denmez. Mesela Eshab-ı Kehf'le hicret eden kıtmir köpektir netice itibariyle. Yani onlarla beraber hicret ettiği için Allah-u Teala onu da cennete dahil edecektir buyuruluyor. Yani onun dışında Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam mesela bindiği katır deve var. Bunlar hakkında kitaplar da var ama efendim o katının resmini çekelim, şeklini yapalım, putunu yapalım, evde bulunduralım, resmini koyalım, öyle bir şey yani kutsiyet söz konusu değil. Tamam, saygı gösterilmiştir ama kutsal değil. Kedi de öyle. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri, bu zatın ismi Ebu Hureyre değil. Bu ismi peygamberimiz koymuştur. Onun için epey Ebu Hureyre diye geçiyor radıyallahu anh.
0: Ne demek?
1: Kedicik babası demektir. Kedileri çok severmiş. Şimdi Antari şeklinde ya onların o iklimde giydiği elbise. Mesela Kade'de namazda otururken kedi gelmiş.
0: Eteğine
1: yatmış. Onu uyandırmamak için hani orasını kestiği söyleniyor. Mübalağalıdır veya değildir bilemiyorum. Yani uyandırmıyor. Onun için kedicik babası manasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve kedi sevgisi de imandandır. Yani şefkat göstermek, merhamet göstermek, ona yedirmek, içirmek, korumak, kollamak imanın gereği bu. Yani imandandır ki imanı olan merhamet eder onlara. Evet. İmanı olan. Köpeğe de öyle. Ama efendim işte köpek bulunan odaya rahmet bine gitmiyor. Domuz da yaratan Cenab-ı Hak ama Allah da yemesini yasak etmiştir.
0: Şimdi ben de onu soracaktım. Yani tersinden soracak olursak, işte köpeğin bulunduğu yere rahmet melekleri girmez. Ne bileyim, bazı yerlerde yanlış hatırlamıyorsam işte yılanı mı veya kertenkeleyi bulduğunuz yerde öldürün, gördüğünüz yer gibi şeyler var, tavsiyeler var. Lanetli hayvan var mıdır peki?
1: Lanetli hayvan yok. Şimdi haşa, Peygamber Efendimiz'e naziri olsun diye söyleyeyim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam köpeğin bulunduğu eve rahmet meleği girmez. Yılanın, timsahın bulunduğu eve de insan girmez. Değil mi?
0: Ya da rahmetli insan girer. Rahmetli olmuş.
1: Şimdi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Ama hani dediğin gibi yılan lanetli midir? Değildir. Timsah lanetli midir? Değildir.
0: Domuz lanetli midir?
1: Domuz lanetli midir? Değildir.
0: Ama yemesi haramdır.
1: Yemesi haramdır ve timsahın, ondan sonra akrebin, ondan sonra yılanın, ne bileyim o zehirli keltenkeleler var, zehirli örümcekler var. Onların bulunduğu yere de insanlar giremez. Şimdi lanetli hayvanlar geldi onun için giremez. Denir mi? Denmez. Peki köpeğin o özel, onu ben bilmiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuşlar. Mesela horozu sövmeyin, mahallede hadis-i şerif var. Yani o hayvanın aynı şekilde hangi fakülteyi bitirdi bilmiyorum. Böyle gözlerimi çok keskin, havayı çok iyi biliyor falan. Şafak vakti, tan yeri çok iyi biliyor. O vakitlerde ötüyor bu hayvan. Ya vakti bildiriyor. Yani babaannemler kuşağı, biz çocukken köyde ilk horoz öttü, ikinci horoz öttü. Yani onlar bir vakti bildiriyor. Mesela o ilk horoz öttü dediği zaman teheccüd vaktiymiş. Tamam mı? O zaman öyle derlerdi onlar. Ona göre şey yaparlardı geceyi.
0: Bazı hayvanlar muvakkıt oluyor hocam. Yani ya muvakkıt. Bazı hayvanlar jeoloji mühendisi gibi depremi önceden hissediyor mesela.
1: Hissediyorlar.
0: Bazı hayvanlar hava durumunu, onlara da meteoroloji mühendisi diyelim.
1: Değil mi?
0: Yani nereye bitir? Hayvanlar nereye var ya, hava durumunu hissediyor.
1: Şeyde biz yaylaya çıktığımızda, baharla beraber yaylaya çıktığımızda mesela atlar mesela çayırlık alanlara zincirler olur, çakılır. Öküzler öyle değil, serbest bırakılır. Sığır cins hayvanlar serbest bırakılır. Ama onlar genellikle çayırda başka bir tarafa gitmesinde şey yapılır falan. Bir gün böyle annemle bir pancar tarlamız vardı. Orada şey yaparken ileride bir çayırlık var. Sahibi de atı getirmiş oraya çakmış. Baktım hava açık böyle. Daha öyle fazla bulut yok. At böyle zincirin etrafında sökemiyor da şey yapıyor falan. Annem şöyle baktı hayvana, dedi oğlum dedi yağmur geliyor. Dedim anne hani yağmur yağacak, bir hava da yok. Ya 5 dakika sonra bulutlar gelir, patır patır gürültüler falan filan. Hayvan hissediyor bunu. Hayvan hissediyor. Veyahut da o anda oraya gelecek bir şey var. Mesela tavuklar uyanıyor. Yahut da koyunlar uyuyorsa fırlıyorlar, kalkıyorlar. Bir şey haber veriyor. Yani ön sezileri ve insanlardan farklı olarak bazı şeyleri bilebiliyor. Havayı da aynı şekilde soğuk mudur, sıcak mudur onu da hissedebiliyor.
0: Karanlıkta görebiliyor mesela kedi.
1: Ha, kedi görebiliyor. Sen göremiyorsun ama görüyor. Bizim Kerime'nin bir yavru olarak almışlardı. Onlar İstanbul dışına gitmişlerdi. Bize bıraktı. Ben de yalnızdım. Kedi mi? Yavru, evet kedi. şimdi geliyor böyle yanında duruyor, uyuyor falan. Şimdi gece aynı şekilde gelmesin diye salonda tutuyorduk onu. Bir gece acıdım, baktım uyuyor. Ya dedim hayvan uyuyor, dedim salonun kapısını açayım. Gittim ben yattım. 2 dakika sonra geldi. Baktım yüzümün üzerinde bir şeyler dolaşıyor, tam canım geçmeyiz. Ya dedim ben sana iyilik olsun diyecektim, niye geldim buraya kadar? Niye geldi buraya kadar? Zorla sevdirtiyor kendisini, tamam mı? Zorla sevdirtiyor kendisini. Böyle bir hayvan. Her hayvanın küçüğü sevilir. Aslanın yavrusu sevilmez mi? Kaplanın yavrusu sevilmez mi? Onlar da sevilir. Ama 6 aylık oldu mu o da seni sevilir.
0: Eşeğin sıpası mesela çok güzel olur yani.
1: Değil mi? Hele gözleri çok güzel olur. Ama bir daha onu söylemiyorum. Birisi bana dedi ya dedi, siz de dedi yayında dediniz ki dedi, en güzel göz eşekte olurmuş. Ben daha hanıma dedim dedi. Bir senedir küssüz dedi.
0: Ne demek istiyorsun demişti.
1: Değil mi?
0: Aslında hocam şimdi soruları ben etrafından dolaşıyorum da işin. Gerek de yok buna. Dinimiz hayvanın hakları diye de bir şey bildirmiş. Yani.
1: Evet.
0: Ama bunu ön plana sürüp de mesela Kurban Bayramı'nda kurban kesiyoruz ya. Ya işte milyonlarca hayvanı Kurban Bayramı'nda Müslümanlar kesiyor. Bir de hayvan haklarından bahsediyorlar falan. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Aynı şey değil yani.
1: Mesela biz senelerdir Allah Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o naklediyor, kitapları okuyun. Ben o zaman kendileri hayattayken dedim bu zat niye ısrarla bunu söylüyor. Sonra yavaş yavaş okumaya başlayınca Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki 5'ten mezara kadar ilim tahsil ediniz. Müminin 2 günü birbirine eşit olması lazım, her gün ilerlemesi lazım. Her gün okudukça inandığın bazı şeyleri hem yakinin artıyor hem de yerli yerine oturtturuyorsun her şeyi. Bunlar yerli yerine oturmaya başlıyor. Şimdi mesela efendim işte hayvan hakkı diyorsunuz ama kesiyorsunuz. Kitaplarda yazıyor ki Allah-u Teala bazı şeyleri bazıları için rızık yaratmış. Hayvanlar insanlar için rızık olarak yaratılmış. Bu koyun, keçi, dana, deve neyse bu biliyor.
0: O da bazı hayvanlar.
1: Ha.
0: Yani köpeğin etini yenmez yani.
1: Bu biliyor bunu. Kurban edildiği zaman daha çok seviniyor. Mesela diğerlerine karşı dermiş ki ama tamam bizi Cenab-ı Hak insanlar için rızık olarak yarattı ama ben ayrıca Rabbimizin mübarek olarak bildirdiği bir zaman diliminde kesiliyorum. Ona sevinirmiş. Dolayısıyla mesela bazıları efendim işte hayvanlara merhametten dolayı et yemiyor. Ne diyorlar onlara?
0: Vejeteryan.
1: Vejeteryan. Et yemiyor. Gerçekten samimisiniz. Bir gün birisi böyle bir şey yapıyordu. Gerçekten dedim sen samimisin yani canlılara olan merhametin. Tabii dedi falan. Yalan söylüyorsun dedim. Ne demek dedi falan. Sen dedim ne yiyorsun? Dedi sebze. Sebze cansız mı dedim. Ben dedim köy çocuğuyum. Fasulye ektik, buğday ektik, arpa ektik, yulaf ektik, mısır ektik, soğan ektik, sarımsak ektik. Haşhaş ekerdik biz.
0: Buğday ektiniz, arpa ektiniz.
1: Tabii bunların hepsini ektik. E dedim bunlar aynı şekilde yağmur şey yapışı canlı. Dedim domates fidelerini şey yapınca hasbelkader köklerine daha yetişirken bir dokunsan oynasan boynunu bir kere kurur. Canlı kaybolur. Elma fidanını gidip de aynı şekilde kökünden bir kökünü aynı şekilde kazmayla kürekle neyse zedelesen o fidan ölür. Kaldırmaz dedim onu. Yaralıyorsun o yara onu öldürüyor. O ağacı öldürüyor. Onların hepsi aynı şekilde canlı. Onu nasıl yiyorsun o zaman? Yani o meyve viyak viyak diye bağırmadığı için mi cansız zannediyorsun? Değil mi?
0: Gözleriyle sana bakmadığı için mi?
1: Bakmadığı için mi? Yani onların hepsi canlı. Ama Allah Teala onları insana rızık olarak yaratmıştır. Yaratan da o. Hatta ona kalacak olursan ister sebze yemeği yap, ister et yemeği yap, ister aynı şekilde süt sağ, yoğurt yap. Bu sahibi bütün sıcak ve soğuk, serin neyse yiyeceklerin içerisinde bakteri var mı yok mu? Var. Bakteri canlı mıdır?
0: Canlı.
1: Niye yiyoruz?
0: Bağırsaklarımızda da var.
1: Değil mi? Ya şimdi bir kere bunları iyi okuyup öğrendikten sonra o zaman böyle sorgulama yapmazsın. Ha, Cenab-ı Hak bunları bunun için yaratmıştır. Bak mesela konuyu açıyor da şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz de biliyor. Hayvanların içerisinde etoburlar da var, otoburlar da var. Yani ot yiyenler de var, et yiyenler de. Ot yiyenlerin ağzını aç, azı dişleri var. Ön dişleri de aynı şekilde otu koparacak şekilde yaratılmış. Peki etoburların ağzını aç, et yiyenleri, arslanın ağzını aç. Ben en çok mesela o timsahın ağzını görüyorum. Azı dişi yok. Arslanda da kısmen var. Yani ön dişleri bilhassa parçalayıcı olarak yaratılmış. Hele söyleyiver. Timsahın sonra da yılanın. Yok öyle bir şeyi. Bunlar sadece yutuyor ya. Sadece yutuyor. Ve bu hayvan et yiyecek ot koparamaz.
0: Mümkün değil.
1: Aslan da kaplan da otu koparamaz. Ama Cenab-ı Hak file, zebraya, geyiğe bunların hepsine aynı şekilde ot yiyecek şekilde yaratmış. Ve Allah-u Teala her ikisine de bak diyor. Bu vadileri, ovaları senin yiyeceğin otlarla ben doldurdum. Senin diyor böyle dolaşman lazım buraları. 1 kilometre, 2 kilometre karnını doyuracaksın. Arslana, kaplana, sırtlana neyse. Diyor ki senin rızkında yarattım. Bunları senin için rızık yarattım. Ama diyor bu oturduğun yerde arslan. Geyik. Ben acıktım gel bakayım yanıma. Yok öyle diyor. Kalkacağım. Pusu kuracağım. Kovalayacağım. Yakalarsa senin olacak. Geyiğe de diyor ki buraları dolaşacaksın diyor. Dolaşırsan senin olacak. İnsana da öyle. Çalışırsan gelecek. Ben yarattım senin rızkını diyor. Sistem böyle yaratılmış. Yani ot yiyenler et yiyenlerin rızkı. Ama o et yiyenler de koşturacak. Bazen koşuyor hiç yakalayamıyor. Ve ot yiyenlere de diyor ki bak diyor bunlar et diyor. Yakalamaması için sen de koşacaksın. Onlara da Cenab-ı Hak öyle bir ayaklar vermiş ki ne kaplan ne aslan yakalayamıyor. Bir koşmaya başladım. Yakalayamıyor.
0: Çevik olmayanlar da zaten ot yiyenler içinde çok büyük.
1: O vizyon öküzleri dedikleri var. Onlar da döndüler miydi arslanı parçalıyorlar.
0: Zaten bir. Et yiyenleri dövüyorlar.
1: Et yiyenleri dövüyorlar. Dolayısıyla zaten öyle büyük olanları ya hastalarını onlara yaklaşamıyorlar. Ancak yavrularını falan kıstırırlarsa onları şey yapabiliyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ezelde belli bir sistem yaratmış. Bu sistem içerisinde hatta geçenlerde bir genç soruyordu bize Allah denen merhameti ya dedim insan yaratmış. Hiçbir zahmet çekmeden devamlı surette bu dedim oksijen alıyorsun. Merhamet değil midir? Merhamettir. Yağmur yağıyor bedavadan. Suyun geliyor. Ve aynı şekilde havadaki azot yağmurla toprağa iniyor. senin aynı şekilde bütün şeftalindir, eriğindir, bilmem neyindir, işte domatesindir, salatalığındır, hepsi o azotun toprağa karışması neticesinde bizim yiyeceği halimize dönüyor. Bunların hepsi için biz para falan vermiyoruz, yani fabrikada kurmuyoruz. Harol harol harol Cenab-ı Hak bu sistemde bunların hepsi meydana geliyor. Sen domatesi koparıyorsun, salatalığı koparıyorsun, şeftaliyi koparıyorsun, inciri alıyorsun, zeytini alıyorsun, neyse. Bunlar da durdururken mi oluyor? Durdururken olmuyor. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında diyor ki bir elma çekirdeğinin içinde, elma çekirdeğinin içerisinde elma çekirdeği, elmanın gövdesi, dalları, yaprakları ve onun içerisinde kaç sene ve kaç ton elma verecekse hepsi gizlidir. İnsan dehşete kapılıyor.
0: Evet. Onu toprağa atıyorsun. Hı hı. Ondan sonra bekliyorsun artık.
1: Bekliyorsun. O çekirdeğin içerisinde hepsi var buyuruyor.
0: Hepsi var. Ağaç oluyor.
1: Dal oluyor, meyveler, yaprak oluyor, meyveler oluyor. Ya bu sene işte bir ton verdi falan. Vakti ne vardı o yani? Sen aynı şekilde besleyip ekmekle olmadı. Onun içinde zaten vardı o. Merhamettir bu. Allah-u Teala ihsan ediyor, lütfediyor. Sadece Allah-u Teala buyuruyor ki yani bütün bunları hatırla, bana şükret. Benim emirlerimi yap, yasak ettiklerimden sakın. Dolayısıyla efendim hayvanlara merhamet, onlara eziyet etmemek demektir. Yoksa kesmemek değildir. Eziyet etme.
0: Yani mesela haşeratı öldüreceğin zaman bile onu dinimiz bildirmiş yani. Suda boğma, ateşte yakma.
1: Evet.
0: Eziyet etme.
1: Ve bir de bir çırpıda öldür. Yani. Eziyet ederek değil. Eziyet ederek değil. He mesela dedim kuşu yakaladın, bir kanadını kopardın, öbür kanadını kopardın, ayağını kestin. Eziyettir bu. Yani, sık boğazını, bitir işini.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını... Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.

0: Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Net bir irade ortaya koyuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem Sayın Bahçeli tarafından. İkincisi, partimiz açısından bakıldığında ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığında yapılan çalışmalar çerçevesinde net bir yol haritamız vardı. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde nasıl bir yol yürüneceği görülüyordu. Devlet kurumlarının nasıl çalışmalar yapacağı net bir şekilde önümüzdeydi. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik. O da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge dediğimiz birbirinden ayrılmaz, iç içe girmiş, bütünleşik ve birbiriyle bağlantısı kuvvetli, detaylandırılmış bir hedefin yol haritasıyla bu tahakkuk ettirilmesi için yapılacak çalışmalar. Süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Yüce Meclis'te 467 milletvekili tarihi bir sayısal ve siyasal mesaj vererek bu büyük sonucu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'nin dünyadaki diğer süreçlerden farklı olarak herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yegane göz, milli göz olarak 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde her şeyin şeffaf bir biçimde yapıldığı bir süreç yürütmesi son derece kıymetlidir. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci dün yasal çerçeveye Yüce Meclis'in 467 gibi tarihi bir kabul oyu vermesiyle büyük mesajlar vermiştir. Dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
1: Terörsüz Türkiye sürecini meclisteki mimarı Numan Kurtulmuş tarihi yasayı değerlendirdi. Terörsüz Türkiye için kapılar tamamen açıldı dedi. Süreç tıkır tıkır işleyecek mesajı verdi. Tebrikleri kabul eden Kurtulmuş'a bir de MHP lideri Bahçeli'den özel tasarım tablo hediyesi geldi.
2: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
3: Sürecin meclis ayağını üstlendi, tarihi bir sorumluluğun altına girdi. Emeklerinin karşılığını da aldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklifi mecliste rekor oyla yasalaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik yağdı. MHP lideri Bahçeli'den özel bir hediye geldi.
4: Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
3: Tarihi günde gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un üzerindeydi. Oturumu MHP'li Celal Adan yönetti. Kurtulmuşsa oylamaya kısa süre kala iktidar ve muhalefet kulisini ziyaret etti. Yeni Yol grubunu oluşturan siyasi partilerin genel başkanları yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi. Sohbet koyulaştı, yüzler güldü. Dakikalar sonra DEM Partili Pervin Buldan, Gülistan Kılıç, Koç Yiğit ve Saruhan Uluç da kadraja girdi. Kurtulmuş'la tokalaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. Oylama sonrası çıkan tablo Kurtulmuş'u da memnun etti.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Hayırlı uğurlu olsun.
3: Kurtulmuş tarihi yasayla ilgili ilk değerlendirmesini sıcağı sıcağına yaptı.
4: Huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
3: Sürecin geleceğine ilişkin en ufak tereddüdü yoktu.
4: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
3: O tarihi günde Kurtulmuş'a bir de özel hediye geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı notu yer aldı. Bahçeli'nin hediyesinin alt bölümündeki plakette ise tebrik ve teşekkürlerimi saygılarımla sunarım ifadesine yer verildi.
1: Tarihi yasa rekor oyla geçti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası mecliste 467 oyla kabul edildi. DEM Partililer MHP lideri Bahçeli'nin etrafını sardı.

0: zılgıtlar ve alkışlarla kutlama yaptı. İşte o tarihi oturum ve sonrasında yaşananlar.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı bahçenin etrafını sardılar. Alkışlar ve zılgıtlarla tarihi yasayı kutladılar. Çerçeve yasanın çıkması sonrası DEM Partililer, MHP'lilerle birlikte kutlama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak yasa meclise geldi. Gözler sürecin mimarı Bahçeli'deydi. Bir an bile genel kurulu terk etmedi. Herkesi dikkatle dinledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in destek açıklamasına alkışlarla destek verdi. Kürsüden inince tokalaşmayı ihmal etmedi. Genel kurulu terk etmeyen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Türk bayraklarının işlendiği atkılarla geldi. İYİ Partili vekiller kürsüde yasaya muhalefet etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşması sonrası terör şehitlerinin isimlerini tek tek okuyacağım dedi. İsimleri okumaya başlayınca oturumu yöneten Celal Adan birleşime ara verdi.
2: Birleşime 5 dakika verin.
1: Türkoğlu isimleri okumayı sürdürdü ama genel kurul boşaldı. İYİ Parti grubu alkışlarla Türkoğlu'nun çevresini sardı. Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'nu alnından öptü, grubunu alıp genel kuruldan ayrıldı. Tarihi yasanın komisyon görüşmeleri gergin geçmişti. Görüşme 18 saat devam etmişti.
3: Ağzını tutma! Sen kimsin?
1: Genel kurulda itirazlar ve sesler yükselse de komisyondaki gerginlik devam etmedi. Öyle ki 12 madde 11 saatte hızla geçti. Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Yarım asırlık terörü bitirecek, PKK'yı tedavülden kaldıracak tarihi yasa 467 kabul oyla geçti. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti Ankara milletvekilleri Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Kürşat Sorlu dahil 9 milletvekili oy kullanmadı. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oturuma ve oylamaya gelmedi. Oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti fire vermedi, tüm vekiller evet dedi. Redçilerin başını ise yeni parti çekti. Özel'in evet dediği yasaya 54 yeni partili vekil hayır dedi. Özel'in peşindense 35 vekil gitti. CHP'de ise 2 fire yaşandı. İYİ Parti grubu da tulum olarak hayır oyu verdi. Yasada yaşananlar da tarihi nitelikteydi. Sonuç açıklandı. DEM Partililer sürecin mimarı olarak nitelenen MHP liderinin etrafını sardı. Bahçeli'yi tebrik ettiler, teşekkürlerini ilettiler. Alkışlar ve zılgıtlarla kutlama yaptılar. Bahçeli'den tek cümlelik kutlama geldi.
5: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tarihi oturumun ardından meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.
4: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
0: İzmir Buca Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, işçi ve emekçilere yönelik uygulamalara tepki göstererek hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldı. İstifanın ardından belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
6: Alkışlarla, ışıklarla bir selam gönderelim.
7: Hele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
1: Belediye tatil skandalıyla sarsılmıştı. Başkan yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı. Bu kez istifa şoku yaşandı.
8: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
9: Evet, ben kapattım.
1: Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Eşref Çakır hem görevinden hem de CHP'den istifa etti. Gerekçesi ise belediyedeki işçi ve emekçilere yönelik uygulamalar, işten çıkarmalar, mobbing iddiaları ve zamanında ödenmeyen maaşlar. Çakır özellikle bankamatik çalışan söylemiyle başlayan sürecin alın teriyle çalışan emekçileri de mağdur ettiğini savundu.
10: Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap bir insanın ekmeğinden daha değerli değildir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize yönelik işten çıkarmalara, mobbinge, maaşların zamanında ödenmemesine ve emeğin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağım.
1: İstifanın yankısı sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadı. Meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Cumhur İttifakı 18 üyede sabit kalırken CHP ise 17 üyeye düştü. Ve bu tabloyla birlikte Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Buca'da yaşanan istifanın siyasi dengeleri değiştirmesi gözleri şimdi belediye meclisindeki yeni sürece çevirdi. Buca'da siyaset artık yeni bir tabloyla yoluna devam edecek.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ticaret satış hacim verilerini açıkladı. Ticaret satış hacminde yıllık düşüş dikkat çekti. Perakende ticarette ise tablo tam tersine döndü. Peki hangi kalemde ne kadar değişim yaşandı? Cevabı haberimizde.
1: Satış hacmi düştü. Perakende ticaret yükseldi. Ticarette iki farklı tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %4,5 geriledi. Perakende ticarette ise tablo farklıydı. Satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Alt sektörlerdeki rakamlarsa dikkat çekti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımındaki satış hacmi %13,8 düştü. Toptan ticaret satış hacmindeki gerileme ise %9,4 oldu. Aylık verilere bakıldığında ise ticarette hareketlilik görüldü. Haziran ayında toplam ticaret satış hacmi bir önceki aya göre %1,9 arttı. Toptan ticaret satış hacmi %4 yükseldi. Perakende ticaret satış hacmi de %0,7 arttı. Ancak motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımında aylık bazda da düşüş vardı. Satış hacmi %5,7 geriledi.
0: Akaryakıtta zamlar devam ediyor. Bu kez artışın adresi benzin oldu. Benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam geldi. İşte büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları.
1: Benzine zam geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler, Brent petroldeki yükseliş ve doların rekor seviyeleri görmesi benzine zam olarak yansıdı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69 lira 92 kuruşa yükseldi. Benzin fiyatı iki büyük şehirde de 70 lira sınırını geçti. Ankara'da litre fiyatı 70 lira 89 kuruş, İzmir'de ise 71 lira 17 kuruş oldu.
0: Okulların açılmasına bir ay kaldı. 20 milyon öğrenci için alışveriş telaşı başlayacak. Veliler bu süreçte ucuz seçeneklere yönelebiliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Merdiven altı ürünlerdeki kimyasallar çocuklarınızın sağlığını tehdit ediyor.
5: Şu anda tenhayken alıp gitmek en iyisi.
1: İlk ders zili bir ay sonra çalacak. Milyonlarca öğrenci okula başlayacak. Veliler fırsatçıların zam yağmurundan kaçmak için kırtasiye alışverişine erken başladı.
11: Yeni okul yılı, yeni eşyalar falan.
1: 14 Eylül'de çalacak ilk zil öncesi 20 milyon öğrenci okul alışverişi yapacak. Kalem, defter ve çanta gibi temel okul ihtiyaçlarını alacak. Şu ana kadar fiyatlar geçen yıla göre yaklaşık %15 arttı. Yani artış enflasyonun altında kaldı. Veliler ucuz kırtasiye arayışına girdi. Uzmanlardan uyarılar geldi.
12: Ben şimdilik soluk ve beslenme alacağım. Defter, kalem, not defteri, dosya, bir de resim defteri falan almıştım.
1: Uzmanlara göre alışverişte tek kriter ucuzluk olmamalı. Fiyatı cazip gelen merdiven altı kırtasiye malzemeleri çocukların sağlığını riske atabiliyor. Denetimsiz ürünlerde yoğun kimyasallar çıkabiliyor.
12: Okul malzemeleri için buraya geldik. En çok ben spirali defter istiyorum.
1: Güvenilir alışveriş için ürün etiketlerini okumak şart. Tüketicilerin CE ve EN71 standart belgesine sahip ürünleri tercih etmesi gerekiyor. CE insan sağlığı açısından güvenli, EN71 ise ağır metal ve kimyasal içermediğini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı da saha denetimlerine başladı.
12: Kalemlik baktık, üniforma, sonra da kalemler, silgi, çanta.
1: Veliler şüphelendikleri ürünleri bakanlığın güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kontrol etmeli. Bütçesini de çocuğunun sağlığını da gözetmeli.
12: Keşeli kalem aldım. Kalemlik.
13: TGRT FM Haber.
14: Şimdi reklamlar.
15: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 11 Ağustos 2026 Salı efendim, bir Dünya Dönerken programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler efendim, 467 el barışa kalktı. Biliyorsunuz başörtü yasağı vardı, bunun kalkması için... Evet, bir el kalkmıştı, eller kalkmıştı meclisten. 367 el kaosa kalktı demişti Ertuğrul Özkök'ün o günkü gazetesi. Hürriyet'in manşeti böyleydi. Türkiye Gazetesi de galiba imada bulunuyor. 467 el barışa kalktı. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat. Asrın kararı. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme için de uzlaşmayı başardı sevgili dinleyiciler. Oylamaya 562 vekil katılmış. AK Parti 268 evet demiş, MHP 44 evet demiş, Yeni Parti 35 evet demiş, 54 red demiş. Grup serbestti ya, İmamoğlu'nun salık vermesiyle. DEM Parti 55 evet demiş, CHP 29 evet, 2 red demiş, İYİ Parti 29 red demiş, Yeni Yol Partisi 16 evet demiş, Bağımsız Yeni 7 evet, 1 red demiş, Hüdapar 4 evet demiş, TİP 3 evet demiş, EMEP 2 evet demiş, DBP 2 evet demiş, DSP 1 evet demiş, Saadet 1 evet demiş, Demokrat Parti 1 red demiş efendim. Erbakan ve partisi yok burada herhalde, değil mi? Yeniden Refah mıydı? Evet, öyle bir parti yok burada. Peki ne işte efendim? Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar da telefonlarımız efendim, bekliyoruz sevgili dinleyicilerimizi, buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm, merhabalar.
1: Aleykümselam efendim, merhabalar, hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim, İzmir'den selamlar, saygılar gönderiyoruz, görüşmeyeli bayağı da uzun zaman oldu.
1: Hayırdır Mahmut Bey, küstünüz mü?
2: Yok, size hiç küser miyim ya?
1: Küsenler küsüyor ama. Küstüm. Mahmut kim söyledi onu? Padişah'ın kızı da olsan küstüm diyordu. Mahmut Bey, sizi dinleyelim ya.
2: Şimdi öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun.
1: Amin.
2: Çünkü... yıllardır birçok analar ağladı, birçok gözyaşı döküldü gerçekten. Yani birçok kişinin canı yandı. İnşallah temennimiz odur ki, inşallah bundan sonra hani bu yol açılmışken,
1: yani
2: hani herkes bu yolu en güzel bir şekilde şey yapar,
1: değerlendirir. Son iki senedir eylemler yok, bir şey yok. Zaten pek kalmamıştı Türkiye'de ama gene de oluyordu tabii.
2: Evet.
1: Yani en son Devlet Bey, etrafınız sarıldı, teslim olun. Değil mi?
2: Şimdi,
1: Sayın Bahçeli öyle deyince onlar da başka çare de yok dedi. Yani 40 sene, evet, 45 senedir muvaffak olamadık.
2: Evet.
1: Teslim olalım, oturalım, konuşalım. Kardeş kardeş, ne güzel oldu efendim.
2: Şimdi bu çekimsel kalanlar veyahut da şey yapmayanlarla ilgili de ben şunu söyleyeceğim. Bu benim nacizane...
1: Onların hayatları çekimsel abi.
2: Ya da red kullananlar. Heh. Ben onlara şu art niyeti ararım. Hani bunu isteyen insanlar yanlış değerlendirir, doğru değerlendirir, onu bilemem. Onlar bu ülkenin kalkınmasını istemeyen insanlar. Anlatabildim mi? Hani zaten hani istemeyen insanlar bunu yapar. Eğer ki destek veren insanlar olsaydı, o hani 400 küsür milletvekili gibi evet dedilerdi ve bu süreci
1: 467 abi rakam ha. 500'e gitmiş yani.
2: Evet, şimdi ben bunu niye özellikle söylüyorum? Hı. Çünkü bakıyorsunuz hani herkes artık bazı şeylerden yorulmuş. Hani bu işin iktidarıyla, muhalefetiyle herkes evet diyorsa sen niye evet veriyorsun? Veyahut da niye çekimsel kalıyorsun ki? Hı. Demek ki eğer ki sen çekimsel kalıp veyahut da red veriyorsan veyahut da şey yapıyorsan o zaman ben senin bu ülkeyi sevdiğine şüphe duyarım abi. Bitti. Var mı bunun dahası? Varsa herkes söylesin. Yani ben şüphe duyuyorum çünkü sonuçta sen bizi temsil ediyorsan, şey yapıyorsan, hani halk olarak gerçekten bizi temsil ediyorsan şey yapacaksın. Şimdi bazı insanlar elbette şunu diyebilir ya işte bunlar işte Abdullah Öcalan'ı işte şeyden çıkarmaya çalışıyor, şunu yapmaya çalışıyor, bunu yapmaya çalışıyor. Mesele o değil. Mesele burada hani artık hani çatışma olmasın, şey olmasın, huzur ortamı olsun ki ekonomik olarak da iyi olalım, düzelelim derdinde insanlar. Evet. Hani bu hani tasarıyı veyahut da şeyi hazırlayan insanlar. Yani bunun kıymetini iyi bilmek lazım. Buradan okumak lazım. Buradan okuduğumuz zaman her şey daha net anlaşılır diyorum. Efendim hayırlı huzurlu vakitler diliyorum.
1: Çok teşekkür kolay ederim. İzmir'imize sevgiler, saygılar efendim. Sağ olun Mahmut Bey. Efendim buyursunlar. Kim var telefon attığımıza? Buyurunuz efendim.
0: Alo merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
0: Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
1: Amin amin.
0: Ondan sonra destek vermeyenler de niye çekimser kaldılar, niye böyle yaptılar diye düşünüyorum.
1: Nazarlık efendim. Öyle yani, diyelim, yumuşatalım artık.
0: Evet yani madem bu Türkiye'de huzur, barış, kan dökülmemesini istiyorsak el ele verip kenetlenmeliyiz.
1: Doğru, çok doğru efendim.
0: Şimdi bir de ben dün şey yaptım, gaziler böyle öz haklarını arıyorlar ya.
1: Evet.
0: Polisler çok sert davrandılar Ataullah Bey.
1: Neden? Ha o şeydeki parkta.
0: Evet parkta. Ama
1: yani, o komisyon biliyorsunuz toplandı, her şey hazır, ya tamam yardımcı olacağız, fakat buna rağmen orada bir direniş var, orada enteresan bir şey. İlginç evet, değil mi efendim?
0: Ne direnişi ben anlayamadım.
1: Ben de anlamadım. Niye direttiler öyle? Polisler de herhalde dağıtmaya çalıştılar. Tabii şehitlerimizin ve gazilerimizin yanındayız her zaman efendim.
0: Tabii yani şimdi siz özgüvenlik haklarınız tamam. Bu korunmuyorsa ki korunacaktır, bu tabii, anayasa tabii. Çıktı herhalde.
1: Tabii evet.
0: Ondan sonra yani bu kadar eylem yapmamalılar diyorum ben.
1: Evet, bir diretme var sanki orada yani, ama yani evet.
0: Biraz sabırlı olmalılar tabii. Diyorum ben. Evet, onların da hakkı.
1: Gayet tabii.
0: Devletimiz, milletimiz için çalışmışlar, çabalamışlar. Bizler bugünlere onlar getirmişler bizleri.
1: Doğru, bravo. Peki efendim.
0: Yani biraz sabırlı olsalar polisler de ayağına taş değmesin. Onlar biraz daha nazik davranırsalar, çünkü onların da kiminin gözü yok, kiminin bacağı yok,
1: tabii.
0: Kiminin kolu yok, yani bunlara sert davranılmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Evet. Teşekkür ediyorum Atalı.
1: Ben teşekkür ederim, iyi günler diliyorum size efendim. Peki efendim, evet sevgili dinleyiciler, telefon attığımızda dinleyicimiz var, buyurun. Hadi. Efendim
3: kolay gelsin Atalı Bey.
1: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum efendim. Erhan Bey buyurunuz efendim.
3: Müber Hanım güzel söylüyor da ya bizim polisimiz hiçbir zaman öyle bize karşı öyle kötü bir şiddet hiçbir zaman duymadım.
1: Evet.
3: Öyle bir polis arıyorsa Avrupa'ya, Amerika'ya, Almanya'ya bakacak. Hmm. Öyle bizim polisimiz kadar dünyada merhametli polis, askerimiz, gazimiz kadar öyle merhametli hiç kimse yok. O olmuş olabilir, bazı şeyler de olabilir çünkü bu sivil, ama ben polisimizin öyle şiddet, ya Atollah Bey ben bundan bir ay önce gece çocuk bir parktan düştü, şey oldu. Gece gittik bazen devletler. Gece 3 otobüs yok, taksi çok pahalı, üzerinde para yok. Apatördüm. Ya 112'de polis aradım, polis geldi ya. Eve gidemiyorum dedim. Eve gidemem. Şu anda çocuğum var dedim. Ve kolu da yok dedi. Burada kaldık. Üzerinde cüzdanım yok dedim. gidemem bisiklet. Ya polis kız, bir tane bayan böyle, hatta hanım bile sarıldı, böyle şey yaptı. Ya merhametli bizim polisler. Ve o kadar
1: sizi eve servis yaptı size gece.
3: Ya,
1: evet.
3: Tabii yardım edecek polisi diyorlar. Ya o yüzden bizim polislerimiz dünyada bir tane. Bir de bu terörsüz bölge olayı var ya Torak Bey. Ya gel, şimdi barış bölgesi olarak bunlarsa olabilir. Evet. Eğer bakın bu güzel bir proje artık sonlandı.
1: Evet.
3: Çünkü neden? Bu bölgemize gerekiyordu.
1: Tabii.
3: Bu gerekiyor. Ben okul arkadaşımı şehit olarak verdim ya.
1: Tabii,
3: okul
1: tabii.
3: Arkadaşım. Okulu bitirdik. Ben askerden geldim. Sonra o gitti. İzin dönüşüp böyle oturup bir sohbet, bir çay muhabbet ettik. Ve ondan sonra şehit olarak geldi. Evet. Onun için bu çok önemli. Ama şöyle bir şey var. Ben o bölgede artık bundan sonra öyle bir şey olmuyor. Siz ortaya bir proje devlet olarak koyun. Hı. Bir proje. Onu canlandırdığı zaman iş biter. Şu anda terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, bu bir projeydi ve artık hayata geçti.
1: Evet.
3: Şimdi şu milletvekillerine gelince 467 geçti.
1: Hı.
3: 600 milletvekili var. 650 mi ne var?
1: Evet,
3: gerisi benim için artık boştur. Hangi partide olursa olsun. Çünkü neden? Ya Dembire kabul etti artık son çıkış, artık çıkmaz sokak, kabul etti. Sanki demin yerine İyi Parti geçmiş, alayı da yok dedi, karşı çıktı. Bakın bu milletteki benim için yok hükmündedir. Bir de şimdi şu 8, bu ayın 8'den beri şu Yunanistan'da artık bizim şu Meis Antalya'daki ada.
1: Hı.
3: Bakın ya 2 kilometre. Ya biz orada barış olsun, huzur olsun, huzurlu bölge, sakin sular diyoruz. Miçotakis yönetimi de hala, ya sen bir NATO ülkesine iyisin ya, NATO ülkesin sen, NATO. Bu ne demek? Bir ülkenin futbol takımları demek, kulüp demek. Sen bu kulübe, sen Süper Lig'deysen artık burada bu Süper Lig'de oynarsın. Birinci Lig'de değil, Süper Lig'de. Çünkü bu Süper Lig. Burada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'u, Kocaeli'si, işte bir sürü Pendik, işte her şey var, ama sen Pendik gibi oynayamazsın. Şimdi sen NATO ülkesin. Burada Türkiye var, işte Fransa var, İngiltere var, Almanya var, Amerika var, sen varsın, Bulgaristan var. Sen neye dayanarak bu adalara silahlandırıyorsun? Senin amacın şimdi biz bir Mekke barış dostluk çerçevesi kurduk. Sen de gel katıl buna. Sen amacı ne? Sen İsrail'den ne umuyorsun da onlarda yok.
1: İsrail Güney Kıbrıs'ı işgal etmiş. Milletvekilleri Avrupa Parlamentosu'nda haykırdı. Dediler ki Güney Kıbrıs'ı, yani Rum kesimini resmen işgal ettiler. Arsalar aldılar, araziler aldılar, evler yapıyorlar, apartmanlar yapıyorlar. Çok önemli bu. Çok teşekkür ederim Erhan Bey. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
4: İlki durumda.
1: Kilitli durumda sevgili Ahmet. Buyursunlar efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
5: Merhaba Tolga Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
5: Hoş bulduk. İstanbul'dan Ahmet.
1: Ahmet Bey, buyuruz efendim.
5: Öncelikle bu alınan karar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İnşallah kardeşliğimizi pekiştirir demek istiyorum.
1: İnşallah.
5: İkincisi de hani şu olaya karşı çıkanların, özellikle bu Saadet Partili güruh diyorum bunlara. Ya bunları sosyal medyada görüyorum, sanki bir tane oyları var. Allah'tan bir tane var yani. 10 tane oylar olsa ülkeyi şey yangın yerine döndürecek kadar böyle şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Hatta o atılan bir tane oydan dolayı bir ver yansın ediyorlar. Yani ne istiyorsunuz kardeşim? Yani şehit mi gelsin? Eskiden o kadar askerimiz karakolda basılıyordu. Hepsi bitti. Yani bu özlemleri bu mu acaba, merak ediyorum ya. Din üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Seni yaparıyorlar yani bu. Şu olayı bile insanın diniyle, imanıyla yani karşı karşıya getiriyor. Sanki buna oy verenler vatanın, ülkenin sevmiyor. Bir tek bunlar seviyor. Ya bunlara takmış vaziyetteyim de onun için size rahatsız ettim. Kusura bakmayın.
1: Evet.
5: Bir de bu Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye ittifakı gerçekten muazzam bir şey oldu. Bunun içine Katar da girecek büyük ihtimalle. Irak zaten bir anlaşma imzaladı. Petrolün anlaşması. Ama bu İran'ın artıkları, beslemeleri Türkiye'de, ya bu olay öyle bir şey yaptılar ki sanki bu olaydan İsrail memnun gibi. Yani bir de son kez şunu söylüyorum, kısa kesmek istiyorum.
1: Evet.
5: Şu anki ülkedeki barış olayında bu kabul edilen yasadan sonra tekrar karıştırmak isteyenlere hani göz yumulmasın. bir de bunları vatandaşlıktan mı çıkarıyorlar? Bir ağır ceza vermeler lazım ya. Hani ki herkesin yaptığı yanda adam cezaevine girmeye göz alıyor. Artık cezaevine girmeyi değil başka bir yaptırım getirmek lazım. Bunları sınır dışı etmek lazım. Kolay gelsin diyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi günler diliyorum. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat sağlandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve asrın kararı alındı efendim. Buyurun efendim.
4: Kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
4: Çorum'dan Fırat.
1: Fırat Bey buyurunuz efendim.
4: Kararı destekliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim.
1: Evet.
4: Benim Türkiye için iki tane projem var. Devletin daha çok gelir elde edebilmesi için öncelikle en az 3 ay nakit paranın kullanımını kaldırmasını talep ediyorum. Göreceksiniz ki kredi kartıyla yapılan alışverişlerde ne kadar çok vergi kaçakçılığının kaçırıldığının farkına varacak bence.
1: Nakit para kullanılmasın diyorsunuz ya da nakit para mı kullanılsın efendim? Kart kullanılmasın.
4: Nakit para kesinlikle kullanılmasın çünkü nakit parayla yapılan alışverişlere dikkat edin. Yazar kasalardan satış fişi değil bilgi fişi çıkarıyorlar.
1: Evet.
4: Bunlar da tamamen KDV'nin kaybı demek oluyor. İnşallah birileri duyuyordur diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
4: İkinci projem de bu İstanbul'da emekli olmuş. Hala bir evim yok. Aldığım parayı kiraya veriyorum diye ağlayanlara seslenmek istiyorum. Memleketinize dönün. Biz de size prefabrik ev yapalım, orada oturun.
1: Evet.
4: Yani şu an mahkemeden...
1: İki inek de besleyin ya da 10 keçiniz olsun. Ağ gibi geçinin gidin.
4: Valla o onlara kalmış. İster tavuk besler, ister keçi besler. Ama hani bu kadar zaman geçmiş üzerinden emekli olmuş hala bir evim yok diye ağlıyorsan orada durmayın bir anlamı yok.
1: Evet.
4: Bu şekilde de en azından kiraların artışı engellenebilir.
1: Doğru.
4: Bir de sizden bir şey rica ediyorum.
1: Buyurun efendim.
4: Yani bu Erhan amca, Müberra Hanım, Osman Bey bunlar her gün bağlanmasa olmaz mı? Kendi aralarında konuşuyormuş gibi konuşuyorlar. Lütfen rica ediyorum.
1: Peki efendim. Efendim bir mesajınız alınmıştır efendim.
4: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Üç isim. Efendim buyursunlar. İyi günler diliyorum efendim.
6: Efendim iyi günler. Bir iyi günler daha deyip kapatayım ben. Beyefendi herhalde bir rahatsızlık işaretti. Aynı şeyi konuşuyoruz diyor filan diyor. Aynı şeyi konuştuğumuzu zannetmiyorum. Ha, konuştuklarımız aynı. Benim dediklerim hep aynı.
1: Evet.
6: Benim dediklerim hep aynı. Bundan 15 sene evvel, 13 sene evvel bu ilk çözüm süreci başladığı vakitte destek oldum. Sonuna kadar çok doğruydu. Bugün gene doğru. Bugün şeyin Eren Bülbül, şehit Eren Bülbül'ümüzün
1: Allah rahmet etsin. Evet.
6: Annesinin bir videosunu seyrettim. Abdurrahman'la beraber. Tamamen yanında. Başka çocuklar mı şehit olsun? Biz bunu yapmasın da devlet bunu yapmasın etmesin de başka çocuklar mı şehit olsun diyor.
1: Evet.
6: Bir de şeye sormak isterim. Musavat Demişoğlu'na.
1: Evet.
6: Bu terör devam etse ve bir tek Türkiye Cumhuriyeti tek bir şehit verilecek olsa sen kendi çocuğunun torununu mu gönderirsin? Gönderirim diyebiliyorsan tamam. Ya bu kadar aymazlık, bu kadar böyle terör devam etsin, sen kimin yanındasın, ne için, ne hizmet ediyorsun ya? Böyle bir saçmalık ben göremedim, bilmedim, yok ya. Yani. Sen tut, o koltuklarda sayemizde oturuyorsun insanla. Geçen gün gene söyledim bu sözü, onlara bir tek sözün olmasın, beraber altın masada ortak ol, bilmem ne yap, ondan sonra gel bunu, böyle yapmadık, böyle...
1: İş ciddiye binince kaçın diyorsun. Olmaz öyle bir şey.
6: Yani ne diyorum, benim çocuğum şehit olsun, benim torunum şehit olsun diyebiliyorsa çıksın konuşsun. Onu konuşmadan da başka bir laf etmesin. Fazla uzatıp da insanların tahammülünü zorlamak istemiyorum ben.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz Osman Bey. İyi günler diliyorum efendim. Çok anlayışlısınız. Efendim buyursunlar efendim.
7: Alo Atollah Bey.
1: Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz. Merhaba. Cem Bey buyursunlar efendim.
7: Şimdi Atullah Bey, bu konuyla alakalı ben de bir şey söylemek isterim. Şimdi Sayın Özel, ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Açıklaması bu yöndeydi.
1: Evet, ama,
7: fakat sonuçlara bakıyorum, 91 vekilden 54'ü hayır oyu kullandı. Yani 3'te 2'si.
1: Evet.
7: Şimdi yani genel başkan evet demesine rağmen bu birlik sağlanamadı. Hani yeni partiydik, CHP'den ayrılmıştık. Büyük umutlar vaat ediyorduk. İnsanlar paralarını yatırıyorlardı.
1: Ama hatta, dili sürçtü zaten. CHP dedi orada konuşurken.
7: Yani onu da söyledi, ben CHP genel başkanıyım gibi bir şeyde. Yani şimdi biz burada çok anlayamadık Atatürk Bey, biz seçmen olarak.
1: Evet.
7: Hani bizi yeni parti sevenleri, sempatizanları arayıp bu tutarsızlığı, sorumluluk derken sorumsuzluğu, işte bu sebeple de sonra çevirdi, milletvekillerimize seçildikleri illerinde millet ne diyorsa ona göre karar verecek falan dedi. Yani şimdi 40 satır mı, 40 katır mı, hani onun arasında kalmış gibi bir durumda kaldı Özgür Bey.
1: Açıkçası grup kararını olarak alamıyoruz gibi bir anlaşılıyor. Evet, serbest yani bırakıyorum grubu.
7: Bayağı bir sıkıntı oldu. Şimdi ikinci konu da bu, evinde 65 milyonla yakalanan tribün lideriydi.
1: Evet.
7: Ben açıkçası hani Galatasaray liseliler biliyorsunuz, onlar ultra kemalist oluyorlar. Hmm. Cumhuriyet Gazetesi'ni bir zamanlar yönetiyorlardı falan. İşte Fatih Altaylı gibi böyle önden koşan ultra kemalist tipler de vardı. Şimdi adam bugün sağlık kuruluna, daha doğrusu hastaneye gözaltına alınıp mahkemeye çıkmadan önce Öcalan'a özgürlük diye slogan atmış. Çok enteresan buldum açıkçası. Yani ultra kemalist bir takımda ya da takımın yöneticileri olan bir takımda böyle tribün lideri olması vallahi açıkçası çok garip geldi bana Atatürk Bey. Hani ya, umarım bununla ilgili Fatih Altaylı sağlam bir şeydir. Aziz Üstel rahmetli olduğuna göre Fatih Altaylı'ya kaldı bu işler. Galatasaray'la ilgili bu düşünceleri söyler diye düşünüyorum bir Fenerbahçeli olarak.
1: Evet.
7: Bir de ikincisi bu tabii çok...
1: Galatasaray'a hakim oyuncuların büyük bir bölümü bir dönem biliyorsunuz FETÖ'cü çıktı.
7: Tabii
1: demek ki,
7: ki
1: şimdi şey de var değil mi? Farklı örgütler de var.
7: Atatürk Bey enteresan. Açıkçası sosyal medyada da aşağı yukarı bir aydır iki aydır bu konuyla ilgili uğraş veren arkadaşlarımız var. FETÖ'cü hesapların %70'i %80'i Atatürk resmi koyarak hesaplarına ve Atatürkçü şeyler paylaşarak, Atatürk'le ilgili bir şeyler paylaşarak enteresan bir şekilde
1: kabuk kullanmaktır ya, çok tehlikeli bu.
7: Tabii kabuk değiştirdiler ve takipçilerine falan bakarsanız da işte bu bahsi konu, ben demiyorum bunu Gürsel Tekin diyor, bunu Eren Erdem diyor, işte troll mekanizması bu hesapları şey yapıyor, paylaşarak onları sosyal medyada, algoritmada daha görünür hale getiriyorlar. Yani inanılmaz bir ittifak var yani sosyal medyada Tolgay Bey.
1: Hmm.
7: Yani dönüp bugün...
1: Bu şekilde algı var yani. Çok ilginç bir şey.
7: Tabii ki. Yani gedikli bodrumlarda işte ülkelerinden kaçmış, Londra'da, Amerika'da kaçak yaşayan tipler var. Sosyal medyadan paylaşımlar yapıyorlar. Adam iktidara geliyoruz, iktidarı ele geçirdik, partimizi kurduk falan diye açıklamalar yaptı Atatürk Bey.
1: Hı hı.
7: Yani bunu yapıyorlar. Hani bilmiyorum, kimseden de ses çıkmıyor, itiraz eden yok. Hani programı da işte dinliyorum elimden geldiği.
1: Siz de kimsiniz da... değil mi efendim?
7: Yani çok enteresan. Son bir konu da özellikle geçen hafta da bir konuşulmuştu. Bu çevre hassasiyetiyle alakalı işte temel atmama töreni, ileri biyolojik arıtma tesislerinin iptal edilmesiyle ilgili 1.678.000 TL Çevre Bakanlığı İSKİ'ye ceza kesti. Yeşilköy'den arıtmadan, biz bunu da bu programda söylemiştik,
1: evet,
7: arıtılmadan denize, evet, bırakılıyor diye, gece denize lağım suyu bırakılıyor Atatürk Bey. Yani söylemesi çok acı, düşünmesi daha da acı. Denizlerimiz bu şekilde kirletiliyor ve bu konuyla ilgili Çevre Bakanlığı İhbar üzerine araştırma yapıyor ve bu cezayı kesiyor. Ve bu dışarıya salım devam ediyor. Yani Avcılar'dan da devam ediyor, Silivri'den de devam ediyor, Ataköy'den, Yeşilköy'den de devam ediyor. Yani
1: İller denize giriyor ya İstanbul'da şeyde bazı plajlarda.
7: Korkunç bir şey var Atatürk Bey. Yani şu anda hani biz evet metrobüs diyoruz, yol diyoruz, altyapı diyoruz falan derken artık iş bu suya kadar geldi. Bilmiyorum yani, umarım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı o körfezi temizleme girişimi ibret olur buradaki insanlara. Bilmiyorum gerçi kim yönetiyor şu anda, belediye olarak bir muhatap da yok ama Umarım ibret olur da önlem alırlar. Kolay gelsin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. TGRT'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. 467 el barışa kalktı. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat sağlandı. Asrın kararı son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmayı başardı efendim. Böyle gördü gazeteler. Türkiye Gazetesi'nin manşeti de böyle. Efendim bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
8: Ata Olmaz Bey, iyi günler. Ben Ankara'dan Fakir'i Cemal.
1: Cemal Bey hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
8: Ben şimdi düşünüyorum. Bu iktidarda yani CHP olmuş olsaydı halimiz ne olacaktı? Biz kimlere verilecektik? Yani bakıyorum, birinin evinde 60 milyon yakalanıyor, birinde yolsuzluk var, birinde arsızlık var, birinde hırsızlık var, birinde içki var, birinde kumar var. Ya sayamıyorum, hangi birini sayayım? Bu adamlar iktidara gelmiş olsaydı, yani yeni parti veya CHP gelmiş olsaydı, bir de altılı koalisyon gelmiş olsaydı, halimiz ne olacaktı? Onu soruyorum ya.
1: Çok mu ürkütücü, korkutucu efendim?
8: Tabii korkutucu. Utanmıyorlar da, ardanmıyorlar da, yüzleri de kızarmıyor ve gülüp geçiyorlar. Bunların gazetesi, basını hiçbir şey demiyor mu ya? Demiyor mu arkadaş? Siz ne yapıyorsunuz arkadaş? Bu vatandaş size artık güvenir mi, itimat eder mi? Bu ahlaksızlıklara, bu terbiyesizliklere, bu hırsızlıklara, bu arsızlıklara nasıl göz yumuyor bu gazeteciler? Yani onların gazetecileri.
1: Bakalım Kemal Bey'i bu konuda aslında destekleseler, bu arınma hususunda en azından bu imajı şey yaparlar, ötelerler. Yani insanlar, ya bu insanlar suçlu olabilir, suça şey yapmış, tevessül etmiş olabilirler ama parti kimliği, kurumsal kimlik yerinde duruyor. Kemal Bey de orada, arınalım diyor. Bence çok değerli ama Kemal Bey de bu konuda yalnız kaldı galiba.
8: Sırf CHP için konuşmuyorum bunu.
1: Evet.
8: Koalisyon için konuşuyorum.
1: Tabii.
8: Altısı da aynı. İşte şimdi de İYİ Parti'nin taraftarları ne diyor biliyor musunuz? Devlet Bahçeli ile Ahmet Türk diyor, hala bebeleri diyor. Ya arkadaş dedim, nereden uyduruyorsunuz?
1: Ne bebeleri? Nereden?
8: Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli'nin akraba olduğunu söylüyorlar.
1: Zaten biz hepimiz akraba olmuşuz. Kimisi dayı, kimisi hala, kimisi damat olmuş, kimisi torun olmuş. Bunlar yeni mi uyanmış? gelin Kürdümüz ya da damat Türk, efendim gelin Türk, efendim damat Kürt. Bunlar yeni herhalde uyandı abi. Yeni değil ki bu. Hep öyleydi zaten.
8: Gülüyorum artık.
1: Abi tabii çok saçma ya o.
8: Saçma da yani şimdi onu çıkartıyorlar.
1: Çıkarsınlar abi, o çok Türkiye'nin gerçeği o ama yani çünkü hepimiz ya dayıyız ya halayız ya torunuz ya ne bileyim işte böyle devam ediyor hayatımız, birbirlerimize karışmışız abi.
8: Hayır, öyle bir akrabalığı da yok, hala dayı bebeler de değiller de
1: evet.
8: Yani insanlar uydurmasyon, fabrikasyon gibi çıkartıyorlar.
1: Versinler
8: ya
1: abi, sizi rahatsız etmesin bu. Devlet Bey ağabeylik yaptı, tamam mı? Yani terörle mücadelenin bir yöntemi var. Birçok stratejist diyor ki teröristi döveceksiniz. En son yani teslim olacak ya da ölecek, başka çaresi yok. İşte dediler ki buraya kadar efendim, artık teslim oluyoruz dediler adeta. Yani bu iş bitti çünkü anlamsız bir kavgaydı. Evet.
8: Ama anlamsız bir kavga, ama bizim bu altını liderlerimiz daha hala Nuh diye peygamber demiyorlar.
1: Evet.
8: Yani oylamada bile kendilerini gösterdiler.
1: Vallahi biz yani Erbakan Hoca'nın tavrını biliyoruz bu konuda. Rahmetli Özal'ı biliyoruz. Hatta Demirel'in bazı konuşmalarını biliyoruz. Yani bütün liderler bu işi nasıl hallederiz diye kafa yormuşlar. Rahmetli Özal tam böyle adım atarken ya da atmışken vefat etti.
8: Evet. Seyirle de resmi.
1: Erbakan Hoca'nın Bingöl'de bir mitingde yaptığı konuşmayı ben kulağımla dinledim ama burada söylemeyeceğim abi.
8: Evet, söylemiyorum.
1: Ama oğlunun tavrına bakıyorum, hakikaten çok enteresan. Yani Erbakan Hoca'dan o cümleleri duymadığına inanmıyorum ben abi. Ya. Bingöl'de Erbakan Hoca'nın konuşmasını oğlu dinlesin efendim.
8: Dinlemez.
1: Orada bir kıstadan hisse alır efendim.
8: İnşallah.
1: Peki efendim.
8: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
9: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
9: Hayırlı günler Atallah Bey.
1: Size de efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Ben Gaziantep'ten Burhan.
1: Burhan Bey buyurun efendim.
9: Ben bu şeyi çok merak ettim ya. Bu Türkiye'nin hemen hemen tamamı evet diyor terörün bitmesine.
1: Tabii.
9: Bu hayır diyen vekiller acaba bizim ödediğimiz vergilerle devletin hazinesinden aylıklarını almıyorlar mı?
1: Evet. Niye kavga istiyorlar diyorsun? Herkes barış olsun, sulh olsun, evet. Kardeşle sarılalım. Biriz, beraberiz, aynıyız, ayrılığımız, gayrılığımız yok. Birileri de diyor ki hayır efendim, yan yana gelmeyelim efendim. La nasıl gelmeyeceksin ya?
9: Ben de bunların aylığının kesilmesini istiyorum. Kime çalışıyorlarsa gitsinler, ondan alsınlar aylıklarını.
1: Çok güzel. Bize çalışmadıkları kesin diyorsun yani. O anlaşıldı diyorsun.
9: Atallah Bey, önceden televizyonu, radyoyu izlerken Hakkari'de 3 tane, Şendirli'de 5 tane asker polis şehit deyince lokma elimizden düşer, gözümüzden yaş gelirdi.
1: Öbür taraftan da ölenler tabii, sayısız şeyler var. Şimdi onlar da söyleniyor.
9: Onları mı özlediler? Acep de hayır dediler.
1: Tabii.
9: Ben bunların ayrıklar, bizim ödediğimiz vergilerle bunların ayrıklarını kesilmesini istiyorum.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz kıymetli hemşerim. Efendim reklama gidiyoruz. Reklama sıkıştık. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim ben bilmiyorum tabii ama kuvvetle muhtemel diyelim hala çocukları olsa bile ya da teyze çocukları olsa bile Sayın Devlet Bahçeli, Ahmet Türk, bunda hiçbir beis yok. Türkiye'de öyle yüz binlerce aile var, ben söyleyeyim. Efendim kısa bir reklam, dönüyoruz.
10: Şimdi reklamlar.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Türkiye efendim TGRT'de, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı ve tabii bugün o dün mecliste alınan çok kıymetli, değerli kararı konuşuyoruz. Yurttaşlarımız, vatandaşlarımız nasıl karşıladı diye. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm Atallah Bey.
2: Aleyküm selam efendim.
3: Bazı abiler kızıyor da hani yani devamlı aynı kişiler bağlanıyor diye. Yani bazen
2: evet abi siz aynı kişilerden misiniz yoksa?
3: Evet ben Halil Altuntepe.
2: Ha buyursunlar efendim.
3: Şimdi şöyle
2: ya,
3: bir şey
2: iki
3: var.
2: Ya 2-3'ü geçmez o, evet.
3: Evet bazen siz hani arayan olmuyor. Siz lafı uzatıyorsunuz yani hani millet arasın diye siz kendiniz söylemişsiniz ama biz anlıyoruz yani onu.
2: Onun için katılıyoruz abi. Müşteri evet, olmadığı evet, zaman katılıyoruz.
3: Evet.
2: Hah anladım sizi abi. Evet. Madem öyle onlar arasın kardeşim diyorsun.
3: Evet arasın. Vallahi arasın. Yani ben de isterim yani. Ha. Farklı sesler duymayı.
2: Tabii.
3: Mesela doğudan, batıdan, Çanakkale'den, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan ne bileyim.
2: Her yerden de katılıyorlar herhalde. Bak ne güzel ezberlemişsin söylüyorsun abi ya.
3: Evet. Şimdi
2: buyursunlar şöyle, Aksaraylı Halil mesajını alayım abi.
3: Abi şöyle bir şey var.
2: Hmm.
3: Şimdi ben şu süreci şuna benzediyorum. Bir bakkal dükkanı açmışız devlet.
2: Ha.
3: Şimdi o bakkal dükkanına sabahından açıyor. Müşteri gelmiyor. Ve o içindeki malzemeler çürüyor, atıyor, akşam kapatıyor, kilidi vuruyor, tekrar ertesi gün sabah yine açıyor. Aynı kısır döngü devam ediyor, zarar ediyordu 42 yıldır.
2: Şimdi bizim oğlan bina okur, döner, döner evet. Yine okur demiş.
3: Evet.
2: Evet.
3: Şimdi baktı ki devlet bu böyle
2: bozuk saat gibi bir yere takılmış zarar. Gidiyoruz. Evet efendim.
3: Evet, her gün zarar. Yani dükkanı açıyoruz, zarar, kapatıyoruz, zarar.
2: Hı.
3: Zararın neresine
2: değiştir.
3: Dönersen kar.
2: Evet. Değiştir lan.
3: Evet. Evet. İşte ticareti değiştireceğiz.
2: Evet,
3: Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiğinde, ilk hükümeti kurduğunda siz daha iyi bilirsiniz. İlk yaptığı icraattan bir tanesi olağanüstü hali kaldırmaktı. Doğu ve Güneydoğu'da. Doğru
2: kaldırdı.
3: Mi? Yani bak ta o zaman başladı.
2: Tabii
3: bu adamın
2: canım.
3: Yani gençlikten şeyden gelen bir uhdesiymiş, içindeki uhdesi. Bu adam Rizeli. Ya Rizeli adamın ne işi olur doğuyla batıyla diyebilir mi? Ama adam yani halkın adamı. Onun için
2: tabii canım halk bir şey istiyor yani.
3: Evet,
2: evet.
3: Halk bu adamı destekliyor. Yani körü körüne desteklemiyor.
2: Tabii.
3: Yani bir ideoloji peşinde koşmuyoruz yani.
2: Evet.
3: Ben bu adama vallahi de billahi de bak 3000 kilometre yol yaptım. Oy kullanmak için şeye gelmek için Kazakistan'dan şeye geldim yani Türkiye'ye geldim oy kullanayım diye.
2: Vay
3: yani
2: be.
3: Niye?
2: Ben yurttaşlık şeyi, vazifeni de yapmışsın yani. Çok önemli.
3: Benim vazifem ister A partiye veririm ister B partiye ama ben bu vatan için millet için benim de bir zekam var benim de bir beynim var. Bir
2: evet Allah tabii.
3: Ben geliyorum bu adama oy veriyorum. Yani sebebi şu. Ben daha önce de söylemiştim ya, Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmasın. Sadece şu terörü bitirdiğinden dolayı ben Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Ve Devlet Bahçeli'yi seviyorum.
2: Vay be.
3: Yani şu çok büyük bir mesele.
2: Tabii ya.
3: İYİ Parti'nin ilk başkanı sosyal medya kendi hesabından sabah konuşmuş, ne diyormuş diye dinledim. Vallahi bir şey yok. Altına yazdım. Beğenen 14 kişi bak kendi şeyinden. 14 kişi beğenmiş, bir ben yorum yapmışım. Halen bekliyorum, bakıyorum. Yorumla cevap da vermiyorlar. Başka yazan beğenen de yok. Halen 14 kişide bir şeyim var.
2: Evet
3: dedim
2: abi.
3: Ki abi projeniz ne?
2: Heh.
3: Yani siz hani karşı çıkıyorsunuz ama yani siz ne öneriyorsunuz? Sizin bir planınız, bir projeniz varsa açıklayın. Biz de bilelim. Yani ben de Aksaraylıyım yani.
2: Benim abi çok kötü be. Yani kardeşlerin kavgası çok kötü abi. Abi, bak şimdi birisi yani. Diyormuş ki taksici Cemal söyledi Ankara'da. Abi diyorlarmış ki Ahmet Türk'le Devlet Bey bunlar hala çocuklarıymış. Günaydınlar. Türkiye'de on binlerce hatta yüz binlerce aile böyle abi ya.
3: Öyle abi çok zaten akrabayız da yani yakıştırmışlar yani. Ama
2: tabii canım. Hani abi kısımlık var yani halalar tamam, var. Abi. Teyzeler var, dayılar var, yiyenler var, tabii torunlar var. Bunu
3: çok kişi için söylediler. Abdullah Öcalan'ın dahi akrabası olduğunu söylediler.
2: Ya bu çok normal. Yani çok Güneydoğulu yani. Bunlar sonuçta olabilirler evet. Yani kısımlık vardır.
3: Olabilir tabii ki. Ya tabii. Bilmiyorum ya bizim Aksaray'ın yarısı Kürttür.
2: Ya Şanlıurfa'da bir ton Türkmen var, Türk var. Adam evet. Kürtçe konuşabiliyor. Kendisinin Türkmen olduğunu da biliyor. Evet. Herkes de biliyor. Evet. Bağır bucak Türkmenleri diyorduk ya. O familyada. Evet. orada varken niye Gaziantep'te ya da Adana'da olmasın abi?
3: Evet, abi Ahıska Türklerimiz var. Ondan sonra Gagavuz Türklerimiz var. Onlar Müslüman değil. Ben Rusya'da çalıştım. Oradan tanıyorum yani şey olarak bizim gibi Türkçe konuşuyor. Belki yani Azeri kardeşlerimizden daha iyi. Mesela tabii anlayabiliyoruz.
2: Canım. Ya mesela şeyi. Ağrı ya. Ağrı tut, Kars evet. tut yani o aradaki küçük ilçelerde evet. nüfusun evet. neredeyse yarısı bazı yerlerde çoğu Ahıska Türkleri, Türkmen evet. yani adam Kürtçe konuşuyor, Türkmen olduğunu biliyor yani. Efendim orada çok teşekkür şeyler, ederiz. Aksaraylı Halil iyi günler diliyorum efendim. Evet bakalım kim var telefon attığımızda. Buyursun efendim. Buyursunlar.
0: Alo.
2: Buyurun efendim.
0: Merhabalar Oktay ben Ankara.
2: Oktay Bey buyursunlar efendim.
0: Atalar Bey şimdi ben şunu söylemek istiyorum.
2: Sen dün Özgür Bey'i eleştirdin ama
0: evet,
2: şey.
0: Yine eleştireceğim.
2: Yeni parti 35 evet 54'ü red demiş ama.
0: Red dedi tamam. Ben Özgür Bey'in düşüncesiyle tabii ki konuştum bunları. Yoksa yani grup kararı alınmamıştı. Herkes özgürdü. Evet. Hatta yani ben iddia ediyorum o şeylerde bir kapalı böyle bir oturum şey yapıp da açık tasnif olsaydı muhtemelen daha farklı sonuç çıkardı. Yani hmm. orada bir ama
2: o eskiden yapmışız farklı. Onu ama CHP'miz evet, onu evet. yapmış.
0: En azından
2: açık oy almışlar evet attırmışlar kapalı, sonra da kapalı evet.
0: Evet o ben tam saymışlar. Evet, şimdi yeni partiyi o yönde takdir ediyorum çünkü herkes dilediğini hani şeyini içindekini koymuş ortaya dökmüş ortaya neyse. Ben şimdi birincisi Celal Adam Bey bu numan kurtulmuş orada dururken hani izini değildi, raporlu değildi, rahatsız değildi. Niye o gün Celal Adam atandı? Bu bir. İkincisi bu kadar hani gün dururken niye pazartesi günü yani Meclis TV'nin yayını olmadığı günü böyle bir oturumu açtılar? Bu ikincisiydi. Üçüncüsü bu kadar şey bir vaziyetteyken yani halk oylamasına bile gitmemişken gidilmemişken diyelim niye bu şekilde bu kadar kapalı bir vaziyette hiç kimseye bildirim bir şey hani düşmemiş 12 tane maddeyi çoğu da milletvekili orada gördü yani parlamenter dediğimiz vatandaşlar parlamenter sistemi değiliz ama neticede o da onların hepsi parlamenter.
2: Yarı başkanlık evet şey tabii cumhur evet dediğin doğru ama parlamento var tabii.
0: Parlamento var ama hani parlamentoda bu tartışılması gerekirken parlamento öncesi

0: Konu bir de komisyonda konuşuldu. Yeni parti yoktu, İyi Parti yoktu ama diğer partilerden herkesten yoktu. Temsilci vardı ama.
1: Ya burada en dik duran birincisi İyi Parti, ikincisi DEM Parti. Yani en dik duran o. Baştan beri dediklerinin arkasında, o da dediğinin arkasında, öbürü de dediğinin arkasında. Fakat Özgür Özel insanları kandırdı. Yani sanki
0: DEM Parti 55 evet demiş.
1: Tabii ki. Dediğin arkasında durdu en azından. Dik durdu. Dik duruşunu gösterdi. Her zaman da zaten gösteriyor zaten. İyi Parti de dik duruşunu gösterdi. Çünkü zikri neyse fikri de o. Onu da ortaya koydu. Evet. Ama böyle Yeni Parti biraz yana dönerlik yaptı. Ali Mahir Başar'ın beyefendi bile evet dedi. Ben hakikaten çok şaşırdım. Yani
0: ama onlar biliyorsunuz seçimlerde de beraber hareket ettiler tamam. Yani.
1: Yok, tabii ki doğru.
0: Yani ama mesela biraz önce bir dinleyicim dedi ki yani Demli ya da HDP'li neyse bir milletvekili İyi Parti sıralarına dönerek siz koltuklarınızı bize borçlusunuz dediler ve kimse bir cevap da veremedi. Çünkü seçimlerde beraber hareket etmişlerdi. Bu işe neden hayır diyorlar anlayamadık diyorlar.
1: Ali Mahir Başar Beren şunu sormak istiyorum ben. Şimdiye kadar sizin mecliste hangi öneriniz, hangi gen sorunuzu, hangi soru önergenizi koydunuz da ya da araştırma önergenizi koydunuz da bu AK Parti ya da MHP tarafından bir tane el kalktı da siz şimdi nasıl oluyor da yani hangi akla hizmet bu şekilde tereddütsüz bir şekilde evet oyu verdiniz. Ama onu da sormak lazım.
0: Bu genelde hani bir parti meselesi değil de bu bizim ülkemizin meselesi, Türkiye meselesi.
1: O zaman şöyle buna hayır diyenleri o zaman biz vatan haini yapmak zorunda kalacağız. Olmaz. Öyle bir dünya
0: ama
1: yok.
0: Ama işte
1: öyle şey
0: belki öyle diyenler var. Hayır bak, diyen blok olamaz. Olarak bir İyi Parti var.
1: Onu diyorum işte. Yani o zaman şöyle söylemek istiyorum. Yani bu siz şimdiye kadar bunların hangi önergesinden, hangi şeyinden bir fayda gördüğünüzde, hangisini sizin lehinize, menfaatinize, sizin düşüncenize uyaraktan kim el kaldırdı da ama şimdi siz 7/24
0: Oktay Bey,
1: AK Parti'ye söverken
0: tabii.
1: 7/24 CHP
0: olarak. Ama bu senin dediğin farklı bir şey. Bu bir memleket meselesi, millet meselesi.
1: Tabii ki.
0: Bu bir parti meselesi değil. Dediğim gibi seçimlerde beraber hareket ediyorsunuz ama meselenin çözümünde hayır diyorsunuz. Bu biraz mantıksız olabilir efendim. Çok
1: 2015 yılının 28 Şubat'ında biz bunu gördük. Dolmabahçe'deki o mutabakatı gördük. Onun akabinde Cumhurbaşkanı'nın Arabistan'a ziyaretinin arkasından biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Benim haberim yoktu deyip de bütün her şeyi çöpe attığında gördük. Ondan sonra 7 Haziran'da seçimlerin olduğunu, seçimde iktidar partisinin kan kaybettiğini, hemen arkasından 1 Kasım'a iptal edilip de seçimler iptal edip 1 Kasım'a ertelendiği vakitte bu Kürt oylarının peşine düştüğünü tabii ki o zaman da gördüm.
0: Şimdi Oktay Bey bak demin milletvekili İyi Partililere döndü. Sizi biz seçtik, koltuklarınızı bize borçlusunuz. İstanbul Belediye Başkanı o zaman
1: dedi,
0: Ekrem İmamoğlu
1: dediler,
0: dahil.
1: Doğru,
0: onlarla işbirliğine giden, seçime giden, o hesabı yapan İyi Parti ve altılı masa vardı. AK Parti'nin şimdiye kadar böyle bir hesabı oldu bilemiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla burada bir millet ve memleket meselesi söz konusu. Terörün bitmesi lazım. Ha şöyle denilebilir. Bak siz şöyle derseniz mantıklı olur. Eyvah DEM ya da Demokrat Partisi, DEM Partililer, DEM Parti'ye oy veren yurttaşlarımız bundan sonra AK Parti'ye oy verecekler. Biz seçilemeyeceğiz. Barajı çıkamayacağız. Böyle bir panik yaşıyorlarsa ya sizin partiniz ya da siz, bak bu daha mantıklı olur.
1: Vallahi
0: çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Mevzu anlaşıldı. Bir dinleyicimiz düştü mü? Keşke Oktay Bey'i bırakmasaydık. Ama çok uzattık tabii. 10 dakikadır Oktay Bey'le konuşuyoruz. Yani milletvekilinin kendisi çıktı mecliste, söyledi yani söyleyeceğini söyledi. Bizim oylarımızla seçildiniz diye kimse hayır kardeşim ben senin oylarınla niye seçtim? Beraberdik, birlikteydik, biz de masanın altındaydık demeye getirdi. Kimse inkar etmedi.

0: bu mevzu. Ama şimdi neden böyle? Acaba ha bundan sonra efendim DEM partililer ya da seçmeni Cumhurbaşkanı meselesinden Tayyip Bey'e oy verecekler. Aman efendim biz kaçırdık mevzuyu. Böyle bir panik mi yaşanıyor? Onu bilemiyorum yani. Bak böyle bir şey olabilir siyaseten. Efendim buyurun.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
1: Nideborg'dan Yusuf katılmayacaktım. Oktay için katıldım. Ya ne istiyor Oktay Anlan'ın memlekette yani bu İyi Parti'nin bir kısmı vermiş, yeni partinin bir kısmı vermiş, bir kısmı vermemiş.
0: Bu konuda ne, yeni partiyi tasvip etmiyor. Yani ya, Özgür Bey'i tasvip etmiyor. Hayırcıları tasvip ediyor.
1: Ne istiyor yani? Terörün devam etmesini mi istiyorlar bunlar?
0: Yok öyle demenize gerek yok. Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da en fazla kimler oy verdi değil mi?
1: Bak şimdi.
0: Niye Ekrem Bey şimdi hayır diyor değil mi?
1: %8 oy ona yakın.
0: Bak, işte bir panik oy... var. Lan biz bu seçmeni kaybettik. Bak gitti MHP'ye oy verecek. Ha. Ya da AK Parti'ye oy verecek.
1: Bak.
0: Ya bu paniği yaşayabilirler efendim. Normaldir bu.
1: İstanbul'da DEM Parti'nin %9'a yakın oyu vardı.
0: Evet.
1: Ben öyle yani.
0: Olabilir. Tabii.
1: Tabii. Ne kadar oy çıktı? 1,5.
0: Evet.
1: Katılanlar 1,5 oy çıktı belediye başkanı. Geriye kalan nereye gitti? İmamoğlu'na gitti. İmamoğlu değil.
0: Ama işte şimdi onu kaçıracak diye panik ya, olmuş.
1: İyi tamam da bunları niye söylemiyor Oktay?
0: Evet bunları işin biraz ya. Gerçeği bu tarafı var abi.
1: Ya abi sen tamam konuş tutturmadın. Eyvallah anladın bu kadar da uzun da konuşmasına gerek yok ya. Gerek
0: tabii.
1: Bunları anladın ne söylesen inandıramazsın bu adamları.
0: Evet. Evet.
1: O kadar da olmaz ki ya.
0: Fikri sabitlik diye bir şey var, evet.
1: İyi Parti'nin anladığını ne kadar oy, 7 oyu vardı, ona da çıkan 1,5, 2 oy çıktı, geriye kalan 5 oy İmamoğlu'na gitti. Bundan kocunacak ne var ya, bunda kendi, hatta bu bir şey vardı, onların eski milletvekilleri, barışçı arkadaş mıydı, öyle bir şeydi. Ya iyi ki de dedi, vermişlerdi Kürtler dedi, eğer Kürtler olmasa İstanbul'u biz alamazdık dedi ya.
0: Evet.
1: O seçim zamanında. Ya Oktay bunlar anladın mı? Niye ikide bir de AK Partisi'ne şeydir duruyor. AK Partisi ne yaptı size ya? Memleketinize ne yaptı size? Neyi getirmedi size? İnsanın asabını bozmasından bu kadar da yeter gari ya.
0: Peki efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Mevzu anlaşılmıştır dediğiniz gibi. Uzun uzun konuşmanın bir anlamı yok. Buyurunuz efendim.
2: Oktay diyorum ya Allah'ım.
0: Buyurunuz efendim. Oktay Bey gitti Ankara'lı dinleyici. Evet, bir konuştuk efendim.
2: Kayseri'den Bekir. Nasılsınız?
0: Bekir Bey buyurunuz efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun.
2: Hoş bulduk. Ya şimdi Oktay Bey'in konuştuğu o kadar boş, inci çekirdeğin doldurmaz şeyler söyledi ki. Ya diyor ki mesela meclis başkanı varken diyor niye
0: niye ya, yardımcısı başkanlık ya, ediyor? Ya, anayasaya başkanı, aykırılık yok orada abi. Şimdi,
2: hayır meclis başkanı sürekli yönetmez. Her partinin başkan yardımcısı sırayla yönetir oturumu. Yani mesela bugün AK Partili yönetir. 2 gün sonra MHP'li gene başkan yardımcısı
0: program
2: yönetir.
0: Program öyle evet.
2: Bunu nasıl bilmiyor ya böyle çıkmış konuşuyor ve saçma sapan. İkincisi diyor ki niye pazartesi getirdi? Ya bunlar 48 saat geçmeden görüşme yapılmaz. Cumartesi günü gece bitti. Bu bütçe bilen şey... Anayasa Komisyonu'nda
0: evet.
2: iki gün geçmeden görüşmez. O da pazartesiye denk geldi. Yok neymiş Meclis TV çalışmıyormuş da o yüzden ona getirmişler. Bir de diyor şey diyor yok efendim bu plandan diyor milletin haberi yoktu. Ya bu
0: yok 2 senedir konuşuluyor.
2: 2 senedir bu
0: iki plan senedir bir de eylem yok. Daha evet. Tek tük eylemler oldu. Eylemsizlik de var. Evet.
2: Meclis Başkanı partileri sıra sıra gezdi, hepsini anlattı, hepsine şey yaptı, İyi Parti ben kabul etmeyeceğim de. Ya bu plandan herkesin haberi var. Yani bu haber yok falan değil. Bir de diyor ki oylama açık yapılsaydı şöyle olurdu, kapalı yapılsa. Ya oylama açık da yapılsa, kapalı da yapılsa kim oy verdiği belli oluyor sonuçta. İşte liste yayınlandı. Ya böyle saçma sapan şeyleri bilmeden geliyor milleti yanıltıyor. Ya ben aslında daha çok önemli şeyler söyleyecektim. Geldi. Canımı sıktı. Ona cevap vermek zorunda kaldım. Ya şimdi Atalla diye bakın. Şimdi İmamoğlu'nun ya zaten Kılıçdaroğlu'nun arasında bir problem vardı. İmamoğlu burada işte hayır verenler İmamoğlu'nun adamları. İmamoğlu dedi ki kardeşim biz seçimde sağ seçmene hesap veremeyiz, hayır oy verin dedi. Baktı
0: Özgür Özel. Ama çok mantıksız o ya.
2: Ya mantıksız.
0: Sağ seçmenin büyük bir kesimi İmamoğlu'na oy vermedi. Tabii, tam tersine hayır dedikleri dedikleri ya, kesimden oy aldılar. Aynen. Peki mi?
2: Şimdi biliyorum ama bu kadar mantıksız işte. Şimdi Özgür de baktı bunları ikna edemiyor.
0: Abi
2: şimdi,
0: en mantıklı açıklaması şu Bekir Bey.
2: Öyle yaptı yani.
0: Eyvah, seçmenimizi elimizden kaçırıyoruz. Yıllarca duygularını sömürdük. Şimdi yerini buldu. Bak bunlar bundan sonra bize oy vermez falan. MHP'ye aynen gider oy verirler dediler bence.
2: Baktı, anlaşamayacaklar.
0: AK Parti'ye oy verirler dediler. O panik var abi.
2: O da şimdi anlaşamıyorlar. Baktı ben serbest bırakıyorum dedi. Baktı bu iş böyle kötüye gidecek. Evet. İmamoğlu'yla anlaşmıyorlar ya.
0: Evet.
2: Kötüye gidecek. Yani burada ne olur? Saadet Partisi evet dedi. Refah Partisi, Saadet Partisi'nin de geçti. Rahmetli Erbakan'ın bizanın kemiklerini sızlatmaya devam ediyor oğlum maalesef.
0: Erbakan'ın Bingöl'de söylediklerini 40 sene önce ben söylemeyeceğim. Aynen, aynen. Ama çok net konuştu orada.
2: Aynen net konuştu ama yani kimlere hizmet ediyor.
0: Oğlu o şeyini babasının o konuşmasını alsın dinlesin.
2: Aynen. Ya babasına yaptıklarını nasıl unutmuş? Nasıl bir
0: ama dün gündür, bugündür. Süleyman Bey'in de böyle bir sözü var efendim. Bekir Bey çok teşekkür ya ederiz. Şey, dinleyicimiz var. İyi günler diliyorum size efendim. Buyursunlar ve. Alo.
3: Hayırlı günler Ata Bey.
0: Hayırlı günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar efendim.
3: Bulduk. Hoş bulduk.
0: Kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Ben Trabzon'dan Şükran abla.
0: Ha, Şükran Hanım buyurun efendim.
3: Şimdi Türkiye terörü 1,5 yıldan beri uğraşmışlar, çalışmışlar, çabalamışlar. Bir şeyler yapmaya gayret etmişler. İyi veya kötü.
0: Evet.
3: Bunu kabul etmekten başka bir şey var mı?
0: Hayır, terörün bitmesi iyi tabii ki. Kötü tabii olur mu ya? Kan akmıyor.
3: Tamam. İşte bak ama ne dedim? İyi veya kötü dedim ya. Yani hani bazıları katılıp bir şeyler söylüyorlar ya.
0: Evet.
3: O söyleyenlerin ya yakınları ölmemiş, canı yanmamış. Hani damdan düşen damdan düşenin halinden bilir demişler ya. Onun için öyle kolay oturduğun yerden kolay konuşmak. Yani herkes konuşabilir de.
0: Evet.
3: Şimdi ben esas Erhan Bey'i dinleyemedim. Katıldı mı onu da farkında değilim. Ben evet. Erhan Bey'i şimdi sinir etmek için aradım. Şimdi Muhammed Salah bu Mısırlı oyuncu futbolcu var ya. Erhan Bey biliyor mu acaba? Bunun 6 kuşak evveli Trabzon'dan gitmiş.
0: Öyle mi?
3: Evet, onun için Trabzon'a gelmiş.
0: Onun için adam geldi ya.
3: Evet, onun için geldiğini bilmiyorum. Ben sadece Erhan Bey'e serzenişte bulunuyorum.
0: Çok güzel. Ya dün bir yerde bir kutlama var. Tabii Trabzon'da hemşehrilerimiz Arap kıyafetleriyle çıkmışlar, eğlenmişler. Bir dönem bu çok ciddi bir şekilde işte Araplara yönelik bir menfi propagandayla adamlar çok iyi geliyorlar, uçaklarla geliyorlar, para da bırakıyorlardı. Tabii, biraz tabii, küstürdük tabii, tabii. Ama şimdi barışıyoruz evelallah.
3: Ya zaten ben barışmalarını istemiyorum ki Atabey'e.
0: Karadeniz yaylaları çok güzel ya, gelsinler. Işte, yaylalara, turist olarak niye batıya gitsinler? Bize gelsinler.
3: Ya, tabii bize gelsinler. Fakat turist olarak gelsinler. Ya
0: biz öyle istiyoruz. Ha,
3: yani işte öyle değil işte. Yaylaları geliyorlar, alıyorlar. Paraları çok ya.
0: Ha.
3: Paraları çok, alıyorlar.
0: Hakikaten var mı? Ben hiç denk gelmedim ya. Yoksa öyle bir şey yaydılar ya.
3: Bir şey söyleyeyim mi? Bir kişinin hani ne derler? Adı çıkana kadar canı çıksın. Atları paralı çıkmış.
0: Muhammed Salah'a yaylada bir villa yapsınlar ama. Havuzlu yani, havuzlu olsun.
3: Tabii bak Araklı bir kardeşimiz ben sana gel demiş yer vereyim. Yani buyur. Ya işte Erhan Bey onun için Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmemiş diyorum. Peki hayırlı akşamlar.
0: Espri çok güzel, iyi günler diliyorum efendim size. Aslında ataları diyor 6 kuşak önce Trabzon'dan gitmişler. Tabii bu şaka. Buyurunuz efendim.
4: Selamun Aleyküm Ata Bey, ben Erzurum'dan arıyorum dadaş.
0: Aleyküm Selam, hoş geldiniz dadaşım.
4: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız?
4: Sağ olun Ata Allah, ben de iyiyim. TGRT dinleyicilerine selamlarımı sunuyorum.
0: Aleyküm Selam, biz de selam ediyoruz efendim Erzurum'umuza.
4: Sağ olun, sağ olun. Ya şimdi ben de deminden dörtten beri izliyorum da bazı kişiler ya bu bir programda ceviz kabuğu programı var yani oraya katılsalar çok iyi olacak.
0: Ceviz ya kabuğu mu efendim?
4: Bir ceviz kabuğu diye bir program vardı bir televizyonlarda bir zamanlar.
0: Geçmişte Hulki Bey'in evet sunduğu bir ceviz kabuğu vardı. Hulki Bey milletvekili oldu mu sanki öyle bir şey. Doçent o, sosyolog.
4: Onu bilmiyorum da.
0: Gazeteci mi yani meslektaşımız?
4: Cumhurbaşkanı bunu referanduruma sunsaydı %90 evet çıkacaktı. Bu arayan bu kişi... Merak ediyorum o zaman onu nasıl değerlendirecekti? Ya bu 467 milletvekili bunu onay vermiş. Ya bu hala kalkmış.
0: Bunlar hiç mi seçmenleriyle görüşmediler? Hiç mi hemşehrileri telefonu açmadı değil mi?
4: Ya tabii
0: bunlar zaten memleketteler evet vatandaşın içindeler tabii.
4: Yani bu zaten bu Musallat Bey... Yani iyi şeylere musallat olmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor
0: musallat
4: yani.
0: Musallat değil efendim musavvat.
4: Yani neyse işte. ya ben anlamıyorum.
0: Musallat oluyor. Evet.
4: Bunların malzemeleri kalmadı yerlerinde. Malzeme kalmadı gibi ya biz neyi bulup neyi anlatacağız diye bunların derdindedir. İşin Oktay Bey de herhalde biraz çok takılmış bunlara. Ya kardeşim sen bir Türk vatandaşı olarak bundan gurur duyman lazım. Yani bu memleket diye yararına olan bir şey. Kötü bir şey değil ki bu.
0: Tabii.
4: Kalkmış hala yok 2007'de yok 2015'te. Ya bunları bırakın artık kardeşim. Bunlar
0: bak ya ne devletimiz güzel, o gün öyle bir adım atmış. Şimdi böyle bir adım atıyor abi yani.
4: Ya tabii yani.
0: Ülkenin yani, kurucusu anlamındaki CHP'miz geçmişte o tür adımlar atmış. Bugün şimdi böyle adımlar atıyor abi.
4: Arkasında durmuş. Ya İyi Parti tabii. Neyin arkasında durmuş? Ben onu anlamıyorum. Ben ona kötü parti diyorum yani. Bir Türkiye'nin yararına olan bir şeyi kabul etmeyen bir milletvekili. Ya neresi iyi bunun?
0: Ya dadaşım sen de her şeyi karıştırıyorsun. Ya İyi Parti kötü parti değil ya. Musallat ya değil, musallat ya.
4: Ya atamayız. İyi evet. Parti demek memleketin iyi olan her şeyine onur veren insan demektir. Ya bunların neresi iyi? Kalkmış karşı çıkıyor. Yok o böyle oldu. Yok şu şöyle oldu. Ya hadi ben Özgür Bey'i anlıyorum. Bak öbür adamlar bile 55 kişi tam evet vermiş ya.
0: Evet.
4: Şimdi yarın hayır
0: gözün
4: verdiği zaman...
0: Gözün kaşın var.
4: Tabii şimdi yarın hayır verdiği zaman o zaman o seçmen ona diyecek ya o zaman ona şöyle diyordunuz. Şimdi ne diyorsunuz?
0: Evet.
4: Şimdi bu da kalkmış ceviz ya o adam ceviz kabuğu programına katılsın. Bundan sonra TGRT'ye katılmazsa vallahi iyi olur. Az zaman alın görüşürüz.
0: Sağ olun. Peki çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Efendim bir telefon attığımızda dinleyicimiz var ama bekliyoruz. Bugün müsaitiz. Buyurunuz efendim.
5: Abdullah Bey ya çok hoşuma gitti biliyor musun? Demin Trabzon'dan katılan
0: hanımefendi değil mi? Salah zaten Trabzonluymuş abi. 7 göbek önce gitmişler Mısır'a yerleşmişler abi.
5: Atol abi ben şimdi programı dinliyordum ama Şükrü abinin gerçekten şey yaptığını hiç tahmin etmedim. Demek ki beni bayağı takip ediyormuş. Ya ben de Karadeniz'im. Ben baba tarafı da Karadeniz. Ben de
0: öyle mi?
5: Ben baba tarafı da Gümüşhane. Gümüşhane'ye gelmişler.
0: Tabii ya.
5: Ama tabii ki Trabzon ya ben o Araklı'da yapılan klip vardı ya Salah'a, Muhammed
0: evet,
5: Salah'a.
0: Evet.
5: O klibi de izledim. Klip de çok hoşuma gitti. Yani ben gurur duydum yani. Tamam Beşiktaş'a gitmem. Demek ki onu yeni öğrenmiş olduk.
0: Tabii
5: ama
0: tabii.
5: Bu kadar yine de güzel bir şey. O zaman inşallah o zaman sadece ben bu sene Galatasaray'ın ümidi kestim. Bari olacaksa o zaman Trabzon şampiyon olsun. Biz de gollerini görelim Muhammed Salah'ın. Ama gerçekten Şükrü abla demek
0: Şükran
5: ki
0: Hanım çok
5: iyi
0: fena
5: bir taraftan.
0: Valla iyi geçin. Ben anlamam bu her gün burada bir mevzu uydurur sana.
5: Ya iyi. Evet Atol iyi bir taraftar.
0: Heh.
5: İyi göreceğiz Muhammed Salah'ı. Başarılar diyorum Atol abi.
0: Peki efendim çok teşekkür ederiz Erhan Bey. Günler diliyorum efendim. Efendim bu buyursunlar efendim. Alo.
6: Alo. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
6: Hayırlı yayınlar Atol
0: Bey. Sağ olun. Size de efendim. Kiminle görüşüyorum? Buyurun.
6: Harun.
0: Buyurun.
6: Erzurum'dan.
0: Evet.
6: Atabey az önce ben iş yerinden yeni ayrıldım. Radyoya da yeni bağlandım. Son 2-3 görüşmeyle görüşmenize tanık oldum. Ben şehit kardeşinin biraz da üzgün bir şekilde konuşuyorum şu anda ama şöyle ifade edeyim.
0: Buyurun.
6: Az önce konuştuğunuz gene Erzurum'dan bağlanan bir hemşerim vardı. Zannedersem şöyle bir ifade kullandı. 400 küsür tane milletvekili evet oyu vermiş. Bunlar hiç mi halka inmedi, hiç mi konuşmadı, hiç mi görüşmedi?
0: Hiç mi tabandan haberleri yok, evet.
6: Haberleri yok şeklinde. Şöyle söyleyeyim. Olayın bu yasanın birinci muhatabı olan bizler maalesef görüşemedik. Bizlerle kimse istibata geçmedi.
0: Evet.
6: Şimdi tabii ben burada derdim yapılan işi eleştirmek değil. Sadece bir şehit kardeşi olarak asla bize bunlar bizim kapımız çalınmadı, bizimle konuşulmadı, bize bir şey sorulmadı. Tabii ki bizler devletin almış olduğu bu önemli kararın gene bizim devletimize, milletimize barış getirsin, huzur getirsin. Biz bunu asla yok demeyiz, asla yadırgamayız, asla kabul etmiyoruz demeyiz. Ancak işin farklı bir tarafı var. Bir önceki konuşmacımız olan ablamız da Trabzon'dan bağlanmıştı zannedersem.
0: Evet, Şükran Hanım.
6: Onun da, evet, onun da şöyle bir ifadesi oldu. Herhalde onların hiçbir yakını ölmemiş şeklinde bir ifadesi oldu. Ben ablamıza da söylüyorum. Şimdi ben konuşacağım.
0: Yani şehitlerimiz olmasın demek istedi, evet.
6: Tamam, şimdi şöyle toparlayayım ben. Ben ablamıza şöyle söyleyeyim. Ben birisi ölen, yakını ölen, kardeşi ölen, ölen birisi bizim açımızdan, bizim duygularımızı, bizim yaşadıklarımızı 28 yıl mezar taşına bağlı yaslanıp ağlayan anne.
0: Tabii.
6: 28 yıl içerisinde saçının ve sakalının her tarafını oğlum sana bunu neden yaptılar deyip de ağartan bir baba var.
0: Evet.
6: Evlatlarının neden öldürüldüğünü, neden katledildiğini dahi bilmeyen. Yani ne suç işledi de evlatları 20 yaşında, 22 yaşında toprağa girdi anlamında söylüyorum. Bunun cevabını bulamayan aileler biziz ya. Biz şunu söylüyoruz, biz şunu istiyoruz. Diyoruz ki kimin parti, biz asla parti odur budur, kimin ne dediği bizim yani siyasete girmeden söylüyoruz. Bizim derdimiz devletin elbette barış ve huzur içerisinde yaşaması. Biz de bu devletin birer ferdi olarak bunun tabii ki istiyoruz. Bunun peşindeyiz biz de. Ama şöyle bir durum var ki biz olayların birinci muhatabı olan bizler bu süreçte hiç tanınmadık.
0: Evet, şimdi ben seni anlıyorum. Benim de öz yeğenim Uzman Çavuş, o da şehit oldu. Ama ben bu kanın bir daha diğer yeğenimin de şehit olması ya da başka bir torunumun da şehit olmaması için ben devletimizin ve milletimizin kahrekseriyet, yani sadece ben sen değil de kahrekseriyet bu işin arkasında olduğunu biliyoruz. Sen de biliyorsun ki sen de bu kararın arkasındasın. Ama keşke bana da gelip sorsalardı, yani şehitlerin kapısını tek tek çalmış olsalardı. Sen hayır diyecek miydin onu bilemiyorum. Hele baba, mesela baba çok önemli. Benim oğlumu niye öldürdüler, niye katlettiler? Asker tabii. Vatanını korurken ya da Kıbrıs'a çıkarma yaparken ya da memleketi efendim savunurken, ki İsrail'in Nil'den Fırat'a bir projesi var. Bunların da bu projenin mayın eşekleri olduğunu hepimiz biliyoruz. Kullandılar ve bize saldırdılar. Bunlara biz kapalı savaşlar diyoruz. Ama bunları da kullandılar, geldiler. Ama gelinen noktada sizin kardeşiniz şehit oldu, benim yeğenim şehit oldu. Onlar kazanmadılar, kaybettiler. Bu devlet kazandı, bu millet kazandı ve bu şehitlerimiz kazandı elhamdülillah. Bitti bu iş efendim, evet.
6: Yani şöyle toparlamak istiyorum, fazla vaktinizi almayayım.
0: Estağfurullah, buyurunuz efendim.
6: Benim burada asıl vermek istediğim mesaj şu: devlet ne yaparsa, devletini seven millet devletinin yanında olacaktır. Bundan evet. kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Ancak şöyle telefona bağlanıp böyle işte ölemi olmadı veya işte kimse bunlarla görüşmedi şeklinde garip garip bilip bilmeden böyle net ifadeler kullanan vatandaşlar için ben bir mesaj vermek istiyorum.
0: Anladım.
6: Ben şunu söylemek istiyorum. Bize gelip kimse gelin şöyle bir durum var. Evet. Şöyle yapmamız gerekiyor. Devlet budur. Devlet bunu gerektiriyor bugün diyen olmadı.
0: Anladım. Söylemek belki sizi yani şehit aileleri yani sizi belki gelip görüşmediler. Ama ben geçen yaz Van'a gittim. Van'daydım. Bu sene de gideceğim inşallah. 3 yerde konferanslar verildi. Yani üniversitede bir tarafta STK'lar, öbür tarafta normal halka açık. Ne yapılmak istendiğini, neler yapılması gerektiğini, yani nelerin yapılması gerektiğini uzmanlarla, yetkililerle, politikacılarla saatlerce anlatıldı. Trabzon'da bu tür toplantılar olmamış olabilir ya da size söylenmemiş olabilir ama kahir ekseriyet bu toplantılara katıldı, dinledi, milletvekilleri, politikacılar, devlet adamları bunları anlattılar. Ama siz diyorsunuz ki böyle bir süreçten haberimiz var ama anlayamadık. Peki efendim, çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Bazen derler ya Sağır Sultan duydu ama ben duymadım denilebilir. Yani bunu da ben bunu da anlıyorum efendim. Buyurunuz efendim.
7: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
7: Ata Bey, hayırlı akşamlar, iyi programlar diliyorum.
0: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum. Sizi dinliyoruz, kiminle görüşüyoruz?
7: Tüm Türkiye selam sevgiyle muhabbetle kucaklıyorum. Denizli'den.
0: Buyurun efendim. Burzay Bey. Buyurun.
7: Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararın vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum.
0: Amin.
7: Şimdi birisi evet dedi, birisi kabul dedi. Bunu tartışmanın lüzumu yok. Meclis evet. tecelligah yeri. Bu şekilde olmuştur. Ve hayırlı olsun diyoruz. Şimdi bazı vatandaşlar artık aşırı fanatik midir nedir? Vay İyi Parti şunu dediydi. Şimdi siyaseten belki İyi Parti yeni kuruldu, oradan ayrıldı. İkilem selbest bıraktı. Oy kaygısı olabilir. Musavat Dervişoğlu dik durdu şeklinde, yani kişilere göre değişkendir. Yani geçmişte masa altındakiler şunlarla beraber şöyle karar aldıydı, şöyle olduydu ve şimdi kabul dediler falan. Hiç kimse vatanını, milletini seven insan evet dese de, hayır dese de terörün bitmesini ister herkes. Lakin yani tereddütleri, çekincelerini evet ve hayır da lanse etmiştir meclis. Tecelligah yeridir. Bu şekilde yansımıştır. Şimdi onu kızmanın, bunu kızmanın lüzumu yok. Evet. Önemli olan önümüze bakmamız gerek. Ama şu sayıyla ben görüyorum ki Cumhurbaşkanımızın tekrar bir hemen meclis anayasa değişikliğiyle bir seçime gidip tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, yani şu görüntü o gibi seçilecektir diye umut ediyorum ben.
0: Ama seçime yani daha çok var.
7: Muhakkak öyle de Türkiye'ye...
0: Yani bu konu seçim konusu değil, seçim meselesi değil. Seçimde bu çok değişebilir yani.
7: Onu bilemeyiz tabii, zaman gösterecek.
0: Tekrar partilerin birbirleriyle görüştüklerini biliyoruz.
7: Şimdi bu şekilde 10 yıl daha Erdoğan'ın, istihbaratın, savunma sanayinin Türkiye'nin ihtiyacı var. 10 yıl daha. O yüzden hani Cumhurbaşkanlığı seçilip
0: devam etmesi
7: anlamında diyorum ben. Hı-hı. Yani yoksa
0: Bu iş Sayın Erdoğan'a yaradı. Bir 5 yıl daha seçilir gibi.
7: Bazı politikacılar
0: dillendiriyorlar da. Ama o da vatandaşın şeyi yani. Vatandaşın tercihi
7: savunma
0: tabii.
7: Savunma sanayisindeki Türkiye'nin atılımına bir 10 yıl daha böyle belli bir katkısına ihtiyacı var.
0: Anladım.
7: O yüzden dolayı Cumhurbaşkanımızın
0: kahır ekseriyet de İyi Parti başta olmak üzere Yeniden Refah Partisi ve muhalifler senin gibi düşündüler, onu dillendirdiler. Yani bu Sayın Erdoğan tekrar seçilmek istediği için bu adımları atıyor dediler.
7: Denilebilir. Benim o düşünce yok da ben
0: Siz onu tekrarladınız ama. O anlamda söyledim. Evet, ben siz damadının, öyle düşünüyoruz demedim.
7: Hayır, ben damadının Dünürlen'in Türkiye için çok büyük bir cevher, gizli bir cevher olduğunu inanıyorum. Geçmişten böyle bir hani şeylerin, projelerinin vesairesinin yavaş yavaş hayata geçirildiğini görüyoruz, duyuyoruz.
0: Ya da şöyle diyelim, yani damat Dünür ya da akrabayı taallukat değil de şöyle düşünsek ya da böyle bir cümle kursak sanki biraz daha gerçekçi olacak. Yani istikrar Türkiye'yi sıçratır.
7: Muhakkak.
0: Ha, geçmişte zaten oldu. Yani Süleyman Bey tek başına iktidara geldi. Çok önemli adımlar attı. Turgut Bey de gördük bu. Şimdi şey var efendim, başkanlık sistemi var ya da yarı başkanlık sistemi var, ne derseniz deyin. Efendim burada da çok önemli bir istikrar yakaladık. Böyle gidersek evet, ihtiyaçlarımızı, eksikliklerimizi tamamlarız. Çok teşekkür ederiz. Reklama gidiyoruz. Efendim 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar efendim telefonlarımız, canlı yayın telefonlarımız. Kısa bir reklam sonrasında birlikteyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Evet, Özgür Özel evet dedi, partiden 54 red çıktı sevgili dinleyiciler. Onu tekrar sizlerle paylaşalım. Bakalım telefon hattımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: Ben bir şey söyleyecektim. Bekleyen var diye kapattınız ama bunu söylemem lazım.
1: Estağfurullah. Bugün çok en önemli. Fazla bir şehit yakını olarak en fazla siz konuştunuz. Onu da size söyleyelim. Buyurunuz efendim.
2: Ben Kayseri'den Bekir.
1: Ha Bekir Bey, buyurun.
2: Evet. Ya şimdi Oktay Bey dedi ki İYİ Parti dik durdu dedi. Ben de tam tersine söylüyor. Bunlar var ya, bunlar kadar omurgasız insan yok. Niye diyeceksin? Bunlar tribünlere oynuyor. Nasıl oynuyor? Madem sen omurgalı bir insansın, dik duruyorsun. Seçimlerde HDP'nin oyunu niye aldın? Ben dedim ki ben kardeşim PKK'nın oyunu istemem. Siz teröristsiniz, siz vatan hainsiniz. Ben sizin oyunuzu istemiyorum diyedim. Madem öyle, niye öyle ikili oynuyorsun?
1: Madem anladım öyle.
2: O yüzden bunu hatta şimdi de seçimlerde şeyle işbirliği yapacak ve yeni partiyle. Şimdi bu hayır oyu evet oyu çıkarsa biz biteriz artık, hani HDP ile şundan bundan işbirliği yapamayız, biz biteriz diye korkusundan hayır oyu verdiler. Madem omurgalıysa HDP'nin oyunu istemeyecekler, o zaman yürü gidin kardeşim, biz PKK'nın oyunu istemiyoruz deyip ondan milletvekili sayesinde milletvekili olmayacaklardı.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Sevgiyle iyi günler diliyorum size. Efendim telefon hattımızda kim var bakalım. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: İsmim Ahmet. Aslında Samsunluyum. Almanya'dan arıyorum.
1: Amerika'dan arıyorsunuz.
3: Almanya'dan.
1: Buyursunlar Ahmet Bey.
3: Birkaç konuya değinmek istiyorum.
1: Hemen dinliyoruz. Gurbetten arıyorsunuz efendim. Buyursunlar.
3: Birkaç uzun zamandır programınızı yer dinliyorum ama bugün katılabilirim.
1: Çok iyi yaptınız efendim. Teşekkür ederim.
3: Aktüel olan bu meselede hayır demek, demin birisi bir konuşması dedi. Hayır diyenler vatan haini mi? Ya vatanını seven hayır diyebilir mi? Sormak istiyorum. Acaba buna evet diyecek mi vatandaş? Kim terörün bitmesini istemez? Kim şehitlerimiz gelmesin, yavrularımız ölmesin istemez? Kim çatışmalar olmasın istemez? Kim o bölgeye silahları yığıp, paraları yığıp enflasyonu yükselsin ister? Yani hangi akıl? Ben bunu anlayamıyorum. Milletvekilleri içinde hayır diyenler hangi akıllar hayır diyorlar, onu da anlayamıyorum ama neyse, ben de anlamıyorum.
1: Yani abi. Olur, böyle şeyler olur politikada farklı, evet.
3: Ama başka bir şey daha diyeceğim. Birkaç gün önce bu geri dönüşümle ilgili bir konuşmuştunuz da, bir konuşmasıyla ilgili. Ben olayı bilmiyorum. Yani dışarıda kaldığım için, burada yaşadığım için. Yanlış olanı siz beni düzeltin. Bu geri dönüşüm olayı çok hoşuma gitti. Yani çok güzel bir şey.
1: Tabii olmayı... Birleşmiş Milletler'den ödül aldık efendim. Türkiye ödül aldı. Emine Hanım'a ödül verdiler.
3: Almanya'da bu geri dönüşüm meselesi, hatırlamıyorum ne zaman ama bayağı bir 20 sene oldu herhalde başlayalım.
1: Tabii.
3: Güzel de yürüyor. Ama ben şunu şöyle söyleyeyim. Gelir durumu iyi olan bir vatandaş yolda geçerken bir adam bir su almış. Ya ne yapacağım, 1 lirası neymiş, koymuş kenara. Hı. Bunu birisi topluyor. Ya buradaki yanlış ne ki yani, ben anlamıyorum.
1: Topluyor yani böyle işte 100 tane ya da böyle yüzlercesini değil de mesela 5 adet olabilir.
3: Ya bakın, Almanya'da şöyle bir olay var. Özellikle büyük şehirlerde, mesela Stuttgart'ta, ben mesela Stuttgart'ta yaşıyorum. Münih'te, Berlin'de, büyük şehirlerde çok sokakta yaşayan insanlar var. Bunu belki Türkiye'deki vatandaşlar hayranla karşılar ama gerçekten sokakta yaşayan, evi barkı olmayan sokak insanları var. Ve bunlar için belediyelerin belirli yerleri var, yani yemek için de, temizlenmek için de falan, ama çoğu gitmiyor onlara. Böyle gurur yapanlar var. Bunlar mesela köp bidonlarından veya parklardan bu atılan kutuları topluyorlar. Bu içecek demir kutu, hani alüminyum kutular da, pet şişeler de bu geri dönüşme tabi burada. Onlar topluyorlar ve oradan küçük de olsa kendilerine bir gelir sağlıyorlar.
1: Bizde de var böyle, dediğiniz gibi yani kutu, paket ya da kağıt vesaire falan. Bu pet şişelerin şeyleri var, kapakları var efendim.
3: Siz kapak mı topluyorsunuz orada?
1: Yani tabii. Eskiden naylon poşetler vardı, sokakları çok kirletiyordu. Şimdi onlar paralı olunca artık yok sokaklarda, naylon poşetler var. O pet şişelerin kapaklarını mesela biz topluyorduk, böyle bazı sosyal şey dernekler vardı, onlara veriyorduk. Şimdi vatandaş evinden alıyor götürüyor, hem oraya bir yani 5 liraysa 5 lira işte, neyse çocuklar falan yapıyor bu işi.
3: Ama Atatürk, şimdi ben bir doğru anlamak için soruyordum. Şu anki yani aktüel olan durumda bu geri dönüşümde şişenin kendisi mi sonra kapak mı geri dönüşüme gidiyor?
1: Efendim yani şişeden ziyade kapak daha çok önemli o işte. Kapaklı yok, olacak yok, kapaklı.
3: Yok, aktüel durumda yani şişe değil de kapak mı gidiyor geri dönüşüme?
1: Ya hepsi gidiyor da ama kapaklı yani. Bütün olarak götüreceksin, evet.
3: Tamam oldu, tamam bunu konuşalım yapalım. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Beni çok ciddi de rahatsız eden, biz genelde Müslüman insanız, tamam Türkiye'de ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diyen olabilir, ateistim, deistim, ne bileyim hangisiyiz olur abi ama,
1: oluyor efendim genel, evet
3: tabii ki, ama genel büyük bölümü yani halkın çok çok büyük bölümü Müslümanız, en azından cumalarında camiler doluyor, günlük namazda gelmese de Müslüman insanlarız. Ben sokaklarda, trafikte bu trafik kavgaları, trafik magandalarını düzeltmek için, yani bu gibi çarpık bir yaşantı, çarpık bir sosyal hayatı düzeltmek için İçişleri Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Bakanlığı'nın, yani işlerinin ölen birçokla bir barada çalışarak insanlara kul hakkı nedir anlatılmasından çok fayda olacağını düşünüyorum. Özellikle camilerde cuma günleri hutbeden hocalar yer yer kul hakkını ince ince anlatsalar. Yani sadece vatandaşın parasını çaldığım zaman veyahut da vatandaşı çalıştığım 100 lira verdim, 80 lira verip gönderdim bu zaman veyahut da komşunun tarlasından da bir kadar sürmek. Gel ki sadece bunlar kulak. Evet kulak kadar ama bunlar değil ki sadece. Yani kulak daha derin, daha geniştir. Biz trafikte lamba uzun diye ben öne gidip de oradaki vatandaşın arasına girip arkadaki 10 kadar çıkacak yerde yarım saatte lamba dedekleyen vatandaş da hakkına giriyorsun.
1: Evet.
3: Türkiye'de Türkçe'ye pozitif anlamda giren çok negatif bir kelime var. Torpil diye bir kelime. Torpil nedir? Torpil kul hakkının kendisidir ya.
1: Evet.
3: Yani bir altta değildir ki. Ben yakınlarından biliyorum ki Türkiye'de belediye işe girecekler ve liste çıkmış, kimli şeye alınacak. Zaten bu yıllar önce. Liste yırtılıyor. Bir gün sonra benim yakınımın ismi olarak liste yeniden açılıyor. Yani orada başka birisinin liste alındı oradan. Yani
1: kitler, kitler şeyleri bir dönem öyle particilik adı altına biraz arpalık olarak düşünmüşüz. Evet, şişirmişiz tabii. Onlar da sürekli zarar etmiş. Şimdi efendim şöyle bir şey var. KPSS diye bir sınav var. O sınavı göğüslemeniz lazım bir defa. Yani 500'ün üzerinde bir puan almanız lazım. Evet, bazıları tam puan da alabiliyor. Bunlar nadir tabii. Buna göre efendim insanlar kamuya alınıyor. Ona göre değerlendiriliyor. Hatta bazılarında öğretmenlerde mesela bazen şey yapıyorlar. Bir de dinliyorlar. Ya bu çocuk ya da bu hanımefendi kızımız ders anlatacak. Bir dili var mı yok mu? Ben de bunu çok tacip ediyordum. İstanbul Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi'nde. Orada bir birime mesela bir öğretim üyesi almışlar, görevlisi, üyesi şimdi. Çocukcağız kekeme abi ya. Allah selamet versin. Ben birisini ziyaret etmiştim. Böyle önümüze geldi. Günaydın dedim. Sonra dedim ki o yanımdaki arkadaşa, dedim ki ya bu arkadaş ne burada? Dedi ki öğretim görevlisi. Ders anlatıyor mu? Anlatıyor dedi ama bazen böyle de takılıyor. Peki dedim bunu nasıl almışlar? Vallahi almışlar dedi. Bir Ermeni vatandaşımız yani. Ben gördüm yani, öğretmenlik çok önemli. Hitabet önemli, evet.
3: Yani öğretmen hocam, dediğiniz gibi Atatürk Bey, şimdi Ermeni olması mesele değil.
1: Yok yok, hiç önemli değil. Onlar vatandaşlarımız yani, evet.
3: Evet, bizim vatandaşımız. Sonuçta sokakta komşular vatandaşımız. Bakın öğretmen dediğinizde aklıma bir olay geldi. Belki bu zaman alacağım. Belki benden sonraki vatandaş hakkına gireceğim ama şimdiden hakkını alırsın inşallah. Atabey, benim oğlum Türkiye'de üniversiteyi bitirdi. Yani burada doğdu, burada yaşadı ama Türkiye'de üniversiteyi bitirdi. Öğretmen oldu, İngilizce öğretmeni. Orada yine üniversitede tanıdığı bir kızla evlendi. O da öğretmen. Yani benim gelin de öğretmen. Samsun'da kız şeye atanacak milletinde. Ve bir yakınım dedi ki yani şuna gidin, yani çarşıya gelebilir. Ama benim babam dedi bu böyle olur mu? Haktır, birisi puan almış, zaman harcamış, belli bir derece gelmiş. Çarşıda gitmek istiyor, onunkini biz alacağız. Ve bunu yapmadılar. Ve Samsun'a 60 kilometre mi 80 kilometre uzakta bir ilçede, yani Samsun ilçesinden görev aldı. Gerçi şu an hepsi almaya geri geldiler. Yani başka bir sorunlar oldu.
1: O bir buçuk iki sene gibi öyle bir mecburi şey var. Ondan evet. Sonra eş durumu şimdi çok şey oldu, çok kolay oldu. Yani eşler eş durumunda derhal hemen tayinini çıkarıyorlar. Yani o hak yeme meselesi de şöyle, bir dönem Türkiye'de FETÖ denen bir terör örgütü vardı. O soru almış, vermiş, kazandırmış, bir yere getirmiş. Bir müddet sonra da özellikle bu kalkışmada kullandılar onları. Hadi biz sana her şeyi yaptık, hatta kız bulduk, evlendirdik. Şimdi görev sıra sende. Bize hayır diyemeyeceksin diye kendilerine köle yapmışlar, mecbur etmişler. Ama şimdi KPSS var. Efendim, çok teşekkür ederiz. Gurbetçilerimize sevgiler, selamlar efendim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
4: İstanbul'dan Arif. Üstadım, ben bu geri dönüşüm makinelerle ilgili bir mevzu vardı.
1: Buyurunuz efendim, bunu, tabii.
4: Buradan ilgili bekleniyorum. Sancaktepe Yeni Doğan Mahallesi Bahçeli Evler Caddesi'ndeki ismini vermiyorum mağazanın. Bir aydır bu makine yatıyor, makineyi oradaki yetkiler içeride kuyruk oluyor diye bloko etmişler, çalıştırmıyorlar. Çalıştırmıyorlar. Bana göre makineyi bağlamışlar, çalıştırmıyorlar. Mağaza yetkilisi çalıştırmıyor makineyi bir aydır.
1: Mağazada bunu, mağazanın içinde mi?
4: Evet.
1: Niye mağazanın içinde o?
4: Bu ismini vermiyorum mağazanın. Ben
1: niye içine almışlar yani o şeyi mağazanın içine?
4: Mağazaların içinde zaten şeyler, makineler.
1: Allah Allah. Bizim orada bizim orada sitenin içinde, demek ki orada mağazaların içerisinde. O çalışmıyor yani, millet kuyruğa girdi geldi bir şey yapıyor diye vatandaş rahatsız oluyor yani.
4: Hatta ben 181'i aradım birkaç kere. Haberleri bile yok makinenin burada çalışıp çalışmadığından. Akşam yine aradım. Buradan ilgililere sesleniyorum ben. Bir aydır bu makine yatıyor. Yani buna milyonlarca para verildi bu makineye. Niye yatsın burada içeride? Adam evet. Kafasına göre makineyi niye şey yapsın, bloko gider gibi bağlasın makineyi. Yeni Doğan, Sancaktepe Yeni Doğan Mahallesi Bahçeli Evler Caddesi'nde. İsmini vermiyorum mağazanın.
1: Tamam, peki efendim. Çok teşekkür ederim. Tamam.
4: Sağ olun. Bunun gibi birçok üstadım, bunun gibi birçok şeyler var. İçeride çalışanlar servis gelecek, servis gelecek. Bilmem servis falan yok. Uzaktan makineleriyle, kumandayla bu ufak tefek şeyler, hatalar gideriliyor ama ilgilenmiyorlar.
1: Anladım.
4: İlgilenmiyor.
1: Peki.
4: İlgilenmiyor.
1: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sevgili İbrahim geldi değil mi? İbrahimciğim, İbrahim Macit var mı telefon hattımızda dinleyicimiz? Buyurunuz efendim.
5: Ataullah Bey, reis büyük bir projeye daha dünya çapında imza attı.
1: Evet.
5: Reisi de tebrik ediyorum. Allah uzun ömürler versin diyorum. Aslında bu ittifakta Suudi Arabistan Türkiye'ye biraz soğuk kaldı. Esas Suudi Arabistan'ı ikna eden, benim tabii bu yorumum, Pakistan'dır. Çünkü Suudiler, bunların hani büyük dedelerini Sultan II. Mahmut idam etmişti ya, İsyan çıkardılar Hicaz'da ondan dolayı. Bu bakımdan bize biraz çaktırmadan soğuk dururlar.
1: Evet, İngilizler birbirlerimizi yani bugün hala Anadolu'da yaşanan maalesef 40 yıl uğraştığı mesele gibi coğrafyamızdaki Müslüman milletleri birbirlerine sokmuşlar abi. Bir arada durmasınlar. Ama tam tersi Almanya'da yani Almanya merkezli bir Avrupa Birliği var. Bütün Hristiyan ülkeler üye. Amerika Birleşik Devletleri var ama Müslüman milletler ya da bu coğrafyadaki halklar sürekli kavga etsinler istiyorlar efendim.
5: Müslümanların bir araya gelmesini istemezler. Zaten bugüne kadar da engelleyen onlar. Fakat şunu da ifade edeyim.
1: Ama bizim bir araya gelmemiz, ticaret yapmamız, savunma paktları kurmamız çok doğal ya.
5: Şimdi bundan tabii daha ne olur? Olmadı icap edeni reis yaptı. Bir önceki konuşmamda o bir yol bir proje vardı. Hani 1 milyon varallik petrol teslim edecek Irak. Ne dedim? Bu çok büyük projedir. Asrın projesidir. Reis büyük büyük Allah. Biz bunu mezaz olarak söylüyoruz. Bunlar asrın projesidir. Bu adam Türkiye'de ne yapmadı? Yoldan devlet kurumlarına kadar, devlet binasına kadar, adliye binalarına kadar hepsi çürüyordu, göçüyordu. Evet. Yol mu vardı Türkiye'de bundan önce? Binaenaleyh uzatmıyorum. Bu adam hakikaten yani unutulmayacak projelere imza attı. Allah uzun ömür versin ve bu projeyi de tabii ki başta İsrail olmak üzere akıl bırakmak için bu devletler uğraşacaklardır. Yani iş yapamaz hale getirmek için. Ama ben biliyorum ki bu NATO'da olduğu gibi, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi, Avrupa Birliği hani Fransa, Almanya kurmuştu ya, böyle genişlemişti. Bu da daha evvel Allah genişleyecektir. Reis'te fikir takip var. Reis tanıdığım kadarıyla bunun peşini bırakmaz. Ama öbür taraftan istemeyen devletler, tabii bunu Erbakan'ın hani D8 projesi vardı ya, şu anda varlığı yokluğu belli değil, o hale getirmek için can gayret çalışacaklardı. Bunu biliyorum. Ama Allah inşallah doğruların, Müslümanların yardım olacaktır. Atalla ve Reis'in son 20 senede Türkiye'yi nasıl değiştirdiğini işe ideolojik bakmaya tarafsız, objektif bakan herkes rahatlıkla görür. Tek sıkıntı emeklilerin durumudur. Ben de biliyorum, biz de biliyoruz. Ama inşallah, hani Süleyman Bey'in lafı vardı ya, Atalla Bey. Dedi ki benzin Boğaz'da biz mi içtik binaenaleyh? Dolayısıyla para vardı da Reis vermedi mi yani? Biraz sabır. İnşallah onu da düzelteceğine inanıyorum. Ayrıca bir de barış meclise verildi anlaşması.
1: Evet. Bu da çok büyük bir proje. Terörsüz Türkiye projesi meclisten geçti efendim. 467 yani oyla kabul edildi.
5: Elbette kan aksa yani iyi mi olacaktı? Dolayısıyla akan kanı durduran reistir. Reis gelene kadar o dağlarda bilmem işte kaçakları beklemek için böyle eften püften şeyler vardı, karakollar. Yani büyük zayiat verdiler bize Pekkalılar, ondan dolayı gelip kale kolları yapan reis değil midir? Yani evet. anlat bitmez. Eğer işe ideolojik bakılmazsa bu adamın hakkı da ödenmez Atalla Bey, hayırlı yanlar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, bize de ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Ama inşallah yarın 16 haber bülteninden sonra birlikte olacağız. Bekliyorum efendim. Yine günü gündemi, bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Sürçülisan ettiysem affola. Ben Ataoğlu Harvas. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İyi geceler sonrasında dilerim. Allah'a ısmarladık efendim.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.

Makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait Diriliş Muştusu. Nisan 2001 yılında Başbakanlık önünde yaşanan bir protesto olayı unutulmuş olmalı ki hadise kimse tarafından hatırlanmıyor. Bülent Ecevit başbakandı. Bugün olduğu gibi o günde pahalılık hayatı azap haline getirmişti. En ağırından iktisadi buhran yaşanıyordu. Faturalar, kiralar, borçlar ödenemiyor. Vatandaş bunalıma sürükleniyordu. Onlardan biri de Ankara'da çiçekçilik yapan bir esnaftı. Ahmet Çakmak adlı bu vatandaş 5 Nisan 2021 günü elindeki yazar kasayla Başbakanlık binasının önüne geldi. Başbakan Bülent Ecevit dışarı çıkıp makam aracına yürürken kızgın vatandaş kucağındaki yazar kasayı başbakanın önüne fırlatırken "Sayın Başbakanım al, ben bir esnafım" diyerek öfkeyle bağırmıştı. Gündem allak bullak oldu. Haber ajansları Ankara'dan dünyaya acil kaydıyla bir haber daha

Misyonu yalpalıyor, piyasalar aradığı güveni bulamıyordu. Bu kötü hayat şartlarına bir de Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kavgalı ülke görüntüsü eklenince IMF güdümlü ekonomi alevlenmiş, fahiş fiyatlar el yakar olmuştu. Bu kavga diğer sıkıntılarla birleşince Türk lirası bir günde %40 değer kaybetti. Dolar ve gecelik faiz çılgın bir yükseliş yaşadı. Binlerce iş yeri ve şirket kapandı. Kemal Derviş IMF komiserliğini hatırlatan bir vaziyetle ekonomiden mesul devlet bakanı olarak kabineye dahil oldu. Ancak alınan tedbirler yangını dindirmedi. Canı yanan, beş paraya muhtaç duruma düşmüş geniş halk kitleleri burnundan soluyordu. Bu sebeple 3 Kasım 2002'de yapılan seçimde mevcut hükümet ortaklığı sandığa gömüldü. Daha 14 Ağustos 2001'de kurulmuş olan AK Parti %34.42 rey ve 363 milletvekiliyle seçimi kazanarak tek başına iktidara geldi. 2001 ekonomik krizinin izini takip edersek 27 Mayıs 1960'a çıkarız. 15 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ile başlayan istikrarlı hükümet dönemi 10 yıl sonra kanlı bir darbeyle son buldu. 27 Mayıs 1960'tan 6 Kasım 1983'teki ANAP'a kadar hep kısa süreli hükümetler dönemi yaşandı. 1990-2003 arası yine aynı seyirde devam etti. 1950-60 arası kalkınma hızı %6'yı yakalamış bir istikrar dönemidir. 1960-70 arası 27 Mayıs cinayetlerinin tahakkümü altındadır. 1970-80 anarşi, terör, eylem ve katliam dolu 3-5 aylık hükümetler zamanıdır. İstikrarın iyisi yoktur. 12 Eylül Cuntası 1983'e kadar kimseyi kıpırdatmadı. Turgut Özal 6 Kasım 1983'te 4 eğilimi birleştirerek seçimi kazanıp başbakan oldu. Ama emperyalist dünyanın Türkiye üzerine haçlı kaynaklı hain emelleri vardı. Vekalet savaşlarıyla ekonomide olduğu gibi silahlı mücadelede de devletimize ve milletimize büyük zararlar vermeyi vazgeçilmez bir gaye olarak görüyorlardı. Böylece 1974'ten itibaren güdümlerini aldıkları Kürtçüler ilk isyanı küçük çaplı olarak 27 Kasım 1978'de çıkarttıysa da daha kanlı eylemine 6 yıl sonra girişti. Artık PKK adını almışlardı. Marksist, Leninist, Kürdistan İşçi Partisi'nin silahlı unsuruydu. 15 Ağustos 1984 gecesi saat 21.30'da eş zamanlı olarak Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerine saldırarak sivil vatandaş ve Mehmetçik katliamı yaptı. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge fikrinin diplomatik yolla devreye girmesiyle örgüt elebaşının talimatı sonucu 12 Mayıs 2025'te toplanan Büyük Kongresi'nin aldığı kararla 46 yıl sonra kendini feshetti. Terörsüz Türkiye çerçeve kanun teklifi 7 Ağustos 2026 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda, 10 Ağustos 2026 günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek kanunlaştı. Kanunun af kanunu olmadığı, şahsa müteallik karar ihtiva etmediği malumdur. AK Parti, MHP ve DEM kanuna tam kadro evet demişler, İYİ Parti hayır demektedir. Diğerleri alacağı karar içindedir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair çerçeve kanun hakkında yapılan konuşmalar içinde DEM Parti Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in söylediği "bu sürecin kaybedeni olmayacak" sözleri aklı selim eseri oldu. Şuna dikkat çekmek istiyoruz. Bugün de hayat çok pahalı, fiyatlar el yakıyor. İki misal vermek gerekirse Boğaziçi elektriğin faturaları, İdo'nun Yenikapı, Yalova ve dönüşü biletleri vahim derecede pahalı. Her etiket, her fiyat dehşet verici. Buna rağmen vatandaş sükunet içinde hayatına devam ediyor. Çünkü millet deprem bölgesi evlerinin mükemmelliğini, şehir hastanelerini, savunma sanayini ve terörsüz Türkiye, terörsüz bölge gayretini görüyor. Vatandaş hükümetin elinde olsa fiyatları düşürmek istediğine inanıyor. Memleket olarak 25 yıldır istikrar ve kalkınma içindeyiz. Pahalılık can yakıyor olsa bile insafı elden bırakmayan millet iktidara ve Cumhur İttifakı'na güvenmektedir. Etrafımızdaki savaş ateşine ve içerideki fiyat yangınına rağmen devletimiz bugün terörsüz Türkiye ve Pakistan ve

Arabistan'la birlikte Mekke ittifakını kurabilmiştir. Terörsüz Türkiye ve Mekke ittifakı siyaset ötesi devlet kararlılığıdır ve bekamızı teminat altına alma hamleleridir. Geldiğimiz ve vardığımız yerlerin farkında olmalıyız. Her 10 yılda bir darbe ve her 5 yılda bir ekonomik kriz yaşayan zamanlardan, bugün 25 kişinin öldüğü anarşi ve terör kargaşasından, başbakanın kafasına anayasa kitapçığı, önüne yazar kasa fırlatıldığı kargaşa günlerinden bu itibarlı günlere gelmiş olduk. AK Parti, MHP ve demin aynı gaye uğruna aynı metne imza koymaları, bin yıl boyunca yaşadığımız aynı ümmet kaynaklı kardeşliğimizin diriliş muştusudur. Türkiye, Suriye, Irak umulur ki bundan böyle tek ümmet, üç devlet olma yoluna girmiş olacaklardır. Bütün bunlar farkında olunsun olunmasın, Birinci Dünya Harbi ile Osmanlı İmparatorluğu'nun muhasebesinin yapılmasıdır.

Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Mahmut Övür'ün makalesi var sırada. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Terörü sonlandıracak çerçeve yasaya baştan karşı çıkanlar, eleştirenler oldu ama hiçbiri adı yeni olan ama yeniliğin hiçbir işaretini göstermeyen yeni parti kadar ikileme düşmedi, kendisiyle çelişmedi. Şaşırttı mı? Şaşırtmadı tabii. Eski statikocu CHP'den yeni diye ayrılıp tam tersi tek tipçi CHP noktasına savrulmak da siyasi maharet ister. Özgür Özel tam da bunu yaptı. Önce Kürt sorunu var diye yeri göğü inletti. Sonra o sorunun kangrene dönüştüren terörü devletten çıkartma gayretine gelince sus pus oldu. Üstelik meclis tarihinde milli mücadele günlerindeki gibi anlamlı ve tarihi bir ittifak sağlanmışken. Yeni parti bu tarihi fırsatı görmedi, görmek istemedi. Türkiye'de yaşanan büyük değişimi fark etmediği gibi terörün devreden çıkarılması sürecini de demokrasi bahanesiyle ıskaladı. Oysa terör ortadan kalkmadan gerçek demokrasiye ulaşmak mümkün değil. Hatırlarsanız Başkan Erdoğan sık sık toksik demokrasiden söz ediyordu. Türkiye demokrasisini darbeler, terör ve yolsuzluk zehirliyordu. Bugün bunlardan kurtulmaya çalışan bir Türkiye var. Yeni partililer ve bir kısım muhalefet bu zehre rağmen hiçbir zaman mücadele yürütmedi, hep bir gerekçe buldu. Dün darbelere karşı sessiz kalanlar, bugün teröre karşı tarihi adımı da, belediyelerdeki yolsuzlukları da siyasi operasyon olarak niteliyorlar. Özellikle Yeni Parti'nin bu ikircikli tavrı sivil siyaset açısından ibretlik. Sonunda iş öyle bir noktaya geldi ki meclis komisyonunda düne kadar destek verdikleri DEM Parti ile bile karşı karşıya geldiler. Bu ekip CHP'deyken de hiç dillerinden düşürmedikleri bir argümana sarıldı. Demirtaş içerideyken demokratik çözüm olmaz. Oysa Demirtaş bile böyle düşünmediğini birkaç kez sürece destek vererek açıkladı. Ama buna rağmen yeni partililer bu bahaneyi kullanmaktan vazgeçmedi. Bir anlamda kraldan çok kralcı bir tavırdı bu. Nihayet bu duruma çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülürken DEM Partililer dayanamadı ve patladı. Çünkü Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir burada da yasaya karşı çıkarken ısrarla Demirtaş'tan söz ediyor ve şöyle diyordu. Böyle mi Türkiye'de toplumsal barışı inşa edeceksiniz? Anayasaya biraz saygılı bir idare olsaydı Selahattin Demirtaş'ın yıllardır özgür olmuş olması gerekirdi. Yeni partili Emir güya Demirtaş'a sahip çıkıyor, iktidarı eleştiriyordu. Hatta silah bırakmaya odaklanan bir yaklaşımın kalıcı çözüm getirmeyeceğini söylüyordu. Emir'e cevap bu kez iktidardan değil, tam tersi o çok destek verdikleri Demirtaş'ın partisinden geldi. Sosyalist soldan gelen DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, yeni partililerin Demirtaş'ı bir araç olarak kullanmalarına sert bir cevap veriyordu. Demirtaş sizin kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş üzerinden kurmayın cümlelerinizi, o bizim yoldaşımız. Yeni partililerin Demirtaş aşkı aslında bir bahaneydi. Bu aynı zamanda eski vesayetçi CHP aklının yeni partide devam ettiğinin işaretiydi. Oysa gerçek CHP bile çok değişmişti ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir tavır koydu. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Yeni partinin Demirtaş bahanesi. Makaleler arasından programı Hürriyet Gazetesi ile devam ediyor. Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunuyoruz. Üçlü anlaşmaya yakın takip. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan liderleri arasında Cuma günü imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması hem bölgede hem de bölge dışında epey ses getirdi. Orta Doğu'nun yeniden şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Savaş sonrası Irak ve Suriye, İran'ın nüfuzundan kurtulup
ayağa kalkmaya çalışırken İsrail yayılmacı politikalarıyla komşularını tehdit ediyor. Bölgede Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak alternatif ticaret koridorları, enerji hatlarının inşası için kıyasıya bir rekabet söz konusu. Amerika İran savaşını sonlandırmakta zorlanırken diğer taraftan da başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap müttefiklerini İsrail'le normalleşme öngören İbrahim Anlaşması'nı imzalamaya teşvik ediyor. Ancak İran'ın füze misillemesine hedef olan Hürmüz'de kriz yaşayan Körfez ülkeleri de Amerika'nın savunma güvencelerinin yeterli olmadığının giderek farkına varıyor. Türkiye ise bu dönemde Suriye'de yeni yönetime destek verirken Irak'la Körfez'i Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesini geliştirmek için işbirliği yürüttü. Gazze şeridinde ve İran'da savaşların sonlanması için müzakerelerde rol aldı. Bu arada zaman zaman Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'da savunma amaçlı bir işbirliğine dair müzakerelerin yürütüldüğü haberi geldi. Ve geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Mekke'de üçlü savunma ortaklığı için imza attı. Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşmanın güvenlik ve savunma işbirliğinin ilerletilmesine, savunma sanayinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacağı belirtildi. NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan ve petrol zengini Suudi Arabistan'ın savunma ortaklığı kadar NATO'nun 5. maddesine benzer bir taahhüdün açıklanması da ayrıca dikkat çekici. 5. madde bir ülkeye saldırı tüm ülkelere yapılmış gibi sayılır ve diğer ülkelerin ona yardım etmesini öngörür. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan cumartesi akşamı Anadolu Ajansı editör masasına verdiği röportajda anlaşmayı biraz açtı. Fidan 5. maddenin hayata geçirilmesi için üye ülkelerin çağrıda bulunması gerektiğini, istihbarat, lojistik, mühimmat ya da tehdidin büyüklüğüne göre askeri destek talep edebileceğini belirtti. NATO'ya baktığınızda 5. madde bir kez işletilmiş, o da 11 Eylül 2001'de Amerika'ya yönelik düzenlenen El-Kaide saldırısı sonrasında. Hindistan'la ezeli bir rekabet içinde, Suudiler Hürmüz krizi, öte yandan Kızıldeniz'de Tahran'la müttefik Yemenli Husilerin artan güvenlik tehdidiyle karşı karşıya. Nitekim Bakan Fidan da Süveyş kanalı üzerinden Akdeniz'e açılan Kızıldeniz'in açık kalmasının Türkiye'nin ticari çıkarları açısından da önemli olduğunu, dolayısıyla askeri tartışmaların içinde yer almasının normal olduğunu söylüyor. Türkiye bir yandan da Ukrayna Savaşı'na çözüm üretmeye çalışırken Yunan, Kıbrıs Rum ve İsrail komplolarına karşı caydırıcılık gücünü arttırmayı hedefliyor. Mekke ittifakının başta Mısır ve diğer ülkelere açık olduğunu da anlıyoruz. Mısır, Katar, Kuveyt gibi olası adayların ittifakın tanımı, işleyişi, külfet paylaşımını daha net bir şekilde görmek istedikleri yorumları yapılıyor. Anlaşmaya hem İsrail hem İran'dan benzer tepkiler geliyor. İsrail'in

Selam Post haber sitesinde yayınlanan bir yazıda İbrahim anlaşmalarının Suudilere Mekke ittifakından daha fazla imkan sağlayacağı yorumu yapılıyor. Ayrıca Washington'a Suudi Arabistan'ın Amerika garantilerine duyduğu güvenin azaldığına dair bir uyarı olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, üçlü ittifaktan endişe duymadıklarını söylerken anlaşmanın bölgede Amerika'ya dayalı güvenlik anlayışına itimat edilmediğinin göstergesi olduğunu savundu. Amerika'dan düne kadar anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama gelmezken Amerikan Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson'ın Mekke anlaşmasını Başkan Trump'ın Orta Doğu'da barış ve refahı teşvik etmesinin bir başarısı olarak nitelemesi dikkat çekti. Amerika'nın ortaklarından daha fazla külfet paylaşımı istediği bir ortamda üç müttefikinin caydırıcılıklarını ve savunma güçlerini arttırmak için harekete geçmesinde çelişkili bir durum yok gibi görünüyor. Yine de Mekke ittifakının bölge güvenlik yapısına katkıları ve olası riskleriyle daha çok konuşulacağı anlaşılıyor. Hürriyet gazetesinden Nilgün Tekfidan Gümüş'ün makalesini sunduk. Üçlü anlaşmaya yakın takip. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Turgay Güler'in makalesi var sırada. Ya PKK yine kalleşlik yaparsa?

0: Amerikalılar on binlerce tır dolusu silah verirken bizim muhalefetimizin hiç sesi çıkmamıştı. Avrupa silah ve eğitim dahil her türlü desteğini esirgemezken bizim muhalefetin yine hiç sesi çıkmamıştı. İsrailliler PKK'nın içindeydi. İstihbarat dahil hiçbir ihtiyaçlarını karşılıksız bırakmadılar. Buna bazı körfez ülkelerini, Yunanistan'ı, Baltık ülkelerini de ekleyebilirsiniz. Hatta Rusya'yı bile. Türkiye'nin terörle mücadelesi için ihtiyaç duyduğu silahları vermeyen de onlardı. Hatta ilk çözüm sürecini baltalayanlardı. PKK silah bırakmayacak, aldığı bunca siyasi ve maddi destek sayesinde Türkiye'yi bölecek, paçavrasını bir oldu bittiyle bayrak diye oraya buraya asıp dalgalandıracaktı. İsrail PKK terör örgütü üzerinden Türkiye'ye sınır komşusu olacak. Yine söz konusu bu terör örgütü eliyle Türkiye'nin orasını burasını vaat edilmiş toprak masalının bir parçası haline getirecekti. Terör örgütü CHP'ye destek verdiği destek karşılığında meşruiyet elde edecek. Türkiye'nin terörle mücadelesi Batı tarafından soykırım olarak nitelendirilecek ve dış müdahale gelecekti. Ne diyordu o günün Kemal Kılıçdaroğlu'su? PKK niye silah bıraksın? Sadece o da değil, sesi çok çıkan, kendisini gösterecek mecra bulan sözde aydınlar da aynı türküyü çığırıyordu. Kimi gazeteci, yazar ve sanatçılar da. Hatta bu arada DEM Parti'nin PKK ile zerre ilişkisi yok yalanına da Türkiye'yi inandırmaya çalışıyorlardı. Siyasi ve demokratik olduğunu iddia eden bir parti arkasına aldığı silahlı bir terör örgütü üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyordu. PKK sizi tükürüğüyle boğar diyen bir Selahattin Demirtaş vardı. Tüm bunlar ve dahası gözümüzün önünde oldu. CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Aslan, CHP'nin de tıpkı DEM gibi arkasına silahlı bir örgüt alması şart diyordu. Hepsi ve daha fazlası kamuoyunun gözleri önünde cereyan ediyordu. Ve bugün terörsüz Türkiye ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı PKK'yı dize getirdi. Terör örgütü silah bırakmak zorunda kaldı. Kürtler yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olan PKK terör örgütünün cenderesinden kurtuldu. Uzun lafın kısası PKK terör örgütü yok edildi. Türkiye'nin istediği tek şey barış, huzur ve kardeşlik içinde yarınlara yürümek. Hepsi bu. Eyvallah, bu süreç içinde sinir bozucu, can sıkıcı durumlar yaşanabilir, yaşanacaktır. Bu aşamada bunlara takılıp kalmak yerine hedefe odaklanmak daha doğru olacaktır. PKK ya bir kalleşlik yaparsa diye soruluyor. Yapamaz. Yapsa da bir sonuç elde edemez. Zira o eski Türkiye yok artık. Demem o ki terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Terör sorunu bitmemiş, içerideki huzur ve barış ortamını sağlayamamış bir Türkiye'nin tarih sahnesindeki yürüyüşü hep yavaş olur. Türkiye çok vakit kaybetti. Türkiye yüzyılı önümüzdeki bir büyük engeli daha kaldırmış oldu. Hayırlı olsun. Akşam gazetesinden Turgay Güler'in makalesini sunduk. Ya PKK yine kalleşlik yaparsa? Kısa bir aradan sonra makaleler arasından programı devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahve içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın'ın makalesi var. Futbol sineması. Bundan 20 yıl önce gerçekleşen bir sportmenlik filmi, İngiltere'nin Leicester City takımı Carling Kupası'nda Nottingham Forest'la oynuyordu ve 1-0 yenik durumdayken kendi futbolcularından birinin kalp krizi geçirmesiyle maç yarım kalmıştı. Ama Leicester takımının spor ruhu tekrar edilen maçta rakip takımın attığı golü inkar etmedi. Maçın başlamasıyla birlikte Nottingham kalelerine gol atmasına izin verdiler. 23. saniyede durum 1-0. Leicester teknik direktörü Gary Maxson 1-0 yenik başlamanın ahlaki açıdan doğru olduğunu belirtti ve böyle bir jest yapan Leicester maçı 3-2 kazanarak tur atladı. Bizler bu sportmen ruhu hiçbir teknik adamda ve yöneticide göremeyiz. Bu da futbolun bizlere kestiği cezadır. Her türlü çirkinliğin sembolü olan karanlık adamlara apoletler takan, ganimet peşinde koşanlara gözü gibi bakan, sadece paranın kokusunu alınca ayağa kalkan sistemin eseri olarak ömürlük ceza. Para gücü oluşturdu, kötülüğü marka yaptı. Gücün karşısında diller tutuldu, yelkenler suya indi. Mesleğiniz de ayağa düştü. Kabadayı teknik adamların ağzının içine düşen hakemlikte. Boyası çalınmış şampiyonluk tablolarının ucuz ressamları merdiven altında yıllarca emir bekledi. Aynı renge bir boyayalım ağam. Boyadılar. O yüzden duvarlar hala kirli. Bazı hakemlerin isimleri de o utanç duvarlarında yazılı. Para insanları avlamak için en iyi yemdir. Dünyanın en güçlü silahıdır. Kanını değiştirir damarların, adını değiştirir insanlığın. Mertliği hadım eder, her beleş yemeği yer, değerleri yerle bir eder. Herkesin yaşadığı kendi kaderidir derler. İnsanlar kaderini aslında kendileri belirler. O yüzdendir ki denizler karışmaz balıkların kaderine, sadece seyreder. Ben eski moda film seyircisiyim. Gördüğüm en güzel insanlık resimleri sinemalarda siyah beyaz filmlerin olduğu yıllardı. Sosyal medyadaki zorbaları, kendi çıkarları adına yorum yapanları ve film içinde film çeviren kirli adamları sevmem. Yeşilçam filmlerinde gerçek sanatı işaret etmek kadar haksızlığa isyan etmek vardır. Cebinde metelik olmasa da yerde bulduğu paranın sahibini arayan insanlar bende dağlar kadardır. O filmlerde özne vicdandır. Ağzına haram lokma değmeyen dedelerin duvardaki fotoğraflarına bakıp gurur duymaktır vicdan. Güzel insanları hatırlamak boynumuzun borcudur. O yüzden eski filmlere duyduğum özleme mahsulen yeni sezonda futbola seslenmeyi görev biliriz. Ey gidi futbol! Ne zarif adamların vardı, elleri tertemiz, dilleri karanfil. Usta fotoğrafçılar top ağlarla buluştuğunda basardı deklanşöre. Ne asil yazarların vardı, yazdıkları gazeteleri yerde bulsak bile satır satır okurduk. Nostaljiyi inkar ettin, sövgüyü, hakareti ve bel altına vurmayız destekleyen zalimlerin saflarına geçtin. Kabadayıların karşısında el pençe durdun, kara para kasalarını kendine buyur ettin. Kulüplerin içindeki karanlık gölgeleri sorgulamadın bile, ihanetleri düğün alayı gibi yaşayanları seyrettin. Futbol, adaletin ve asaletin yürürlükte olduğu ülkelerde sanat yerine geçer. Bizler de alın terine yönelik her türlü sonucu sonuna kadar destekleriz. Yiğitliğin hakkını verecek olanları da yeni sezon filmine bekleriz. Çünkü güzel insanlar bütün çocuklara gülümseyen sokak lambası gibi bakar. Onlardan bahsederken kendimizi iyi hissederiz. Takvim Gazetesi'nden Hakkı Yalçın'ın makalesini sunduk. Futbol sineması. Posta Gazetesi'yle devam ediyoruz. Murat Çelik'in makalesi var. Kimse denetlemese işimizi nasıl yapardık? Müzik. Patron bakmıyor, müşteri anlamıyor, kimse kontrol etmeyecek. Yaptığınız küçük hatada büyük ihtimalle fark edilmeyecek. Böyle olacak olsa yine de işinizi aynı özenle yapar mıydınız? Bence insanın yaptığı işle ilişkisini belirleyen asıl sorulardan biri bu. Çünkü iyi çalışmak yalnızca başkalarının beklentisini karşılamak değil, insanın kendi koyduğu standardın altına düşmemesi ve galiba unutulmaya yüz tutan ama çok kıymetli olan kazancını hak etmek kavramı da tam burada öne çıkıyor. Derdim şu, insan hayatında garip bir ölçümüz oluştu. Başkaları ne yapıyor? Rakip ne kadar kazanıyor? O kaça satıyor? Öteki ne kadar az çalışıyor? Millet bunu böyle yapıyor zaten. İnsan kendisini sürekli başkalarıyla kıyasladığında çıtayı da başkaları belirlemiş oluyor. Bence şöyle bakmak gerek. Sanki o dünyada biz tek işimizi yapıyormuşuz gibi kendi standardımızı koyarak. Misal, müşteri bir daha gelmeyecek olsa bile aynı malzemeyi kullanan bir lokantacı ya da birkaç ay sonra görünmeyecek yeri de düzgün yapan bir usta veya müşterisini fark etmediği hatalı hesabı kendi fark edip düzelten bir esnaf. Belki kimsenin fark etmeyeceği bir yanlışı yayımlamadan önce kendisi düzelten bir gazeteci. Bunlar kahramanlık değil, iş ahlakı ve bence asıl profesyonellik bu. Yani kimsenin görmeyeceği yerde ne yaptığınız. Uzmanların iş yaşamında üzerinde durduğu kavramlardan biri içsel motivasyon. İnsan sadece para, terfi ya da takdirden değil, yaptığı işi iyi yapmaktan da tatmin olabiliyor. Ve aslında uzun vadede güven oluşturan da çoğu zaman bu anlayış. Elbette para kazanacağız. Daha fazlasını istemenin de yanlış bir tarafı yok. Sorun paranın, işin, emeğin karşılığı ve başarı ölçüsü olmaktan çıkıp tek ölçü haline gelmesi. Bir gecede zengin olma hikayeleri, kolay para vaatleri, fırsatı yakala, vur kaç, yenisine geç. Bugünün dünyası bunu pompalıyor. Oysa ticarette itibarın kestirme yolu yok. Mesele sadece müşteriyi kandırmamak da değil, fazlası var. İşveren görmüyorken de çalışmak, çalışanın hakkını zamanında vermek, verdiği sözü zamanında gerçekleştirmek ve günün sonunda aynaya baktığında başkasının ne kazandığından önce kendi yaptığın işten memnun olmak. Belki de iyi kariyer en hızlı yükselen kariyer değildir. İyi ticaret de en kısa sürede en fazla parayı kazandıran ticaret olmayabilir. Bir de böyle bakalım hayata, mevzuya. Çünkü günün sonunda sadece ne kadar kazandığımız değil, o kazancı nasıl elde ettiğimiz de bizim hikayemiz. Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'in makalesini sunduk. Kimse denetlemese işinizi nasıl yapardınız? Makaleler arasından programında Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesi var. Ankara rahatsız, Karadeniz'de yeni tedbirler konuşuluyor. Mekke İttifakı uluslararası kamuoyunda yeni etkilere yol açtı. Bu normaldir çünkü bölge ülkeleri belki de ilk kez kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretecek bir mekanizmayı hayata geçiriyor. Bu konuda özellikle uluslararası medyada yapılan iki hatayı vurgulamak istiyorum. 1. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ittifakın bölgedeki hiçbir aktörü hedef almadığını ısrarla vurguluyor. Buna rağmen uluslararası medyada Sünni blok nitelemesi yapılıyor. Bu vurgu Batı'nın İran'la yaşanacak bir karşılaşma arzusunu yansıtır. Bu ittifak Batı'nın yarım bıraktığı işleri kotarmak için kurulmamıştır. Bilakis amacı bölgede çatışmaların önüne geçmektir. 2. İttifakın mahiyeti ortak savunmanın çok ötesine geçiyor. Yeni enerji rotaları, ulaştırma ve ticaret koridorları, merkezi devletlerin güçlendirilmesi, devlet dışı aktörlerin tasfiyesi gibi çok sayıda katman bu ittifakın gündemindedir. Mekke Anlaşması bu büyük bölgesel mimarinin savunma ayağıdır. Çatışma ve kaos arayan hangi aktör olursa olsun bu mimarinin dışında ve karşısında yer alır. Amerika bu ittifakta külfet paylaşımını fırsat görüyor ve destekliyor. İran ve İsrail'in mevcut politikaları nedeniyle bu mimarinin dışında kalacağına şüphe yok. Anlaşma imzalandıktan bir gün sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünde editör masasında ağırlandı. Bakan Fidan, ittifakın NATO'ya benzer bir yapılanmaya gideceğini, hiçbir ülkenin hedef alınmadığını, karşılıklı savunma mekanizmalarının talep edilmesi halinde devreye gireceğini, Mısır dahil başka ülkelerin de katılmak istediğini, ittifakın Suudi Arabistan'da bir sekreteryasının olacağını detaylı bir şekilde anlattı. Bu noktada ilk sınama Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de oluşturduğu uluslararası koalisyon olacak. İmzanın atıldığı gün çıkan Ankara'nın Kızıldeniz'de zor kararı başlıklı yazımda, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'nun bu toplantılara katıldığını yazmış. Ankara, Riyad'ın güvenliğine katkı sağlarken İran-Suudi Arabistan geriliminin derinleşmemesi için de önemli bir rol üstlenecek diye bitirmiştim. Bakan Fidan sorun üzerine Türk donanmasının bu koalisyonda yer alacağını güçlü bir şekilde ima etti. Şimdi gelelim başlıktaki konuya. Fidan'ın Karadeniz'de ticari gemilerle gerçekleşen saldırıları sorduk. İki önemli açıklama yaptı. 1. Savaş bir varlık yokluk aşamasına evriliyor. Bu da beraberinde eldeki son imkanın kullanılabileceği bir risk durumunu ortaya çıkarıyor. 2. Savaş Karadeniz'i üstelik sivil ticari gemileri kapsayacak şekilde genişledi. Bu saldırılardan Türk sahipli ya da bayraklı gemiler ve Türk vatandaşları da doğrudan etkileniyor. Bakan Fidan, Cumhurbaşkanımıza da arz ettiğimiz birkaç tedbirimiz var, onları hayata geçiriyoruz dedi. Nedir bu tedbirler? Kaynaklarım bu konuda bilgi vermedi ancak yine de bir çerçeve çizebiliriz. Ankara daha önce iki başkenti Karadeniz'deki saldırıların durdurulması konusunda uyarmıştı. Fidan, moratorium yani durdurma, erteleme çağrısı yaptı ancak saldırılar artarak sürüyor. Bence Ankara için sabrın tükendiği bir noktaya doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme oldu. Bloomberg, Karadeniz'deki saldırılar nedeniyle Türkiye'nin bölgeye giden ticari gemi trafiğini kısıtladığını yazdı. Reuters, bir Türk yetkilinin Karadeniz'deki güvenlik konusunda büyük rahatsızlık duyduğunu, bu yüzden bazı geçici önlemler uyguladığını, ancak Montreux koşulları çerçevesinde geçişin serbest olduğu açıklamasına yer verdi. Haberler üzerine deniz taşımacılığıyla ilgili canlı veri sunan internet sitelerine girerek Çanakkale Boğazı'ndaki durumu kontrol ettim. Gerçekten de bekleyen çok sayıda gemi vardı. Denizcilik sektöründe çalışan bir dostum da Rusya ve Ukrayna'ya giden bazı gemilerin teknik gerekçelerle neredeyse bir haftadır boğazlara giremediğini söyledi. Cumartesi gecesi itibariyle geçişler normale dönmüş. Deniz trafiği hangi gerekçeyle yavaşladı bilmiyorum ancak Kiev ve Moskova'nın bu tabloyu bir mesaj olarak okuyacağına şüphe yok. Öte yandan bazı Türk balıkçıların karasularımızın dışına çıkarak avlandığı, can güvenliklerini tehlikeye attıkları, bu kapsamda Karadeniz'de Türk karasularının dışına çıkılmaması gibi tedbirlerinde gündeme gelebileceği konuşuluyor. Ancak bunların hepsi palyatiftir. Savaş derinleşiyor. O halde Karadeniz'de seyir güvenliği için kalıcı, yapısal tedbirler almak gerekir. Aslında bu konuda ilham alınacak formüller de var. Tahıl koridoru başarıyla uygulanan bir formüldü. Malum şimdi de İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için biri İran, diğeri Umman kıyısına yakın iki yönlü bir koridor hat açmayı konuşuyor. Benzer bir uygulama Karadeniz'de de yapılabilir. Rusya ve Ukrayna'ya giden ticari gemiler için iki ayrı güvenlik koridor oluşturulabilir. Hem Rusya hem de Ukrayna bu koridorları hedef almayacakları taahhütlerinde bulunabilir. Böylece her saldırıdan sonra biz vurmadık, birimlerimiz yanlış inisiyatif almış, yapanı görevden aldık bahanelerine sığınmak zorunda kalmazlar. Aksi durumda Rusya ve Ukrayna limanlarına gelecek gemi bulamayacaklar. Zaten sigortalar çok pahalı, şirketler gemi göndermemeye başlayacak. Yeni Şafak gazetesinden Yahya Bostan'ın makalesini sunduk. Ankara rahatsız, Karadeniz'de yeni tedbirler konuşuluyor. Makaleler Arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyemiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: TGRT FM Haber.
1: Baktığımız zaman maalesef kapalı kapılar ardında gerçekleşen bir teklif olarak dikkat çekiyor. Yani böylesine önemli bir konuda hazırlanan bir teklifin çok daha katılımcı, çok daha şeffaf, biraz daha uzun bir süreye yayılacak şekilde ele alınması gerekirdi kanaatindeyim. Şimdi bunun da içeriğe ilişkin etkileri oluyor. Çünkü neden? Çünkü kanunun içeriğine baktığımız zaman gerçekten hem anayasamıza uygunluk açısından hem bir hukuk devletinin çok temel gereksinimleri olan belirlilik açısından çok ciddi sorunlar da var. Belki biraz bu perspektifle bakmak lazım. Neden bunları söylüyorum?
2: Evet,
1: şundan
2: buyurun.
1: Dolayı. Evet. Çünkü şimdi bir kere şunun ayırdığını yapmak lazım. Tabii ki umarız terör sona erer. Bu konuda zaten kimsenin ben farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Türkiye'de makul bir insanın. Ama bunu sona erdirirken de bir hukuk devletinde takip edilmesi gereken bazı yöntemler var. Bir kere bizim bir anayasamız var. Anayasamız dışında yürürlükte olan bir mevzuat var. Ve böylesine önemli bir konuda dediğim gibi bir değişiklik, bir düzenleme yapıldığı zaman bütüncül yaklaşıp bunun anayasamıza ve diğer mevzuata uyumuna bakmak lazım. Şimdi burada bütün teklifin detaylı bir şekilde hukuki analizini yapmamın pek bir manası yok. Çünkü bunu zaten hukukçular günlerdir yapıyorlar. Ama sadece birkaç örnek verip neden hani biz bu teklifte bazı sorunları görüyoruz, biraz daha belki geniş bir vakitte ele alınmalıydı, onu size söyleyeyim. Şimdi birincisi, mesela Milli Güvenlik Kurulu baktığınız zaman anayasamızda bir danışma organı olarak öngörülmüş durumda. Ama bu kanun teklifinde Milli Güvenlik Kurulu'na çok önemli bir yetki veriliyor. Şimdi bu anayasamızda Milli Güvenlik Kurulu'na biçilen rolle pek bağdaşmıyor aslında. Çünkü Milli Güvenlik Kurulu danışma rolü üstlenen bir kurul olarak öngörülmüş durumda. Burada baktığınız zaman kanunda Milli Güvenlik Kurulu'nun kararına dayalı olarak bu işte cezaların ertelenmesi, soruşturma kovuşturma açılmaması gibi işlemlerin gerçekleşeceğini görüyoruz. Şimdi bu başlı başına aslında anayasa hukuku açısından bir sorun. Diğer bir nokta, hani düzenlemelere baktığımızda hatırlarsınız af mıydı değil miydi tartışması evet. Çok yapıldı. Bu şu açıdan önemliydi. Af kanunun kabul edilmesi için parlamento üye tam sayısının 3/5'inin çoğunluğu gerekiyordu. Dolayısıyla normal bir kanun salt çoğunlukla kabul edilebilirken toplantıya katılanların af kanunu olması halinde 360 oy gerekiyordu. Ha, bu sonuç itibariyle bir sıkıntı olmadı çünkü çok daha üzerinde bir
2: 467 rekor bir oy. Evet, 467
1: evet,
2: yani 561 vekilden oylamaya katılan.
1: Evet. Dolayısıyla hani bu hukuki olarak baktığımızda da, bu arada ben ceza hukukçularının görüşlerine de baktığımda, aslında bu kanunun bazı hükümlerinin özel, bazı kanunun hükümlerinde genel af niteliğinin ağır bastığını görüyoruz. Ama bu hukuki olarak sayı sağlandığı için bir sorun yaratmayacaktır. Bunun siyasi sonuçları tabii ki farklı olabilir.
2: Evet.
1: Ama bunun içinde maddelerde bazı belirsizlikler var. Mesela birkaç örnek vereyim size. Çok fazla var aslında ama hani burada bunların hepsini tüketmemiz mümkün değil. Ben hani birkaç örnek vereyim size. Mesela bizim burada biliyorsunuz kasten öldürme suçu dışındaki ve belli bir tarih aralığı öngörülmüş. Onun dışındaki suçlar kapsamı alınıyor. Mesela bizim Türk Ceza Kanunu'nda örgüt suçlarıyla alakalı bir maddemiz var. Ve bu madde diyor ki 220. maddesi. Örgüt yöneticileri örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır diyor. Mesela bu pakette örgüt yöneticileriyle alakalı daha detaylı bir düzenleme yapılabilir miydi? Onun dışında hani baktığımız zaman mesela burada kasten öldürme suçları kapsam dışında bırakılmış ama İşte ağırlar neticesiyle ağırlaşmış yaralama gibi, cinsel saldırı gibi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi, şantaj gibi, uyuşturucu ticareti suçu gibi çok ağır başka suçlar da var. Mesela bu suçlarla alakalı bir kapsam dışılığın olmadığını görüyoruz. Ya da başka bir örnek daha vereyim size. Bakın çok ilginçtir. Teklifte yalnızca hapis cezasının esas alınarak mesela adli para cezası içeren suçların göz ardı edildiğini görüyoruz. Çok ilginç. Bence bu aceleye getirilmekten kaynaklanan bir noksanlık. Bu örnekler çoğaltılabilir. Burada tabii izleyicilerimizin çoğunluğu hukukçu olmadığı için hani bunlara çok teknik
2: evet,
1: olarak
2: izleyiciler, şey evet, yapmakta evet,
1: fayda
2: aynen,
1: olmayabilir.
2: Aynen, bizim ama anlayabileceğimiz
1: hani
2: gibi.
1: Şunu söylemeye
2: şöyle bir
1: şunu
2: toparlayarak yapın Volkan Bey. Çünkü Ayhan Bey de katkı sunsun. Biraz da böyle tabii karşılıklı. Mesela o şerhlerinize ne diyecek Ayhan Bey? Ben de merak
1: tabii
2: ediyorum.
1: Ki.
2: Buyurun.
1: Tabii ki. Tabii ki. Yani şöyle özetleyecek olursam hani bu İki noktada bizim ağırlıklı olarak Türkiye'deki akademisyenlerin, hukukçu akademisyenlerin eleştirilerinin toplandığını görüyoruz. Birincisi bu teklifin hazırlanma sürecinin gizli bir şekilde, aleni katılımcı olmayan bir şekilde yapılması eleştiriye açık bir husus. İkincisi de dediğim gibi teklifin içerdiği düzenlemeler çok çok daha detaylı olmalıydı. Birçok karanlık nokta var, birçok işte belirsiz nokta var ve dediğim gibi özellikle Milli Güvenlik Kurulu'na verilen yetki ve idareye tanınan yetkiler teklife baktığımız zaman anayasamızın birçok düzenlemesine aykırı nitelikte de görülebilir.
2: Ayhan Bey, bu yorumlara ne diyeceksiniz? Bu arada rekor katılımla, bu rekor katılımı yani evet'i bekliyor muydunuz? Bundan sonraki süreç tabii ki hepimizin çok merak ettiği. Volkan Hocam'ın da işte şerhlerine lütfen yorum yaparak başlayın ve yorumunuzu merak ederim.
3: Ya bir kere tabii Volkan Hoca'nın teknik hukuki eleştirileri büyük oranda önemli, kıymetli. Yani yapıcı eleştirilere her düzenlemenin ihtiyacı vardır. Yani yasa etki izlemesi diye bir şey bizde ne yazık ki yok ama belki en önemli boyutu da yasanın uygulanma sürecinde yaşanacak sıkıntılara tanıklık ettiğimizde bu eksiklikler ne kadar anlamlı, ne kadar önemli o zaman göreceğiz. Hiç şüphesiz yani şunu ben bir genel cümle olarak kuracağım ama yanlış anlaşılmasını da istemem. Yani usul hukukta ne kadar önemlidir, ne kadar kıymetlidir, hatta bazen esastan önce gelir. Bunları tamamen önemseyerek ifade ediyorum. Bu sorunun can yakıcılığı öyle bir düzeyde ki ve bu konuda siyasetin bugüne kadar alamadığı mesafeyi, başaramadığı noktayı bu sefer yani en azından işte bir bu aşamaya gelmiş olmasını toplum çok önemsiyor. Bunun bir kere altını çizmek isterim. Yani toplum ya bu iş çözülsün de nasıl çözülürse çözülsün noktasında. Hiç şüphesiz yani yasa tekniğini toplum düşünmez. Ya toplum bunu dert etmez. Kan ve gözyaşı bitsin. Nasıl bitiyorsa bitsin diye düşünür. Fakat burada hani bu tespitler nasıl bir arka plana dayanıyor? Buna dair yorumumu yapmak isterim. Yani örneğin Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili durum normalde siyasi partilerin, parlamentonun, yasama organının daha hani kıskanç davranacağı ve kendi sorumluluk alarak sorumluluğu başkasıyla paylaşmayacağı bir alan olması lazım. Ya buna teknik donanımı yetiyor mu parlamentonun? Yani bizde böyle bir mekanizma var mı? Bir izleme, teyit mekanizması var mı? Böyle bir mekanizma yok. Ama bir danışma organı, evet Volkan Hoca haklı bu konuda. Ama ya belli ki siyaset kurumu bu yükü taşımak istemediği için, yani bunun tarihsel sorumluluğunu kendisi üstlenmek istemediği için bunu işte bir en üst güvenlik organı olarak görülen, kabul edilen, danışma da olsa sonuçta tarihsel rolünü hepimiz bildiği bir organa bir biçimde paylaşıyor ya da devrediyor. Hani hangi tabiri kullanırsak. Şimdi burada hani ya Milli Güvenlik Kurulu çok istekliydi bu konuda ve bu yetkiyi kendi elinde tuttu. Yani işte parlamento ya da başka bir organa bırakmadı diyeceğimiz bir seyir olmadığından ben eminim. Tam tersine milletvekilleri, meclis başkanı neredeyse başından beri Milli Güvenlik Kurulu'nun bir onay makamı gibi yani bu yasayı biz çıkartıyoruz ama arkamızda hani askeri bürokrasi, devletin kendisi tırnak içinde söylüyorum. Yani eskiden beri en temel güvenlik kurumu olsun ki yani biz sokakta dışarıda bir takım eleştirilere maruz kalmayalım. Bir takım riskler yaşanırsa da bu kurumun onayıyla biz bu işi yapmış olalım yaklaşımıdır. Şimdi siyaseten benim bunu onaylamam mümkün değil. Ben siyasetin her zaman risk alması gerektiğini, sorumluluk alması gerektiğini, topu asla güvenlik bürokrasisinin ya da yargının yani bu anlamda bürokrasinin omuzlarına bırakmaması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki yani problem bence tamamen siyasi partilerin popülizmden kaygılanarak, endişelenerek yani rakip partiler o siyasetlerden siyasetin rekabet alanında dönüp yarın seçim kampanyasında işte örgütle şöyle yaptınız, işte taviz verdiniz, ihanet ettiniz gibi eleştirilerini göğüsleyemediği için, buna cevap üretemediği için, bence yeterince süreci içselleştirmediği için, bunun ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğu konusunda ikna olmadığı için adeta hani ben vazifemi yaptım ama bakın neden yaptım çünkü ve nasıl yaptım çünkü işte bu kurumunda onayı vara getirdiler. Evet. Yani oysa ben bu konuda toplumun siyasetten ileride olduğunu düşünenlerdenim. Yani en çok canı yananlar da bence en ileride olanlar. Yani herkes çok diline doladığı için söylüyorum. İşte şehit anneleri ya da işte gaziler bence bu sorunun çözülmesini siyasetçiden de hiç bu konuda tuzu kuru hiçbir bedel ödememiş olanlardan da çok daha yani ferasetli, çok daha hoşgörülü bakıyorlar. Tam da canları yandığı için başka canlar yanmasın diye yaklaşıyorlar. Çok olgun yaklaşıyorlar. Ama siyaset bunu malzeme yaptığı zaman, yani bunun üzerinden oy devşirmeye kalktığı zaman, isterse hani çözümü kendi hanesine yazarak oy devşirsin, isterse tersine yani karşı çıkarak işte milliyetçi reflekslerle bundan oy devşirmeye çalışsın.
2: Kim yapıyor Ayhan Bey, kim yapıyor? Yani bir adresiniz var mı bu yorumunuzda? Kısaca almak isterim.
3: Yani komisyondaki tartışmalara ve hani yasanın çıkış sürecine baktığımızda yani bunu görüyoruz. Ben hani şu noktada değilim ama bunu özellikle ifade etmek isterim. Yani yasaya olumlu oy verenler ya da işte komisyona girenler ülkenin barışını istiyor ama girmeyenler ya da karşı oy kullananlar hani savaştan besleniyor, kandan besleniyor. Bu dili asla doğru bulmam. Sonuçta bu bir yöntem tartışmasıdır. Yani ne zaman ki karşı çıkanlar kendileri daha iyi bir öneri sunarlar, daha etkili, daha az maliyetli, denenmemiş, yani şimdiye kadar denenmiş ama başarılı olmamış, istenen sonucu elde etmemiş yöntemleri tekrarlamak muhalefet değil bana göre. Ama yapıcı eleştiriler ve somut öneriler, alternatifler ortaya koyarlarsa bu gayet tabii o da barışa büyük bir katkıdır, Türkiye'nin demokrasisine büyük bir katkıdır. Evet. Ama hani temizlik tavrı, bunu tırnak içinde ifade ediyorum. Bu işte bir takım Türk solu ve Kürt çevrelerde de var. İşte niye taviz veriyorsunuz? İşte ne aldınız da devletle bu masaya oturuyorsunuz diye. Bir taraftan Öcalan'a ve Kürt siyasetine dönük tepki var. Diğer taraftan da başta Sayın Bahçeli olmak üzere yani işte bu süreci savunan, sözcülüğünü yapan aktörlere dönük bu yaklaşım var. Şimdi burada bence hani bu işin hani kilit noktası şu. Ya eğer topluma doğru anlatılırsa, sağlıklı anlatılırsa, süreçte yani bu anlamda özgüvenle şeffaf biçimde işletilirse, bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü ben kapalı kapılar ardında yapılmasını bir tedbir olarak, bir mecburiyet olarak görenlerdenim. Ya bunu doğrulamak için söylemiyorum asla. Sonuçta yasa yapım süreçlerinde şeffaflık ilkesel bir şeydir. Yani yasa yapım süreçlerinin kalitesiyle ilgilidir. Ama siyasetçi o özgüvene sahip olmadığında, yani kendi mutfağında bunu olgunlaştırıp sokakta da toplumla da medyayla, sivil toplumla tartışa tartışa yönetebilecek donanıma sahip olmadığında hani birazcık artık kotaralım, hani bir an önce geçsin, bir uygulama olsun, zaten başarılı olursa ne ala, kimse dönüp ya yasa yapma tekniği ne kadar katılımcıydı, ne kadar şeffaftı, evet, diye sorgulamaz. Yani onun sonuçları işte toplumsal barış açısından da, ülke ekonomisine katkı açısından da, bölgesel güç açısından da o kadar büyük olacak ki, bunu tırnak içinde söylüyorum tabii. Yani bunlar herkes için küçük ayrıntılar, yine evet, tırnak içinde tabii ifade ediyorum, gibi algılanacak beklentisiyle siyaset hareket etti. Yani ben o mutfak çalışmasının bu işi kotardığını düşünenlerdenim. Yani mutfakla siyaset arasında, siyasetle toplum arasındaki köprüde bir takım eksiklikler, yanlışlıklar olduğu kanaatine katılıyorum.
2: Peki. Şimdi Volkan Bey, Öcalan'a af gelecek noktasında çok eleştiriler ya da bundan sonraki süreçte işte anayasa değişikliğine göndermeler yapıldı. Bir taraftan da Demirtaş'ın serbest tahliye olacağına dair de bir takım beklentiler ya da yorumlar yapıldı. Şimdi yine hukuki taraftan ama teknik bir bilgi vermeden, bu yasaya baktığınız zaman Abdullah Öcalan'a bir af durumu ya da terör örgütü yöneticilerine bir af çıkma durumu söz konusu mu? Selahattin Demirtaş bu yasayla beraber serbest kalabilir mi?
1: Şimdi az önce de ifade etmiştim Pınar Hanım. Bu arada Ayhan Bey'in söylediklerine neredeyse tamamına katılıyorum. Çok teşekkür ederim kendisine. Şimdi bu düzenlemede az önce de örgüt yöneticileriyle alakalı bir düzenleme olmadığından bahsetmiştim. Dolayısıyla hani bu pakette örgüt liderine yönelik bir düzenleme yok. Diğer sorunuza gelecek olursak zaten Selahattin Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince Çin'deye kadar çoktan serbest bırakılması gerekirdi. Zaten bu kararı uygulamamamız aslında Türkiye'nin kendi anayasasını ihlal ettiği anlamına da geliyor. Ama ben biraz da güzel oldu bu soruyu sormanız. Şuradan bağlayacaktım. Şimdi bu barış sürecinin ve işte çerçeve kanunu ve sonrasındaki yasal düzenlemelerin bence daha geniş bir toplumsal mutabakata uğramasının koşullarından biri de Türkiye'de son yıllarda gördüğümüz hukuk devletinden verilen ödünlerin geriye alınması, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi mesela dün ne kadar sevindi değil mi? İnsanlar büyük bir mutabakatla bir oy aldı işte bu çerçeve yasası diye. Mesela aynı Türkiye Büyük Millet Meclisi Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürdü Anayasa Mahkemesi kararını çiğnemek suretiyle. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından çok büyük bir ayıptı.

0: toplumun farklı kesimlerinden şüpheyle yaklaşan insanlar da olabilir. Ama biz yöneticilerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız, milletvekillerimiz bir an önce bu son yıllarda alışkanlık haline getirdiğimiz bu sorunları son verirlerse ben bu mutabakatın da çok çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani özetle şöyle tek bir cümleyle söyleyeyim. Bu barış sürecinin başarısı Türkiye'deki genel demokrasi ve hukuk devleti ilkesine bağlılıktan ayrı düşünülemez. Bunlar birbirlerini besleyecek ya da birbirlerini geriye çekecek süreçler.
1: Ayhan Bey, peki mesela Selahattin Demirtaş tabii ahim kararlarının altını çiziyor Volkan hocam, ama işte Can Atalay, Osman Kavala diyor ahim kararları diyor, ama şimdi Selahattin Demirtaş bir başlığı var. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle beraber hani siyasetin ya da Öcalan'ın yani varlığı, bir taraftan da Selahattin Demirtaş, bir siyasi okuma yapmanız gerekirse ne dersiniz?
2: Ya tabii ki siyasi değerlendirmeyi yapacağım ama öncesinde hani şunu ifade etmek isterim. Yani Demirtaş dosyası hiç ahim kararına bile ihtiyaç olmaksızın yani tutukluluğun artık hani tükümözlü tutuklu pozisyonunda ilk derece mahkemesi karar vermiş. İstinafta sonuçta. Dolayısıyla artık delilleri karartma gerekçesinin bir anlamı yok. Kaçma şüphesi olabilir tutukluluk gerekçesi olarak. Kaçma şüphesini de önleyecek bir sürü tedbir var bizim hukuk sistemimizde. Dolayısıyla pekala istinafa yapılacak bir tutukluluğun hani yeterliliği üzerine bir başvuruyla bu konu çözülebilir. Yani AYM'ye, AHİM'e bile ihtiyaç olmadan çözülebilir bir durumda. Siyasi boyutuna hani geleyim, hukuki boyutuyla ilgili bu kadarcık ifade ettikten sonra ya hiç şüphesiz bu tip süreçlerde yani İkisi birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Yani demokrasiyle barış arasındaki ilişkide bizde geçmişte çok tartışıldı ya da işte özgürlük güvenlik dengesi gibidir bu. Yani güvenlik olmadan özgürlük olmaz. Yani başta yaşama hakkı olmak üzere. Gayet tabii özgürlüklerin güçlenmesi de aslında toplum güvenliği, insan güvenliğini daha yaygın ve egemen hale getirir. Bunlar birbirinin alternatifi, birbirinin rakibi değil, birbirini bütünleyen, tamamlayan, Volkan Hoca'nın da işaret ettiği gibi hatta birbirinden ayrılmaz şeyler. Ama burada bence şöyle bir belki yöntem farklılığı oldu. 2010'lu yıllardaki süreçte yani Oslo'da başlayan sonra işte Dolmabahçe'de noktalanan, yarım kalan süreçte yani hem demokratikleşme konusu hem de güvenlik yani silahsızlandırma konusu aynı anda eş zamanlı yönetildiği için toplumda şöyle bir algı oluştu. Sanki demokrasi konusu şarta bağlanıyor. Yani siz silah bırakırsanız işte diyelim ki ana dille ilgili şöyle olacak gibi ben karikatürize ediyorum. Böyle bir algı oluştu. Bu sağlıksız bir şeydir. Hak ve özgürlükler hiçbir şarta bağlanmaz. Toplumun tamamı, bütün yurttaşlarınızın haklarını tarif ediyorsunuz. Dolayısıyla burada muhatabınız örgüt olduğu için silahsızlanmada muhatap doğal olarak örgüttür. Çünkü elinde silahı olanla diyalog kurarak silahı bırakmasını sağlıyorsunuz. Bu sürecin özü bu. Ama demokratikleşmenin muhatabı bir örgüt olamaz. Demokratikleşmenin muhatabı bir kişi olamaz, bir parti olamaz. Bütün toplumdur. İşte galiba o zamanki yani yaşanan sorundan çıkarılan dersle bu sefer silahsızlanmayı öne çeken yani önce güvenlik zeminini sağlam inşa edelim ama sonrasında hiç şüphesiz mutlaka demokratikleşmeyle ilgili güçlü, ciddi, sürdürülebilir adımlar atılması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde yani zemin kendisi üretir zaten yeni kriminal yani tablolar, fırsatlar neyse birileri açısından ortamlar oluşturur. Evet. Ama burada hani bu genel demokratikleşme konusunda da hani Demirtaş'ın da ya da başka isimler içinde hani bence bir şartlı cümle kurmak yerine yani gayet tabii doğal sonucu olarak bunların yaşanacağı yani inancı, umudunu en azından ben ifade edeyim. Belki
1: evet.
2: Önümüzdeki günlerde son cümle şunu söyleyeyim izninizle.
1: Size soru soracağım.
2: Yani Öcalan'ın muhtemelen hem silah bırakma konusundaki üstleneceği inisiyatif yani uygulamayı kastediyorum ve belki o anlamda hani bir Öcalan'a özgürlük gibi sloganlaştırılmaması gereken ama Öcalan'ın bu konuda çalışmasını daha etkin yapabilmesinin ortamı sağlandığında yani Demirtaş'ın da bu sürece katkısı daha mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü muhtemelen Kürt siyaseti yeniden yapılanacak. Çünkü yani silahlı dönemin diliyle, argümanlarıyla

0: alışkanlıklarıyla, ezberleriyle silahsız dönemin siyaseti yönetilemez, yürütülemez. Bu anlamda bir yeniden yapılanmada muhtemelen her ikisine de roller düşecektir.
1: Şimdi önemli bu. Bir taraftan da şunu sormak istiyorum Ayhan Bey. Abdullah Öcalan, ya işte hani Umut Hakkı denmişti, daha sonra statü. Sayın Bahçeli de bunun altını çizdi, statünün altını ve ki DEM Parti bunun altını defaatle çizmişti. Şimdi Tuncer Bakırhan ya da DEM Parti sözcüleri diyor ki bu kök yasa ve Kürtler ilk kez hukukla tanıştılar diye bir cümlesi var dün Tuncer Bakırhan'ın. Şimdi bu süreçte Kürt sorunu olarak görüyor bir grup ki önemli bir, yani bu sürecin aktörlerinden çok önemli bir parti, DEM Parti soruna Kürt sorunu olarak bakıyor. İktidar partisi ve birçok parti terör sorunu olarak bakıyor. Bu noktada bu yasa tartışmaları bitirecek mi? Yoksa biz başka tartışmaları yelken mi açıyoruz?
0: Evet, yani ben tabii bitirmesini umut edenlerdenim. Çünkü sahiden Türkiye 40-50 yılını kaybetti. Geçen yüzyılın, yani Cumhuriyet'in geçen yüzyılının neredeyse yani çeyreğinden fazlası, yarısına yakınını yani ana gündem olarak her şeyi belirledi. Yani hayvancılıktan tutun, yani işte dağ köylerindeki yaylaların kullanımından tutun. İşte yani atıyorum sulamayla, elektrikle ilgili tartışmaya kadar hayatın her yerini etkileyen, her yerini bir biçimde o güvenlik konsepti üzerinden okumaya bizi, ekonominin kurallarıyla değil, eğitimin, işte pedagojinin kurallarıyla değil, yani bütün alanları tek bir pencereden bakıyorsunuz. Çünkü güvenlik yoksa, yaşama hakkı yoksa diğerlerinin varlığı bile hani tartışılamıyor, sorgulanamıyor. Şimdi böyle bir tabloda hiç şüphesiz bizim şuna odaklanmamız gerekiyor. Yani eğer Türkiye önümüzdeki dönemde çok net biçimde, çok açık biçimde şunu yaşarsa, yani işte diyelim ki sorun büyük oranda çözülmüş ve yani hani geride kalmış olursa, yani sanırım işte diyelim ki özellikle söylüyorum, hani somut olarak söylüyorum, Umut Hakkı ile ilgili tartışma çok daha kolay, çok daha rahat yapılabilir. Bugün için
1: yani toplum bunu kabul mü eder? Yani Umut Hakkı, Öcalan'a özgürlük ya da nasıl bir af, kısmi bir af mı, işte statüsünün belirlenmesi ya da siyasete girebilmesi bile söyleniyor, konuşuluyor. Mesela bu konuşulabilir mi? Buraya gelir mi olay?
0: Şimdi tabii hani böyle bazen ben hani daha önceki programlarınızda da çokça söylüyordum. Yani belki işte masada konuşacağınızı, yani önce masaya oturmak için konuşur ve şart olarak dayatırsanız masaya ulaşamayabilirsiniz. Yani onu masada konuşacaksınız. Masada konuşulmuş ve ulaşılmış bir nokta var. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra eğer bu süreç başarılı olursa ben Türkiye toplumunun böyle öfke ve nefret psikolojisi içerisinde kalacağını falan düşünmüyorum. Gayet tabii bunun sonuçları olacaktır. Herkese yansıyan sonuçları olacaktır. Ama yani bir de işin tabii teknik, yani olmazsa olmazları var. Umut Hakkı dediğiniz şey ancak parlamentoda infazla ilgili bir düzenleme, bir süre düzenlemesini zorunlu kılıyor. Yani yürütme organı bunu tek başına yapamaz. İşte diyelim ki Adalet Kalkınma Partisi bunu tek başına yapamaz. Cumhurbaşkanı bunu tek başına yapamaz. Ya bu tartışmayı Cumhurbaşkanı'nın örneğin görev süresiyle ilgili tartışmaya endeksleyerek götürmeye çalışmak bence yani büyük resmi de görmemektir. İşte bu işi sadece bir partinin işi gibi okumaktır. Ben öyle olmadığını düşünenlerdenim. Şunun için söylüyorum. Ya şimdi çok somut üç şey sorayım. Hani soruya soruyla cevap vermiş gibi olmayayım ama şu yasa metnini yani Adalet Kalkınma Partisi'nin mutfağı hazırladı diyebilir miyiz? Ben öyle olmadığına dair kanaate sahibim. Sayın Bahçeli bu konuda en cesur, başından beri en çok çıtayı da en yüksek yere koyarak, hatta bazen toplum ortalamasının kabullenemeyeceği düzeyde kendisinin de şaşırtıcı hani biçimde bulunduğu bir yere koyarak aslında bir toplumsal psikoloji yönetimi yaptı. Yani bu konulara en uzak kişi bu kadar aykırı bir yere gelebiliyor, yeter ki bu çözülsün yaklaşımıydı. Yoksa yani bu statü tartışmasına kilitlenir, takılır kalırdı ve böyle de olmadı. Nitekim işte bu yasada Öcalan'la ilgili bırakın statüyü, yani diğer hiçbir şey yok. Umut Hakkı da dahil olmak üzere hiçbirisi yok. Ama en karşı olan böyle bir yerde durduğu zaman belki de daha uzlaşma noktası, bir ortalama nokta yakalama imkanınız yükseliyor. Anladım. Şimdi Yani CHP için örneğin işte hani CHP içerisinden çıkan bir grup ki bu sorunun mecliste çözülmesini başından beri en tutarlı savunan parti CHP'dir. 2010'lu yıllarda MHP ve CHP sürecin dışındaydı. O zaman BDP ile işte AK Parti bu süreci yönetiyorlardı. Ben de yani o siyasetin içinden biri olarak bunu eksik bulduğumu söylerdim. Çünkü yani siz iki büyük partiyi, iki milliyetçilikle anılan, biri Atatürk milliyetçiliği, biri Türk milliyetçiliği anılan iki partiyi sürecin dışında tuttuğunuzda bu doğal olarak bir bölünme sendromunu tetikleyecektir. Ve nitekim öyle oldu. Ama şimdi CHP kendisi bu iş mecliste komisyonla çözülsün dedi. Bahçeli de bu sefer sürece öncülük etti. Ama yani CHP içerisinden çıkan grubun dün sergilediği performans doğrusu hani benim hala yani izah etmekte zorlandığım bir tablodur.
1: 56 evet orayı da bir şöyle yapayım. Siz tamamlayın bir Volkan Bey'e de sorayım. Yani, evet.
0: Ben, İYİ Parti'nin sergilediği tavrı örneğin daha tutarlı buluyorum. Yani niye daha tutarlı buluyorum? Ya bu yöntemle çözülmeyeceğini düşündüklerini başından beri söylediler. Komisyona girmediler. Yani bir öneri yaptılar mı? İşte daha çok bildiğimiz eski güvenlik söylemi üzerinden yani işte muhatap alınmaz, görüşülmez. İşte bu sorun işte terörle mücadele edilir söylemi üzerine bina ettiler. Ama başından beri aynı şeyi söylediler. Ama yani son ana kadar komisyonda duracaksınız. Komisyon raporunun altına imza atacaksınız. Sonuçta bu yasa o rapora aykırı bir şey değil. Yöntem eksiklikleri Volkan Hoca'nın söylediği.
1: 6 ve 7. maddeye bir gönderme yapmışlardı. Bir tamamlayarak Ayhan Bey lütfen.
0: Yani şu kadarını söylüyorum. Sonuçta bu sürecin yönetiminde bundan sonrasında da bence yani bu yasaya imza atanlar da bunu bir siyasi ranta alet etmemeliler. Ama karşı çıkanlar da yani toplumun sinir uçlarına dokunarak bence siyaset üretmemeliler.
1: Peki. Şimdi Volkan Bey aynı soruyu sizin için de sorayım. Yani işte Selahattin Demirtaş'ın talihsinin bir siyasi karşılığı ya da bundan sonra işte Öcalan'a hani statü gibi tartışmalar o evreye gelecek mi? Çünkü o orada kaldı ve bu yasa çıktı. Bir de işte DEM'den gelen açıklamalar. Lütfen yorumunuzu duymak isteriz.
2: Şimdi Pınar Hanım tabii bu bir süreç. Bu bir anda tek bir yasanın kabulüyle olacak şey de değil ki az önce de ifade ettiğimiz üzere yasada çok daha eksik şeyler de var. Bu bir yıl farklı yasa çıkacaktır. Bir yıl farklı idari düzenleme yapılacaktır. Bu bir süreç olarak okunduğu için tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Ayhan Bey'in de dediği gibi hani infaz rejiminde bir değişiklik yapar ve işte örgüt liderlerinin aldığı suç işte ceza ile alakalı bir düzenleme yapılır, şey yapılır. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirindedir. Çünkü bu konuda yetki mecliste. Yani ileride bununla alakalı ama şu var. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bahsediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına baktığımızda bu şekilde bir umut hakkı söyleminin olduğunu görüyoruz. Yani belli bir sürü insanlar ceza çektikten sonra. Tabii her ülkenin kendi ceza sistemleri farklı. Mesela bakıyorsunuz bazı ülkelerde hangi suçu işlerseniz işleyin en fazla 20-21 yıl hapis cezası öngörülüyor. Türkiye'de bu şekilde değil. Her ülkenin kendi takdir yetkisi. Ama dediğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bir takdir yetkisi kullanır ve infaz rejimini değiştirebilir. İstiyorsa af da edebilir. Hani bu konuda tabii anayasal kurallara uymak şartıyla. Dolayısıyla bu konuda ileride göreceğiz. Ama dediğim gibi yani bu bir anlık tek bir yasayla işte çözülecek bir şey değil. Yani bu bir süreç. Birçok farklı düzenleme kabul edilecek. Umarım sonucu da olumlu olur. O dünkü oylamayla alakalı tabii şöyle bir şey de söylemek isterim. Biz normalde anayasa hukuku derslerinde hep parti içi disiplinden yakınırız hocalar olarak. Türkiye'de partilerin çok disiplinli olduğunu, hatta kendi içlerinde oldukça otoriter yapılar olduğunu, milletvekillerinin iradelerinin daha serbest olması gerektiğini savunuruz.
1: Ben az önce bu soruyu sordum şey olunca mesela Volkan Hocam. Hani bu sizin söylediğiniz şey hani öz iradeleri milletvekillerinin hani o parti disiplini ayrı elbette. Ama mesela bu soruyu ben de merak ettim. Hani olmayınca tartışılıyor, olunca tartışılıyor. Buyurun lütfen.
2: Evet. Ya şöyle tabii siyasiler birbirlerini mesela işte siyasi olarak tabii ki eleştireceklerdir. Bunu yerden yere vuracaklardır. Teknik olarak baktığınızda burada teknik sorunlar da var. Mesela bizde örneğin işte yeni partinin bölgelerin taleplerine göre, işte kişilerin seçildikleri yere göre oy kullanmaları söyleniyor. Mesela aslında anayasaya baktığınızda anayasa milletvekillerinin seçildikleri bölgeyi veya kendileri seçenleri değil, tüm milleti temsil ettiklerini söyler 80. maddesinde. Mesela teknik olarak böyle bir sorun da var orada ama ben tabii biraz şuna yoruyorum onu. Çok yeni bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi ile butlan süreci malumunuz, zaten Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul etti. Ben o konuda da zaten anayasa hukukçularının fikri belli. Biz zaten bu butlan sürecinin başından itibaren yanlış olduğunu, seçim kurullarının yetkili olduğunu, mahkemelerin yetkili olmadığını da savunduk. O ayrı bir tartışma konusu. Ama bunca sorundan sonra bir de böyle bir şeyle karşılaşan bir siyasi partinin hani siyasi olarak da böyle bir yol izlemesi bence çok eleştirilecek bir şey değil. Yani baktığınız zaman çok yeni bir parti, milletvekilleri bazıları orada
1: dedi,
2: kalmış, bazıları
1: Ayhan
2: orada
1: Bey.
2: Kalmış.
1: Tutarsızlık olarak nitelendirdi.
2: Yani şöyle, tabii şey açısından, bazı az önce bahsettiğim o seçim bölgesi vesaire, tabii ki teknik tutarsızlıklar olabilir. Ama muhtemelen o partinin izlediği politikadır bu. Hani ben anayasa hukukçusu kimliğimle burada olduğum için, siyasetçi olmadığım için şey yapmak istemem. Böyle bir tercihte. Keşke Türkiye'de milletvekilleri her zaman bu kadar özgür hareket edebilseler. O zaman Türkiye çok çok daha ileri bir yer olur bence. Hani
1: bu arada bir açıklama yapıyorlarmış. Ortak bir bildiri, 91 vekil hani genel başkanımızın arkasındayız diye. Çünkü bugün o da tartışıldı. Şimdi görüyorum az sonra bir bildiri yayınlayacakmış 91 vekil.
2: Doğrudur. Yani burada hukuki olarak bir sorun yok. Siyasi olarak herkes farklı değerlendirebilir. Bunun yerinde olduğu da savunulabilir bu arada. Ben o tarz yorumlar da görüyorum. Ama dediğim gibi bu çok yeni bir parti. Böylesine önemli bir sorun da bu şekilde hızlı karar alma açısından şey olabilir. Ama dediğim gibi bir anayasa hukukçusu olarak ben şunu dilerim. Keşke Türkiye'de her konuda milletvekilleri bu kadar özgür olabilse. Her kanun oylamasında bu şekilde kendi iradelerini ortaya koyabilseler.
1: Ne diyorsunuz Ayhan Bey? Siz de mecliste oldunuz. Mesela olayın bir de bu tarafından baktığınız zaman ne dersiniz? Bu arada bildiri yayınlamışlar. Siz yorum yaparken bir bakayım ne diyorlar. Biraz uzunca, yani uzunca değil de yayınımız için uzun. Buyurun Ayhan Bey.
0: Yani ben parti disiplini kavramıyla ilgili tabii uzun süredir Volkan Hoca'nınkiyle teorik olarak örtüşen şu ifadeyi hep kullanıyorum. Parlamenter sistemdeki katı parti disiplini başkanlık sisteminde ciddi bir tehlikeye dönüşür. Kutuplaşma çok sertleşir. Başkanlık sisteminde geçişkenlik, esneklik olabilmeli. Klasik Amerikan sistemini ayakta tutan, yani işte Amerika'nın menfaatleri söz konusu olduğunda, yani cumhuriyetçi demokrat rekabeti bir anda yani son derece silik hale gelir. Yani cumhuriyetçiler, cumhuriyetçi senatörler ya da temsilciler meclisi üyeleri cumhuriyetçi bir başkana muhalif olabilirler. Ya da tersi, İşte demokratlar bir cumhuriyetçiyi destekleyebilirler. Ya burada ülke politikası ile ilgili ülke yararı söz konusu olduğunda, yani katı bir parti mekanizması zaten Amerikan sisteminde yoktur. Bir kampanyadır parti. Bizde partiler tırnak içinde söylüyorum din gibi, futbol takımı tutar gibi tutulduğu için, ya bu katılık evet ciddi bir sorun. Hele bu yeni sistemde çok daha ciddi bir kriz nedeni. Bizde partiler son derece statikocudur. Yani hükümet sistemi değişiyor. Ama bir türlü yani işte siyasi parti kültürümüz, dilimiz, alışkanlıklarımız değişmiyor. Ama ya bu konuyla ilgili tabii benim hani...
1: Mesela şöyle demişler Ayhan Bey, çok özür dilerim. Bu zorluklarla, yani bir takım zorluklardan bahsetmişler. Mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aynı zamanda eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor demişler. Bu anlayış lider sultasının değil ortak aklın, tetikçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini mecliste yapılan oylamada kendisini gösterdi. Biz 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk, toplumun her kesiminin sesini duyduk diyorlar. Metin tabii daha uzun ama burada yeni nesil bir demokratikleşmeden kendi partilerinde altını çizmişler.
0: Yani öyle olmasını umut ederim. Ben de hani böyle bir ön yargıyla ya da siyasi fanatizmle falan karşı çıkacak değilim. O partinin kendi tercihidir. Sonuçlarını kendileri yaşayarak görecekler. Ama yani bu yeni nesil katılımcı, çoğulcu, demokratik siyasetle popülizm arasında çok ince bir çizgi vardır. Yani eğer siz işte yani şehir şehir bir yol haritası çıkartıyor. İşte diyelim ki daha Kürt seçmenin fazla olduğu yer için evet diyorsunuz. Çünkü onu sokakta halkın arasında savunamayacağınızı düşünüyorsunuz. Hayır derseniz. Ama işte diyelim ki daha milliyetçi şehirlerde, Türk milliyetçiliğinin ağır bastığı şehirlerde de hayır demenin işte şeyini kullanıyorsanız bu yani kolaya kaçmaktır. Oysa siyasetle toplum arasındaki ilişkide asla toplum mühendisliği değil kastettiğim şey. Ama toplumla konuşabilmek, toplumla tartışabilmek, toplumu ikna edebilmek, bazen öncülük etmek, yoksa korkulara teslim olursunuz. Biz şimdi hangi aşamadayız? Öcalan'ın değil mi biraz önce tartıştığımız başlıklarına bakın. Ama 99'da neredeydik? Öcalan'ın idamı noktasındaydık. Evet. O zaman halka sorulsaydı...
1: O da son iki dakika. Buyurun.
0: Öcalan'ın idamı halka sorulsaydı o tarihlerde Türkiye belki de bir iç savaşa sürüklenecekti. Ama orada başka bir akıl devreye girdi. Başka bir dikkat ve yine Sayın Bahçeli'nin bulunduğu bir hükümette idam cezası uygulanmadı. Yani burada hani bir biçimde bazen topluma öncülük etmek, topluma güven vermek, risk almak gerekir. Ya bu örneği lütfen asla karşılaştırmak için söylemiyorum ama yani Kurtuluş Savaşı verilirken Anadolu'da artık savaşlardan bıkmış halka sorulsaydı, referandum yapılsaydı belki başka bir sonuç çıkardı ama bir öncülük yapıldı.
1: Bence
0: bir cesaret
1: çıkmazdı Ayhan Hocam. Bence çıkmazdı herhalde. Vatanları koruma noktasında bence referandum yapılsaydı çıkmazdı.
0: Şüphesiz ama savaştan yorgun düşmüş bir Anadolu'yu yani Kemal Tahir de o dönemin bütün edebiyatçıları da ne kadar büyük zorluklarla yani erkek kalmamıştı savaşacak Pınar Hanım yani yokluk içerisinde.
1: Ruhları şad olsun sağ olsunlar. Kurtuluş şüphesiz yani mücadelesinde evet.
0: Etmek niyetiyle açmadım onu ama evet. Şunun için söylüyorum umut vermek, inandırmak yani artık karamsar bir topluma Kuvay Milliyeciler, Mustafa Kemal toplumun önüne geçerek yani direnebileceklerini, savaşabileceklerini, Anadolu'yu bağımsız kılabileceklerine onlara inandırdı. Siz eğer toplumun gerisinde kalırsanız toplum sizi bazen korkularıyla, kaygılarıyla yani hareketsizliğe mahkum eder, mecbur eder. Bunu söyledim. Yoksa tabii ki yani orada toplumla ilgili o gün o ağır bedeli ödeyen Çanakkale'den Sarıkamış'a kadar kitleyle, halkla ilgili bir şey değildi söylediğim.
1: Evet. Peki yine de burada hani Atatürk tartışması da vardı ama sürem de bitti. Yok ben sizi anlıyorum Ayhan Bey ne demek istediğinizi. Son kaç dakikam sevgili Tufan? 50 saniyeymiş o başlığı açamayacağım. Yani şu başlığı yarın soracağım ama konuklarıma. Hani Atatürk üzerinden çok tartışılıyor ya. Eğer Atatürk olsaydı ruhu şad olsun Allah rahmet eylesin. Ne yapardı, ne derdi sorusunu yarın açacağım. İzleyicilerimiz için söz olsun. Son 30 saniye Volkan Bey siz cevap verebilirsiniz.
2: Tekrardan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk eşsiz bir şahsiyet. Türk milleti için bir şans.
1: Çok.
2: Kendisi zaten umarım liderlere ihtiyacı olmaz şeklinde bir temennide bulunmuştur. Umarım bu süreci de aklı selim bir şekilde tamamlarız. Memleketimizin faydasında olur. Evet, ama dediğim gibi bu hem prosedürel hem içerik olarak çok emek gerektiriyor. Umarım gelişmeler de o yönde olur.
1: Ayhan Bilgen çok teşekkür ediyorum. Doktor Volkan Aslan çok teşekkür ediyorum sizlere değerli katılımlarınız için. Sağolunuz.
0: Sağ olun.
1: İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Yarın saat 17.30'da görüşmek üzere diyorum efendim. Söz Tuna Öztunç'ta. Hoşçakalın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılar

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Asker uğurluyorlar.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, boz kırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş, gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, birbirinizi kıskanmayınız. Alışverişte birbirinizi aldatmayınız. Birbirinize dargın durmayınız. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz çoğunluğa uymak gerekir mi? Sevgili dinleyicilerimiz, sui misal emsal olmaz. Yani kötü şey, yanlış şey örnek gösterilemez. Kötü şeyleri, yanlışları herkes yapsa bile o şey kötü olmaktan, yanlış olmaktan çıkmaz. İyilik, doğruluk, hak gibi hususlar her zaman çoğunluğun bulunduğu yerde olmaz. Kur'an-ı Kerim'de birçok hususta çoğunluğun, insanların çoğu veya onların çoğu ifadesi kullanılarak yanlış yolda olduğu bildiriliyor. Kur'an-ı Kerim'den birkaç örnek aktaralım. En'am suresinde buyruluyor ki, insanların çoğuna uyan sapıtır. Yine En'am suresinde 37. ayet-i kerimede, Allah'ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez buyurulmaktadır. Sebe suresinde rızkı Allah'ın verdiğini çoğu bilmez buyurulurken, Nail suresinde insanların çoğu kafirdir denmektedir. Çoğu fasıktır. Maide suresi 49-81, Tevbe suresi 8, Hadid suresi 16 ve 27. ayetlerde de böyle buyurulmaktadır. Rum suresinde çoğu müşriktir buyuruluyor. Bekara suresi 100, Hud suresi 17 ve Rad suresi 1. ayeti kerimelerinde çoğu inanmaz, iman etmez denmektedir. İsra suresinde çoğu inkarcıdır buyuruluyor. Yunus suresinde çoğu gafildir. Bekara suresinde çoğu şükretmez. Yine Yunus suresinde çoğu zanna uyar. Furkan suresinde çoğu nankördür. Şuara suresinde çoğu yalancıdır buyurulmaktadır. Yusuf suresinde çoğu Allah'a ortak koşar buyurulurken, Zuhruf suresinde çoğu haktan hoşlanmaz. Şunlar da Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerimelerdir. Çoğu Kur'an'dan yüz çevirdi. Kafirlerin çoğu akletmez, kafası çalışmaz. Ölüleri Allah'ın dirilteceğini çoğu bilmez. Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu çoğu bilmez. Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. İstisnalar hariç kıymetli şeyler genelde az olur. Mesela altın, ipek pek çok olsaydı bu kadar kıymeti olmazdı. Verilen nimetlere şükretmek çok iyidir. Fakat şükreden azdır buyuruluyor. Şükür İslamiyet'e uymak demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'a inanıp gemisine binip kurtuluşa erenler çok azdı buyurulmaktadır. İman edip iyi işler yapan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç insanlar zarardadır. Zararda olmayan kimselerse azdır buyuruluyor. Bekara suresinde gayrimüslimlerden pek azının iman ettiği bildiriliyor. Bu az kimseler övülüyor. Ehli kitaptan çok azının iman edeceği bildiriliyor. Bu az kimseler de övülüyor. Musa aleyhisselamın kavmi Allah için elbette savaşırız dedikleri halde savaş emri gelince çok azı savaşa iştirak etti. Allahü Teala şunları emretmeseydik pek azı hariç hiç kimse emrimizi dinlemezdi buyurarak az olanı övmektedir. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, iyilik çoktur, yapan azdır. Susmak hikmettir, susan azdır. Malını hayra harcayıp kurtulacak olan zenginler azdır. Akıllı, kibrit-i ahmerden daha azdır. Kibrit-i ahmer, altın gibi az bulunan maddedir. Helal belli, haram bellidir. Bunların arasında şüpheli olanlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmez. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, halk çok amelle meşgul olurken sen az da olsa iyi, güzel amelle meşgul ol.
Halk nafile ibadetlerle oyalanırken sen farzları tam yapmaya çalış. Herkes dışını süslerken sen içini, kalbini süsle. Herkes başkasının ayıbını araştırırken sen kendi ayıplarınla meşgul ol. Herkes dünyadaki faydasız şeyleri imar ederken sen ahiretini imar et. Herkes insanlara yaranmaya çalışırken sen Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Herkes fanilerle dost olurken sen baki olan Allah'la dost ol. Herkes bir şeye güvenirken sen yalnız Allah'a güven. Herkes nefsini beğenirken sen kötülemeye çalış. Herkes mal toplarken sen cömert ol. Kötüler çok olsa da onlara uymak doğru değildir. Dinimizin emrine uyan kimse iyiyi, güzeli, doğruyu bulmuş olur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, insanlar dinde çeşitli gruplara bölündüler, her grup kendi yolunu doğru sanıp sevinmektedir. Peygamber Efendimiz, ümmetinin 73 parçaya bölüneceğini, bunlardan yalnız bir grubun cennete gideceğini bildiriyor. Bu fırkanın vasfını da sorduklarında, benim ve eshabımın gittiği yol diye buyuruyor. Ehl-i sünnet alimleri de bu yolun ehl-i sünnet vel cemaat fırkası olduğunu bildiriyorlar. Bir kimse kendi başına Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri okuyup da doğru yolu bulamaz. İşin ehli olan alimlere ihtiyaç vardır. 72 sahte altının içine bir tane hakiki altın konsa, bunu sarraflardan başkası anlayamadığı gibi, 73 fırkadan hangisinin doğru olduğunu da ancak ehl-i sünnet alimleri anlar. Akılla doğruyu bulmaya çalışırsak bu çok güç, hatta imkansızdır. Her fırkadaki insan bu fırka doğru yolda diyor. Bu işte selim olmayan akıl ölçü olmaz. Ölçü olsaydı 72 sapık fırka meydana çıkmazdı. Her fırkaya girenler de aklına göre bu fırkaları tercih etmiştir. Akla uyulursa insan sayısı kadar fırka meydana çıkar. Piyasada bugün birçok kitap, birçok grup var. Bunlar için bizim iyi veya kötü dememizin bir kıymeti yok. Yani bir insan biz iyi deyince iyi olmaz ya da biz kötü deyince kötü olmaz. Şahsın ismi, kitap ismi önemli değil. Binlerce alim ve kitap var. Elimizde ölçü olursa rahat ederiz, kendimiz anlarız. Ölçüyü İmam-ı Rabbani Hazretleri veriyor. Bir hükmün doğru veya yanlış olduğu, ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamakla anlaşılır. Çünkü ehl-i sünnet alimlerinin bildirdiklerine uymayan her mana, her buluş kıymetsizdir, yanlıştır. Çünkü her sapık, Kur'an ve sünnete uyduğunu sanır, sapıklığının doğru olduğunu iddia eder. Yarım aklı, kısa görüşüyle bu kaynaklardan yanlış manalar çıkarır. Doğru yoldan kayar, felakete gider. Ayet-i Kerime'de, Kur'an-ı Kerim'de bildirilen misaller, çoklarını küfre sürükler, çoklarını da hidayete ulaştırır buyuruluyor. Ehl-i sünnet alimlerinin bildirdikleri manalar doğrudur, bunlara uymayanlar yanlıştır. Demek ki doğru olmanın ölçüsü ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarına uymasıdır. Yine ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki, Allah-u Teala İslamiyet'i doğru olarak öğrenmek isteyene bunu nasip edeceğine söz verdi. Allah sözünden dönmez. Bunun için ya Rabbi, sana inanıyorum, seni ve peygamberlerini seviyorum, İslam bilgilerini doğru olarak öğrenmek istiyorum. Bunu bana nasip et ve beni yanlış yollara gitmekten koru diye dua etmeli, istihare yapmalı. Cenab-ı Hak ona doğru yolu gösterir. Allahü Teala'nın sözüne güvenmeli, ona sığınmalıdır.

Ebu Bekir Kettani Hazretleri buyuruyorlar ki, bir müminin kalbini hoş tutmak bana nafile hac yapmaktan iyi gelir.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Kabir hayatı. İmtihan etmek için kulları Cenab-ı Hak yaratıp bu dünyaya gönderdi ilk olarak. Öldükten sonra ise ta kıyamete kadar onları kabirlerde bulundurur bir miktar. Kabir hayatı diye bir hayat var ki yarın, inanması lazımdır buna her Müslümanın. Hadiste buyuruldu, bir konaktır ki kabir, ahiret yolundaki konakların ilkidir. Buradan kolaylıkla kurtulursa bir kişi, sonraki konaklardan kolay olur geçişi. Kolay kurtulamazsa her kim eğer kabirde, daha çok zahmet çeker daha sonrakilerde. Haktır kabir azabı, elbet yapılacaktır. Hem ruha hem bedene birlikte olacaktır. Hakiki azap olup rüya gibi değildir. Bir görüntü olmayıp azabın kendisidir. Geçici olsa bile dünya azabı gibi ahiret azapları cinsindendir tabii. Bir gün Hasan-ı Basri buyurdu, bu kabirler size bu sonsuz yolda bir konak gibidirler. Atâ-i Horasani buyurdu ki, bu kabir insanın ölümünden sonraki ilk halidir. Başka bir hayat ile hayattadır bu yerde. Ya azab içindedir yahut da nimetlerde. Şâbî'ye dediler ki, filanca etti vefat. Buyurdu ki, kabirde başladı ona hayat. Şimdi o ne dünyada ne de ahirettedir. İkisi arasında kabir âlemindedir. Enes bin Malik dahi buyurdu ki, bu toprak her gün insanoğluna nida eder muhakkak. Der ki, ey Âdemoğlu, bugün günah işlersin. Velakin yarın ölür ve içime girersin. Bugün Rabbine karşı kalkışırsın isyana. Lakin bunun hesabı sorulur yarın sana. Gülüp oynuyorsun da bugün sen üzerimde, girip ağlayacaksın yarın benim içimde. Helal haram demeden,

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, din insanları ebedi saadete götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hepimize lazım olabilecek, hele bu zamanda, bir konuyu sormak istiyorum ben. Yani insanlar birbiriyle geçinemiyorlar. Nerede? Sokakta, trafikte, iş yerlerinde falan böyle değişik bir durum var. Yani herkes ben dediği için belki de bir türlü başkasının haklarına sahip olamıyor veya onlara saygı gösteremiyor. İnsanlarla iyi geçinebilmenin bir yolu var mı? Yani ya da neler tavsiye etmişler?
1: İnsanlarla iyi geçinmenin yolunu Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyi geçinme yollarını göstermiş. Şimdi siz soruyu sorarken şeyde vardı, haberlerde geçiyordu. Bir haberde izledim de dünyada şey yapılmış, insanlara itimat, güven, birbirlerine itimat,
0: evet,
1: ve güven.
0: Evet.
1: Yani senin de dikkatini çekmiştir o. Belki izleyicilerimiz de dikkatini çekmiştir. Haberleri görmüşlerdir. Türkiye'de %14'müş. %14 kişi. Yani diğer insanlara
0: göre. 100 kişi de 14 kişi.
1: Evet, 100 kişi de 14 kişi. Başkasına güvenebiliyor. Bunun dışında yok. Ondan sonra orada mesela konuşturuyorlar ilim adamlarını veya da bu konudaki çalışma yapanları konuşturuyorlar falan. De ki perdiyetçi sizin de dediniz ya. Hele bu zamanda dediniz ya.
0: Bencil.
1: Bencil yani.
0: Egoist.
1: Egoist. Öyle bir nesil geldi şimdi. Sen buraya nasıl oturabilirsin? Sen benim kaleme nasıl öyle bakarsın? Veya da benim kalemimi nasıl beğenmezlik edersin? Sen tabii benim yazdığımı nasıl aynı şekilde hata bulabilirsin?
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ben çok mükemmelim. Halbuki Allah-u Teala insanı sosyal varlık olarak yaratmıştır. Sosyal varlık. İlk şey ailede başlar. Mesela kardeşin olması, çocukların olması birbirini törpüler. Birbirini törpüler. Mesela evlilik konusunda da kadın da aynı şekilde eksiktir. Erkek de. Şimdi o da ben mükemmelim, o da mükemmelim diyor falan da hiç alakası yok o işin. İkisi de yarım yani, şeyleri değil. Kadın da erkek de birbirini törpüleyerek olgunlaşır. Ve insanların aynı şekilde iyi geçinebilmesinin esas formülü de Allah-u Teala'ya iman etmek, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı

0: iyi okumak, onun bildirdiklerini, tatbikatını iyi anlamak, onun bildirdiklerini, tavsiyeleri yerine getirmek, hayatına geçirmek daha doğrusu. Bu şekilde olursa bu kimse insanlarla iyi geçinir. İnsanlarla iyi geçinir. Mesela din büyükleri hep her asırda buyurmuşlar. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükten unutunuz. Söyleyivermek kolay. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutunuz vuruyorlar. Şimdi kolay bir şey değil bu. Olur mu bu zamanda falan diyenler oluyor. Olur mu zamanda? Arkadaşım, zamanın kabahati yok. Kabahat senin.
1: Her zaman olur.
0: Her zaman olur bu. Her zaman olur. Olmuş da. Mesela Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen nesiller çok azgın taşkın dönemler olmuş. Hani senin gibi konuşanlar olmuş. Öğretenler hep olmuş. Ama sonra Allah'tan çok güzel kulları da olmuş. Tamam mı? Gene de olmaya devam ediyor. Azgınları da devam ediyor. Yani sen peşin peşin diyor ki bu olur mu? Yani ben olmam diyorsun. Ya olumsuz yönden bakıyorsun. Olumsuz yönden. Şimdi şeyde okuldayken kitaplarda da var bu da. Bir misal vermişlerdi. Kitaplarda da var. Mesela hocalardan bazıları aynı şekilde verirdi okulda. Yani bir şeye olumlu bakmak, olumsuz bakmak. Menfi, olumsuz.
1: Bardağın boş tarafı, dolu tarafını görmek.
0: Yani iki kişiye soruyorlar. İçi, yarım dolu bardağı, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Her şeye menfi, olumsuz bakan, diyorlar ki ne görüyorsun? Yarısı boş bardak diyor. Yalan söylemiyor, doğru söylüyor. Müsbet bakan, olumlu bakana soruyorlar. Ne görüyorsun? Yarısı dolu bir bardak. Bu enteresan bir ölçü ama. Enteresan bir ölçü. Senin bakış açına göre. Ben yanlış söylemedim. Tamam, yarısı boş dedin arkadaş. Ama olumsuzsun. İticisin. Negatifsin. Pozitif değilsin. Değil mi? Ama peki yaptığın iyilikleri hiçbir ima bile etmeyecek miyiz? Yok. Zor bir şey ama. Yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri. Unutun. Kolay değil. Nefs bunu bütün haz etmiyor. Niye? Çünkü nefislerimiz çok diri. Sana, senin gibi adama bunu söyleyecek. Böyle yapacak ha. Haddini bildirmek lazım onu. Sıkmak lazım. Nitekim her gün bakıyoruz yani şeylerde. Haberlerde. Yakına geldi artık. Vay efendim, nasıl sen benim önüne geçersin? Vay sen nasıl aynı şekilde bana korna basarsın?
1: Herkes başkasına had bildiriyor.
0: Evet.
1: Sürekli.
0: Sen beni biliyor musun? Sen iyi biliyor musun? Ha bir de var öyle bir akıllı ol, akıllı. Sen kendisi çok akıllı.
1: Akıllı ol, aklını alırım.
0: Allah Allah. Bu şekilde böyle şey yapılıyor da. Şimdi eğer bir kimse kendi yaptığı iyilikleri ve kendisine yapılan kötülükleri unutur ve bunları bir daha ağzına almaz ve mükafatını da yalnız Allah-u Teala'dan beklerse, bu kimse herkesle iyi geçinir. Herkes tarafından da sevilir, sayılır. Dünyada da ahirette de rahat eder, huzurlu olur. Yani üzerine talimleri bir şey daha bildiriyor. Hani mutu kable ente mutu. Yani ölmeden önce ölünüz. Yani nefsin iman etmesini bildiriyorlar. Şimdi elbise talimleri buyuruyorlar ki, bizim rahmetli patronun Emre abiler de sık sık bunu naklederlerdi. Kavga iki deri arasında olur. Evet. Birisi ölü olursa kavga olmaz orada. İkisi de ölürse cennet olur. Tamam. Cennet
1: ses bile çıkmaz artık.
0: Ses yani. Bile çıkmaz orada. Şimdi çok enteresan hadiseler anlatılıyor. Mesela bir kadın, adamcağız fiziken öyle çok şey değilmiş, söyleyiver.
1: Yakışıklı değil.
0: Yakışıklı değilmiş diyelim. Hanımı çok güzel ama yani tabiri caizse saçını süpürge ediyor. Hizmet konusunda, ev işlerinde, şeylerinde, kocasının şeylerinde falan.
1: O tipsiz adama hizmet ediyor.
0: Evet. Adam kendi kendine biraz da safmış demek ki. Ya diyor, hanımım diyor bana aşık. Onun için böyle saçını süpürge ediyor, bana şey yapıyor falan. Bir gün böyle coşmuş. Demiş hanım, dine dine dine demiş, yerine getireceğim. Söz mü demiş. Uzman ki insanlar hani yarım şey de olsa falan, yani tam emirleri ve yasakları tam yerine getirmese bile de metlermiş. Söz verdi, sözünü yerine getiriyor. Hanım diyor ki söz mü diyor? Söz diyor. İyi diyor, boşa beni diyor. Adam şok oluyor. Hiç sen bana aşık değil misin? Efendim diyor, bak burada ayna var diyor. Tamam. Burada ayna var diyor. E kendimi de görüyorum, sen de bak istersen diyor, kendine bakmadıysan falan diyor. Fiziki yapına ben bir şey diyemem, Cenab-ı Hak böyle yaratmış. Ama diyor senin diyor huyun kötü. Senin huyun kötü. Ben düşündüm diyor, Allah-u Teala beni senin için takdir etmiş. Cenab-ı Hak beni imtihan ediyor. Ben bana emredileni yaptım. Rabbimin emrettiğini. Ve sabrettim. Mahşer günü sabredenle safında olmak için. Ben de senin için nimettim dedi. Sen de aynı çekilişi yapsaydın, sen de şükredenle safında olurdun. Öyle deyince adam, yani o zamanki de yok canım falan filan diyen cinsinler değil. Yani hakikati duyunca pes diyorlar, tamam. Evet diyor, doğru söylüyorsun. Duyum kötü. Fiziğimi değiştiremem diyor. Hanım da diyor zaten onu sen kendini tayin etmedin ki diyor. Yaratan öyle yapmış seni. Sözümden dönemem diyor, söz verdim. Ama diyor bana bir imkan verir misin? Huyumu değiştir. Hiç olmazsa güzel huylu birisi olur. Hanım diyor ki söz mü? Diyor ki söz. Peki diyor, o zaman geri aldım. Geri aldım. Şimdi bak, orada kadıncağızın söylediği bir şey var. Ben bana emredileni yaptım buyuruyor. Karşının Allah-u Teala'dan bekliyorum. Senden değil diyor. Senden değil. İşte mesela böyle şimdiki zamanımızdaki insanlara şey yapınca benim başıma geldi. Birisine şikayet ettirip bir baskı ettik. Sen bir aracılık yapar mısın falan. Götürdük, bunları karşılaştık. Ona diyorum sen böyle böyle yaptın. Onlara diyorum böyle mi? Evet diyor. Böyle böyle yaptın. Bu size iyilik etmiş. Ama diyor ne menfaat var da bize iyilik etti? Niye iyilik etti bize diyor, tamam mı?
1: Niye iyilik etti? Görmeye alışamamış yani.
0: Görmeye alışamamış tabii. Dolayısıyla hani bu zamanda da aynı şekilde böyle insanlar olur mu? Olur. Böyle insanlar olur mu? Elbette ki olur. Niçin olmasın ki? Yani insan Allah-u Teala'nın dinini öğrenir, ilmihal kitaplarını okursa mesele kalmaz. Mesela mümin müminin kardeşidir. Onu ne ganimet bilir ne de ondan çekinir. Hadis-i şerif bu. Yine beni seven arkadaşının eziyetine, sıkıntısına katlanır. Hadis-i şerif bu. Müttaki olan külfet ve zahmet vermez. Sıkıntı vermez. Hani şunu yap ver, bunu yap ver. Bir defa, aa sen beni sevmiyor musun ya?
1: Arkadaşının sırtına binme geçip bahane arıyor.
0: Bahane arıyor. Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyen kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur. Burada da açık, net Peygamber Efendimiz duymuşlardır. Hep seni köle gibi, hizmetçi gibi kullanıyorsa, geçsin. Ama sen Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde üzerine düşeni yaparsan, emri yapar, yasaklardan sakınır ve yaptığın da Allah rızası için yaparsan, mükafatını da Allah-u Teala'dan beklersen, o zaman gül gibi herkese de geçirirsin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ebu Katade radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Akşam namazında hutbe okudu ve bu gece sabaha kadar yürürsek inşallah yarın suya ulaşırız buyurdu. Gece ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında yürüdüm. Gece yarısından sonra Resulullah'ı uyku bastırdı. Devesinden düşecek gibi oldu. Yandan tuttum. Doğrulup devenin üzerine oturdular. Biraz sonra yine uyudular. Düşecekleri sırada yandan tuttum. Uyanıp devenin üzerine oturdular. Bu hal üzere sabaha kadar yola devam ettik. Yine uyku bastırdı. Ve devenin üzerinden yan tarafa meylettiler. Hemen tuttum. Mübarek başını kaldırıp bana, sen kimsin dedi. Ebu Katade'yim dedim. Ne zamandan beri benimle birliktesin buyurdu. Bu gece devamlı sizin yanınızdaydım ya Resulallah dedim. Peygamberini koruduğun gibi Allah da seni korusun buyurdu. Ordudan geri kaldık. Askerlerden hiç kimse görünmüyordu. Bana, ey Ebu Katade, askerlerden hiç kimse görünüyor mu diye sordu. Ben de, işte bir atlı, işte bir atlı daha diye gösterirken, 7 kişi bir araya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yolun dışına çıkıp, bir yerde istirahate çekildi. Bize namaz vaktini gözleyin buyurdu. Ancak bizden en önce uyanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Güneş doğmuştu. Sonra biz de uyanıp sabah namazı geçti diye feryat ederek yerimizden kalktık. Resulullah bize develerinize bininiz buyurdu. Sonra yola çıktık. Bir müddet gittik. Güneş yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su matarasını istedi. Mataramı verdim, abdest aldı. Matarada birazcık su kaldı. Ya Ebu Katade, bu suyu sakla. Bu su çok kıymetli olacaktır buyurdu. Sonra her zaman kıldığımız gibi sabah namazının sünnetini ve farzını kıldık. Kaza ettik. Namazdan sonra Resulullah, bineklerinize bininiz buyurdu. Bindik ve yola devam ettik. Biz kendi aramızda yavaş bir sesle, sabah namazını kaçırdık. Taksiratımız oldu diye konuşuyorduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bana uymanız size yetmez mi? Uykuda taksirat olmaz. Bir namazı vakti geçinceye kadar kılmamak günahtır, buyurdu. Bir müddet daha yola devam ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, önden gidenler ne yapıyorlar? Sabah oldu. Peygamberlerini bulmayacaklar mı? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma, yanındakilere, Resulullah arkamızdadır, sizi bırakıp gitmez, dediler. Bir kısmı da öndedir, dediler. Eğer Ebu Bekir'in ve Ömer'in, radıyallahu anhüm, sözünü tutarlarsa, doğru yolu bulurlar. Bir müddet daha yola devam ettik ve eshab-ı kirama yetiştik. Ya Resulallah, susuzluktan helak olacağız, dediler. Size helak olmak yoktur, helak olmazsınız, buyurdu. Sonra devesinden inip bir bardak istedi. Benden de mataramda kalan az miktardaki suyu istedi. Getirdim. Mataradan bardağa su dolduruyor. Ben de eshab-ı kirama veriyordum. Eshab-ı kiram mataradaki suyun az olduğunu görünce su içmek için izdiham oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, izdiham yapmayınız, hepiniz suya kanacaksınız buyurdu. Sonunda bütün eshab-ı kiram suya kandı. Benden ve Resulullah'tan başka su içmeyen kalmadı. Resulullah bana da iç buyurdu. Önce siz buyurun, içiniz ya Resulallah dedim. Bir kavmin su dağıtıcısı en son su içer buyurdu. Bunun üzerine alıp içtim. Sonra Resulullah da içti. Sonra oradan kalkıp yola devam ettik. Resulullah'ın daha önceden işaret buyurduğu gibi bir suya ulaştık.

0: Kayyum-i Rabbani, Muhammed Masum Faruki'nin 4. cilt 14. mektubu. Allahü Teala'nın emirlerine yapışmayı, namazın ehemmiyetini bildirmektedir. İyi biliniz ki namaz dinin direğidir. Namaz kılan bir insan dinini doğrultmuş olur. Namaz kılmayanın dini yıkılır. Namazları müstehap zamanlarında ve şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılmalıdır. Bunlar fıkıh kitaplarında bildirilmiştir. Namazları cemaat ile kılmalı ve birinci tekbiri imam ile birlikte almaya çalışmalıdır ve birinci safta yer bulmalıdır. Camiye geç gelip birinci safa geçmek için safları yarmak, cemaate eziyet vermek haramdır. Bunlardan biri yapılmazsa matem tutmalıdır. Kamil bir Müslüman namaza durunca sanki dünyadan çıkıp ahirete girer. Çünkü dünyada Allahü Teala'ya yaklaşmak çok az nasip olur. Eğer nasip olursa o da zille, gölgeye, surete yakınlıktır. Ahiret ise asla yakınlık yeridir. İşte namazda ahirete girerek burada nasip olan devletten hisse alır. Bu dünyada hasret ve firak ateşiyle yanan susuzlar ancak namaz çeşmesinin hayat suyuyla serinleyip rahat bulur. Büyüklük ve mabutluk sahrasında şaşırmış kalmış olanlar namaz gelininin çadır etekleri altında vuslatın, matluba kavuşmanın kokusunu duyarak hayran olurlar. Allahü Teala'nın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan hurîn onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olmaktadır. Fitne olmadığı, yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek, haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resûlallah! Geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya müdara etmek denir. Kalbi haramı men etmek istediği halde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali rahmehullahü teala buyurdu ki, insanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir. Bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resûlullah'a
1: sallallahu teala aleyhi ve sellem, bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır buyurdu. Hadis-i şerifte, sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdara etmek de caizdir. Fakat müdara, müdahene şeklini almamalıdır buyuruldu. Müdara, dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdahene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilçemiz Gelibolu'nun bir kenar mahallesindeki Ahmed-i Bican Hazretleri'nin kabrinin başında hem metfun bulunduğu yeri hem de esasında kendini anlatacağım. Yani böyle insanların, halkın tanıdığı insanların, efendim türbesinin, kabrinin fiziki şartların anlatılması fazla bir şey ifade etmiyor. Esas olan bu kimseler insanlara neler yapmıştır, onları anlatmaktır. Bugün biz sizlere geldik, fatihalarımızı okuduk çekime başlamadan önce. Ondan sonra da kabrini hemen yan tarafıma alarak Ahmed-i Bican Hazretleri'ni anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce. Gelibolu'nun 1400'lü yıllarda meşhur olan, insanlara faydalı olarak meşhur olan, yani şöhret afettir derler ama istenen şöhret afettir. Yani ben şöhretli olayım, meşhur olayım, aman herkes benim adımı ansın, beni gördüğü zaman beni selamlasın, yol versin şeklindeki bir şöhret hakikaten afettir. Ama insan kendi istemeden, böyle bir düşünceyle yola çıkmadan birileri kendini tanıyorlar, hürmet ediyorlarsa o afet değildir. Hatta o dine hizmet şekline de dönüşebilir. Allah-u Teala hepimizi afet olan şöhretten muhafaza buyursun diye dua etmekten başka elimizden ne gelebilir efendim? İnsanlar neye itibar ederlerse onu meşhur ediyorlar. Bu zatlar insanları etraflarına topladıklarında hep Allah-u Teala'nın emirlerinden bahsederlerdi. Yani Allah-u Teala'ya tamam inandık. İnandıktan sonra ne yapacağız? Onu anlatırlardı. Çünkü inanmak yetmiyor. İmana geldikten hemen sonra Allah-u Teala'nın iman edenlerden neler istediğini de insanlara anlatmak lazım. Yani İslam'ın 5 şartının birincisi tamam iman etmek. Ondan sonrası namaz kılmak. Ondan sonrası oruç tutmak. İnsan trafik kurallarını bilmeden, yeni çıkmış bir trafik levhasının ne manaya geldiğini bilmeden direksiyona oturursa ne olur efendim? Trafik karmakarışık olur. Bir sürü insanlar ölür. Bu basit bir araba kullanma efendim. Gözünde görüyor gelenleri. Ama o levhaların dilini anlamıyorsun. Peki insanın yaşantısında birçok sosyal problemlerle, ruhi sıkıntılarla hep karşı karşıya gelebilecek bir insanın hayatında, ömründe böyle trafik levhalarını bilmezsek ne olur? Bugünkü olanlar oluyor. İnsanlar dehşetli şekilde manevi bir buhrana düşüyor. En yakınlarının bu sefer canına kıyıncaya kadar da işi ileri götürüyorlar. İşte bu kimseler toplumdaki çıkabilecek sosyal patlamaları önleyen, insanlara güzel tatlı dille, güler yüzle Allah-u Teala'nın emirlerini anlatan kimseler. Onun için de Gelibolu, bunların zamanında bu iki kardeşin, bu küçük Ahmed-i Bican Hazretleri, büyük Mehmed-i Bican Hazretleri, onu da inşallah bir programımızda anlatacağız sizlere. Bugün burası daha müsait geldi bize. Onun için evvela küçükten başladık, sonra da büyüğe geçeceğiz. Bunlar kitap yazan, münevver insanlardı. Yazıcı zadeler denmesi, babaları devlet katında katipti. Şimdi katiplik mesleği deyince bugünkü hayat, öyle katip mi ya? Katip oturur daktiloda, şimdi bilgisayarda bir şeyler yazan adam demektir katip. Orada öyle değil. Devlet hitap tarzını bilen insanlar katip olabilirdi. Devletin kendine göre Osmanlı'da bir hitap tarzı vardı. Her kelimenin kendine göre bir ağırlığı vardı. Nasıl terazinin gramları vardır, 50 gram, 100 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, 500 gram gibi. İnsanların konuşmalarında da dilin bir ağırlığı vardı. Ve bu ağırlık ifade ağırlığıydı. Meram anlatma ağırlığıydı. Bugün insanlar arasındaki sıkıntıların başında birbirine meramını anlatamamanın problemi var. Ondan dolayı söylemek istediğini anlatamıyor, yanlış anlatıyor. Ondan sonra da o onun gözünün üstüne, o onun kafasının üstüne sopayı indiriyor. Ne oldu? Biz işte sosyal yaşam yaşıyoruz. Ne yapalım böyle? İyi yaşıyorsunuz ama sizin bu yaptığınızı, affedersiniz, dağdaki vahşi hayvanlar birbirlerine yapmıyorlar. Karınları açsa belki birinin avına göz koyuyor ama karnı doyduktan sonra da getirsen bir tane daha ceylan getirsen onu yemiyor. Tokum ben diyor ya. Onun rızkı başkasının, o başkası birinin rızkıdır diyor. Şimdi babaları kültürlü bir insan. Medrese okumuş ve devlet katında devlet yazışmasını bilen bir insan. Ankara'da bulunmuş. Ankara'da doğumlu, doğma ihtimali kuvvetli Ahmedi Bican Hazretleri'nin ve Mehmedi Bican Hazretleri'nin. Ama Gelibolulular. Gelibolu'da yerleşmişler ve burada Allah için birilerinden maaş alarak, bir gelir temin ederek, bir vakıf kurup da getirip buraya yardım edin diye insanlara, efendime söyleyeyim, neyi var neyi yoksa getirip oraya yatırmalarını söyleyerek meşhur olmuş insanlar değil. Öyle insanlar unutuluyor efendim. Allah-u Teala'nın yolunu kendi cebine şahsi geliri için efendim kullanan kimseler, ki buna istismar deniyor, yani kötüye kullanmak deniyor. İstismarcılık adi bir iştir. Öyle olanlar böyle 1454'te vefat etsin. Bugüne kadar da adı anılsın. Her cumada, bayramda, sair günlerde şuradan gelip geçenler yolda sabah işine giderken, öğrenci okuluna giderken duruyor bir Fatiha okuyup gidiyor. Nesi peki burada yatanlar onun? Dedesi mi? Mirasçısı mı o da onun? Hayır. Peki niye okuyor o insan? Allah için okuyor. Allah Teala buyuruyor ki, benim yolumu insanlara anlatan kimseleri ben ihmal etmem, unutturmam. Bu kadar insan belki kendi iyiliğine, dersim iyi gitsin diye okuyor, işim rast gitsin diye okuyor ama bu işi Allah için yapıyor. Bu kimse birçok talebe yetiştirdi. Camide, Gelibolu'da camide vaaz ederdi. Tabii buradaki Yazıcızadeler Camii'ni görerek acaba orası mı diyoruz. Orayı da anlatacağız size. Ama orası Yazıcızadelerin evleriydi, tekkeleriydi. Daha sonra camiye çevrilmiş, mescide çevrilmiş. Ufak bir yer. Girişi de kıble tarafından olmuş falan. Biraz trafiği de değişik olmuş. Ama Gelibolu'da o zaman cami var mıydı? Vardı. Nerede şimdi o camiler? 1450'de kalan camiler nerede? Yok. Bir tane Ulu Cami'yi görüyorsunuz tarihi cami olarak. İl envanterine bakıyorsunuz, ilçe envanterine bakıyorsunuz. Karşınıza bir Ulu Cami çıkıyor. Efendim şu cami de vardı. Nerede? Ya yol açarken orası yıkıldı işte ya. Veya birbirine yakın camilerin efendim birisinin yıkılması için zaman gelmiş, emir verilmiş, karar çıkartılmış. Birbirine 500 metreden daha yakın olan camilerden iki cami varsa birisi yıkılacak, satılacak. Veya satılacak, yıkılacak. Evet, evet. 4000'e yakın cami ve mescit böylece elden çıkarılmış. 4000. Niye? Onu da bilemiyoruz. Yani o caminin orada durmasıyla burada arazi mi bitiyordu? Ev yapacak yer mi yoktu? Niye onları öyle azalttılar? O caminin imamı o zaman maaş da istemiyordu efendim. Geliyordu cemaatten birisi, bilgili olan birisi cemaat önüne geçiyor, namaz kıldırıyordu. Öyle bir makam olarak kullanılmıyordu ki. İşte bu Ahmed İbican Hazretleri rahmetullah aleyh, ben şöyle bir geçeyim efendim müsaade ederseniz, öyle icap etti. Ahmed İbican Hazretleri camide vaaz verirken abisi Mehmet Efendi rahmetullah aleyh kardeşinden 3 sene veya 3,5 sene önce vefat etmiş abi. Kardeş daha sonra 54'te vefat etmiş. 1454'te. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın padişah olup İstanbul'u fethettikten bir sene sonra da vefat etmiş. Yani her ikisi de Fatih Sultan Mehmet Han devrini idrak etmişler. Abi de görmüş 1451'de padişahın ikinci padişah oluşunu. Birincisini zaten yaşamıştı. O devre çok bereketli bir devre. Yani devletin başındaki insan devletini manen yüceltmek istiyorsa bu halka da bulaşıyor efendim. Herkese bir aktivite meydana geliyor. Ama devletin başındaki insan kesesini doldurmaya kalkarsa herkes diyor ki arkadaş biz de dolduralım ya. Ne olur ne olmaz. Ya öbür tarafta yaramaz mı doldurduğun işe kardeşim? Beyhude burada biriktiriyorsun, burada bırakıyorsun. Kimsenin kabrine kese kese altınlar doldurup koymuyorlar ki. Koysalar elini uzatamıyorlar ki efendim orada. Velev ki elini uzatsa gidip de alışverişte çarşı bulamıyor gittiği yerde. Bir adam ne yapacaksın o zaman altını? İşte bu Ahmed Efendi vaaz ederken abisi de geliyor camiye, bir köşede oturuyor. Dinliyor vaazı. Biraz oturduktan sonra kalkıyor. Camiden çıkarken şöyle kürsüde olan kardeşi Ahmed Efendi'ye hafif bir tebessümle bakıyor ve çıkıyor. Çıkarken. Tabii bu dikkatini çekiyor Ahmed Efendi'nin, buradaki rahmetlinin. Allah Allah, bunun hikmeti ne acaba? Annesine soruyor. Anneciğim diyor, bugün abim camiye geldi. Bu camideki benim vaazımı verirken beni bir müddet dinledi. Sonra da çıkarken hafif bir tebessüm etti gitti. Acaba ne oldu? Yani ben yanlış bir şey mi anlattım? Hani insan herkes nefis taşıyor efendim. Niye bana tebessüm etti? Yani bizim ufaklıkta bir şeyler bilmiyor falan manasına mı anlıyor? Mutlaka hüsnü zan etmiştir abisine de bir hikmetini soruyor. Ama kendi sormuyor, annesine sorduruyor. Annesi de onun müsait bir zamanda diyor ki işte dün böyle vaaz ederken kardeşini dinlemişsin. Ondan sonra da sen orada bir tebessüm etmişsin. Dolayısıyla bunun hikmetini soruyor, merak etmiş. Acaba nedir? Vallahi anneciğim diyor, onun hikmeti bir şey yok. Ben kardeşimin çok güzel vaaz ettiğini gördüm. Ve caminin içerisi meleklerle dolmuştu. Artık kimseye yer kalmadı. Baktım ki çok sıkışık bir hal. Bari ben çıkayım dedim. Çıkarken de bak benim kardeşim böyle burada güzel vaaz ediyor Allah-u Teala'nın rızası için. Ve melekler gelmişler onu dinliyorlar diye. Hoşuma gitti diyor. Anne söyleyince ferahlıyor Ahmed Efendi rahmetli buradaki. Şimdi inşallah onun ruhaniyetine de malum oluyordur bu anlattıklarımız. Çünkü biz onu Allah rızası için böyle anıyoruz. Sizlere de onun için gösteriyoruz. Siz de ekranlarınızın başında inşallah bu kabirde yatan Ahmed İbican Hazretlerine bol bol dua edersiniz. Fatiha gönderirsiniz. Gelir mi? Gelir efendim. Bunun kargo ücreti falanı filanı yok. Mesafesi yok. Hiç mesafe tanımaz bu iş. Gelir. Annesi söyleyince Ahmed İbican Hazretleri, oğlum böyle böyle olmuş, sen müşterih ol falan deyince seviniyor. Bir yandan da anne diyor, peki o melekleri ben niye görmedim? Annesi diyor ki oğlum bilmem ki niye görmedin. Bir de onu sorsana, madem abim böyle melekleri görüyor ben göremiyorum, ben niye göremiyorum diyor. Annesi de diyor ki Mehmet Efendi oğlum böyle böyle soruyor Ahmet. Anneciğim onu artık ben bilemem diyor. O da senin bileceğin iştir diyor. Allah Allah. Şimdi top anneye atılınca anne telaşlanıyor. Ya ne oldu ne oldu, sonra çözüyor. Çözüyor ve onu oğlu Ahmed Efendi'ye rahmetullahi aleyh de bildiriyor. Oğlum diyor, ben İkinizi de, abini de, seni de hiç abdestsiz emdirmedim. Süt vermedim. Fakat bir gün namaz vakti çok daralmıştı. Ev işlerini yetiştirirken hemen namazımı da kılayım dedim. Ahmet de küçük bebek. Efendim, komşunun da bir hanımı var, benim emsal, onun da bebeği vardı. O gelmişti, dedim ki ben bir namaza durayım hemen de, sen çocuğun yanında biraz dur. O dururken Ahmet şiddetle ağlamaya başladı. Tabii ben de namazdayım. Bu kadıncağız da ağlamasın diye kıyamadı Ahmet'e ve ona meme verdi. Bir iki yudum su temzirdi. O da sustu. Meğer o kadıncağız abdestsizmiş. Oğlum, benim bir suçum yok diyor. Yani evet, sen ben niye melekleri göremiyorum diyorsun ama ne yapayım, seni ağlamışsın. O da sana abdestsiz olarak süt vermiş. Ben masumum diyor. Anne de böyle çıkıyor. Şimdi bu Ahmed İbican Hazretleri'nin birçok eserleri var. Bu eserleri söylemezsek olmaz huzurunda. İnsanlara intikal etmiş. Herkes bugün de bu kitapları takip etmekte. Envarul Aşikin, ancak isimlerini söyleyebileceğim bu menkıbeden sonra. Bu 5 bölümdür efendim Envarul Aşikin kitabı. Allah-u Teala'nın yarattıklarının tertibi, düzeni, Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, peygamberler ve kıssaları, kıyamet alametleri, Kur'an-ı Kerim, mahşer, sırat, cennet, cehennem, melekler gibi efendim bahisler bölüm bölüm anlatılmıştır bu konuda. İkincisi Dürrül Meknun kitabı, Ahmet Efendi'nin kaleme aldığı, bazı abisinin yazdığı kitapları da tercüme etmiştir. Münteha tercümesi bunundur. Ruhul Ervah Ahmet Efendi'nindir. Bostanül Hakayık Ahmet Efendi'nin yazdığı kitaplardandır. Efendim, Acaibül Mahlukat, yani acayip demek kötü, garip şeyler değil. Fevkaladeden olan şeyler, mahlukatın, yaratılan canlıların, hatta cansızların normalin üstündeki bazı hareketlerinin sebeplerini tahlil etmiş efendim. Yani bilinmezleri tahlil etmeye çalışmış. Tabii şu anda ezan da okunurken sizler de ezanı duyuyorsunuz. Biz de ezana kadar burayı yetiştirelim istedik. Çok şükür de yetiştirmiş olduk bugün. Burada Yazıcızade Ahmet Efendi, yani küçük kardeşi, 1454'te vefat eden, abisi de kendisi de esas Bayramiye yolundalardı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin talebeleriydi bunlar. Meşhur talebelerindendi. Ta bunların suyu Ankara'dan geliyor efendim. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'ninki nereden geliyor? 12'de daha ilerlerden geliyor. Evet. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah Mehmed İbican Hazretleri'nde bundan sonraki programlarımızda sizlere anlatmaya çalışacağız. Camilerini, mescitlerini. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 157. bölüm. Bundan önceki bölümümüzde sizlere kıtlığın her tarafta kol gezdiğini, yakacağın bile bulunmadığını, kahve, çay bunlar yok, adı sanı unutulmuş, verilen mısır ununu sulandırıp da bulamaç yapacak ama altını ısıtıp da şöyle bir sıcak bir şey girsin diye onu ısıtacak da odun bulamıyorduk. Harp sırasında bazı disiplinsizliklerinden dolayı Von Herbert Çerkesleri pek sevememiş. Ama bu son şeyde ileri karakol bölgesinden birkaç tane Çerkes atlarıyla beraber yerde sürünerek, efendim, atlarını bir yere bağlayıp düşman ileri karakollarına taarruz edip saldırıp gerilla saldırısı yapıyor efendim. Vurkaç taktiğiyle. Efendim onları orada nöbetçilerine haklamışlar ve oradan aldıkları birkaç direkle bir miktar odunu bizim tabiye taşıyıverdiler. Bizim bu odunları yakmamızdan uzun müddet bahsedilmişti. Vay be diye diğer siperlerde hep konuşulmuş. Von Herbert'in bölüğünün Çerkesleri bak neler yapmış adamlar diye. Çalı çırpı ile birlikte otları, çayırları da yoluyorduk. Fakat bunlar pek ısıtmıyordu. Hemen gidiveriyor, kav gibi. Sabunumuz da kalmamıştı. Ben yumuşak kille yıkanıyordum. Tabii bizi dinleyen genç dinleyicilerimiz, kil nedir, yıkanılır mı, yenir mi, içilir mi? Ancak onlar işte bu kille porselen takımı bilmem ne yapılır. Onlardan işte tabak yapılır, çanak yapılır. Efendim, çini yapılır, o yapılır, bu yapılır. Kille yıkanıyor. Evet, benim çocukluğumda da Anadolu'da birçok insanın yıkanmak için, kir çıkarmak için kullandığı madde kildi. Baş kili denirdi adına, baş kili. Başta böyle saçta köpürtülmeye çalışılırdı. Mumlarımızı da gayet hesaplı kullanıyorduk. Çok defa ateş ve yahut mum yakacak vasıta bulamıyorduk. Neyle yakacaksın ateşi ya? Arkadaş ateş yakacaksın, yak. Hadi ormanda ağacı birbirine sürterek, şimdi izcilerimiz kamp ateşi bilmem ne diyorlar. Lüks hayat. Aha işte geldi. Plevne hadi. Kibrit çok azaldı. Bazen ateş yakmak için kurşun barutu kullanıyorduk. En bol olan şey cephaneydi. Niye? Çatışma yok. Birçok olur olmaz şeylerle karnımızı doyuruyorduk. Ama bolama cephaneyi yiyemiyorduk. Adamcağız burada espri mi yapıyor? Yani o anın haleti ruhiyesini mi yaşıyor? Onu bilemeyiz. Aç kalan köpekler küme küme ölüyor, kurtlar yanımıza kadar sokuluyordu. Zaman zaman kargaları vuruyor ve bunları lezzetli lezzetli yiyorduk. Evet, üstümüz başımız paramparçaydı. Tek kabutlarımız insan kılığını andırıyordu. Kasım sonuna doğru Plevne'de çamaşır ve üniforma namına her şey bitti. Huruç harekattan 10 gün önce her şey bitti. Giyinmek ve üstümüzü örtmek için ne bulsak kullanmaya çalışıyorduk. Ne bulursak ama. Derilerden, kağıtlardan, çuvallardan elbise yapılıyordu. Bazı boş çuvallara kuru toprak, saman doldurup vücudumuza sarıyorduk. İzolasyon. Bazı boş çuvallara kuru yaprak, saman doldurup vücudumuza sarıyorduk. Muflon. Müflon. Bir kadın etekliği yahut ceketi ele geçiren bahtiyar sayılırdı. Olmayacak şeyden bile ceket ve pantolon yapmak insana ne buluşlar ne keşifler yaptırırdı diyor. Bazı neferler elbisesinde kadın elbise kumaşı parçası, bazen 6-7 türlü kumaş görünecek şekilde giyiyordu elbiseleri. Bir yere işte kadının bir basmasından bir parça almış yamamış, öbür tarafta fistandan bir parça almış yamamış, öbür tarafa başka bir şey, hep kadın kumaşları ekseriyetle, kadın erkek neyse, onları allı güllü, üniforma değil, poliforma. Evet. Türk kadınlarının giydiği Trakya hanımları bunu çok giyerlerdi. Şalvarları pantolon gibi giydiler neferler. Bazen bir ceketin üzerinde o kadar değişik renk ve çeşitli yamaları vardı ki, bunun aslı hangi kumaştanmış, hangi renklenmiş olduğu belli değil. Öyle değişik yamalar var ki, ya bu yamanmış da asıl yamanan kumaş neymiş o belli değil. Rus ve Rumen ölülerinden alınan üniformalar sonraları çok daha arandı. Daha iyi, yakışıklı üniformaları var adamların. Birçok ceket ve kaputlarda bunlardan parçalar vardı. Asker evimden kapış kapış, parça parça kesip almışlar, yamamışlar. Çizme ve potinlerin hali de felaketti. Bazen üzerinden o kadar dikiş geçmiş ki, üzerlerine o kadar yama vurulmuş ki, esas yeri neresidir, yamalar hangileridir belli değildi. Meşinlerden giyilmesi, güç, kocaman kocaman pabuçlar yapılmıştı. Bereket versin ki ben, beraberimde çizmeler getirmiştim. Bunlardan bir çifti hala giyilebilecek haldeydi. Çorap denen şey artık ortadan büsbütün kalkmıştı. Ne çorap ne yani. Ayaklara paçavralar sarılıyordu. Zabit ve asker arası arkadaşlık, şefkat ve karşılıklı sevgi o kadar fazla idi ki, asker ve zabit birbirlerinden ayırt edilemiyor idi. Aramızda pek az kavga çıkıyordu. Yani felaketler insanları bir araya getiriyor. Şu anda toplumlarda bütün dünyada görülen geçimsizlikler, aynı memleketin adamlarının birbirlerine düşmandan daha çok düşmanca davranmasının çözümünü Allah-u Teala başımıza bir harp belası vererek bizlere yaptırmasın. Bizler ondan korusun. Öbür taraflar da ıslah etsin. Ama işte böyle Plevne'de aç, susuz, kahvesiz, parasız, pulsuz, elbisesiz, ayakkabısız, çorapsız kalırsan al sana dostluk. Kavga yok. Karayacak'tan gönderilen şiddetli emirlerin muhasara ikinci yarısında icra edildiği hiç görülmez. Karayacak boyun emir veriyor. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Ama yok, yapılamaz. Dedik ve süremizi de burada bitirdik. 158. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içerisinde sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı, bütün dinleyenlerime inşallah ekibim adına güzel ve faydalı bir vakit geçirmeye çalışacağız. Tabii Allah Teala dilerse ve yardım ederse. Geçen hafta sizlere Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı anlatmaya başlamıştık. Biraz dini bir program gibi oluyor ise de görüntüsünde Ömer radıyallahu anh'ın idareciliği, savaşçılığı, merhameti olduğu için bizim tarih sohbeti programımızın formatına %100 uygun olduğuna da inanıyorum. Evet, bize bıraktıkları, miras olarak bıraktıkları İslamiyet'i ilkler nasıl yaşamışlar, insanlara nasıl muamele yapmışlar, biz şimdi nasıl muamele yapıyoruz? Kıyaslaması da bize düşüyor, onlara düşmüyor. Onlar gittiler, görevlerini yaptılar, gittiler. Bu Konya'dan bir dinleyicimiz, tabii birçok okudukları yayınlarda birçok insanımız Ömer radıyallahu anh'ı sert, hatta acımasız gibi anlıyorlar. Ömer radıyallahu anh kesin kararlıydı. Sertti. Ama acımasız değildi. Deryalar gibi merhamet sahibiydi. Allah-u Teala onun kalbini öyle yaratmış. Elbette ki insan kesin kararlı olacak. İbadette bile acaba bugün öğleni kıldım mı kılmadım? Kıldım herhalde ya. Yok, kılmadım herhalde. Kıldım herhalde, kılmadım herhalde. O zaman Osman hocamız ne diyor? Arkadaş, böyle sallantılı niyet olmaz. Kalk bunu bir daha kıl bakayım. İşe esinmedi madem ki. Diyor. Bu dünyalık işine gelse para, pul, borç, harç. Oho, tabancalar çekiliyor bu sefer. Öteki verdim diyor. Ben almadım diyor bu da. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ı hazırladığım notlarımdan kaldığımız yerden itibaren anlatmaya devam ediyorum. En son geçen hafta anlattığımız Uhud Harbi'nde Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yanından hiç ayrılmadığı, hatta Uhud Dağı gediğine Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam nöbetçiler koyup görseniz ki aşağıda ovada, şimdiki mezarlığın olduğu yerde, bizler ölmüşüz ve cesetlerimizi vahşi kuşlar parçalıyorlar, gene burayı terk etmedin, terk etmeyin diye buyurduğu gedik nöbetçileri aşağıda

o mukaddes emanetler dairesindeki dolaplarda Ehl-i Beyt'in, Efendimizin aleyhissalatü vesselam ev halkının, hanımefendilerinin başörtülerini, elbiselerini, seccadelerini dolaplarda saklamış, hiçbir zaman da açıp sergilememiştir. Ama daha sonraki zamanlarda bunun sergisi açıldı. Bazıları da hala sergilendiğini zannediyorum. Osmanlı burada edebi gözetmiştir. Edeben bunu yapmıştır. Hani günahtır, haramdır gibi şeyleri söylemiyorum ben. Yanlış anlaşılmasın. Yani bugünkü müze idaresinin de bir kusuru değil. Daha önceki ekip bunu koydu. Bugünkü müze idaresi bunu kendi elinde hazır bulmuş oldu gelince. Ne yapsın? Şimdi kaldır soruyu. Vay Ehl-i Beyt'e düşman bu adamlar diyecekler. Evet, Uhud'daki nöbetçilerin yerini bırakmasıyla düşmanın hücumunu püskürten aslanlardan başta geleni Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh idi. Hayber'in fethinde, Hayber Kalesi'nin malum Yahudilerin elinde idi. Asker arasında taksim edilen arazinin payına düşen kısmını vakfetti. Şimdi bir savaş olduğu zaman bu savaşta ganimet ele geçer. Esirler ele geçer. Toprak parçası ele geçer. İslam hukukuna göre burada ele geçenlerin beşte biri beytülmalindir. Beşte biri savaşanlarındır, muhariplerindir. Osmanlı burada, Osmanlı kurulduktan sonraki yapılan savaşlarda harp silah araç gereçleri önemli olarak top, tüfek, barutu taksim etmemiş hiç. Bu devletin diyor. Padişahındır diyor. Padişah alıp da bunu satacak değil ya efendim. Karice'de mesela Tiryaki Hasan Paşa öyle diyor. Top ve baruttan gayrisi sizdir evlatlarım. Alın diyor. Bu beytülmalden birçok çeşit insan, 7 veya 8 civarında insan grubu beytülmalden istifade ederler. Beytülmal fakir Müslümanlara yardım edilen bir, bugünün manasında söylersem, bir sigorta sandığıdır. Ama bu öyle bir sigorta ki kıymetli dinleyenlerim, bu sigortaya gidip de arkadaş ben size sigorta olmak istiyorum, ayda benden ne para alacaksınız diye sigortalanan fakir fukaradan para alan sigorta değil. Bu sigorta almayı bilmiyor, vermeyi biliyor. Ve Osmanlı hükümdarları 600 sene içerisinde beytülmali hiçbir zaman devlet işinde kullanmamıştır. En hassas yeriydi. Saraydaki Enderun Mektebi'nin önemli bir sınıfı olan, 7. sınıftı bu. Daha sonraları 6 sınıfa düştü, 5 sınıfa düştü. Has odalılardan birisi hazinedar ağası olurdu. İşte hazinedar ağa Beytülmal'in 4 bölümlük bir hazine kısmı vardı. 4 bölüm hazine. Gelir kaynaklarına göre 4 bölümlü bunlar. Uşur. Diyeceksiniz ki uşuru hani kitaplar yazıyor, ben tarlamdan mahsul alınca veririm. Devlet diyor ki uşurunu vermeyene müdahale edeceksin. Daha doğrusu kitabımız diyor ki devlete, uşurunu vermeyen reayen varsa, halkın varsa bunu sen alabilirsin. Toprak zekatı ve hayvan zekatını devlet alabiliyor. Osmanlı'nın son dönemine kadar da bu iş düzgün gitti.

Daha sonraları 1940'lı 50'li yıllar arasında devletin hazinesindeki sıkıntıları örtebilmek için aşar vergisi diye bir vergi kondu. Ve o 10 senede aşarcıların Anadolu'daki fakir fukaraya yaptıkları sıkıntılar, verdikleri sıkıntılar, yaptıkları hatta zulümler boydan açtı efendim. Aşar vergisi mahsulün onda birini almaktır. Tamam. Veya işte saime denen hayvanların zekatını almaktır. Çoğalabilen hayvanların zekatını almaktır. Erkek hayvandan mesela hayvan zekatı alınmaz. Niye? Erkek hayvan çoğalamıyor. Dişi hayvan çoğalıyor. Ondan alınır demiş. Niye? Onu biz bilmeyiz. O öyle emredilmiş. Anadolu insanının tarlasındaki ekini daha harman yerine getirilip savrulup buğday ceci haline gelmeden yeşilken tarlada yazıp senin tarlandan şu kadar mahsul çıkar diye aşarcı yazar harman zamanında o tarladan ne çıkmış olursa olsun, dolu vurmuş olsun, daha başka sıkıntılar, böcü yemiş olsun, hiç onlara bakmaz. Arkadaş, ben bu ilçenin, bu köyün aşarını devlete şu kadar 1000 lira verdim, aldım. Ve ben bu 1000 liramı alacağım. Adama uşur verecek halde değil adam. Veya o denilen uşur verecek halde değil. 100 çuval verecek halde değil. 5 çuval ancak mahsul az çıkmış. 5 çuval düşüyor. Yok. O adam devlete ne para verdiyse onun üstünü kendi memurların masraflarında alırdı. Ve böylece uşur vergisini Anadolu insanına o dönemlerde bir zulüm unsuru olarak kullandılar. Şimdi de köylü bu uşur vermeyi düşünmek istemiyor. Halbuki din adamlarımız bunu anlatacaklar. Bu sizin tarlanızdan, bağınızdan, bahçenizden çıkan meyve, sebze, herhangi bir mahsulünüzün üzerinde fakir Müslümanların hakkı var. Kimse fakir kalmaz, kimse açlıktan ölmez. Neyse, buna daha fazla derin girmeyi düşünmüyorum. Ömer radıyallahu anh, Hayber Kalesi fethedildikten sonra, şehri de tabii o zaman için düştükten sonra, o ganimetten 1/5'den muhariplere düşen arazi ona da düştü. Sen çok savaştın, senin çok olacak, sen az savaştın, senin az olacak, yok. Eşit, eşitlik var. O arazisini Ömer radıyallahu anh vakfetti. Bu vakıf İslam'da ilk vakıflardan biridir. Ki Osmanlı Devleti'nin 600 seneyi geçkin zaman içinde ayakta kalabilmesi ve dünya devletleri arasında çok önemli ve herkese numune olacak bir adalet ve idare anlayışı sergilemesinin temelinde halkını aç bırakmamak, yani bir vakıf medeniyeti vardır. Birincisi, Allah-u Teala'nın emirlerine harfiyen neden, niçin, nasıl gibi düşüncelere sapmadan uymak. Madem emredildi, biz bunu yapacağız. İyi ama ya işte bu kanunu şöyle bir değiştirsek, bugün diyorlar onu işte, şöyle olsun da böyle olsun da, habire düzeltmeyle geçiyor. Ya bir demir yolu düşünün, demir yolu yapılmış, gidiyor. Geliyor birisi diyor ki buradaki rayların şeyi biraz döşeniş meyli, trenin gitmesine uygun değil. Hadi onu değiştir. Onu değiştirince öbür tarafta bir denge bozuluyor, onu değiştir. Ya Allah-u Teala'nın kitabında ne emredildiyse bunun eğrisi büğrüsü yok arkadaş. Ve senin düzelmen için emredildiğinden düzelecek olan kanun değil, düzelecek olan sensin.
Yani insan olarak ona uyarsan, ne kadar uyarsan o kadar sağlıklı bir Müslüman olursun. Demek idi. Mekke-i Mükerreme'nin fethinde bulundu. Orada da savaştı. Huneyn Harbi'ne katıldı Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra. Tebük seferinde bütün malının yarısını orduya hediye etti. Savaşan orduya hediye etti. Ondan sonra da seferden dönünce ben bu kadar parayı verdiydim, verin bakalım demedi. Bitti. Bitti. Müslüman verdiği yardımı verirken sağ elinin verdiğini sol eli görmez ve kalbi de unutur. Rahmetli Emer abi bunu çok çok söylerdi. Allah Teala gani gani rahmet eylesin. İhlas Holding'in kurucusu. Efendim, yaptığınız iyilikleri unutun derdi. Yapılan kötülükleri de unutun. Şu iki seferin bir cümleye sığıyor bu ikisi. Size yapılan kötülükleri unutun. Sizin yaptığınız iyilikleri unutun. Unutmuyoruz efendim. Tabancalar bundan konuşuyor. Bakıyorsun ondan sonra insanı hiç beklemediği bir zamanda arkasından gelip yere serip gidiyorlar. Bu nasıl insanlık ya? Nasıl mertlik ya? Bu adam kendi nefsine, nefis ki iman olmayan bir şey, kendi nefsine bunun hesabını nasıl veriyor acaba? Mertlik falan diye kandırıyor mu acaba nefsi? Herhalde. Nefis bile buna razı olmaz. Ya seninki de mertlik değil. Çıkaydın karşısına. Arkadaş, ben seni şunun için vuruyorum diyeydin. Onun da silah bulmasına yardım edin ya. Amerikan kovboyları filmlerde o kadar zalimce davranışlar sergilerler. Ama Amerikan yönetmenleri, rejileri orada kovboyu kahraman yapmak için karşıdaki düşmanına silah çekme izni verdirirler. Veriyorlar mı? Vermiyorlar. Hayatta veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ama işte Amerikan medeniyeti densin diye. Neresi medeniyet ya? Hazreti Hafsa ile evlenip radıyallahu anha Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam akrabası oldu. Efendimizin aleyhissalatü vesselam veda haccında bulundu. Ömer radıyallahu anh. Efendimizin aleyhisselam vefatından sonra yerine geçen Müslümanların seçtiği Ebu Bekir radıyallahu anh'a hep yardımcı oldu. Her işinde, yani beraber arkadaş iken, sohbet arkadaşı iken, İslam'ın ilklerinden iken, ilk kırkın içindeyken bunlar hiçbir zaman birbirlerine naz etmediler. Birisi halife, öteki ise tebaadan biri olarak koşturdu durdu. O kazandırdı ona zaten. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh halife seçilmesinden sonra kendisini ilk tebrik eden Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in vefatına kadar da hep onun hizmetindeydi. Üsame ordusu Suriye'ye gönderilince irtidatların önlenmesinde çok hizmet etti. Şimdi maalesef Efendimizin vefatıyla beraber bazı insanların, hani Resulullah aleyhissalatü vesselam toprağı teslim ettik, sunduk, yani kabirlerine girdikten sonra cenazeden dönerken kalplerimizde değişiklikler oldu buyuruluyor ya, öyle. Bu hep böyle mi oldu? İnanın öyle oldu. İnanın öyle oldu. Çok yakın zamanlarda dahi böyle bir yerdeki efendim dine hizmet eden, geceli gündüzü çalışan birisi vefat edince onun emrinde çalışanlardan bazıları bundan sonra karışık kuruşuk düşünmeye başlıyorlar efendim.
Şeytan geliyor ya, ya bu yeni gelen var ya, bu yeni gelene mi itaat edeceksiniz ya? Demek suretiyle insanların bir araya gelip Allah-u Teala'nın yoluna, hizmetine şeytan böyle engel oluyor. Evet, bir bencillik çöküyor. Peki kendi böyle bir işin başında olsaydı hiç kimseyi konuşturmazdı. Öyleyse madem ki böyle, yani bizim ana maksadımız başımızdaki kimdir ona dönüp bakmak değil, benim bulunduğum yerde dini İslam'a hizmet oluyor mu olmuyor mu? Olmuyor mu? Oluyor. Oluyorsa tamam arkadaş. Gerisi beni ilgilendirmez. Evet. İnsanlar diyemiyorlar efendim. Bu bir sıkıntı kaynağıdır. Onun için Üsame ordusu Suriye'ye gittiğinde bazı maalesef irtidat edenler, yani dinden dönüp mürtet olanlar çıktı. Tabii böyle bir çözülme birilerince önlenmezse birçok masum kimse de kanarak irtidat eder. Ama irtidat eder. Ben ötekine kandıydım diye kendi masumiyetini savunamaz. Olmaz öyle şey. Evet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh devri Beytül Mal emini, yani Maliye Bakanı bugünkü manada Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Beytül Mal'e o baktı. Halife fakir fukaranın hakkını onun eliyle dağıttırdı. Ona inandı, ona güvendi. Ve bu Beytül Mal eminliğinde, yani Maliye Bakanlığında adaletler hiç ayrılmadı. Hazreti Ömer radıyallahu anh sertti. İşte sertti, burada sertti. Yine Hazreti Ömer o zamana kadar vahiy katiplerince Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e vahiyleri getirdiğinde, Kur'an-ı Kerim'i sayfa sayfa getirdiğinde, sure sure getirdiğinde, efendim bunları Efendimiz vahiy katiplerine söylüyorlardı. Onlar da sayfa sayfa yazıyorlardı. İşte Hazreti Ömer bu sayfaları toplattı. Kur'an-ı Kerim'in kitap yapılıp bu sayfaların iki kapak arasına toplanmasını ilk önce Hazreti Ömer emretti radıyallahu anh. Bu hususta Hazreti Ebu Bekir ile görüştükten sonra Hazreti Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim ayetlerini kitap halinde bir araya toplattı. Ebu Bekir'in radıyallahu anh vefatına yakın Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerini çağırıp onlarla görüştü vefatına yakın. Ve onların huzurunda yerine Hazreti Ömer'i halife tayin etti. Hazreti Osman'ı çağırdı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh kitabeti, yani yazı hususundaki sanatı çok güçlüydü. Çağırdı Hazreti Ebu Bekir, ona dedi ki yaz. O da Besmele-i Şerif'i yazdı. Sonrasında da bu Allah'ın Resulü'nün aleyhisselam halifesi Ebu Bekir'in dünyadaki son günü, ahiretteki ilk gününün vasiyetidir. Biz de şimdi vasiyette işte değirmenin altındaki tarlayı kızıma verdim, filan yerdeki şeyi, yol kenarındaki apartmanı oğluma verdim. Vasiyet bu zannediyoruz. Bunlar vasiyet değil. Onlar öyle bir paylaşırlar ki hiç merak etme. Sen mal biriktirdinse
hesabını sen vereceksin. Ama sefasını sürebilirse onlar sürecekler. Evet, yazdırdı. Ben Ömer İbni Hattab'ı halife seçtim. Onu dinleyin. Hazreti Osman'ın yazdığı bu. Ebu Bekir Radıyallahu anh'ın ağzından. Ona itaat edin. Hayrı araştırmada kusur etmedim. Eğer sabır ve adalet eylerse beni tasdik etmiş olur. Yanılmışsam gaybı ancak Allah-u Teala bilir. Ben hayrı istedim diyor. Hayırlı şeyleri araştırmada kusur etmedim. Sabır ve adalet eylerse beni tasdik etmiş olur. Ona da vasiyetinde pay var yani. Hazreti Ömer'e de bir tembihatı var radıyallahu anh. Bunları yazdırdı. Efendim, reklam aramız geldi. Hatta bir dakikada geçti gibi. Küçük bir aradan sonra inşallah yine bu konumuza devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyenlerim, tarih sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Konumuz Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın hayatından bazı kesitler şeklinde devam edecek inşallah. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ölmeden önce, vefatından önce Hazreti Osman da çağırtarak katip olarak ona bir vekil bırakma, veliaht tayin etme gibi bir hususu yazdırdı. Sohbetimizin birinci bölümünde onu söylemiş idik. Hazreti Ebu Bekir kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife seçtiğini Eshab-ı Kiram'a bu vasiyetiyle yazılı olarak da bildirmiş oldu. Kendini ziyarete gelenlere sözlü söyledi. İleri gelenlere Eshab-ı Kiram'ın. Eshab-ı Kiram da o söyledikten sonra kabul ettik ve itaat ettik dediler. Bu da biattır efendim işte. Buna biat deniyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hicretin 13. senesi halife oldu. Biatının yani halkın gelip de kendisine biz seni halife kabul ediyoruz merasimi diyelim den sonra İlk gün hutbeye çıktı. Ve hutbede şunları söyledi. Allah-u Teala'ya hamdü sena ederim. Hicaz size yerleşilecek bir yer değildir. Ancak hayvanlara otlak arayacak bir yurttur olsa olsa. Hicaz'ı Hicazlılar ancak bu şekilde elde tutabilirler. Yani Hicaz'ın korunması için sefer edip kendilerine otlak aramak lazım. Allah'ın vaadini getireceği zamanlarda muhacirler nerede? Allah'ın size miras bırakmak için bırakmak üzere vaat ettiği yerlere yürüyünüz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İslam dinini öteki dinler üzerine üstün kılacağını vaat ettiğinden dini yükseltecek ve dine yardım edenleri sevinçli kılacaktır. Allah'ın salih kulları neredeler? Hazreti Ömer hutbesini bitirince Eshab-ı Kiram hep bir ağızdan cihat arzusuyla hareketlenip Irak taraflarına cihada gittiler. Siz bu topraklarda ancak hayvan otlatırsınız ama Allah-u Teala'nın dinini insanlara ulaştıracak kahramanlar nerede demek istiyor hutbesinde Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet, tabii o günün ifadeleri, sonra bu ifadelerin daha sonraki zamanlarda tercümelerinde bu söz biraz daha bugünkü anlama getirilince gücünü azaltmış oluyor. Kaybetmiyor da azaltmış oluyor. İlk defa Emirül Müminin ismini Hazreti Ömer radıyallahu anh aldı. 10 sene, 6 ay, 7 gün dünyada o güne kadar hiç görülmemiş bir adalet düzeniyle halifelik yaptı. 10 sene, 6 ay, 7 gün. Halifeliğinde o devrin iki büyük devlet olan Bizans ve Sasani imparatorlarının toprakları olan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı İslam devleti topraklarına kattı. Suriye senelerdir oluk oluk kan akıyor. Filistin ayrı bir toprak parçası. Mısır, Irak ve İran koca bir coğrafya, neresinden baksanız 10 milyon kilometre kareye yakın bir bölge. Zamanında Hazreti Ömer adam zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. 10 senede. Hadi 11 sene diyelim.
bu çuğu geçmiş çünkü. Fatih Sultan Mehmet Han 32 sene tahta oturdu, padişahlık yaptı. 250 tane muhkem kaleli şehir aldı. 32 senede. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mükemmel bir şekilde idare ettiği İslam devleti 10 senede, 11 senede 1036 büyük şehir zapt etti. 1036. 4000 cami yapıldı onun döneminde 10 senede. Senede 400 cami yani. 4000 kilisede harap oldu. Ha, şimdi diyecekler ki ya görüyor musun? Bütün kiliseleri yıkmış atmış adam. Hayır hayır öyle değil. Ömer radıyallahu anh'ın adaletiyle diğer dinden olanlar, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun veya ateşperestler olsun, diğer inançlardan olanlar diyelim, bu adaletin önünde söyleyecek hiçbir şey bulamadılar. Hakkı teslim edip Müslüman oldular. E bunlara cami lazım oldu. İşte 4000 cami yapıldı. E bunların gittiği kiliseler vardı, onlar da bakımsız kaldı. Harap oldu. Kilise yıkıldı demiyoruz bakın. 4000 kilisenin cemaati 4000 caminin Müslüman cemaati olmuştur. Kimse zorlamadı. Kimse kılıcını çekip de hadi bakalım ya kelime-i şehadet söylersin ya da bu kelle vücudun üzerinde durmaz demedi. İslamiyet'te bu yok. Efendimiz'den itibaren de böyle bir davranış hiç olmadı. Bugün eğer bazı sahtekarlar, sahte din savunucuları çıkıp da bize uymayanları, bize itaat etmeyenlerin kellelerini böyle keseriz diye çeşitli korkunç propagandalı yapıyorlarsa, bunlar İslamiyet'ten olmadıklarını zaten insanlara haykırıyorlar da, biz İslam'ın temelini bilmediğimiz için, bir de Batı'nın propagandalarıyla işte Müslümanlar cihat cihat dediler, işte kılıç salladılar falan diye papaların uydurduğu şeylerle 9 tane Haçlı seferini biz mi yaptık yani? Din diye kılıca sarılan Batı. Bugün suçlanan da Müslümanlar savaşır. Savaşır Müslüman. Niye savaşmasın? Yurduna birisi tecavüz ederse elbette savaşır. Adam gibi oturtan savaşılmasın. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a, Azerbaycan'dan Yemen'e kadar büyük bir İslam devleti kurulmuş oldu. Bu sayılan yerler 20 milyon kilometre kareyi bulur. Ve devlette mükemmel müesseseler kurmuş oldu. Yemen Necran bölgesindeki Yahudileri aldı, Irak'taki Necran'a yerleştirdi. Ve onlara eman verdi. Size kimse dokunmayacak dedi. Eman vermek bu demek. Güvendesiniz. Devleti idari bölgeler ayırdı. Eyalet sistemi kurdu. Bu bölgelerin başta gelenleri, önemli olanları Hicaz, Suriye, El Cezire, Basra, Kufe, Mısır, Filistin, İran, Horasan ve Kirman bölgeleriydi. Her bir idari bölgenin başına bir vali tayin etti. Geçen haftaki anlattığımız menkıbede Mısır'da tayin edilen vali Amr İbni As radıyallahu anh idi. Bu valilere şöyle bir talimat verdi efendim.
Bunları kelime kelime söylemek istiyorum. O kadar hoş şeyler ki efendim. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh hayatı. Valileri gönderirken bunları söylüyor. Valiler toplantısı yapıyor. Arkadan da bölgeden gelen şikayetlere göre veya başka bir eyaletten bir şikayet geliyor ama bütün valilerin haberi olması lazım, böyle böyle davranın diye. Onu da yazılı gönderiyor habercileriyle. Valilere şunu söylüyor. Sizi halka tahakküm ve saltanat sürmek, zorbalık için tayin etmedim. Kusura bakmayın, size lüks bir hayat yok diyor yani. Halka hükmetmek, tahakküm etmek. Zaten vali hükmetmeyecek ki. Edici tahakküm ne? Tahakküm onu kıskaca almak demek, idare ediyorum diye. Ve saltanat sürmek için, zorbalık yapmak için tayin etmedim. Siz hidayete götüren insanları rehber olacaksınız. Ya nerede Müslüman oldum, Müslümanların valisi böyleymiş falan dedirmeyeceksiniz yani. Müslümanlar size uyacaklar. Müslümanların hukukunu gözetiniz. Müslümanları dövmeyin ki zillete düşer olmasınlar, aşağılanmasınlar. Halkı aşağılamayın diyor. Onları haksız yere methetmeyin ki şımarmasınlar. Aman beni sevsinler diye, ey Basralılar siz kahramansınız, aslansınız, kaplansınız demeyin. Şımarırlar. Onların yüzlerine kapınızı kapatmayın ki kuvvetler zayıfları ezmesin. Bir yerin idarecisi, bakanı olur bu, başbakanı olur, valisi olur, eyalet valisi olur, diktatör olur. Eğer halk geldiğinde ben hükümdarla görüşeceğim, valiyle görüşeceğim, bakanla görüşeceğim dediğinde onu birileri savuşturuyorsa size sormadan savuşturamaz. Demek ki siz ona tembih ettiniz. Ya gelenleri sallayın gitsin öyle, herkesi almayın buraya falan demiş olabilirsiniz. Evet. Bu onlara kapıyı kapatmak demek manasına geliyor. Onların yüzlerine kapınızı kapatmayın diyor. Eğer öyle kapatırsanız size gelen zayıflar da görüşemeden giderse kuvvetliler onları ezer de ezer. Sizin de bu zulümden haberiniz olmaz. Size onlar zulme haber vermeye geliyorlar, siz ise kapınızı kapatıyorsunuz. Ben bazı idarecilere öyle rastladım meslek hayatımda. Kapısını açık tutarlardı efendim. Bayağı ardına kadar açık. Öyleleri de vardı. Kim bilir nereden aldı bunu. Kendinizi halkınızdan üstün görmeyin. Eğer görürseniz bu sefer onlar sizin zulmünüze uğrarlar. Siz onlara zulmetmiş olursunuz. Dedi. Ve gönderdi. Gönderdi ama bu bir tane, tamam canım ben tembihatımı yaptım halife olarak kardeşim. Aklı başında adamlar bunlar. Yapsınlar işlerini. Hayır. Gözü kulağı bölgelerdeydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, valiler, kadılar ve diğer memurlarından mal beyannamesi istedi. Evet arkadaş, şu anda senin neyin var? Bu görevi verdim sana. Kadı oldun. Veya devlete memur oldun. Mal beyannamesi. Şimdi de mal beyannamesi isteniyor devlet memurlarından, işte gazetecilerden, yazarlardan, çizerlerden. Ne oluyor? Beyannameyi verdin mi? Verdim. Tamam gitti. Ağzı mühürlü zarfla duruyor orada. Ama adam o beyannameye rağmen bir bakıyorsunuz ki
çok karışık bir servet sahibi olmuş. Bakıyorsun ya bu kim? Aa bu ya bu büyük idarecilerden birisi. Yazık oldu. Halk size bu gözle bakarsa siz orayı idare edemezsiniz. Evet, görünüşte size itaat ederler. Ama siz onların gözünde bir kere dünya malına teslim olmuş bir esirden farksızsınız. Böyle olmamak lazım. Halka da bunu söylemene gerek yok. Ben şöyle dürüstüm, böyle dürüstüm. Onlardan ben çok huylanıyorum zaten, öyle söylenenlerden. Ben işte yetim malı yemem de şunu yapmam da bunu yapmam da. Evet, yetim olmayanın malını yer misin? O yenir herhalde falan mı diyorlar artık. O manaya mı, nasıl ben yetim malı yemem diyor. Yetim hakkı yemem diyor. İyi de yetim olmayanın hakkını yiyorsun bu sefer arkadaş. Ne malum yetim hakkı yemediğin. Bu senin davranışlarınla anlaşılır. Senin sözünle kerametin senden menkul olmasın. Sana hak desin, bu adam yetim malı yemez. Yetim başı okşar. Kimsenin malını haksız yere yemez desin. Bir kişi desin. Ama sen söyleme. İnsanın kendi kendine met etmesi zaten birçok sosyoloji bilgiler arasında var. Kendi kendini met etmesi kendisi için alçaklık olarak yeter de artar bile. Onlara devlette görevli olan vali, kadı ve diğer memurlara iyi maaş verirdi. Valilerin aylık maaşı 1000 dinar idi. O zaman, şimdiki dinar değil. Valiler hakkında kendisine şikayet geldiğinde bunları derhal araştırırdı. Güvendiği insanları gönderir. Hemen araştırırdı. Hiç durun bakalım ya geçer herhalde falan, yok acemiydi yok. Biri gelip şikayet etti mi, işte Amr İbni As Hazretleri Yahudi şikayet etti. Mısır valisini şikayet etti. Benim evimi alıyor, ben de evimi vermek istemiyorum dedi. Bir kemiğin üzerine yazarak Amr İbni As'ın eli ayağı titredi, beti benzi soldu. Bu tahkikatları ekseri Muhammed bin Mesleme'ye yaptırırdı. Bölgeleri vilayete, nahiye ve kasabalara ayırdı. Vali, memur ve diğer görevlileri seçmekte ve onları teftiş işinde çok titizdi Ömer Radıyallahu anh. Bilirdi ki eğer titiz davranmasa o adamlar gittikleri yerlerde Hazreti Ömer'in adına zulmedecekler. Yani İslam'ın adına zulmedecekler. Ondan korkuyordu. Ne yapsın, titiz davranacak tabii. Bu sertlik mi? Sertlik, nefsine uyup benden başka büyük yok deyip meydanlarda deli dana gibi dolanmaktır. Bunlar serttir. Davalara bakması için mahkemeler, suç ve zabıta işlerine bakan, satıcıları kontrol eden, halkın günlük münasebetlerini düzenleyen teşkilatlar kurdu. Osmanlı bunları aynen kurdu efendim. Başkent dahil her yerde vardı bu. Piyasayı kontrol, satıcıları kontrol, kaliteyi kontrol, fiyatı kontrol. Hiç kimse kara borsacılık yapamazdı. Tefecilik yapamazdı. Beytülmal için ayrı bir yer ve işleri yapacak memurlar tayin etti. Kendi de Beytülmal'den sorumlu Maliye Bakanı'ydı ya efendim. Hazreti Ebubekir Radıyallahu Anh'ın zamanında meseleyi de çok iyi biliyor. İlk defa para bastırdı. Para basım işi ilk defa Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın zamanında basıldı. Efendim şimdi dünyada 40 türlü para basan yer var. Bu kadar örnek varken bunlardan alırsın, hangisi şunu basayım dersin. Bunun adı kopyacılıktır. Ama Ömer Radıyallahu Anh zamanında bu yok.
ilk defa para bastırdı. Yollar, köprüler yapıp su kanalları açtırdı. Susuz araziyi sulayarak ziraatı geliştirdi. Mahsulü artırdı. Sebeplere yapıştı yani. Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de yani, hacılar için yol boyu misafirhaneler, Osmanlı'da bu imarethaneler haline geldi. İmarethaneler yaptırdı. Evet. Hanlar yaptırdı. Ve oralarda mutlaka yer ne olursa olsun su kuyuları açtırdı. Su kuyuları açılmasında Ömer radıyallahu anh çok titizdi. Su hayat. Ama açsın, nerede açarsa açsın, açsın derdi. Yeni fethedilen bölgelerde yeni yerleşim merkezleri kurup buraların her türlü sosyal tesisini devlet olarak kendi yaptırdı. Şehirleştirdi yani. Şehir hayatını İslam hayatında en mükemmel yürütenlerden birisi Hazreti Ömer radıyallahu anh idi. Osmanlı'nın mimaride ileri gitmesinin temelinde de İslam'ın imara verdiği önem yatar. Yazılı muamelelerde karışıklığı önlemek için Efendimizin aleyhisselam hicreti başlangıç olarak takvim yaptı. Takvim, hicri yılbaşını esas aldı. Efendimizin hicretini, Kuba'ya gelişini esas aldı ve oradan bir İslam takvimi çıktı ortaya. Sebat arazisinin fethinde Eshab-ı Kiram ile istişare etti. Eshab-ı Kiram'ın bazıları arazinin beşte biri Beytülmal'e ayrıldıktan sonra geri kalanı gazilere taksim edilsin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise Haşr Sure-i Şerif'indeki 7-8-9-10. Ayet-i Kerimeleri onlara okuyup araziyi taksim edersem sizden sonra geleceklere bir şey kalmaz. Servet ve mal birkaç kişinin elinde birikir ve kalır. Diğerleri işleyecek toprak bulamaz. Dedi. Bundan sonra araziyi eski sahiplerine bıraktı ve onlara da haraç vergisi, yani düşmanlar aldığı toprağı onlara bıraktı. Onların da haraç vergisi alarak, o haraç vergisi de nerenin hakkı? Beytülmal hakkı. Beytülmal'deki dört odadan birine girecek. Dört tane oda var orada, birine girecek. Kıymetli dinleyenlerim, Ömer radıyallahu anh'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ama süre bitti. Haftaya inşallah. İnşallah. Ben İsmail Yağcı, ekibim adına bütün dinleyenlerimin hayatının, bütün ömrünün baştan sona kadar huzurlu, mesut, bahtiyar olarak geçmesini temenni ederim. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataoğlu Arvas, Hüseyin, efendim Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefon hattımızda piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel var. Sayın Batırel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
1: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Maşallah, subhanallah efendim, bugün sesiniz gümbür gümbür. Her zaman iyidir öteden beri. Çok hakikaten mikrofonik bir sesiniz var. Canlı. Şimdi efendim teröristi Türkiye biliyorsunuz yıllarca süren bu mücadeleden sonra kavuştuk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 el barışa kalktı. Şimdi diyerek biz de manşetimizi atalım bugün için. Şubat 2008'de hatırlarsınız Ertuğrul Özkök'ün Hürriyeti. Meclisin türban serbestisinin kabulü için yaptığı oylamayı 411 oy kaosa kalktı diye baltamaya kalkmıştı, çalışmıştı. Yepyeni bir dönem başladı Necmettin Bey. Meclisteki oylama öncesi MHP'lileri Bahçeli hayır diyeceklerini açıklayan Dursun Müsavvat Dervişoğlu'nun adeta suratına bile bakmadı. PKK sadece ülkemizde değil tüm dünyada pasifize edildi. Biz bu noktaya nasıl geldik? Tabii bunun bir hikayesi var, gerçek hikayesi. Evet. Bunu sizden bir dinleyelim efendim.
1: Evet, gerçekten Türkiye çok büyük bir mücadele verdi Atay Bey. Yani bakın, sadece Türkiye içerisinde bitirilmedi bu PKK. Tabii. Bütün dünyada bitirildi. Yani Kuzey Irak'ta bitirildi, ondan sonra İran'da bitirildi, Avrupa'da bitirildi, özellikle Avrupa'da bitirildi. Rusya'da bitirildi. Yani bu çok önemli bir gelişme. Yani PKK biliyorsunuz bir bütün, yani bir parça olarak 2013-2014 yıllarında biz sadece Türkiye'de bitirmeyi amaçlayan bir operasyon başlatmıştık. Fakat bunda muvaffak olamadık. Evet. Ama şu anda durum tam tersi oldu. Gerçekten çok gurur veren bir kabulle gerçekleşti. Yani 400 milletvekiliyle kabul biliyorsunuz anayasa değişikliğini kabulünü beraberinde getiriyor.
0: Tabii.
1: Yani anayasa değişikliği yapmak için 400 milletvekilinin evet oyu vermesi lazım. Fakat 467 milletvekili bu işe evet dedi. Fakat bu arada yeni partiden de 54 milletvekili hayır diyerek bu işe gerçekten karşı çıktı. Çok ayıp yani, bakın ben size söylüyorum. Yani bunun izah edilecek bir tarafı yok. Buna hayır demenin, Ata Bey.
0: Tek akıllı yani, siz misiniz?
1: Yani evet. Sen ne istiyorsun kardeşim? Türkiye terörle boğuşsun mu istiyorsun? Onu mu istiyorsun yani? Hayır demekle ne demek istiyorsun yani? Sen komisyonda gerekli itirazlarını yaptın zaten. Kabul görmedin. Kabul görseydi eğer bunlar şeye girer, yasaya girer. Yasada değişiklik yapılırdı. Yapılmadığına göre seni buna evet demen lazım Ata Bey. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak buna hayır demek gerçekten izah edilebilir, açıklanacak bir tablo değil. Tabii yasa, 12 maddelik yasa teklifi kabul edildi biliyorsunuz.
0: Fakat meclisteki komisyonda da yer almadılar. Bu itirazlarını mesela orada olsalar, bu itirazlarını orada yapsalar, bir şey olsa şeyde de yoksun yani. Orada yoksun, burada yoksun ama evet. Tepki gösteriyorsun. O anlaşılmış değil tabii, evet.
1: Evet, yani kendi işte seçimde bakıyorum, seçimlerde kendi kamuoyuna bunu nasıl izah edecekler ben anlayamıyorum aslında. İzah edemeyecekler.
0: Evet.
1: Af değil bile bu. Af değil bile bak.
0: Şart ne alakası ceza var afla'ya?
1: Evet. Şarta evet, bağlı ceza erteleme rejimi Ata Bey.
0: Evet.
1: Yani güvenlik kurulu tasfiye edildiğini, silahların teslim alındığını tespit ettikten sonra ancak bu iş yürürlüğe girecek.
0: Tabii.
1: Yani benim gördüğüm kadarıyla çok önemli bir karar aldı Türkiye Ata Bey.
0: Tabii.
1: Bakın terörün ortadan kalkmış olması bir defa Türkiye'ye yeni yatırımların gelmesine beraberinde getirecek. Turizm sektöründe büyük bir canlanma yaşanacak. Özellikle bölge halkı büyük bir rahatlama yaşayacak.
0: Yayladalar efendim. Telefonlarla bazı dostlar arıyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Yayladayız diyorum. Hele yani, şükür evet diyor. Yani adam evet, 13-14 sene sonra yaylaya çıkmış. Evet. Davar yayılmış. Süt sağlıyor. Çok önemli şeyler oluyor efendim.
1: Evet. Yani mesela düzenlemeden faydalanacak kişiler hakkında 2 ila 3 yıl boyunca siyaset yasağı uygulanacak. Bir de ondan sonra yani yasadan faydalanmak isteyenler ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasından sonra 6 ay içerisinde Cumhuriyet Başsavcılıklarına müracaat edecekler, başvuruda bulunacaklar, ellerindeki silahları teslim ettiğini ispat edecekler.
0: Tabii.
1: Yani ve bu çok önemli bir gelişme. Yani şu anda tabii bu ana hatlarıyla bu kabul edildi ama bunun uygulanmasıyla ilgili bazı yeniden düzenlemeler yapılabilir. Yani
0: tabii.
1: Yeni kanunlar çıkartılabilir.
0: Şimdi mecliste bir yeni partinin de bir enteresan çıkışı vardı.
1: Evet.
0: Selahattin Demirtaş vurgusu vardı ama Selahattin Demirtaş hemen akabinde bir açıklama yaptı zaten. Açıklama
1: evet,
0: yaptı.
1: Onu kullanmak istediler.
0: Ha yani beni niye kullanıyorsunuz böyle aparat gibi beni kullanmayın kardeşim dedi adam. Evet. Oradan bir şey yaptı. Sert çıktı. Niye hala içeride, niye serbest bırakılmadı? Ya beni kullanmayın. Hatta HDP'li bir milletvekilinin çıkışı var.
1: Evet evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi yani aklınıza Sarıhan, geldikçe Sarıhan. Falan evet.
1: Sarıhan Bey'in evet gerçekten çok şeyi Demirtaş'ı kullanmayın dediler gerçekten. Şimdi yeni parti tabii DEM Parti'nin bu işe evet demesinden büyük rahatsızlık duydu tabii.
0: Evet.
1: Yani DEM Parti biliyorsunuz bu işte en büyük faktörlerden bir tanesi yani.
0: Tabii.
1: Bir zamanlar biliyorsunuz KCK'yı desteklemişlerdi, PKK'yı desteklemişlerdi. Fakat tuttuğu yolların yanlış olduğu ispat edildi şu anda. Ortaya çıkartıldı.
0: Evet.
1: Yani bunların bu silahlı mücadeleyle bir varlık sürdüremeyecekleri kesin bir şekilde ortaya çıktı. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada.
0: Tabii tabii. Yani en güçsüz devlet bile olsa bir terör örgütünün o devletle baş edemeyeceği böyle çok net evet. bir şekilde görülüyor dünyada. Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletle evet.
1: Evet, PKK taşeron örgütü biliyorsunuz. Yani kim parayı verirse onun lehine terör eylemi düzenlerdi. Ama şu anda hiçbir devlet artık bunu kullanmıyor. Yani bu işe bu yolu kapattılar.
0: Evet.
1: Yani ama Türkiye'nin tabii bu işte yapmış olduğu diplomatik zaferin hiçbir zaman yadırganmaması lazım Hatay Bey. Yani en büyük mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Bütün dünya ülkeleri liderleriyle tek tek görüştü. Ondan sonra PKK'nın terör örgütü olduğunu, bunlara destek verilmemesi gerektiğini ısrarla söyledi, ispatladı. Onlar da buna kabul ettiler. Bakın ben size söylüyorum.
0: Evet.
1: Bu destek ortadan kalktığı için PKK'nın eli kolu kesildi, ortada kaldı. O yüzden de teslim oldu.
0: Doğru.
1: Çok şükür elhamdülillah.
0: Şimdi o stratejistler tabii bir kitap falan ben birçok şeyi karıştırdım. Bölgenin çocuğu olmak hasebiyle ya bu nasıl biter, nasıl noktalanır diye. Onların oradaki ortak görüş teröristi döveceksin ya ölecek ya da teslim olacak.
1: Evet.
0: Şimdi bu görülüyor. Evet. Başaramayacaklarını, olmayacağını, olamayacağını onlar da anladılar zaten. Evet.
1: Yani tabii burada en büyük önemli olay bu 16 bin kişi var diyor. 16 bin militan var diyorlar.
0: Tabii.
1: Dünyasında. Bu 16 bin militanın işte bir kısmı Türkiye'ye gelecek. Türkiye'den gidenler Türkiye'ye gelecekler. İşte bunlar silahla eyleme karışmamışlar. Bunlar Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok yakın bir şekilde incelenmiş Atabey.
0: Tabii biliniyor.
1: Tek tespit edilmiş. Kim karışmış, kim olaylara karışmış. Bunların hepsi ortaya konacak. Eğer olaylara karışanlar varsa onlar mutlaka 5 sene, 10 sene süreyle bu işe Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına geçemeyecekler.
0: Evet.
1: Bunu bu şekilde belirtmek lazım. Yani şu anda Türkiye'de yepyeni bir dönem başladı Atay Bey.
0: Doğru.
1: Yani Türkiye'nin çok önemli bir kazanım elde ettik. Yani ne kadar şükretsek azdır.
0: Evet. Efendim şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması efendim, yani taraflardan birine yapılan silahlı saldırının tümünü yapılmış sayılmasını öngördüğü için muhalefet tarafından tehlikeli ve maceracı bir hamle olarak görülüyor.
1: Evet.
0: Ama haberler tam tersini söylüyor. Oysa ülkemiz bu ittifak sayesinde hem savunma hem ekonomi anlamında büyük kazanımlar elde edilecek.
1: Evet.
0: Edecek evet. Değil mi? Yani işin içinde ekonomik işbirliği var, ticaret var vesaire. Bunlar çok önemli. Her alanda birçok konuda işbirliği yapacaklar.
1: Doğru.
0: Sadece savunma alanında değil. Bunu doğru. biraz açarsanız biz de evet. öğrenmiş olacağız. Efendim.
1: Evet doğru söylüyorsun. Çok doğru. Gerçekten muhalefetin zaten bugüne kadar Türkiye'nin dış politikasını hiçbir zaman akıl sırrı erdiremediğini ben görüyorum.
0: Evet.
1: Yani bir defa olayları derinliğine araştırmıyorlar. Görüşmüyorlar, okumuyorlar, öğrenmiyorlar.
0: Hı-hı.
1: Ezbere konuşuyorlar. Yani bakın evet savunma paktı bu ama ancak bir askeri güvenlik paktı olsa da ülkemiz için milyarlarca dolarlık ekonomik hacim sağlayacak stratejik avantajlar var Hatta Bey. Yani bakın ben size
0: evet.
1: söylüyorum. Mesela İHA'lar, SİHA'lar, zırhlı araçlar, füze sistemleri gibi yeni ürünler Suudi Arabistan ve Pakistan pazarlarına satılacak.
0: Evet.
1: Yani Gökbey helikopterleri.
0: Belki birçok şeyi beraber üreteceğiz.
1: Tabii yani bir de Suudi Arabistan'ın çok güçlü fonları var biliyorsunuz. Bu anlaşma sayesinde Türkiye'ye gelecekler, Türkiye'de yatırım yapacaklar. Şirketlerimize ortak olacaklar.
0: Evet.
1: Büyük bir sermaye girişi yaşanacak. Yani bunu siz bu şekilde sadece savunma anlaşması olarak görmeyin. Evet. Bunun arkasında çok büyük bir şey var. Bir de şu var, yani Amerika'nın bu Orta Doğu'da gerçekten düzeni sağlayamadığı net bir şekilde ortaya çıktı.
0: Tabii. Evet.
1: Yani bunu biz yapalım dediler. Amerika'ya niye montaj alalım dediler. Özellikle Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye'de birleştiler. Şimdi bu ittifaka benim gördüğüm kadarıyla yakında başka ülkelerde katılacaklar. Özellikle Mısır'da katılacak benim
0: tabii.
1: gördüğüm kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Çünkü dışarıda kalanlar avantajdan istifade edemeyecekler. Bunu görecekler. Bir defa da Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin açık tutulması sağlanacak. Bakın bugün çok karışık bir tablo var ortada. Yani Hürmüz Boğazı'na ilgili belirsizlik arttığı için Brent petrol 90 dolara kadar çıktı ya. Allah'ını seversen yani. Bizim için çok kötü bir gelişme bu. Yani akaryakıt fiyatları artıyor. Ondan sonra benzin fiyatları artıyor. Merkez Bankası'nın şeysi çok kötü oluyor, duruma düşüyor.
0: Bölgede huzurun olması, hem terörsüz, kargacısız, savaşsız değil mi efendim?
1: Tabii,
0: yani
1: tabii.
0: Bunlar olmayınca bir huzur ortamında dediğiniz gibi birçok ekonomik gösterge de zaten raylarına oturacak. Ama dünyaya baktığında İsrail burada hakikaten terör estiriyor. Yani her tarafa saldırıyor. Amerika onu koruyor, arkasından geliyor. Onun projelerini destekliyor. Bu İran saldırısı nereden çıktı anlamış değilim. Yani şimdi o saldırıda netice ne yani? Şimdi onu konuşalım hakikaten yani.
1: Evet.
0: Yani Amerika kazandı mı, kaybetti mi, ne oldu falan. Onları da konuşacağız ama öncelikle bu savunma anlaşması çok önemli. Evet.
1: Yani bakın Mekke anlaşması sonuç olarak ben şunu söyleyeyim. Mekke anlaşması Türkiye'nin bölgedeki askeri tecrübesini, endüstriyel üretim gücünü, ekonomik refaha tahvil edebileceği, güvenlikte ve ticarette güçlü Türkiye vizyonunun en somut, en açık kanıtı Ata Bey.
0: Yani, evet yani kimse yani, kimseye jandarmalık yapmayacak bu üç ülkenin sadece. Ama beraber belki tank da üretecekler, füze de, uçak da üretecekler.
1: Evet,
0: hem yani, dışarıya satacaklar hem kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yani işin evet. temelinde böyle bir şey de var.
1: Evet yani hem güvenlikte hem de ticarette. Güçlü bir ülke olan Türkiye'ye büyük bir

0: yaptırımları da kaldır. O yaptırımlar var. Bankalardaki paralarımızı serbest bırak diyor. Bu iş Trump'ın başını yakacak gibi diyorlar ama katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani seçimlere de az kaldı zaten yani, şey seçimlerine. Yani evet.
1: Gerçekten Tarzan zor durumda derler yani Atar Bey.
0: Hakikaten ya ama bunu İsrail tabii yönlendirdi bu konuya.
1: İşte İsrail'in ipiyle kuyuya inersen ortaya çıkacak manzara da budur işte, tamam mı? İsrail tabii. Düşman, Türkiye dünyanın düşmanı, sadece Amerika Türkiye'nin
0: değil. Evet.
1: Değil. Yani işte İsrail kendisini güvenlik altına almak için İran'a saldırmayı teşvik etti Trump'a. Kandırdı Trump'ı.
0: Evet.
1: Trump da saldırdı. Bakın demokrat milletvekilleri Trump'ın bu savaşı kaybettiğini açık açık söylüyorlar şu anda.
0: Tabii.
1: Adamlar İran'da çok ekonomik korkunç vaziyette, krizde, biliyor musun ekonomi?
0: Tabii.
1: Yani enflasyon %130'a ulaşmış ya.
0: Buyur. Savaşan ülke.
1: İnsanlar sokaklarda büyük bir kriz yaşıyor. Sürekli borçlanarak ayın sonunu getiriyorlarmış. Felaket yani ekonomik açısından. İşte diyor ki İran Trump'ta, siz de diyor 50 sene süresi, İran diyor ki siz de diyor 50 sene 50 yıl boyunca diyor öldürdüğünüz insanların tazminatlarını bana verin diyor. Hayret bir şey.
0: Yani
1: ne saçma sapan şeyler vallahi billahi yani. Bunu anlamakta ben zorlanıyorum. Yani bir çıkış noktası yok maalesef. İşte Hürmüz Boğazı açılmadığı için Brent petrol $90 ulaştı. İşte $100 olacak diyorlar. $100 aşacak diyorlar. Olur mu? Olabilir yani kısa sürede. Zira bu çözüm mutlaka bulunması lazım Atay Bey.
0: Evet.
1: İran Umman'la beraber anlaştı biliyorsunuz. Bir güvenlik paktı oluşturdu. Fakat geçen gemilerden para alacağız diyor. İster istemez.
0: İran'ın yani öyle bir şeyi var, evet.
1: Var. Yani diğer başka bir yoldan kullansınlar ya. Türkiye'yi kullansınlar. Türkiye'nin Ceyhan boru hattı var. Oradan
0: onun üzerinde petrollerini, doğru.
1: Yani evet. Mutlaka ya başka bir yol tercih edecekler ya da İran'ın bu şeyine, taleplerine boyun eğmek zorunda kalacaklar. Yani çok karışık bir tablo ile karşı karşıyayız ama şu anda ortadaki manzara pek iç açıcı değil maalesef Atay Bey.
0: Evet. Ama yani İran'da tazminat istiyor. Özellikle tazminat istiyor. Tabii el konulan paralarını da istiyor bankalarda tabii.
1: Yaptırımları kaldır diyor. Evet. Yaptırımlar var diyor, hükümet diyor, onları kaldır diyor, onları diyor. Yani bunları yaptığı takdirde o zaman Amerika savaşı kaybettiğini resmen ilan etmiş olmuş olacak yani.
0: Doğru.
1: Yani bunu kabul etmesi mümkün değil. Yani oyalıyor ama çok da zaman kalmadı dediğiniz gibi seçimlere. Eğer seçimlere bu havayla girecek olursa Trump kesinlikle kaybeder.
0: Savaşın yani, aslında savaşı sonlandırmak bir bakıma kazanmak da, yani bu böyle sürüncemede kaldık da iki ülke de demin dediğiniz gibi kaybediyor. Bence evet. Amerika'da İran'da kazandıklarını ilan etsinler.
1: Ettiler zaten.
0: Yani İran'ın tabii tazmin edilsin İran'ın zararları, bu işe bir nokta konulsun. Savaşın kazananı olmaz derler ya, atalarımız öyle demişler.
1: Evet. Kaybedeni çok olur savaşın,
0: evet.
1: Kazananı olmaz, evet.
0: Doğru.
1: Gerçekten çok doğru, evet.
0: Efendim şimdi Adalet Bakanı Akın Güllek içimizdeki kanayan yarıya merhem oldu. Yıllarca açıklanmayan cinayetleri gün yüzüne çıkarmak için bütün imkanları seferber etti. Uğur Mumcu, Muhsin Yazıcıoğlu olaylarını çözeceğiz dedi. Peki Turgut Özal var, merhum Turgut Özal. O da 1993'te hain bir şekilde zehirlendi. 2012'de mezarı açıldı, otopsi yapıldı, zehirlendiği netleşti. Onun da katili bulunmalı bence.
1: Evet.
0: Yani burada evet. Rahmetli Özal'ı da ayırt etmeyelim ya da geri bırakmayalım. Ne
1: evet.
0: Dersiniz? Yani mesela evet. Uğur Mumcu bir duvarda efendim bir taş çekersek duvarın altında kalırız denmişti. Ya kim kalacaksa kalsın, nasıl kalacaksa kalalım da öğrenelim ya gerçekten Uğur Mumcu'yu kim neden katletti? Bu çok önemli. Ya da Yazıcıoğlu'nu kim niye katlediyor? Hedefleri neydi? Bilelim bunlar ya. Rahmetli evet. Turgut Özal'ı niye zehirlediler? O da biliyor musunuz bu meseleyi çözmek istiyordu ama
1: evet.
0: Ömrü vefa etmedi.
1: Evet.
0: Adımlar atacaktı. Eşref Bitlis Paşa hayatını kaybetti. Böyle
1: evet.
0: Çok
1: evet.
0: Acı sonuçlar aldık biz.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Bunları bir netleştirelim. Yani ki hangi bir şey varsa ne diyorsunuz, istihbarat servisi varsa bu işin içerisinde, hangi ülkenin
1: evet,
0: ya da hangi
1: evet,
0: şey istihbarat servisi varsa bunu net bir şekilde halkla 3 senede sürse şey yapalım, düşmanlığı tanıyalım düşmanımızı ya.
1: Evet.

0: Yani bunların mutlaka işte PKK ile yaptığı mücadelede, PKK ile Türkiye'nin yaptığı mücadelede gelişmelerden dolayı öldürüldüler bunlar. Bakın ben size söylüyorum. Yani PKK ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğini Muğur Mumcu söylemişti. Muhsin Yazıcıoğlu'da çok önemli bir rol üstlenmişti o zaman biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra bunu da hayattan sonlardılar. Turgut Özal da aynı şekilde hareket etmişti. Turgut Özal da tam bitiriyordu. O zaman zehirlendi diyorlar.
1: Evet.
0: Zehirlendiği kesin aslında. Yani bunu ben yurt içindeki yurt içinde bu işe soyunmuş olanlar olabilir ama benim edindiğimiz bilgilerime göre aslında bunun işi dışarıya dayanıyor Hatta Bey. Yani özellikle Amerika'ya dayanıyor benim anladığım kadarıyla bu işin suikastların temelinde yatan bu gerçek var. Evet. Yani tabii Amerika'yı nasıl suçlarsın, neden suçlarsın ama bunu ben bilmiyorum. Ama bunu ben ortaya çıkartacak olan mutlaka güçler var Türkiye'de. Bakın,
1: İnşallah tabii.
0: Bunu ortaya çıkaracaklardır.
1: Mutlaka yerli ve yabancı işbirlikçilerini ortaya koymak lazım. Hakikaten millet düşmanını tanımak istiyor.
0: Evet, artık bakın teröristiz Türkiye'ye geçtik, tamam mı? Her şey bitti. Hani sıfırdan başlıyoruz yeniden. Yeni döneme. Artık bu teröristiz Türkiye öncesinde bu yaşanan olayların mutlaka açıklığa kavuşturulması lazım. Yani hiçbir soru işareti kalmaması lazım insanların kafalarında.
1: Evet.
0: Yani özellikle Türkiye'nin lideri ya Turgut Özal, Allah'ını seversen ya. Türkiye'ye çağ atlatan başkan da o aslında.
1: Tabii. Yani. Şimdi öbür tarafta mesela Uğur Mumcu yani az buz adam değil ki. Yani adam bir şey bulmuş. Bir şeyin affedersiniz ucundan tutmuş. Bunun kardeşiyle de paylaşıyor. Yani aile biliyor bu sırrı.
0: Evet,
1: ya ben çözdüm ben buldum diyor. Mesela ama tam bu konjonktürde bir 28 Şubat çöktü memleketin üzerine.
0: Adamı
1: alıp götürdüler harp akademilerinde askeri okullarda konferanslar verdirdiler. İrtica ile ilgili konferanslar verdi. Sonrasında katledilince aha dediler bunu dinciler yaptı. Mütedeyyin insanların üzerine sonra İran'a götürüp dayandırdılar. İran
0: hep
1: yaptı dedi. Tuhaf bir şey ya.
0: Evet. Yani işte dediğim gibi yani bu işlerin mutlaka bütün ayrıntılarını ortaya çıkartılması lazım aslında. Yani
1: çok değerli yani.
0: Hiçbir soru işareti kalmaması lazım. İnşallah ben Akın Güllek'ten çok ümitliyim. Bu işe de mutlaka çözüm bulacaktır benim gördüğüm bildiğim kadarıyla. İçimizdeki bu kanayan yaraya mutlaka merhem olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, bir disiplin dahilinde devlet ciddiyeti içerisinde savcılarımız gece gündüz çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. Şimdi efendim gelelim Merkez Bankası'nın rezervleri bir haftada 13.7 milyar dolar arttı. Tam yani 178.2 milyar dolara ulaşmış. Bu nasıl oldu? Yani çok enteresan. Kasamızda para var Necmettin Bey. Yani bunu nasıl kazandık? Kasa tam takır değil yani.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Vallahi yani.
0: Kasa doluyor Hatta Bey ya.
1: Evet, bu çok önemli yani.
0: Yani yabancılar geliyor, rezervler artıyor. Yani bunu bu şekilde gelişmek lazım. Yani 7 Ağustos haftasında 13.7 milyar dolar artmış bir haftada ya. 178.2 milyar dolara yükselmiş. Fakat ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Yani altın fiyatlarındaki yükselişten dolayı biraz sonra konuşacağız inşallah.
1: Evet onu kaçırmayalım.
0: Merkez Bankası'nın altın rezervleri de artmaya başladı. Altın rezervleri yükselince Merkez Bankası'nın rezervleri de arttı. Yani 3 gün içerisinde 4.5 milyar dolar daha artmış. Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani 178'in üstüne 4.5 daha koyun. 183 milyar dolara dayandı Merkez Bankası'nın rezervleri. Biliyorsunuz 30 Ocak'ta 2016'da 218 milyar dolarla zirveye ulaşmıştı Merkez Bankası'nın rezervleri. Fakat sonra düştü. İşte bu petrol krizi dolayısıyla 149 milyar dolara kadar düştü.
1: Evet.
0: Şu anda tekrar yükselişe geçti. Merkez Bankası'nın rezervlerinin yükselmesindeki en büyük etken yabancı yatırımcıların tahvile yönelmeleri, yani Türk tahvillerine kapışmaları. Tahvillerdeki faizler cazibeli geliyor onlara. Yani avantaj getiriyor. Bunlar da tahvillerden alıyorlar. Bol bol para kazanıyorlar.
1: Evet, o da var ama ne olursa olsun ben tabii bu teknik yöntemlerin dışında Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması, kasasının dolu olması aslında piyasalara da güven veriyor. Hepimize güven veriyor.
0: Tabii.
1: Eskiden yani bir döviz meselesi vardı bizim. Hop evet. Bir bakardınız efendim, bir gecede 2,5 katına çıkan günleri hatırlıyoruz hepimiz.
0: Doğru.
1: Şimdi Merkez Bankası derhal müdahale ediyor. Elindeki parayı piyasaya sürüyor. Oradan yukarı çıkamıyor. Frenliyor. Mesela bu bakımdan bile çok değerli bu.
0: Tabii. Mesela şu anda en güçlü alıcı şu anda Merkez Bankası piyasada tabii.
1: Evet. Yani
0: adamlar satışa çıkartıyorlar. Kimse almıyor ki. Sadece herkes satıyor. Vatandaş da satıyor. Şirketler de korku kalmadı şirketlerde biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Enflasyon altında gerçekleşti kurları artışı
1: tabii.
0: Bu çok önemli bir gelişme. Şirketler rahatladılar. Kur riski kalmadı şu anda. O yüzden de rahat yatırım planı yapıyorlar ileri dönük olarak. Bol döviz kredisi kullanabiliyorlar. Korkmadan döviz kredisi kullanıyorlar. Zira aldıkları dövizleri zamanı geldiğinde zarara uğramadan kapatabiliyorlar. Hatta kâra geçiyorlar. Yani aldığından daha düşük oluyor fiyat. Bu yüzden de yani dolar şu anda 47 lira 73 kuruştan işlem görüyor. Yani çok düşük fiyat. Yani %19 artmış vaziyette yılbaşından bu yana kurdaki artış, ama enflasyon %22, %23 seviyesinde.
1: Tabii.
0: Yani bunu bu şekilde değerlendirelim.
1: Yani mesela ben çok iyi niye alsın döviz mesela hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Yıllar önce Kızılay'dan yürürken ya birkaç tane böyle yaşlı hacı amcalar, sakallı hacı amcalar bastonlarıyla ceplerinden para çıkarıyorlar. O döviz bürolarından döviz alıyorlar. Dedim ki niye alıyor hacı amca? Maaşımı aldım diyor. Döviz de değerli diyor. Para orada kalır diyor.
0: Evet.
1: Öbür tarafta şey yapmıyor diye millet yatırım aracı olarak da şey yapıyordu.
0: Kullanıyordu tabii.
1: Yani şey yapıyordu ama şimdi yatırım aracı olarak görmüyor. Dolayısıyla gitmiyor, almıyor. Belki iş adamlarına ya da holdinglere, şirketlere lazım oluyor. O da yıl başlarında herhalde açıkları varsa.
0: Onlar ihtiyacı oldukları zaman alıyorlar. Aslında tabii döviz yatırım aracı değil, kesinlikle değil şu anda. Bakın.
1: Tabii yatırım aracı yani, olmaktan çıktı artık. Onu demek istiyorum.
0: O,
1: evet.
0: Sizin söylediğiniz dönemlerde ben de takip ediyordum piyasaları. Bir ayda %5 artıyordu fiyatı ya. %5. Adamın mesela maaşını yatırıyordu ay başında, dediği gibi memurlar. Hepsi alan maaşları gidip ay başında şey yatırıyorlardı. Memurlar da 15'ine yatırıyorlardı.
1: Tabii.
0: %5 para kazanıyordu. Ekstradan %5 para. Oh ne hala memleket.
1: Tabii yani.
0: Bu çok kötü bir tabloydu. Tabii.
1: Gerçekten
0: Türkiye için.
1: De öyle. Ya.
0: Ona göre de tabii enflasyon yükseliyordu. Maliyetler artıyordu.
1: Evet.
0: Sabit gelirli olan insanlar çok büyük bir sıkıntı çekiyorlardı. Şu anda çok rahat bir durumdayız. Tabii. Bakın Türkiye'nin döviz rezervlerinin güçlü olması Türkiye'nin kredi notunun artmasını beraberinde getirir.
1: Evet.
0: Zaten kredi kuruluşları bunu açıkça söylediler biliyorsunuz. Dediler ki Türkiye'nin döviz rezervleri arttığı sürece bizim not arttırma imkanımız güçlenecek dediler. Not arttığı zaman daha çok sermaye gelir. Yatırıma, doğrudan yatırıma sermaye gelir. O zaman da daha da düşer fiyatlar. Yani evet. Bunu bu şekilde görmek, değerlendirmek lazım.
1: Doğru.
0: Dediğim gibi yani şu anda Türkiye çok olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız.
1: Evet, şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı enflasyonu merakla bekleniyor.
0: Evet.
1: Yani eğer tahminleri aşan yüksek bir sonuç ortaya çıkarsa Fed'in faiz beklentisi güçlenecek.
0: Evet.
1: Haziran ayında yanılmıyorsam TÜFE çok düşük çıkmıştı.
0: Evet.
1: Bu konuda ben bilgi istiyorum efendim, eğer mümkünse. Evet. Bizi yani aydınlatın lütfen.
0: Şimdi Haziran ayında biliyorsunuz petrol fiyatları $70 seviyesindeydi.
1: Evet.
0: Yani çünkü o zaman işte Hürmüz Boğazı'nda, Hürmüz'le ilgili Amerika arasında, İran'la Amerika arasında bir anlaşma zemini oluşmak üzereydi ondan sonra. Bu gerilimin azalması dolayısıyla petrol fiyatı $70'a kadar düştü. Hatta $68 indi Brent Amerikan petrolü. O zaman da tabii Amerika'da enflasyon düştü. Normal olarak düştü. Ama Temmuz ayında Brent petrolün fiyatı 80 ile $85 arasında işlem gördü.
1: Evet.
0: Yani çok yüksek, $10-15 artış var. Bu artış otomatik olarak şeye yansıyacak, söyle şunu adını. Yani fiyatlara yansıyacak, Amerika'daki enerji fiyatlarına yansıyacak, petrol fiyatlarına, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Bundan tabii tüketimi arttıracak benim gördüğüm kadarıyla. Tüketim arttığı zaman enflasyon da yükselecek. Bu yüzden ben yarın açıklayacak enflasyon işte yıllık bazda %3.4 artması bekleniyor. Eğer bunun üzerine bir rakam ortaya çıkarsa çıkabilir. O zaman da altın şu anda kaç dolardan işlem veriyor? Ben size hemen söyleyeyim.
1: Ons değil mi efendim?
0: Evet, altın onsu. Bir dakika. Evet, 4373 dolardan işlem görüyor altın onsu şu anda.
1: Oldu yani mu?
0: Evet, 24 ayak ülke altını gramı 6680 lira. Yani benim gördüğüm, anladığım kadarıyla şu anda altın kısa vadeli zirveye ulaşmış vaziyette. Yani yatırımcılar bu riski göze almamalı. Eğer yarın Amerika'daki enflasyon yüksek çıkarsa, o zaman faiz artışı gündeme gelecek. Faiz artışı gündeme geldiği zaman altın olumsuz etkilenir. Aşağı gelir yani otomatik olarak. Zaten şu anda faiz artışının gündeme geldiğinin en güvenli ispatı 10 yıllık Amerikan tahvillerinden belli Hatta Bey.
1: Evet.
0: İnsanlar eldeki tahvilleri satıyorlar. 4.71'e kadar yükseldi tahvillerin getirisi. Tahvili satıyor ki elindeki yeni çıkacak tahvilden almak için. Çünkü tahvil yükseldiği zaman getirisi azalıyor. Ters orantılı bunlar. Yani tahvilin getirisi yükselince faiz getirisi azalıyor. Yeni çıkan tahvilden almak için eskileri satıyorlar. Bu güvenli liman aslında Hatta Bey. 10 yıllık Amerikan tahvili. Yani tahvil yükseldiği zaman altın düşer. Şu anda altını 4373 dolardan gelişme ne biliyor musunuz? Çin Merkez Bankası'nın Temmuz ayında 20 ton daha altın aldığının haberinin yayılmış olması.
1: Peki yani, Asya Merkez Bankalarının piyasadan yoğun alım yaptıkları söyleniyor.
0: Evet.
1: Siz
0: evet.
1: de belirtiyorsunuz Çin evet. diyorsunuz. Sadece Çin evet. mi yani?
0: Diğer Asya ülkeleri de alıyorlar.
1: Niye? Yani. Niye yapacaklar?
0: Yani dolara güvenmiyorlar.
1: Ha dolara güvenmiyorlar.
0: Dolara güvenmiyorlar. Dolar.
1: Ellerin Çin'in herhalde Amerika kadar kasasında dolar vardır diyorlar. Öyle enteresan iddialar yani son yıllardan çok dillendirildi.
0: İşte bir buçuk trilyon dolarlık hazine
1: var. Evet diyor. Enteresan bir şey yani.
0: Yani esasında 2,5 trilyon dolarlık hazine bonosu var elinde. O da ayrı mesele yani.
1: Ya.
0: Amerika'yı isterse çökertebilir şu anda Çin. Ama bunu yaparsa tabii kendi büyük zararı olacak. Onun için
1: nasıl büyük zarara uğrayacak?
0: Satarsa getirileri düşecek. Büyük zarar
1: ha, ondan dolayı.
0: Tabii. Yani
1: dolara dokunanı ya dolar yakıyor diyorsunuz yani.
0: Ya dolar dünya para birimi olmaktan yavaş yavaş uzaklaşıyor tabii.
1: Yani öyle mi?
0: Ama dünyanın en büyük sıkıntısı onun yerini alacak yeni bir para birimine ulaşılamaması. Yani yeni bir para birimi oluşturulamamasından dolayı kaynaklanıyor. Yani bir araya gelemiyorlar zira Amerika'da, Avrupa'da ekonomi çok sıkıntılı vaziyette şu anda. Yani baksanıza Avrupa'da sıcaklar ortaya çıktı ya, yakıcı sıcaklar. Yakıcı sıcaklardan dolayı Avrupa ekonomisinde 180 milyar euroluk bir zarar oluşmuş.
1: Eyyami Bahur'dan.
0: Evet, o kurs bir rakam. 180 milyar euro. Ondan sonra bu Avrupa'nın büyüme hızını düşürecek diyorlar. Bu gelişme. Yani bu para harcanmış edildiler. Yani çok büyük bir darbeyle karşı karşıyalar. Yani hem ilahi bir darbe yiyorlar hem
1: tabii.
0: de ekonomide darbe yiyorlar.
1: Gazze'deki yani, fotoğrafları gördükçe evet, o evet bir yerlerden çıkıyor onlar. Sessiz kaldıkça tokat yiyorlar evet, ama maddi değerlere inandıkları için bunu algılamakta güçlük çekiyorlar.
0: Evet, İsrail'e sen ne kadar destek verirsen ona Almanya özellikle silah gönderiyor utanmadan, sıkılmadan. Yazıklar olsun ya. Adamlar çadırda yaşıyorlar ya. Çadırda yaşıyor da su yok ya, su yok.
1: Bir de gidip bombalıyor ya.
0: Bombalıyor ya. Vallahi canavar yapmaz vallahi billahi bunu evet. yaptıklarını ya. Ya bu kadar hain bir millet ben hayatımda ilk defa gördüm Hatta Bey ya. Bu adamların...
1: İnsan düşmanı bunlar ya.
0: Ya bunlar insan değil Hatta Bey. Hakikaten insan
1: evet,
0: değil.
1: Yani hakikaten i̇nsan böyle şeklinde, insan düşmanı. Kim olursa olsun.
0: İnsan şeklinde mahluk Hatta Bey bu adamları ya. Vallahi billahi ya. Yani canavar görüyorlar ya. Her Filistinli öldürülmeli diyor adam ya. Şuraya bak ya.
1: O evet en iyi Filistinli ölü Filistinli diye bir dönem söylediler ya ağızlarından kaçırdılar evet.
0: Olur mu öyle şey ya? Yani yazık. Allah görmüyor mu senin bütün yaptıklarını? Yani mutlaka cezalarını çekecekler.
1: Evet.
0: Fakat dediğim gibi yani Avrupa'da şu anda felaketin eşiğine gelmiş vaziyette. Tabii Avrupa'nın sıkıntıya düşmesi bizim ihracatçılar arasında pek olumlu bir gelişme değil maalesef.
1: Hmm.
0: Biliyorsunuz biz özellikle Almanya'ya ihracatımızın %50'sini yapıyoruz biz.
1: Buyur.
0: Çok önemli bir pazarımız bizim açımızdan.
1: Hı.
0: Bu bakımdan da ihracatçılar büyük sıkıntı yaşıyor. İşte hükümet de bunu önlemek için sürekli destek veriyor. Yani kredi açıyorlar. Ondan uzun vadeli kredi veriyorlar. Bu yüzden de bir destek devam ediyor. Evet.
1: Yani tekstildeki sıkıntı biraz da oradan evet. kaynaklanıyor.
0: Oradan kaynaklanıyor. Evet oradan kaynaklanıyor.
1: Yani o pazarı Allah muhafaza tam da kaybetmemek lazım tabii. Yeni pazarlarda bulunuyor ama bu arada.
0: Evet ama İran'ın sıkıntısı şu, tabii diyorlar ki Türk lirası çok değerli diyorlar, tamam mı? Bizim mallarımız Avrupa'da pahalıya satmak zorunda kalıyoruz diyorlar.
1: Evet.
0: Yani Türk lirası değerli olduğu için. Türk lirasının değerini düşürelim ki diyorlar. Yani faizleri indirin diyorlar ki Merkez Bankası'na. Faizleri indirin zaman Türk lirası değer kaybedecek. Değer kaybettiği zaman daha ucuz ürünlere biz satmak zorunda kalacağız. Pazar payı artacak diyorlar ama Merkez Bankası da faizleri düşürdüğü zaman enflasyon patlayacak. Ya zaten şu anda düşürmekte zorlanıyoruz enflasyonu, biliyorsunuz.
1: Yüksek
0: enerji fiyatlarından dolayı yani. Nasıl yapacak Merkez Bankası? İşte Perşembe günü enflasyon raporu açıklayacak Merkez Bankası, biliyorsunuz. Yılın 3. enflasyon raporu. Burada nasıl bir tablo, nasıl bir mesaj verecek çok merak ediyorum ben. Fakat Eylül ayında biliyorsunuz faizde indirim bekleniyordu. Fakat şu anda bu indirim ihtimali zayıflamış vaziyette Atar Bey. Bakın bugün bankalara yoğun satış geldi Borsa İstanbul'da. %2-%3'e varan kayıplar var. Niye? İşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edecek olması bankaların elini kolunu bağlıyor. Sıkı para politikası demek yüksek faiz demek. Yüksek faiz demek yüksek az kredi kullanmak demek.
1: Para satamıyor yani.
0: Az, tabii kredi hacmi daraldığı zaman otomatik olarak da bankaların kârı azalıyor. Yani bu iki açmaz arasındayız biz. İşte inşallah bakalım bizim bulduğumuz enerjiler hayata geçerse biraz yurt dışındaki bu fırtınadan az etkileneceğiz ama onu yapmak için de uzun bir zamana ihtiyaç var. Türkiye petrolleri anlamı takviye biliyorsunuz. Bütün yani her tarafında petrol arıyor. Çok önemli yani Afrika'ya gittik, Karadeniz'e gittik. Her yere gidiyor ondan sonra. Çok başarılı sondajlar yapıyor ama bunların tabii ortaya çıkması uzun zaman alıyor. Tabii
1: yıllar kadar, alıyor.
0: Yıllar alıyor, evet, evet.
1: Mekke anlaşmasına biraz umut bağlayalım. Bakalım neler olacak. Yeni ortaklıklar, yeni anlaşmalar. Evet.
0: Çok ümitliyim. Yani oradan büyük bir sermaye akışı yaşanacak Türkiye.
1: Para var yani.
0: Tabii para var. Bir de güvenli ülkeye para gelir Atay Bey. Yani seni savunma alanında güçlendiren bir ülkeye sen niye yatırım yapmıyorsun ki?
1: Doğru.
0: Değil mi yani? Yani bu karşılıklı şeyler, menfaatler ilişkisi söz konusu.
1: Evet. Necmettin Bey çok teşekkür ederiz bugün.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel'le piyasaları ve gündemi değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ara asmadık efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
4: TGRT FM.

0: Lastik Papuçlar. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Kayıt montaj Engin Karagöz. Evli ve mutlu bir hayatı olan emlak komisyoncusu Geri'nin karısı bir gün evlerinin bodrumunda bir çift lastik papuç bulur. Polis şefi Bill, papuçların 4 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Diana'ya ait olduğundan şüphe eder. Ailesine gösterince de papuçların kaybolan kıza ait olduğu kesinleşir.
1: Bunlar kızımın papuçları Bay Kral. Yavrumun papuçları.
2: Bundan eminsiniz değil mi?
1: Elbette eminim. Başkalarının papuçuyla karışmaması için içine o harfleri ben yazmış. Yavrum bir tane.
2: Bakın, sizi üzmek istemezdim ama görevim bunu gerektiriyor.
1: Biliyorum. Siz bakmayın bana.
2: Mümkünse yarın merkeze gelin. Papuçların kızınıza ait olduğunu bir zabıtla tespit etmemiz gerekiyor.
1: Tabii geliriz Bay.
2: Tekrar sizi üzdüğüm için bizi bağışlayın lütfen. Şimdi müsaadenizle.
1: Durun, ben de geliyorum. Sizi kapıya kadar geçireyim.
2: Peki.
1: Bil, kızımın papuçlarını nerede buldun?
2: Geri Malone'un bodrum katında. Karısı bugün bir şey almak için bodruma indiğinde iki sandık arasında bulmuş. Sonra da bize haber verdiler.
1: Bu Geri Malone denen adam kim? Nasıl biri?
2: İyi bir insandır. Evine bağlı, karısını seven, hatta karısından biraz da korkan biri. Bir emlak ofisinde çalışıyor.
1: Yani bu işi onun yaptığını söyleyebilir misiniz?
2: Hiç sanmam. Papuçların oraya birisi tarafından bırakıldığını sanıyorum. Ayrıca kızınız kaybolduğu sırada bana nerede olduğunu da söyledi.
1: Söyleyebilir ama ispat etmesi gerekir, öyle değil mi?
2: Elbette, ispatlamalı, bunu araştıracağız.
1: Cinsel sapkınlıklar konusunda sanırım yeteri kadar bilgiye sahipsindir Bil.
2: Bu işin uzmanı değilim ama yine de...
1: Ya bakın, bu tür kişiler kurbanlarına ait bir şeyi mutlaka saklarlar. Hı hı. Bu iç çamaşırlarından biri olduğu gibi bazen de bir çift pabuç da olabilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz Bay Bil?
2: Sizi gayet iyi anlıyorum, merak etmeyin. Yarın sabah ilk işim Geri Malone'un söylediklerinin doğru olup olmadığını araştırmak olacak. Şimdi doğruca Geri Malone'un bahsettiği barın sahibiyle görüşmek istiyorum. Bay Herb, şu küçük kızın yani Diana'nın kaybolduğu günü hatırlıyor musun?
3: Hatırlamaz olur muyum şef? Aradan ne kadar geçti ki?
2: 4 ay geçti Herb. Az bir zaman değil değil mi?
3: Fark etmez şef. Ben hatırlıyorum.
2: Güzel. O gün emlak ofisinde çalışan Geri Malone sizin barınıza gelip birlikte soğuk bir şeyler içtiğinizi söyledi. Bunu da hatırladın mı?
3: Evet hatırladım. Daha bugün öğleden sonra Geri ile kızın kayboluşunu konuştuk. Böylesine çabuk ve kolay hatırlamamın sebebi de bu. 13 Mayıs günü saat 4'te burada birlikte içtik.
2: Bundan kesinlikle eminsiniz değil mi?
3: Elbette, isterseniz yemin bile edebilirim.
2: Pekala, teşekkürler. Ben Geri Malone'u severim. Sözleriniz de üzerimden büyük büyük kalkmış oldu doğrusu. İyi geceler.
3: İyi geceler şef.
4: Polis şefi gideli neredeyse 2 saat oldu. Papuçlarla ilgili beni arayacağına söz vermişti oysa. Alo.
5: Alo Malone, ben Bill Craft. Kızın babası papuçları tanıdı.
4: Sahi mi?
5: Evet, papucun içindeki harfleri de kendi yazmış zaten.
4: Bu çok korkunç bir şey.
5: Ne yapalım ki öyle. Bu hikaye bütün ilginin karınla senin üzerine toplanmasına yol açacak. Beni anlıyorsun değil mi?
4: Sen gittiğinden beri düşündüğüm buydu zaten. Bizim için ne şanssızlık.
5: Bence tam tersine. Şanslı bile sayılırsın dostum.
4: Anlayamadım.
5: Şu Herb'le konuştum. Senin bana söylediklerini doğruladı. Gerçekte 4 ay önce geçen bir olayı insanın hatırlaması çok zordur. Bu da senin şanslı olduğunu gösteriyor.
4: Çifte şans Bil. Benim hatırlamam da olağanüstü bir şey. Aslında hiçbir şeyi doğru dürüst aklımda tutamam.
5: Neyse, bu seni temize çıkartıyor. Ama bodruma gelince...
4: Evet, ne olmuş bodruma?
5: Yarın sabah birkaç kişiyle gelip iyice gözden geçirmem gerekiyor. Her tarafı arayacak ve gerekirse toprağa kazacağız.
4: Yoksa kızın bizim bodruma gömüldüğünü mü düşünüyorsun?
5: Neden olmasın? Her şeyi araştırmak zorundayız. Biz gelene kadar bodruma inmeyin, tamam mı?
4: Merak etme, inmeyiz Bil. İyi geceler dostum.
5: İyi geceler.
4: Vay be. Demek olay günlerde olduğumu hatırlamasam ya da Herb şahitlik etmese kızın kayboluşu üzerime kalacaktı. Hemen Luke'u arayayım. Benden haber bekliyordu.
6: Alo.
4: Luke, ben Geri.
6: Ben de senden haber bekliyordum dostum. Neden bu kadar geciktin?
4: Polis şefi yeni aradı. Papuçlar maalesef dayanaya aitmiş.
6: Yapma be. Görüyor musun? Şimdi senden şüphelenecekler.
4: Şüphelendiler bile. Ama olay gününde Örb'ün barında olduğumu söyledim. Örb de bunu doğrulayınca şüpheler üzerimden kalktı.
6: Harika. Ama bu durumda bile işin yine de çok zor.
4: Nedenmiş o?
6: Haber duyulduğu zaman gazetecilerin nasıl başınıza üşüşeceklerini bir düşün. Az önce karımla konuştum. Bizden kimseye bahsetmesen iyi olur. Ne papuçları gördük ne de başka bir şey biliyoruz, tamam?
4: Çok geç dostum. Polis şefine sizin papuçlara dokunduğunuzu söylemek zorunda kaldım. Parmak izi arayacak ya. Kusura bakma.
6: Ya. Neyse, olan olmuş. Karıma papuçların kıza ait olduğunu söylediğinde epey canı sıkılacak. Her neyse dostum, iyi geceler.
4: İyi geceler. Bunlar da aile dostumuz olacak. Neymiş? Aman bizden kimseye söz etme. Bize ne olursa olsun ama kendilerine bir şey olmasın. Vakit geç oldu. Ben yatayım artık. Yarın hareketli bir gün olacağı benzer. Alan. Uyumuş. Haberi yarın veririm artık. Tamam tamam, uyandım. Şu saatte olması uyanacağım yok. Alan yatakta yok. Hayret. Evlendiğimizden bu yana ilk defa bu saatte kalkmış. Herhalde kahvaltıyı hazırlıyordur. Alan, karıcığım. Evde yok. Dışarı mı çıktı yoksa? Masada bir not var. Gary, dün gece Luke'la yaptığın konuşmayı dinledim. Bu olay bize aile üzücüye benzer. Gazetecilerin ve polislerin bizi rahat bırakacağını sanmıyorum. Böyle şeylerden nefret ettiğimi bilirsin. Birkaç günlüğüne anneme gidiyorum. Nerede kaldığımı birine söylersen seni hayatım boyunca bağışlamam. Yarın sana telefon etmeye çalışacağım. Sevgiler, Alan. Fareler batan gemiyi terk etmeye başladı. Bakalım karımdan sonra onu kimler takip edecek? Bu saatte gelen de kim? Sakın Alan olmasın. Belki de fikrini değiştirip geri döndü.
7: Hey! Neler oluyor? Bill, sen mi getirdin bunları buraya?
8: Bir dakika efendim.
9: Arkadaşlar, bir dakika. Birkaç saatten saklamak isterdim ama Çavuş Şen, ben merkeze gelmeden ağzından kaçırmış. Görüyorsun ya, gırtlağına kadar bu işin içine girdin artık.
10: Papuçları nerede buldunuz acaba?
9: İnanılmaz bir şey. Şu hale bak. Bill, evimi işgal etti bunlar. Basını bilirsin geri. Sık dişini, birazdan çekip giderler.
11: Merhaba bayım. Ben Sen gazetesinden Sam Carson.
4: Gazetenizi her gün okuyorum Bay Carson.
9: Gary, sen Sam'le konuşurken ben de diğer gazetecileri bodruma indirip papuçların bulunduğu yeri göstereyim bari.
4: Tamam, olur Bill.
9: Arkadaşlar beni takip edin. Sizi bodruma indireceğim. Orada resim çekebilirsiniz. Hadi. Bu taraftan, evet bu taraftan. Bu taraftan gelin.
4: Sanırım siz gazetenin yazı işleri müdürüsünüz. Neden bu olayı muhabirleriniz değil de siz takip ediyorsunuz?
11: Bu işle ilgilenen iki muhabirim burada Bay Gary. Ama önemli olayları bizzat ben takip ederim. Oldukça pis bir iş değil mi?
4: Hem de ne pis.
11: Lastik babuşların bodrumunuza nasıl geldiğini biliyor musunuz peki?
4: Hayır, bilmiyorum. Karım bir şey aramak için bodruma indiğinde bulmuş.
11: Yolda polis şefiyle konuştum. O size inanıyor. Ama şehir halkının onun gibi düşüneceğini doğrusu sanmıyorum.
4: Ne düşünebilirler ki? Kızın kaybolduğu gün nerede olduğumu polis şefine söyledim.
11: Söylediniz. Ama herkes sözlerinizin doğru olup olmadığını tartışacak tabii.
4: Sözlerimin doğruluğunu barmen doğruladı.
11: Biliyorum. Size gelmeden önce ona telefon etmiştim.
4: Ne dedi size?
11: Tabii size ve polise söylediklerinin aynını. Yani küçük kızın kaybolduğu gün ve saatte onun barında birlikteymişsiniz. Ama uyanık bir savcı onu şaşırtıp olayları birbirine karıştırmasına sebep olabilir.
4: Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz?
11: Bakın, aradan 4 ay geçmiş. Savcı Herb'e nasıl hatırladığını sorabilir. Bu şekilde verdiği cevap inandırıcı gelmeyebilir. Ben bunun için Herb'den o günü unutamayacağı bir olay bulmasını, örneğin ödediği yüklü bir faturayı ya da çıkan gürültülü bir kavgayı hatırlamasını söyledim. İyi yapmamış mıyım sizce?
4: Bunu hiç düşünmemiştim. Ama doğru söylüyorsunuz.
9: Geri.
4: Hayrola Bill.
2: Sana kötü haberlerim var dostum. Az önce Bodrum'da bir etek, bir bluz, bir kazak, bir çift beyaz çorap, okul kitapları ve bir de iç çamaşırı bulduk.
11: Ne? Bodrum'un neresinde buldunuz bunları şef?
2: Kazı sırasında toprağa gömülmüş olarak bulduk.
4: Peki bunlar Diana'nın giysileri mi?
2: Büyük bir ihtimalle evet. Gerçi annesi ve babasına göstereceğiz ama kitapların üzerindeki etiketlerde Diana'nın adı ve soyadı yazılıydı. La kahretsin. Bütün bunların bir cevabı olmalı Geri. Söyler misin bu işi sen yapmadıysan bütün bunlar nasıl Bodrum'a gömüldü?
4: Bilmiyorum Bill. İnan bütün bu olup bitenlerden hiçbir şey anlamıyorum.
2: Nasıl anlamazsın? Senin Bodrum'undan çıkıyor bunlar. Hala bir şey bilmediğini söylüyor. Olup biteni anlamadığını tekrarlayıp duruyorsun.
4: Bill, yemin ederim ki benim bu işlerden... Dur. Şimdi aklıma geldi. Ama hayır. İmkansız bir şey bu.
2: Nedir o imkansız olan? Açık söyle de anlayalım.
4: Genç kızın kayboluşundan bir hafta sonra seçimler yapılmıştı.
2: Evet.
4: Bizim garajda da bir seçim sandığı konuldu. O sırada evde değildim, çalışıyordum. Salı günüydü galiba.
11: Doğru. Seçimler hep salı günü yapılır.
2: Evet sonra?
4: Sonrası bu. Oy vermeye gelen herkes garajdan Bodrum'a rahatça geçebilir. Kapının kilitli olmadığını sen de gördün. Bunun aynen öyle olduğunu iddia edemem tabii. Bilmiyorum. Aklıma daha başka bir şey gelmiyor.
2: Haydi. Bir anda şüphelilerin sayısı yüzlerce kişiye çıktı. Bu seçimleri hatırlıyor musun sen?
11: Evet. 17 Mayıs günüydü. Pek ilgi duyulmayan belediye seçimleriydi. Çoğunluk oy bile vermedi. O gün Malo'nun garajına gidip oy verenlerin pek fazla olduğunu sanmıyorum bile.
2: Neyse. Yine de her birini teker teker gözden geçirmemiz gerekecek. Seçmenlerden birinin nasıl olup da kolunda koca bir paketle Bodrum'a inip kimsenin dikkatini çekmeden işini bitirerek geri döndüğüne pek aklım yatmıyor ya. Dur bir dakika. Geri, bu işi sana kastı olan biri de yapabilir değil mi? Bu kasabada düşmanın var mı hiç?
4: Hayır, sen de bilirsin ki herkesle aram iyidir. Herkes sever beni.
2: Doğru, biliyorum. Ama yine de bir kere sormak gereğini duydum doğrusu. Şimdi bu elbiseleri kızın ailesine göstererek kıza ait olup olmadığını tespit etmeliyim. Sonra da seçimlerde oy kullananların adlarını bulmaya çalışacağım.
11: Ben de gazeteme gidip haberi yazayım. Sonra görüşürüz Geri.
2: Malone, benden izin almadan şehri terk edeyim deme sakın. Alo Frank. Geçen seçimde Geri Malone'un garajında oy kullananların isimlerini istiyorum. En kısa zamanda. Bakalım bundan bir sonuç çıkacak mı? Polis merkezi, ben Şef Bill Craft.
12: Şef, ben Altın Külçe Barı'nın sahibi Herb Short.
2: Ha, ne oluyor?
12: Sabahleyin gazeteci Sam Carson beni arayıp Geri Malone'un kızın kaybolduğu gün benim barımda olup olmadığını sormuştu.
2: Ne olmuş? Dün gece ben de sormuştum aynı soruyu. Sen de benim barımdaydı. Birlikte oturup içki içtik demiştin.
12: Şey... Dün gece anlattıklarım yanlıştı.
2: Ne? Ne demek yanlıştı?
12: Dün öğleden sonra Geri Malone'la oturup konuştuğumuzda kızın kaybolduğu gün burada benimle içtiğini kendi söylemişti. Siz sorunca ben de düşünmeden öyle demiştim.
2: Düşününce bunun doğru olmadığını mı anladın yoksa?
12: Evet. Araştırma yapınca Geri Malone'un o gün burada olmasının imkansız olduğunu fark ettim.
2: Sahi mi?
12: Evet. Gazeteci Carson'ın telefonu aklımı başıma getirdi. Bana o günü hatırlamam için bir takım sebeplerin olması gerektiğini söyledi. Öyle laflı olmaz dedi.
2: Evet, doğru söylemiş.
12: Bunun üzerine o günle ilgili bir olay bulabilmek için kafamı yokladım. Sonra defterlerimi karıştırdım. 13 Mayıs günü saat 4'te barımın açık olmadığını hatırladım.
2: Ne? Bundan emin misin Herb?
12: Nasıl olmam efendim? Resmi defterler yanımda. Ona bakarak kapalı olduğunu söylüyorum.
2: Peki barın niçin kapalıydı Herb?
12: O gün mutfakta bir yangın başlangıcı olmuştu efendim. Hamburger ve sosisli sandviç pişirdiğimiz ocağın ardında yağ birikmiş. Birden alev aldı. Yangın söndürme aracıyla kısa sürede söndürdü.
2: Peki sonra?
12: Ama itfaiye şefi öğleden sonra da dükkanı kapatıp mutfağı kimyevi maddelerle temizlememi söyledi.
2: Peki o gün hiç açmadın mı barını yani?
12: Açmaz olur muyum? Açtım ama saat 5'te. Bu süre içinde de dükkana müşteri girmedi.
2: Tekrar soruyorum. Bundan emin misin?
12: Elbette eminim şef. Kapı kilitliydi. İçeriye kimseleri sokmadım.
2: Peki Allah'ım. Aradığın için sağ ol. Ama bundan hiç kimseye bahsetmemeni istiyorum. Anlaşıldı mı? Bu söylediklerin çok önemli.
12: O gazeteciye Sam Carson'a da haber vermeyeyim mi?
2: Kimseye dedim Herb. Kimseye. Carson seni ararsa henüz aklına bir şey gelmediğini, gelirse haber vereceğini söyle, tamam mı?
12: Tamam şef, merak etme.
2: Teşekkürler Herb. Şimdilik hoşça kal. İşte şimdi başım belaya girdi Geri Malone. Bakalım bu pisliğin içinden nasıl çıkacaksın? Hemen Geri'yi buraya çağırtayım.
0: Lastik Papuçlar adlı eserin ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

henüz sabah sayılırdı. Kapı dövülürcesine çalındı. Hayırdır deyip açtım. Gelen 3-5 kapı ötemizde oturan yeni gelindi. Gözleri şişmiş, aka kızıla dönmüştü. Kanlı kanlı bakıyordu. Gözyaşları kirli izler bırakmıştı yanağında. Perişandı. İki elinde birer bavul vardı. Tam oturmamış kapaklarından çamaşırlar sarkıyordu dışarı. Yardıma ihtiyacı olduğunu hissettim. Hemen içeri aldım. Su verdim, çay getirdim. Önce kapandı kucağıma, katıla katıla ağladı. Konuşmadı bile. Tam teskine kalkacaktım ki annemle göz göze geldik. Bana "elleme, bırak ağlasın" işareti yaptı mimikleriyle. İlk kriz geçti, yavaş yavaş açıldı ve başladı anlatmaya. Kocasıyla kavga etmiş. Anlattığına bakılırsa olay pek kavga da sayılmaz. Adamcağıza o yüklenmiş, yemiş başının etini. "Bunun kadar umursamaz adam görmedim" dedi. "Evden haberi bile yok. Sabahın alacasında çıkıp gecenin köründe geliyor. Sanki ev otel, ben müstahdemim. Hepiniz biliyorsunuz, doğru dürüst bir mobilyamız bile yok. İnsan bir ahbabını karşılamaya utanıyor." Derin bir nefes alıp devam etti. "Kız kardeşimi göreceksiniz siz. Eniştem onu pırlantalara, ipeklilere gark etti. Kristal avizeler mi istersiniz, İtalyan mobilyalar mı? Hizmetçi, şoför, dadı. Yazın Antalya, kışın Uludağ. Sorarım size, neyim eksik ondan?" Son cıngar masa yüzünden çıkmış. Gelin hanım ısrarla bir masa istiyormuş. Tam 3 yılda tamamlayabildiği nefis dantel örtü neye yararmış masa olmazsa? Katlanıp kalmış sandıkta. Adamcağız "Alman falan da" dememiş. Genç kadının ifadesiyle sadece gülmüş ve alıp ceketini koşturmuş işine doğru. "O gülmesi yok mu, sinir ediyor beni" dedi haykırırcasına. "Dövsün, hakaret etsin. Lakin boynunu büküp gülmesin. Size nasıl anlatsam bilemiyorum. Bununki muhatap almamak gibi bir şey. Kıçık mı kıçık, sinir mi sinir?" "Hay, sizin için ne yapabiliriz ki" diye sormaz olaydım. Hemen telefon etmeliymişim babasına. Gelip alsınmış onu. Dayanamayacakmış artık. Annem kıpırdanmaya başladı. Kenarından, köşesinden girdi mevzuya. "Öyle bir harekete sakın kalkışma" dedi. "O cürmü hiçbir erkek affetmez." Sonra ekledi. "Dönüşü olmayan bir yola giriyorsun. Ok bir kez çıkmaya görsün yaydan." Kadıncağız bir an afalladı. Annem fırsatı değerlendirip üstüne üstüne gitti. "Riskli oynuyorsun. Bir hayat koyuyorsun ortaya. Annem baban bugün var, yarın yok." "Evet, hiçbir anne baba kapısına sığınan evladına git diyemez. İstese de sahip çıkar sana, istemese de. Yalnız unutma ki bu saatten sonra baba evi bile yabancı gelir sana. Zoraki bir sığıntı gibi hissedersin kendini. Hadi kendinden vazgeç, karnındaki çocuğu düşün. Yarın büyüyüp de "Babam nerede?" diye sorduğunda "Bana masa almadı, onu terk ettim mi?" diyeceksin. "Bak, şu tahtaya adımı yazıyorum. Pişman olacaksın ve döneceksin." "Dönerim, zoru yok ya." "İlla ki döneceksin. Lakin baş tacı olarak çıktığın kapıdan ezik gireceksin içeri. Bu yara asla kapanmayacak." Kısa süren bir sessizliği yine annem bozdu. "Bak kızım, önce şükretmesini öğrenelim. Dünya işlerinde kendimizden aşağıdakilere bakıp ibret alalım. Ancak ahiret işlerinde kendimizden yukarıdakilere imrenelim. Ben
elinin kınasıyla çöplükten kağıt ve teneke toplayan nice genç gelinler bilirim. Gel, birlikte herhangi bir gecekondu semtini gezelim. İçinde köpeğin bile duramayacağı o izbelerden yükselen neşeli sesleri dinle. Açlığa, yokluğa tahammül edenleri gör gözlerinle. Sonra hastanelere gidelim. Gözünle gör kolsuz bacaksız civanları, iki büklüm gençleri, felçli delikanlıları. Farz et koltuk değneğine veya tekerlekli iskemleye mahkumsun. Aman Allah korusun. Yine bir ziyaret günü mahpushane önünde bekleyelim. Gör demir parmaklıklar ardına düşmüş yiğitleri, duldan bin beter taze gelinleri, kafesleri tırmalayan çocukları. Ya tımarhaneleri nasıl anlatmalı sana? Bir akşam çık sokağa, şöyle uzatıp kafanı bir bak meyhaneleri. O curcuna içindekilerin de bir baba veya koca olduklarını düşün. Düşün gece yarısı kapıya dayanan hıçkırıklı sarhoşu, mahalleyi ayağa kaldıran naraları, küfürleri. Ortalığa ekşi ve köpüklü kusuklar püskürten kendini bilmezi, eşikte sızan ay yaşı. Hele hele kumarbaz olsaydı kocan ne yapabilirdin ki? Farz-ı muhal maaşını daha ilk gününden yatırsa yeşil çuhanın üzerine, gelip sökse kolundan bilezikleri, devamlı kaybetse, eşyalarını satsa, borç alıp batırsa, daha da kötüsü senin üzerine oynasa. Aa, kulağınız duyuyor mu ağzınızdan çıkanı? Teşbih canım, mesela dedik ya, hem bunlar duymadığımız, okumadığımız şeyler değil ki. Doğru. Bak kızım, misalleri çoğaltmak mümkün. Dost da tutabilirdi üstüne. Gel halimize şükredelim. Karnımız tok, sırtımız pek. Şu koynuna sığındığın çatı bile tek başına büyük bir nimettir. Şu anda Saraybosna'da, Karabağ'da haftalardır altına girebilecekleri bir yorganın hasretini çekenler var. Beton üstüne kıvrılanlar, yakınlarını kaybedenler. Şimdi Erzincan'da evladını, kocasını kaybetmiş kadınlara desteyle masa, düzineyle örtü ver. Eğer dönüp de bir kez bakarlarsa gel tükür yüzüme. Orası doğru. Gel kızım, dertlerimizi sevelim. Hayat cefa çekmesini bilenler, sıkıntıya katlanabilenler için çok daha manalıdır. Koca kıymetini evde kalmış yaşı geçmişlere sorsa. Kaldı ki beyinizi şu mahallede sevmeyen yok. Sessiz, sakin, kendi halinde bir çocuk. Kış demez kimsenin tavuğuna. Sabahın alacasından gecenin körüne kadar keyif içinde çalışmıyor herhalde. Kazandığını getirip harcıyor evine. Yetmiyorsa ne yapsın garip? Sen ona yük değil, destek ol. Haline şükret ki nimetler artsın. Kaldı ki senden de bir şey istemiyor. Bir sabah ezanı vakti çık durağa. Gör servis arabalarının peşinden uyuklayan çocuklarını sürükleyerek koşuşturan anneleri. 3 kuruş için makine başlarında ömür törpüleyen zavallıları. Kreşlerin olmayan şefkatine terk edilmiş, nefesi süt kokan sabileri. Size hak vermemek mümkün değil. Dinimize göre de erkeğin hanımı üzerinde hakkı çoktur. Peygamber Efendimiz, kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir buyurdu. Yine kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete gider hadisi şerifi meşhurdur. Kocanın huzurunda da, gıyabında da şerefi korunmalı, her işte onun rızasını alıp gönlünü hoş etmeye çalışılmalıdır. Yine Resulullah aleyhisselam, kocanın hanımı üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. Kocasının hakkını gözetmeyen Allahü Teala'nın hakkını gözetmemiş olur buyurdular. Annem bir ara daldı.
gözleri takıldı kaldı halının desenlerine. Neden sonra derin bir ah çekti. Rahmetli sağ olacaktı ki dedi. Size göstereydim hanımlık nasıl yapılır. Gelin hanım tonundan samimiyeti hissedilir bir sesle sordu. Peki şimdi ne yapayım ben? Şimdi doğruca evine git. Bavulunu boşalt çekmecelerini. İki rekat namaz kıl veya birkaç sayfa Kur'an-ı Kerim oku. Tövbe et. Yüce Rabbimizden ağız tadı iste. Sonra kalk, sevdiklerini pişir kocanın. Sofrayı süsle, salatalar, tatlılarla. Giyin, kuşan, tak takıştır, süslen, hoş kokular sürün. Neşeli bir şekilde karşıla onu. Yüzüne gül. Söyle mobilyadan, avizeden vazgeçtiğini. Bük boynunu, istemiyorsan kalsın de. Hatta masa gibi teferruat bir mevzu için seni üzdüm deyip özür dile. Göreceksin bak, tavrı değişecek. Koluna girip sürükleyecek seni mobilyacıya. Söylediklerinizde ciddi misiniz? Ciddiden de öte, iddialıyım. Sen dediğimi yap, göreceksin. Ertesi gün geldi gelin hanım. Elindeki çiçeği sundu anneme. Dualar etti, ağız dolusu, elini öptü. Kocamı kazandırdınız bana dedi. Haklıymışsınız. Sonra ekledi fısıldayarak. Masadan vazgeçtim. Evim böyle de güzel.

0: aklınızda bulunsun.
1: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak
2: TGRT FM Haber.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası 467 oyla kabul edildi. DEM Partililer MHP lideri Bahçeli'nin etrafını sardı. Zılgıtlar ve alkışlarla kutlama yaptılar. Evet, biraz da böyle perde arkasına da bakacağız. O tarihi oturum ve sonrasında yaşananlar geliyor.
4: Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı Bahçeli'nin etrafını sardılar. Alkışlar ve zılgıtlarla tarihi yasayı kutladılar. Çerçeve yasanın çıkması sonrası DEM Partililer MHP'lilerle birlikte kutlama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtacak yasa meclise geldi. Gözler sürecin mimarı Bahçeli'deydi. Bir an bile genel kurulu terk etmedi. Herkesi dikkatle dinledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in destek açıklamasına alkışlarla destek verdi. Kürsüden inince tokalaşmayı ihmal etmedi. Genel kurulu terk etmeyen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Türk bayraklarının işlendiği atkılarla geldi. İYİ Partili vekiller kürsüde yasaya muhalefet etti. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu konuşması sonrası terör şehitlerinin isimlerini tek tek okuyacağım dedi. İsimleri okumaya başlayınca oturumu yöneten Celal Adan birleşime ara verdi.
5: Birleşime 5 dakika verin.
4: Türkoğlu isimleri okumayı sürdürdü ama genel kurul boşaldı. İYİ Parti grubu alkışlarla Türkoğlu'nun çevresini sardı. Müsavat Dervişoğlu Türkoğlu'nu alnından öptü, grubunu alıp genel kuruldan ayrıldı. Tarihi yasanın komisyon görüşmeleri gergin geçmişti. Görüşme 18 saat devam etmişti.
6: Ağzını topla! Sen kimsin? Sen kimsin?
4: Genel kurulda itirazlar ve sesler yükselse de komisyondaki gerginlik devam etmedi. Öyle ki 12 madde 11 saatte hızla geçti. Terörsüz Türkiye yasası rekor oyla kabul edildi.
7: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
4: Yarım asırlık terörü bitirecek, PKK'yı tedavülden kaldıracak tarihi yasa 467 kabul oyla geçti. 31 milletvekili oylamaya katılmadı. AK Parti Ankara milletvekilleri Yıldırım Tuğrul Türkeş ve Kürşat Sorlu dahil 9 milletvekili oy kullanmadı. MHP'de ise İzzet Ulvi Yönter oturuma ve oylamaya gelmedi. Oylamada AK Parti, MHP ve DEM Parti fire vermedi, tüm vekiller evet dedi. Redçilerin başını ise Yeni Parti çekti. Özel'in evet dediği yasaya 54 yeni partili vekil hayır dedi. Özel'in peşindense 35 vekil gitti. CHP'de ise 2 fire yaşandı. İYİ Parti grubu da tulum olarak hayır oyu verdi. Yasada yaşananlar da tarihi nitelikteydi. Sonuç açıklandı. DEM Partililer sürecin mimarı olarak nitelenen MHP liderinin etrafını sardı. Bahçeli'yi tebrik ettiler, teşekkürlerini ilettiler. Alkışlar ve zılgıtlarla kutlama yaptılar. Bahçeli'den tek cümlelik kutlama geldi.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
4: Tarihi oturumun ardından meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi.
7: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
3: Evet, dün yaklaşık 12 saat boyunca Meclis Genel Kurulu'nda yaşananlar böyleydi. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinin meclisteki mimarı Numan Kurtulmuş tarihi yasayı değerlendirdi. O sözler gelecek. Terörsüz Türkiye için kapılar tamamen açıldı dedi. Süreç tıkır tıkır işleyecek mesajı verdi. Tebrikleri de kabul eden Kurtulmuş'a MHP lideri Bahçeli'den özel tasarım tablo hediyesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
0: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
8: Sürecin meclis ayağını üstlendi. Tarihi bir sorumluluğun altına girdi. Emeklerinin karşılığını da aldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklifi mecliste rekor oyla yasalaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik yağdı. MHP lideri Bahçeli'den özel bir hediye geldi.
0: Öncelikle şunu söylemek isterim ki geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır.
8: Tarihi günde gözler Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un üzerindeydi. Oturumu MHP'li Celal Adan yönetti. Kurtulmuş ise oylamaya kısa süre kala iktidar ve muhalefet kulisini ziyaret etti. Yeni Yol grubunu oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla bir araya geldi. Sohbet koyulaştı, yüzler güldü. Dakikalar sonra DEM Partili Pervin Buldan, Gülistan Kılıçkoç Yiğit ve Saruhan Oluç da kadraja girdi. Kurtulmuş'la tokalaştılar, ayaküstü sohbet ettiler. Oylama sonrası çıkan tablo Kurtulmuş'u da memnun etti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tarihi bir güne şahitlik ettik. Hayırlı uğurlu olsun.
8: Kurtulmuş tarihi yasayla ilgili ilk değerlendirmesini sıcağı sıcağına yaptı.
0: Huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.
8: Sürecin geleceğine ilişkin en ufak tereddüdü yoktu.
0: Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
8: O tarihi günde Kurtulmuş'a bir de özel hediye geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Numan Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti.

0: Çavuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla adımları masaya yatıracak.
1: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye gelecek nesillerimizin huzuru ve refah adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
2: Sahadaki güvenlik uygulamaları konuşulacak. Silah bırakarak kolluk kuvvetlerine başvuran terör örgütü üyeleriyle ilgili yol haritası çıkarılacak.
3: Bu durum güvenlik kurumlarınca açık ve kesin bir biçimde tespit edilecektir.
2: Terörü bitirmeye hedefleyen yasa çıktı, gözler sahaya çevrildi. İlk zirve İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya katılacak. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla sürecin sahada nasıl uygulanacağını ele alacak.
4: Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
2: Kritik toplantı 12 Ağustos Çarşamba günü saat 15'te başlayacak. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin korunması masada olacak. Valilerden koordinasyon ve anlık takip istenecek. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsaldaysa jandarma koordineli hareket edecek.
3: Süreç açık, denetlenebilir ve kanunda belirlenen hukuki şartlara bağlı olacaktır.
2: Sahadaki olası riskler de gündeme gelecek. Süreci zehirlemeye çalışacak olası provokasyon ve dezenformasyonlara karşı gözünüzü açık tutun, asla taviz vermeyin talimatı iletilecek.
5: Terörsüz Türkiye hedefimizi akamete uğratmaya yönelik hiçbir provokasyona ve sabotaja müsaade etmeyeceğiz. Herkes üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirecek. Güvenlik birimlerimiz sahada en üst düzey hassasiyetle görev yapacak.
0: Devam ediyoruz efendim. Evet, tarihi anlara ilişkin bir toparlama yaptık sizler için. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki kritik detaylar geliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, helikopterin düşmesinin ardından olay yerine giden ve kara kutuyu söken iki askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen ekipte yer aldığının belirlendiğini söyledi.
6: Siz işinizi ferah tutun. Biz o olayın peşindeyiz, arkasındayız.
2: İşte Yazıcıoğlu ailesine bu sözü verdiği olayın peşindeyiz dedi. Yeni bulguları paylaştı.
6: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
2: Merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter 25 Mart 2009'da düştü. Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Ancak yıllar geçti. Kaza mı, sabotaj mı, bu durum tartışma konusu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise olayı çözmek için duruma el attı. 21 kişi tutuklandı.
6: Bakın, radar kayıtlarının, HTS kayıtlarının o tarihte silinmesi başlı başına bir örgütsel eylem.
2: Bakan Gürlek Yazıcıoğlu ailesiyle buluştu. Dosyadaki son gelişmeleri paylaştı.
6: Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor.
2: Soruşturmada helikopterin düşmesinin ardından olay yerine ulaşan iki askeri personele ilişkin kritik bir detay ortaya çıktı.
6: Helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu bize öğrendik.
0: Efendim, şimdi Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Sebahattin Şirin'in adliyeye sevk edilmesi ve tabii MASAK raporuyla ilgili ayrıntılar dikkat çekici. Şirin'le oğlu arasındaki 51 milyon lira para trafiği öne çıkıyor. İfadesine ulaşılan Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı, bununla birlikte adli kontrol talebi istendi.
7: Ultra Aslan liderinin evinden servet çıkmıştı. MASAK raporunda Şirin ailesinde baba oğlun para trafiği dudak uçuklattı. Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri sosyal medya paylaşımları, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı, uyuşturucu madde bulundurma, kullanma ve halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Sebahattin Şirin adıyla bilinen Muzaffer Şirin'in evinden 65 milyon liralık servet ve silah ele geçirildi. Ultra Aslan lideri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Şirin ailesinin masak raporu dikkat çekti. Ultraaslan liderinin oğluyla arasında 51 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in banka hesabında 38 milyon 440 bin lira, Muzaffer Şirin'in hesaplarındaysa 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi belirlendi. Yüksek miktarlı para trafiğinin elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Ultraaslan liderinin oğlunun medya şirketinde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Aylık gelirinin 39.358 lira olduğu belirtildi. İbrahim Şamil Şirin'in adına Çatalca'da 5.002 metrekarelik tarla ve Güngören'de çatı arası piyesli mesken bulunduğu tespit edildi. Şirin savcılık ifadesinde ele geçirilen ruhsatsız tabancasını Trabzon'un Of ilçesinde tanımadığı Gürcistan vatandaşı olduğunu düşündüğü bir kişiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Tabancayı kendisini korumak amacıyla edindiğini söyledi. Masak'ın hesabında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmini ticari faaliyetleriyle açıklayan Şirin, şoförlük ve cep telefonu ticareti yaptığını söylediği 26 yaşındaki oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi.
1: Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
0: Şirin yöneltilen diğer suçlamaları da kabul etmedi. Avukatları ise müvekkillerinin karaborsa bilet satışından gelir elde ettiğine veya örgütlü suç faaliyetinde bulunduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını öne sürdü. Söz konusu nakit ve ziynet eşyasının Şirin'in birikimleriyle oğlunun düğün hediyelerinden oluştuğunu iddia etti. Avukatlar Şirin'in sağlık durumu, sabit ikametgahı ve ailevi durumunu da gerekçe göstererek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Şirin 4 ayrı suçtan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
2: Evet, serbest bırakıldı. Şirin ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte son durum böyle. Efendim, Gülistan Doku dosyasını da takip ediyoruz. Bir yandan 120 sayfalık yeni bilirkişi raporu geldi. Raporda Gülistan'ın kaybolmasından sonra sosyal medya hesabında yaşanan dijital hareketliliğe yer veriliyor.
3: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Gülistan kayıpken sosyal medya hesabına giriş yapmışlar. Tunceli'de kayboldu sanılan üniversiteli Gülistan Doku canice hayattan koparıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gülistan'ın cansız bedeni Tunceli'de her yerde aranıyor.
4: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Yeni bir bilirkişi raporu daha hazırlandı. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmaya dahil edilen 120 sayfalık Ulusal Kriminal Büro Kriminal Teknik Bilirkişi raporunda dosyadaki dijital izlere ilişkin yeni ayrıntılar yer aldı.
3: Ya senin kızın yarın yok mu? Senin kızın yok mu? Sen memurlara müdahale etme.
0: Raporda Doku'nun Instagram hesabına farklı cihazlardan yapılan girişler mercek altına alındı. Özellikle yedek sim kart henüz çıkarılmadan önce yaşanan hareketlilik göze çarptı. Rapora göre 17 Ocak 2020 akşamı saat 21.23'te Doku'nun Instagram hesabına farklı model bir akıllı cihaz üzerinden yeniden giriş yapıldı. Farklı telefonlar ve benzer IP numaraları üzerinden gerçekleşen girişler soruşturma kapsamında incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le eski polis memuru Gökhan Ertok arasındaki iletişim de dosyada. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheli hesap girişleriyle ilgili sorusuna cevap veren Ertok, söz konusu işlemleri kendisinin yapmadığını savundu. Gökhan Ertok, "Bu işlemi şimdi sizden duydum. Bu işlemi ben yapmadım. Kimin yaptığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı. Ertok ayrıca sim kart kendisine ulaşmadan önce Soner'in Gülistan Doku'nun GSM numarasını vererek bunun konumuna bir bak beyanında bulundu.
2: Evet efendim, bu şekilde dileriz çözülür Gülistan Doku hadisesi. Efendim, arabesk müziğinin efsanevi ismi Güllü ile ilgili olarak da yine bazı gelişmeler var. Geçen yıl 51 yaşında trajik bir sonla hayatını kaybetmişti. Güllü'nün sır gibi ölümü üzerine başlatılan soruşturmada hazırlanan iddianameye olay anında kapı koluna yansıyan hareketler girdi.

0: hazırlanan iddianamede bir detay daha öne çıktı. O da dış kapının kolundaki yansımalar.
1: Herkes tamam mı?
0: Güllü geçtiğimiz yıl Eylül ayında Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetti.
2: En büyük hatayı senle yapmışım. O taş kalbinde ben aşk aramışım.
0: Güllü'nün şüpheli ölümü üzerine iddianame düzenlendi. Annesini öldürdüğü iddiasıyla kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Dosyaya giren bilirkişi raporunda dikkat çeken başka detaylar da var. Olayın yaşandığı ve kameraların görmediği kör noktadaki tüm hareketlerin Güllü'nün ölmeden kısa süre önce taktırdığı şifreli çelik kapının metal kolundaki yansımalardan incelendiği ortaya çıktı. Güllü'nün düşme anından sonraki 7 saniyelik kritik sürede raporda yer aldı.
3: Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağladınız.
4: Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada da iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında rüşvetten irtikap, dolandırıcılıktan örgüt kurmaya kadar pek çok suçlamadan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
5: Allah izin verirse, Allah'ın izniyle dürüst bir şekilde geldik, dürüst bir şekilde de devam edeceğiz.
6: Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyordu. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası istendi.
5: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık. Ben de vatandaş olarak bıktım.
6: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Şile Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
7: Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının
6: Özgür Kabadayı soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Belediye yöneticilerine yönelik soruşturma ise tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı'nın irtikap, resmi belgede sahtecilik, ticari faaliyet sırasında dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla eylemlerinin her biri için ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
5: Yalandan, dolandan, şatafattan bıktık.
4: Ve vergi borçlarıyla ilgili bir hatırlatma geliyor şimdi. 72 ay taksit fırsatı sağlanacak. Başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. SGK'dan avantajı kaçırmayın çağrısı geldi.
8: Ambe borçlarının tecil ve taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süreyi 2 katına çıkararak 72 aya yükseltiyoruz.
6: Vergi borçlarında 72 ay taksit %29 faiz fırsatında zaman daralıyor. Son gün 31 Ağustos. SGK'dan borçlulara avantajı kaçırmayın çağrısı geldi.
9: Borcu bulunan ve ödemek isteyenler için önemli bir kolaylaştırma sağladığımızı düşünüyorum.
6: Devlet borcunu ödemek isteyene kolaylık sağladı. Yasa çıktıktan sonraki ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvuru yaptı. Toplam 206 milyar liralık borç taksitlendirildi. Ama başvurular 31 Ağustos'ta sona eriyor. SGK borcu olan vatandaşlara hatırlatma yaptı. Sosyal medyadan vadesi geçmiş borçlarınızı yapılandırma avantajlarını kaçırmayın çağrısında bulundu.
8: Borcunu ödeme niyetinde olan vatandaşımızı, esnafımızı, tacirimizi hem daha uzun bir vade tanıyor hem de 1 milyon liraya kadar olan borçlardaki teminat gösterme şartını da burada kaldırmış oluyoruz.
6: Düzenleme ile özellikle SGK prim borcu bulunanlara önemli bir kolaylık sağlandı. Daha önce 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya çıkarılırken yıllık tecil faizi de %39'dan 29'a düşürüldü. Vergi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar da düzenlemeden yararlanabilecek.
4: Ve akaryakıtla ilgili bir hatırlatma da geliyor şimdi. Akaryakıta yapılması öngörülen zam iptal edildi. Hem benzin hem de motorin fiyatları mevcut seviyesinde seyredecek. Şimdi detaylar geliyor.
0: Benzine 1,50 lira, motorine ise 5 lira zam gelecekti. Akaryakıta yapılması beklenen çifte zam iptal edildi. Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar seviyesine yükselirken benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Pompaya yansıması beklenen akaryakıt zammı iptal edildi. Benzinde 1,50 lira, motorinde ise 5 liralık artış gerçekleşmeyecek. Hem benzin hem de motorin fiyatları mevcut seviyesinde seyredecek.
4: Ve futboldan bir son dakikayla devam ediyoruz efendim. Fenerbahçe bugün deplasmanda Avusturya'da Sturm Graz'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff'unda bu güzel haberi son dakika gelişmesi olarak paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı Talişka'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Ve ilk maçı da kazanan temsilcimiz toplamda 3-0'lık skorla playoff turuna yükselmiş oldu. Evet, tekrar ediyorum son dakika haberini. Bugün saat 21.30'da başladı karşılaşma. Avusturya'da Sturm Graz ekibiyle karşılaştı. Liebenau stadında oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Üçüncü ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe Sturm Graz'ı Talişka'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk maçı da kazanan temsilcimiz Fenerbahçe toplamda 3-0'lık skorla playoff turuna yükselme hakkı kazandı. Tebrik ediyoruz bu skorun ardından. Ve okulların açılmasına da bir ay kaldı. Evet, yavaş yavaş hazırlıklar da başlıyor. Veliler bu süreçte ucuz seçeneklere yönelebiliyor tabii. Ancak uzmanlardan bir uyarı geldi. Merdiven altı üründeki kimyasallar sağlığı tehdit ediyor.
10: Şu anda tenhayken alıp gitmek en iyisi.
6: İlk ders zili bir ay sonra çalacak. Milyonlarca öğrenci okula başlayacak. Veliler fırsatçıların zam yağmurundan kaçmak için kırtasiye alışverişine erken başladı.
11: Yeni okul yılı, yeni eşyalar falan.
6: 14 Eylül'de çalacak ilk zil öncesi 20 milyon öğrenci okul alışverişi yapacak. Kalem, defter ve çanta gibi temel okul ihtiyaçlarını alacak. Şu ana kadar fiyatlar geçen yıla göre yaklaşık %15 arttı. Yani artış enflasyonun altında kaldı. Veliler ucuz kırtasiye arayışına girdi. Uzmanlardan uyarılar geldi.
12: Ben şimdilik soluk ve beslenme alacağım. Defter, kalem, not defteri, dosya, bir de resim defteri falan almıştım.
6: Uzmanlara göre alışverişte tek kriter ucuzluk olmamalı. Fiyatı cazip gelen merdiven altı kırtasiye malzemeleri çocukların sağlığını riske atabiliyor. Denetimsiz ürünlerde yoğun kimyasallar çıkabiliyor.
12: Okul malzemeleri için buraya geldik. En çok ben spirali defter istiyorum.
6: Güvenilir alışveriş için ürün etiketlerini okumak şart. Tüketicilerin CE ve EN71 standart belgesine sahip ürünleri tercih etmesi gerekiyor. CE insan sağlığı açısından güvenli, EN71 ise ağır metal ve kimyasal içermediğini gösteriyor. Ticaret Bakanlığı da saha denetimlerine başladı.
12: Kalemlik baktık, üniforma, sonra da kalemler, silgi, çanta.
6: Veliler şüphelendikleri ürünleri bakanlığın güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kontrol etmeli. Bütçesini de çocuğunun sağlığını da gözetmeli.
12: Keşeli kalem aldım. Kalemlik.
4: Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'da diplomatik temasları devam ediyor. Fidan üst düzey yetkililer tarafından ağırlandı.
0: Dışişleri Bakanı Fidan Libya'da temaslarını sürdürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk olarak başkent Trablus'ta Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü. Temaslarına devam eden Fidan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile de görüştü.
4: Ve Hürmüz pazarlıkları da bir yandan devam ediyor. İran'la ABD arasında müzakereler sürerken İran'ın yönetim mekanizmasında kritik bir atama yaşandı. Ülkenin en önemli güvenlik makamlarından birinin başına Hürmüz'ü kontrol etmek atom bombasından daha etkilidir diyen Mahsun Rizai atandı.
6: İran'la ABD perde arkasında Hürmüz pazarlığına devam ederken bu konuda tavizsiz bir isim Tahran'da kritik bir makama getirildi. Hürmüz'ü kontrol etmek onlarca atom bombasına sahip olmaktan daha caydırıcıdır diyen Muhsin Rıza'yı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanlığına atandı. Bu koltuk savaşın başlarında ABD-İsrail saldırısında öldürülen sertlik yanlısı Ali Larijani'nindi. Larijani'den sonra Muhammed Bakır Zülkadir bu göreve getirilse de daha sonra Müçteba Hamaney'in danışmanlığına atandığı söylendi. İran-Irak savaşında devrim muhafızları ordusunun başkomutanlığını yapmış İslam rejiminin kurumsallaşmasında önemli rolü olan Muhsin Rıza'yı ABD'ye karşı uzlaşmaz tutumuyla biliniyor. Son yaptığı açıklamada ABD deniz ablukasını kaldırmazsa Umman Denizi'ni bir Amerikan mezarlığına çevireceklerini söyledi. Rıza'yı İran'ın denetiminde olmayan bir deniz trafiğine kesinlikle izin vermeyeceklerini ilan etti. Uzmanlara göre Rıza'nın atanması İran'daki radikal ve ılımlı kanat arasında bir güç dengesi oluşturmayı amaçlıyor. Müzakere heyetindeki Kalibaf, Pezeşkiyan ve Arakçı cephesine karşı Rıza'nın bir fren mekanizması işlevi göreceği düşünülüyor. European countries and even more than that. Soğuk savaş cephesinde ise restleşme sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'dan öldürdüğü 52 bin kişi için tazminat talep etti. But they're broke. They have no money. Iran is broke. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı, yarı müzakere dediği görüşmelerde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat istemesine kızdı.
13: Şimdi İran'dan yol kenarına yerleştirdikleri bombalar ve başta General Süleymani Eli ile olmak üzere sorumlu oldukları tüm ölümler için tazminat talep ediyorum. Ayrıca İran'ın son 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine de tazminat ödenmeli. Son 5 ayda öldürülen 52 bin kişiden söz etmiyorum bile. Müzakerelere bunun dahil edilmesi talimatı verdim.
6: İran'la ABD arasında Umman üzerinden yürütülen Hürmüz pazarlığındaysa sona gelindiği ifade ediliyor. Boğaz denetiminin iki ülke arasında bölünmesi öngörülüyor.
4: Efendim, Cuma günü imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Orta Doğu ve dünya basınındaki yankıları günler geçse de devam ediyor. İngiltere merkezli ünlü Middle East A haber portalı anlaşmayla birlikte İsrail'in sömürgeci emellerine tarihi bir set vurulduğunu yazdı.

0: Mekke ortak savunma anlaşması dünya basınında yankılanmaya devam ediyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki tarihi mutabakat İngiltere merkezli basınında konusu oldu. Ünlü Middle East Eye haber portalı Mekke anlaşmasını manşete taşıdı. Analiz habere göre Mekke anlaşmasıyla birlikte İsrail'in Orta Doğu'daki yayılmacı politikalarına karşı büyük bir güç merkezi kuruldu. Buna göre bölge ülkeleri ABD'nin İsrail'i dizginleyememesi üzerine kendi ittifakını kurdu. Analize göre bu savunma paktı kağıt üzerinde dahi devasa bir büyüklüğe ulaştı. 3 ülkenin toplam nominal ekonomik büyüklüğü 3.3 trilyon dolar, askeri kapasitesi ise 5600 tank ve 1100'den fazla savaş uçağını kapsıyor. Ayrıca Pakistan üzerinden sağlanan nükleer caydırıcılıkla çok önemli bir askeri güç merkezi doğdu. Haber analize göre Ankara her yeni askeri ve siyasi denklemin tam merkezinde yer alıyor. Gelişmiş İHA ve balistik füze projeleriyle de Türkiye ittifakın kritik noktasında bulunuyor. Middle East Eye'in yorumuna göre Mekke Ortak Savunma İttifakı sömürgeci egemenlik döngüsünü tamamen kıracak. Bu güçlü yapı İsrail'in bölgede karşılaşacağı askeri maliyeti çok ciddi şekilde yükseltecek.
1: Efendim, Lübnan parlamentosu ülkede idam cezasının kaldırılmasını ve bunun yerine ağır çalışma şartıyla ömür boyu hapis uygulanmasını öngören düzenlemeyi kabul etti. Parlamentonun çoğunluğunun destek verdiği düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın imzası bekleniyor.
2: Lübnan'da tarihi karar, meclis toplandığı oylama yapıldı, idam cezası kaldırıldı. 128 sandalyeli Lübnan parlamentosu ölüm cezasının kaldırılmasına evet dedi. İdam cezası yerine müebbet hapis verilecek, üstelik ağır çalışma şartıyla. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı'nda, çünkü düzenlemenin yürürlüğe girmesi için son imza gerekiyor. Lübnan'da son idam infazı 2004 yılında yapıldı. Tam 22 yıldır ülkede idam cezası infaz edilmiyor. Ancak mahkemeler karar vermeye devam etti. Ve bugün o cezaların da kaderini değiştirecek adım atıldı. Cezaevlerinde idam cezasını bekleyen 85 kişi bulunuyor. Cumhurbaşkanı düzenlemeyi imzalarsa bu kişilerin cezaları da yeniden değerlendirilecek.
1: Efendim, Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço ortaya çıktı. 234 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yüzlerce kişinin de hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. İşte son durum.
0: Kesin. 7.4'lük deprem felaketinin ikinci gününde Kolombiya'da zamana karşı amansız bir yarış var. Ülkenin batı kesimini beşik gibi sallayan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için askerler ve arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Depremin üzerinden 24 saatten fazla zaman geçerken acı bilançoda netleşiyor. Yetkililer onlarca kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi. Can kaybının artmasından endişe edilirken ülkede ulusal afet durumu ilan edildi. Binlerce evin hasar gördüğü bölgede özellikle Pereira ve Cali kentlerinde onlarca bina tamamen çöktü. Cali'de bir hastanenin çocuk ve yeni doğan servisinin enkaz altında kalması ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yerin 103 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı başkent Bogota'ya komşu ülkeler Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Dehşet anına tanıklık edenler duvarların yarıldığı ve binalardan tuğlaların yağdığı o anları korkunç bir kabuslu sözleriyle anlattı. Sarsıntının şiddetiyle çok sayıda havalimanı ve ana ulaşım arteri de kullanılamaz hale geldi. Yıkımın en ağır yaşandığı noktaysa ülkenin ekonomik ve kültürel kalbi sayılan kahve ekseni oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan dünyanın en kaliteli Arabica kahvelerinin yetiştiği dağlık vadi ve kentler ağır hasar aldı. Dünyanın en büyük üçüncü kahve üreticisi olan Kolombiya'da tarlaları bağlayan yolların çökmesi üretimi ve tarım ekonomisinde vurmuş durumda. Göreve henüz geçen hafta başlayan yeni devlet başkanı Abelardo de Espereyla yönetimin ilk günlerinde ülkenin en büyük sınavıyla karşı karşıya kaldı.
3: Sismo de más de 7 grados.
0: Uluslararası toplumda Kolombiya için ayağa kalktı. Amerika Birleşik Devletleri yardıma hazır olduğunu açıklarken Avrupa Birliği uydu sistemleriyle arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölge ülkelerinden El Salvador'da uzman arama kurtarma personelini sahaya sürdü. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede zamana karşı yarış enkaz altındaki son kişiye ulaşılana kadar aralıksız sürecek.
1: Efendim evet, Kolombiya'dan deprem görüntülerinin ardından Macaristan'dayız. Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı Macaristan'da. Parlamento eski yüksek mahkeme başkanı András Baca'yı yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Baca sıradan bir isim değil. İşte geçmişte yaşananlar.
2: Parlamento toplandı. Yeni cumhurbaşkanı için sandık kuruldu. Tek aday vardı. Macaristan'da eski yüksek mahkeme başkanı Baca cumhurbaşkanı seçildi. 146 milletvekili oy kullandı. 140'ı evet dedi, 6 milletvekili hayır dedi ve sonuç açıklandı. Parlamentoda milli marş çalındı. Ardından Baca yemin etti. Ancak salonda dikkat çeken bir başka ayrıntı vardı. Orban'ın Fidesz partisi oturumu boykot etti. András Baca sıradan bir isim değil. 1991'den 2008'e kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yaptı. Ardından Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Fakat o koltukta uzun süre kalamadı. Çünkü Orban hükümetiyle karşı karşıya geldi. 2012'de yapılan anayasal ve yasal değişikliklerin ardından görevinden alındı. Baca ise pes etmedi. Konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı ve Macaristan'a karşı davayı kazandı. Şimdi ise Cumhurbaşkanlığı koltuğunda.
1: Efendim, yıllarca hastalık soluyoruz diye sitem eden İYİ Partili Lütfi Türkkan, Dilovası'nı esir alan koku kabusunun baş aktörü çıktı. İlçeyi kokusuyla saran vekilin yağ fabrikasına yaklaşık 1 milyon lira ceza geldi.
4: Ki ben Dilovalıyım. Sabah kalktığınızda... Evet. Adeta kanser solursunuz orada. 4 tane fabrika var. 4 fabrika bir Kocaeli'ni mahvetti. Mahvetmeye devam ediyor.
0: Yıllar önce kürsüden kanser soluyoruz diye isyan etmişti. Ancak bugün o ilçeye esir alan ağır kokunun arkasından kendisi çıktı.
4: Yer Kocaeli, Dilovası. Dilovası kanser ovası diye andırır.
0: Günlerdir Kocaeli'nin Dilovası sokaklarına esir alan lağım ve yanık yağı andıran keskin koku nihayet çözüldü. Şikayetler üzerine bölgeye kamp kuran belediye ve çevre ekipleri kokunun kaynağını Türkkan Yağ şirketinde buldu. Raporlara yansıyan detaylar adeta bu kadar da olmaz dedirtti. Fabrikanın 4 dev silosundan birinde yanma meydana geldi. Yanan ürünler sahaya dökülerek iş makineleriyle temizlenmeye çalışıldı. O sırada koku patlaması yaşandığı ortaya çıktı.
4: Yer Kocaeli, Dilovası. Dilovası kanser ovası diye anılır.
0: Dahası da var. Yurt dışından ithal edilerek getirilen tonlarca soya fasulyesi uzun süre açık alanda çürümeye terk edildi. Sıcaklıkla birlikte bozulup ısınan ürünün tüm ilçenin havasını zehirlediği belirlendi.
4: Siz de suçlu. Eyvallah, tamam ama para gittikten sonra, ev yandıktan sonra evin yaktığını, kimin yaktığını konuşmak çok anlamlı değil.
0: Dilovası Belediyesi'nin titizlikle hazırladığı raporlar Kocaeli Valiliği'ne sunuldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün devreye girmesiyle birlikte fabrikanın kural tanımazlığı cezasız kalmadı. Tesise yaklaşık 10 milyon lira idari para cezası kesildi.
1: Çanakkale'de de masum bir şaka gibi başlayan olay mahkemede bitti. İki üniversite öğrencisi bir arkadaşlarının sosyal medya fotoğrafını otobüs durağına asınca davalık oldu. Yargıtay ders niteliğinde emsal bir karara imza attı.
5: Taciz suçuna girer.
0: Masum bir şaka yaptıklarını sandılar. Üniversite arkadaşlarının resmini bastırıp otobüs durağına astılar ama sonucu ağır oldu. Tatsız şaka. 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla son buldu.
6: Ben şaka yaptım, kötü bir niyetim yoktu gibi beyanlar da tek başına hukuki sorumluluğu ne yazık ki ortadan kaldırmıyor.
7: Abi beni çok rahatsız eder yani.
0: Olayın adresi Çanakkale. İki üniversite öğrencisi yurttaki arkadaşlarının sosyal medyadaki profil fotoğrafından çıktı aldı. Fotoğrafı yurdun hemen yanındaki otobüs durağına yapıştı.
6: Dijital ortamda bir fotoğrafı bulabiliyor olmak onu kullanma hakkına sahip olduğumuz anlamına gelmez.
8: Başka birisinin adına, başka birisinin fotoğrafına insanlara mesaj atıyorlar ve gerçek bir insan yani değiller.
0: Fotoğrafı durakta gören genç arkadaşlarından şikayetçi oldu. Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi günlük kıyafetli fotoğraf özel yaşam sayılmaz, ortada sadece şaka kastı var diyerek beraat kararı verdi. Gençler derin bir nefes almıştı ki devreye Yargıtay girdi.
9: Bilgileriniz nereye gitti? Nasıl kullanıldığı belli olmayan bir yerdeyiz.
0: Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme fotoğraf kişisel veridir. Hukuka aykırı şekilde ele geçirilip yayılamaz dedi. Beraat kararını bozdu.
10: Bazı yerlerde kötü niyetli insanlar kullanabiliyor bunları.
0: İki gence kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verildi.
1: Ve İstanbul'da sokak çetelerine göz açtırılmıyor. Son bir ayda silahlı saldırı, yağma ve silah ticaretine karıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı, 161 kişi tutuklandı. İşte o operasyonlar.
11: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzde son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarına karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir.
0: Mega kentte sokak çetelerine nefes aldırılmadı. Son bir ayda peş peşe baskınlar düzenlendi.
11: Operasyonlar neticesinde 217 şahıs gözaltına alınmış, 161 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında eylemlerini artıran silahlı suç örgütlerine yönelik çalışmalar genişletildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 ilçede düzenlediği operasyonlarla sokak çetelerine ağır darbe vurdu.
12: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çetelere yönelik operasyon düzenledi ve operasyon kapsamında tam tamına 133 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet el yapımı patlayıcı, 68 adet çeşitli ebatlarda fişek ve 2851 adet ise ateşli silahlı mekanizma ele geçirildi.
0: İş yerlerine silahlı saldırı düzenleyen, yağmaya teşebbüs eden, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan ve farklı tarihlerde gerçekleşen 44 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 217 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalardaysa adeta cephanelikler ortaya çıktı.
12: İşte çeteler iş yerlerine bu el yapımı patlayıcılarını atmaya hazırlanırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri onları kıskıvrak yakaladı.
0: Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi gezen İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
11: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: Müzik İstanbul'da çıkar amaçlı suç ağlarınca gerçekleştirilen kurşunlama olayları 2024 ve 2025 yılında %50, 2026 yılında ise %52 seviyesinde azaldı. Organize suçlarla mücadele polisi tarafından aralıksız devam eden operasyonlarda 2026 yılında herhangi bir faili meçhul hadisenin bulunmadığı ve tüm eylemlerin açığa kavuşturulduğu kaydedildi.
1: Kahramanmaraş'ta yeni doğan yoğun bakımında küvezdeki 5 günlük bebeğe dakikalarca şiddet uygulayan hemşire hakkında adli tıp raporu hazırlandı. Rapora göre bebeğin engelli kalmasıyla hemşirenin şiddeti arasında bağ bulunamadı. Anne tepki gösterdi.
0: ...990 gram doğdu, hayata tutunmaya çalıştı. Kuvözde yaşadığı dehşet 5 yıl sonra ortaya çıktı. 14 dakikalık görüntü davanın seyrini değiştirdi. Kahramanmaraş'ta 5 yıl önce 990 gram doğan Deniz Esin bebek hayata tutunması için kuvöze konuldu. Ancak nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyan'ın kan almaya çalıştığı savunmasız bebeğe tam 14 dakika boyunca şiddet uyguladığı iddia edildi. O dehşet 5 gün sonra başka bir hemşirenin bebekteki morlukları ve bacağındaki kırığı fark etmesiyle ortaya çıktı. Doktorların bedensel ve zihinsel engelli teşhisi koyduğu Deniz Esin bebeğin davasında hemşire tutuksuz yargılanıyordu. Ancak vahşetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkınca süreç değişti. Görüntülerin ardından kaçan şiddet şüphelisi hemşire Afyonkarahisar'da polise teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davaya giren 62 sayfalık adli tıp raporu şoke etti. Raporda bebeğin engelli kalmasıyla hemşirenin şiddeti arasında bağ kurulamadı. Adli tıp hemşireyi sorumlu tutmazken tahliye talebi reddedildi. Karar sonrası anne Sema Bozoklar tepki gösterdi.
7: Hastaneyi kusursuz buluyorlar, hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum? Benim çocuğum doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi. Darp gördükten bir ay sonrasında USG'lerinde bozulma oldu.
0: Adli tıp raporuna rağmen tutuklu kalan hemşirenin yargılanması Kahramanmaraş'ta sürecek.
1: İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında facianın eşiğinden dönüldü. Bir işçi toprağın altında kaldı. Ekipler onu kurtarmak için zamanla yarıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
13: Abi çok sakat orası. Aşırı sakat.
2: Toprağın altında kaldı. Ekipler hemen seferber oldu. Zamanlı yarış başladı.
14: İşini bilersen yapsın. Abi orada durmayın.
13: Çıkın abi çıkın.
2: İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması yapılıyordu. Bir anda toprak kaydı. Bir işçi toprağın altında kaldı. İhbar üzerine ekipler olay yerine koştu. İtfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.
13: Geriden kal ya, boş yere ya.
2: İşçinin vücudunun yarısı toprağın dışında kaldı. Ekipler işçiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. Uzun süren çalışmalar sonucu işçi kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 5 ilçede eş zamanlı baskınlar gerçekleşti. 16 şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturmasında yeni delillere ulaşıldı. Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Esenyurt ve Bahçeli evlerde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kurye motosikleti, dolap, bahçe, ekipler nereye baktıysa uyuşturucu buldu. Adreslerde yapılan aramada pompalı tüfek de ele geçirildi. Silah ticareti ve uyuşturucudan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 16 şüpheli gözaltına alındı. 4 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İzmir otoyolunda seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan tartışma akıllara durgunluk veren bir vandallığa dönüştü. İşte o görüntüler.
15: sürekli arkadan önümüze gelerek bizi taciz etmekte, yolumuzu yavaşlatmakta. Evet.
0: İzmir otoyolunda iki sürücü arasında başlayan tartışma kısa sürede otoyol terörüne dönüştü. Önünü kesen aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü gören sürücü o anları kayda aldı. Diğer araçtaki şüphelilerse akan trafikte küfür ve tehditler savurdu. Hızla ilerleyen otomobile taş fırlatan şüpheliler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını içe saydı. Taşlı ve hakaretli saldırıya uğrayan mağdur sürücü mahkemede hesaplaşacağız diyerek tepki gösterdi.
15: Mahkemede görüşürüz mahkemede. Mahkemede görüşürüz.
16: Arabamıza taş atıyorsunuz.
0: Sürücülerin araçlarından inmeden sürdürdüğü tehlikeli kavganın ardından polis şimdi her yerde o magandaları arıyor.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde de bir kişi aşırı alkol aldı ve Gordiyon kazı alanı çevresinde kasten yangın çıkardı. O şüpheli tutuklandı.
17: Ben de sana onu diyordum. O köşeye gidecektik ya.
0: Aşırı alkol aldı, sarhoş oldu, kendini kaybetti. Tarihi alanı bile isteye yakmaya kalktı. Akıl almaz olay Ankara Polatlı'da yaşandı. Olay 10 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesi Yassıöyük mahallesinde meydana geldi. Gordiyon kazı alanı çevresindeki sit alanında yangın çıktı. Polis kısa sürede şüpheliyi belirledi. Yunus Emre Güler'i gözaltına aldı.
17: Köşeye gidecektik.
18: Hangi köşeye?
0: Şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kanında 2.81 promil yani yasal sınırın 5.5 katı alkol çıktı. Yangını çakmak kullanarak çıkardığı anlaşıldı. Alevler kısa sürede Beylikköprü Mahallesi istikametine doğru ilerledi. Yangın yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili oldu. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zorlukla kontrol altına alındı. Şüpheli Yunus Emre Güler soruşturma kapsamında Polatlı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
17: Köşeye gidecektik.
1: Ve Mavi Vatan'dan güzel bir haber geldi. Aselsan Göksur yakın hava savunma sisteminin yeni test görüntülerini paylaştı. Deniz yüzeyine yakın ve alçaktan uçan hedefleri tam isabetle vuran Göksur, milli gemilerimizin hava savunmasında kritik bir rol üstlenecek.
19: 3, 2, 1, ateş.
0: Mavi Vatan'da milli gemilerin muhafızı olacak. Alçak mesafeden gelen hava tehditlerini durduracak. Aselsan ve TÜBİTAK SAGE imzalı Göksur bir testten daha alnının akıyla çıktı. Göksur deyim yerinde ise denizlerdeki çelik kubbe olacak. Bunu son testte bir kez daha ortaya koydu. Denize yakın ve alçaktan uçan hedefi tam isabetle vurdu.
19: 3, 2, dikkat!
0: Yaklaşık 15 kilometrelik menzilde etkili oluyor. Görüntüleyici, kızılötesi, arayıcı başlığıyla tehdidi görüyor. 360 derece yani kendi ekseni etrafında bulduğu tüm hedefleri imha ediyor.
19: Atış bölgesi güvenli.
0: Taretli ve dikey atımlı farklı varyantları bulunuyor. Modüler yapısı sayesinde farklı savaş gemilerine entegre edilebiliyor. Sistem milli gemilere yakın hava savunma kabiliyeti kazandırıyor. Gemi savar ve seyir füzeleri, İHA'lar ve diğer alçak irtifa tehditlerini etkisiz hale getiriyor.
1: Suriye'de eski rejimden kalan bir nükleer tesisin yol açtığı kriz, ABD'nin aylar süren temaslarının ardından aşıldı. İsrail'in vurmakla tehdit ettiği Suriye yönetimi, tesiste bulunan nükleer malzemelerin ülke dışına çıkarılmasını kabul etti.
20: Thank you very much, Mr. President.
0: Suriye'de aylar boyunca kamuoyundan gizlenen kritik bir diplomasi trafiği Orta Doğu'yu yeni bir askeri çatışmanın eşiğinden çevirdi. Tel Aviv ve Washington hattını alarma geçiren unsursa Site 99 adlı Esad rejiminden kalan gizli nükleer tesis. İsrail istihbaratı Esad rejiminin devrilmesinin ardından tesiste sarı kek adı verilen uranyum bileşiği ve radyoaktif atıklar depolandığını tespit etti. Malzemenin kirli bomba yapımında kullanılabileceği uyarısında bulunan İsrail, tesis girişlerini bombaladı. Malzemenin temizlenmemesi halinde tesisi tamamen imha edeceğini ilan etti. savaş ihtimali üzerine Washington yönetimi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı devreye girdi. ABD'nin temas kurduğu yeni Suriye hükümeti ise tesisteki nükleer malzemeden habersizdi. Yapılan gizli görüşmeler sonucunda Şam yönetimi ikna edildi. Nükleer malzemenin yıl sonuna kadar Atom Ajansı gözetiminde Suriye'den çıkarılması konusunda üçlü mutabakata varıldı. Washington, Şam ve Tel Aviv arasında sağlanan bu sessiz uzlaşı bölgede patlamaya hazır yeni bir füyeyi çekilmeden etkisiz hale getirdi.
1: Ve Tahran'la Trabzon arasında hava yolu ulaşımında yeni dönem başladı. İran'ın başkentinden Trabzon'a ilk direkt uçuş gerçekleşti. İlk uçak havalimanından törenle karşılandı.
0: Tahran'dan Trabzon'a direkt uçak seferleri başladı. İlk uçak Trabzon'a indi. Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.
18: Kardeş iki ülke ve yaklaşık iki yıldır süren bir çalışma savaş nedeniyle biraz kesintiye uğramıştı. Bugün nihayete erdi.
21: Burada olmaktan ve ilk seferimizi Tahran'dan gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bugün çok tarihi bir gün.
0: İran'ın başkenti Tahran'dan Trabzon'a düzenlenen ilk sefer gerçekleştirildi. Uçak şehrin önde gelen isimleri ve turizmciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Törene katılan Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un daha cazip bir şehir haline geldiğine dikkat çekti. Dünyanın birçok şehrinden uçuşlar olduğunu ifade etti.
18: Şehrimizin bu yönünü daha güçlü kılmak için biz de yoğun bir çabanın içerisindeyiz. İnşallah sayıları artar, şehrimiz daha güçlü, daha cazip bir şehir haline gelir diye düşünüyorum.
0: Tahran-Trabzon seferleri salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek.
1: Mısırlı yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu. Futbolcu için hazırlanan videoysa transfer haberi kadar konuşuldu diyebiliriz. O videoda Salah ilk olarak bir eve konuk oluyor ve evde kuymak yiyor. Peki Trabzon'da kuymak, Rize'de muhlama olan bu lezzet hakkında sokak ne düşünüyor? Yapılışındaki püf noktalar neler? Haberimiz geliyor.
22: Kuymak mı muhlama mı? Hangisi sizce daha güzel?
23: Muhlama.
22: Sizce?
23: Kuymak.
24: Trabzon'un kuymağı.
22: Neden peki?
24: Peynir olsun, tereyağı olsun gayet güzel olduğu için.
25: Sen ne kadar güzel sofra kurmuşsun böyle.
26: Bir gırbayı da koy, uşak gelecek. Bir de minasın.
27: An geldi.
22: Dünyaca ünlü futbol yıldızı Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer oldu ve Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağın tadına baktı.
28: Tempol.
29: Karalı ana sarması.
22: Muhammed Salah Trabzon'un kuymağını afiyetle yedi ancak sokak ikiye ayrıldı. Sizin favoriniz?
23: Muhlama.
30: Bence kuymak.
23: Muhlama.
31: Kuymak. Ben Trabzonluyum.
22: Trabzonlular diyor ki kuymak bizim. Diğer taraf diyor ki muhlama bizim. İsim farkı var. Tat farkı var mı sizce?
31: Yok.
22: Muhlamada da tereyağı var, peynir var.
31: Çok farklı. Peynirden peynire fark var. Bizim kendi tarafımızın peynirinle güzel oluyor. İmansız peynirle yaparız onu. Seni dayadım ama
22: kuyma seçeceğim. Rize'nin muhlaması, Trabzon'un kuymağı. İsimler farklı ancak malzemeler aynı.
24: Trabzon'un kendi has telli, Trabzon telli peyniri. İmansız peynir diye adlandırılan, yağı alınmış sütten yapılan peynirler kullanılıyor. Kuymakta unun daha fazla kavrulması söz konusu. Rize taraflarında ise taf tereyağı kullanılıyor. Polot peyniri dediği olarak adlandırdığımız peyniri var. Tam olarak farkı budur.
22: Evleri değişelim. Kuymağı ben yapayım. Tabii.
0: Muhabirimiz kolları sıvadı. Mikrofonu şefe verdi. Ve lezzetli bir kuymak yapmaya koyuldu.
24: 1,5 kaşığa yakın tereyağımızı ekliyoruz.
22: Şimdi bu tereyağı bir güzel pişecek.
24: Aynen. Hafif erimeye başladığında İçerisine mısır unumuzu ekleyeceğiz. 1,5 kaşık mısır unumuzu ekliyoruz. Şu an karıştırmaya devam ediyoruz.
22: Ustam, görevler değişti. Siz muhabir oldunuz. Ben şef olmaya çalışıyorum.
24: Bence oldunuz. Gayet iyisiniz şu an. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz.
22: Ne kadar ekleyeceğiz?
24: Bir çay bardağından az fazla olmak şartıyla.
22: Peynirimizi ekleyeceğiz.
24: Alttan üstte olacak şekilde karıştırmamız gerekiyor.
22: Hemen.
24: Diğer püf noktalardan birisi de zaten peynirin yağlı olması, ısıyı görünce uzayan peynir olması önemli.
22: Muhammed Salah, sizin Trabzon'un kuymağını beğenmiş midir sizce?
31: %100.
22: Beğenmeme ihtimali yok.
31: Yok, belki de hiç gitmeyecek, burada kalacak.
22: 10 dakikada işte Trabzon'un meşhur lezzeti kuymağı. Ustamla beraber hazırladık. Ahmet Salah'a afiyet olsun.
3: Afiyet, baş edin.

0: Merkezinden yeniden merhaba, mutlu geceler. Ben Seda Akbay. Yeni bir saate, yeni bir güne birlikte merhaba diyoruz. Ve efendim tarihi yasayla ilgili yankılar devam ediyor. Mecliste rekor bir oyla, 467 oyla kabul edildi. Ve siyasilerden peş peşe değerlendirmeler geliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. CHP'den de destek mesajı geldi.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Tarihi yasa geçti. Siyasetten peş peşe değerlendirmeler geldi.
3: Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik 467 kabul oyu çok önemli dedi. Sadece sayısal değil, siyasal anlamı da büyük vurgusu yaptı.
3: Sadece Türkiye için değil, bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım.
2: Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da gözümüz sahada olacak mesajı verdi.
4: Silahları bırakma ve tasfiye süreçlerinin olabilecek en hızlı şekilde hayata geçmesini, güvenlik birimlerimizce sahada teyit ve tespitin yapılmasını, ardından yasanın ilgili maddelerinin işlerlik kazanmasını bekliyoruz.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşiğin daha aşıldığının altını çizdi.
4: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ise terörün Türkiye'ye ödettiği ağır bedellerin geride bırakılacağını belirtti.
4: Huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül de mühürlenen kardeşliğe vurgu yaptı.
4: Bu tarihi adım terörsüz Türkiye vizyonumuzun, devletimizin vakarı ve milletimizin vicdanıyla taçlandığı an olarak tarihe geçmiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sürece tereddütsüz katkı sözünü tekrarladı.
5: Bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Efendim, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda gözler şimdi sahada. Bakanların da mesaisi başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şırnak'ta, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Bartın'da süreci anlattı. İki bakan da sürecin önemine ve hassasiyetine dikkat çekti.
6: Çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti.
7: Bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır.
2: Adres farklı ama mesajlar aynıydı. Terörsüz Türkiye için atılan tarihi adım anlatıldı. Birlik ve beraberlik mesajı verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir karar aldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan bu tarihi adım için bakanların sahadaki mesaisi de devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu kapsamda Bartın'daydı.
7: Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz.
2: Bakan Güler yeni dönemin önemine dikkat çekti. Azim ve kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.
7: Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Şırnak'taydı. Terörsüz Türkiye için tarihi bir adım atıldığını söyledi. Sürecin sabote edilmemesi gerektiğini vurguladı.
6: Bu işi sabote etmek isteyenler, daha önceki girişimlerde olduğu gibi bu kardeşliğin önüne engeller, desiseler, hileler sokmak isteyenleri biz hep beraber engelleyeceğiz inşallah.
0: Evet, çerçeve yasa mecliste kabul edildi. Efendim ilk yasal adım da yarın olacak. İçişleri Bakanlığı bünyesinde valilerle bir video konferans yapılacak. Yarın da saat 15'te kritik bir adım geliyor. Efendim bu arada dünya basınında da bu yaşanan tarihi anlar manşetlerde, birçok medya kuruluşu gelişmeyi tarihi olarak yorumladı. İşte o manşetler.
2: Terörsüz Türkiye sürecini hukuki zemine oturtan çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi, dünya basınında tarihi bir eşik ve sürecin en somut adımı başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı. İngiliz haber ajansı Reuters, kabul edilen teklifi 40 yılı aşkın süredir devam eden terörü sona erdirme girişiminde tarihi bir dönüm noktası olarak tanımladı. Ajans kararı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısından bu yana atılan en somut adım olarak

0: Katar merkezi El Cezire'de meclisten geçen yasayla birlikte silahsızlanmanın sahada uygulanması ve topluma entegrasyon gibi yeni ve hassas bir dönemin kapısının aralandığı yorumunu yaptı.
1: Tam 9 yıl geçti fakat acısı da hikayesi de hiç unutulmadı. Henüz 15 yaşındaydı, kahraman bir yüreği vardı. Eren Bülbül, Trabzon'un Maşka ilçesinde teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken şehit düştü. Onun ardından tek cümle söyleniyor, milyonların dilinde olan o cümle, "İyi ki varsın Eren."
0: Daha 15 yaşındaydı. Çocuktu Eren ama yüreği kocamandı. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin saklandığı bölgeyi güvenlik güçlerine göstermek için yola çıktı. O yol Eren'in son yolculuğu oldu. Tarih 11 Ağustos 2017. Bölgede teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kurşunların hedefinde bu kez bir asker değil 15 yaşındaki Eren vardı. Saldırı sırasında kıdemli başçavuş Ferhat Gedik Eren'in üzerine siper oldu. İkisi de şehit düştü. Eren'in geride bıraktığı sözse hiç unutulmadı. Biri de çıkıp "İyi ki varsın Eren" desin. Türkiye o cümleyi duydu ve Eren'in adını hiç unutmadı.
2: İyi ki Eren gibi bir evlat doğurdum da dünyaya getirdim. Öyle bir evladın annesi olduğum için de mutluyum, huzurluyum.
0: Onun adı okullarda, parklarda, kütüphanelerde ve milyonların kalbinde yaşatıldı. Her yıl 11 Ağustos'ta aynı acı yeniden yaşandı. Tam 9 yıl geçti. Eren bugün yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Belki bir mesleği olacaktı. Belki hayalleri. Belki de bugün ailesinin yanında olacaktı. Ama olmadı. Bir annenin evladına sarılamadığı 9 yıl oldu. Eren Bülbül şehadetinin 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Anne Ayşe Bülbül, "Erensiz 9 yıl, 9000 yıl gibi geçti. Başka Erenler ölmesin" dedi. Ağabeyi Arif Bülbül ise kardeşinin "hainlere karşı mücadele edeceğim" sözünü unutamadığını belirtti.
2: "Sizlere göre 9 yıl geçti. Benim için 9000 yıl geçti."
0: Eren Bülbül'ün hayatı 11 Ağustos 2017'de Maçka'da yarım kaldı. Aradan geçen 9 yıla rağmen Eren'in adı da hikayesi de unutulmadı. Çünkü bazı insanlar yaşlarıyla değil, bıraktıkları izlerle hatırlanır.
2: Bir evladın acısı çok zor. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin.
0: 15 yaşında yarım kalan bir hayat ve hiç bitmeyen bir hatıra. İyi ki varsın Eren.
1: Eren Bülbül, kıdemli başçavuş Ferhat Gedik ve bütün kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın açıklamaları geliyor şimdi. Partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dikkat çeken mesajlar geldi. Efkan Ala'dan dolu dolu geçti. 100 yıllık bir 25 yıl yaşadık dedi.
3: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek.
4: 25 yıl gerçekten dolu dolu geçti ve 100 yıllık bir 25 yıl yaşadık. Birçok ülkenin 100 yılda yapamadığı şeyleri biz bu 25 yıla sığdırabildik.
0: Türkiye'nin 25 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi. Vesayetin yerine siyaseti geçirdik vurgusu yaptı.
4: Bence en önemli husus, Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayan anayasa referandumudur. Çünkü ondan sonra milletin iradesi tam anlamıyla devlet idaresine hakim olmuştur.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2001 yılını hatırlattı. Türkiye'de o dönem kurşun gibi ağır bir atmosfer olduğuna işaret etti. 28 Şubat sürecinin baskılarının sürdüğüne dikkat çekti.
4: Bütün özgürlükler yerle bir edilmişti ve inanç özgürlüğünün üzerinden de tanklar geçirilmişti. Diğer taraftan siyaset darmadağındı ve ekonomi büyük bir krize girmişti.
0: Efkan Ala, 15 Temmuz'un da önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
4: Krizler oldu. Millete gittik. Her krizi millette sandıkla çözdük. 15 Temmuz oldu. 17

0: 25 oldu. Bunların hepsinde de karizmatik liderlikle, liderin gücüyle tamamen bertaraf edildi bunlar.
1: Şu dakikadan itibaren Türkiye'nin siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var.
2: Hala sivil anayasa mesajı da verdi. Devletin daha verimli ve şeffaf çalışmasını sağlayacak yeni bir anayasa hedeflediklerini belirtti.
1: Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu bir gerçektir.
0: Bu sivil anayasa konusunu biz kurulduğumuz günden beri gündeme getiriyoruz. Özgürlükleri garanti altına almalı, işleyen bir devleti tesis etmeli, mekanizmaların şeffaf, üretebilir, verimli bir şekilde çalışmasını mümkün kılmalı.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında adaylarla bir araya geldi. Gürlek, adalet ve idarenin devletin iki eli olduğunu belirtti. İşte o mesajlar.
4: Sayın Bakanım, hoş geldiniz.
5: Hizmet gecikebilir, vatandaş söylenir, geçer ama söz tutulmazsa vatandaş devletten kopar.
2: Kaymakam adaylarıyla buluştu. İdare ve adaletin önemini anlattı.
5: Adalet ile idare birbirinin rakibi değildir. Birbirinin denetçisi de değildir. Aynı gövdeye bağlı iki eldir.
2: Gürlek, mülkiye ve adliyenin devletin iki eli olduğunu söyledi.
5: Sağ el ne yaptığını bilmeden hareket ederse sol el onu düzeltmek zorunda kalır. Ama iki el birbirinin işine karışırsa gövde felç olur.
2: Akın Gürlek, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.
5: Bizim merkezi anlamda kurmuş olduğumuz bu işbirliği Taşlı'daki karşılığı sizsiniz. Ankara'da imzalanan bir protokol ilçede karşılığını bulmuyorsa o protokol yalnızca bir kağıttır.
2: Yargı süreçlerinde hız kadar hakkaniyetin de önemli olduğuna işaret eden Gürlek, geciken adaletin adalet olmadığı hatırlatmasını yaptı.
5: Ben şunu eklemek istiyorum. Yeterince araştırılmadan, aceleye getirilmeden hakkaniyet duygusunu zedeleyen bir karar da adaletin sağlanmasına hizmet etmez.
2: Adalet Bakanı Gürlek, kaymakam adaylarına kullanacakları yetkinin ağırlığını hatırlattı.
5: Denge bu mesleğin en zor sanatıdır. Devlet en çok yetki kullandığı anda en dikkatli olmak zorundadır.
3: Ve İzmir Buca Belediyesi'nde dikkat çeken bir istifa yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Çakır, işçi ve emekçilere yönelik uygulamalara tepki göstererek hem CHP üyeliğinden hem de görevinden ayrıldı. İstifanın ardından belediye meclisindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.
6: Alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
7: Hele bakalım kim gelmiş? Gelmiş.
2: Belediye tatil skandalıyla sarsılmıştı. Başkan yolsuzlukla suçlanıp tutuklanmıştı. Bu kez istifa şoku yaşandı.
8: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
9: Evet ben kapattım.
2: Buca Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Eşref Çakır hem görevinden hem de CHP'den istifa etti. Gerekçesi ise belediyedeki işçi ve emekçilere yönelik uygulamalar, işten çıkarmalar, mobbing iddiaları ve zamanında ödenmeyen maaşlar. Çakır özellikle bankamatik çalışan söylemiyle başlayan sürecin alın teriyle çalışan emekçileri de mağdur ettiğini savundu.
10: Hiçbir makam, hiçbir siyasi hesap bir insanın ekmeğinden daha değerli değildir. İşçi ve emekçi kardeşlerimize yönelik işten çıkarmalara, mobbinge, maaşların zamanında ödenmemesine ve emeğin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağım.
2: İstifanın yankısı sadece belediye yönetimiyle sınırlı kalmadı. Meclisteki sandalye dağılımı da değişti. Cumhur İttifakı 18 üyede sabit kalırken CHP ise 17 üyeye düştü. Ve bu tabloyla birlikte Buca Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti. Buca'da yaşanan istifanın siyasi dengeleri değiştirmesi gözleri şimdi belediye meclisindeki yeni sürece çevirdi. Buca'da siyaset artık yeni bir tabloyla yoluna devam edecek.
3: 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı gerçekleşmişti ve o dosyanın da kapağı açıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmada 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Türk futbolunun en karanlık olayı aydınlatılıyor. Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Fenerbahçe 4 Nisan 2015'te Rize Spor maçı dönüşü Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Başından vurulan otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Otobüsteki futbolcular, teknik heyet ve kulüp yetkilileri ölümden dönmüştü.
11: Hadi bindir.
2: 11 yıl önce gerçekleşen faili meçhul saldırıda önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında dosya yeniden ele alındı. HTS ve baz istasyonu analizleri yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk'e operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Gerekli adli işlemler de başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmaya amaçladıklarını belirtti. Bakan Gürlek, hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir ifadelerini kullandı.
12: Şimdi polisi çağırsana, polisi.
2: Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz ifadeleri kullanıldı.
13: Umuyorum ve diliyorum ki bu aşamadan sonra failler bir an önce adaletin önüne çıkartılır, yargılamaları son bulur ve kamu vicdanı da bir şekilde tatmin olur diye düşünüyorum. Bu büyüklükte bir olayın bu 5 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşünüyoruz ve biz arkasında bir örgüt yapılanması olduğunu düşünüyoruz.
3: Ve ticaret cephesinden gelen istatistiklere bakacağız. Şimdi de Haziran 2026 ticaret satış hacmi verileri geldi. Satış hacminde yıllık düşüş dikkat çekiyor. Bir yandan da perakende ticarette tablo tam tersine döndü. İşte o rakamlar.
2: Satış hacmi düştü. Perakende ticaret yükseldi. Ticarette iki farklı tablo ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi yıllık bazda %4,5 geriledi. Perakende ticarette ise tablo farklıydı. Satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre %11,8 arttı. Alt sektörlerdeki rakamlarsa dikkat çekti. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımındaki satış hacmi %13,8 düştü. Toptan ticaret satış hacmindeki gerileme ise %9,4 oldu. Aylık verilere bakıldığında ise ticarette hareketlilik görüldü. Haziran ayında toplam ticaret satış hacmi bir önceki aya göre %1,9 arttı. Toptan ticaret satış hacmi %4 yükseldi. Perakende ticaret satış hacmi de %0,7 arttı. Ancak motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımında aylık bazda da düşüş vardı. Satış hacmi %5,7 geriledi.
3: Kanal İstanbul güzergahındaki ilk köprü olan Sazlıdere Köprüsü'nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor. 196 metreye ulaşan kuleleriyle dikkat çeken köprüde ilerleme %80'i geçti. Şantiye ise gece saatlerinde yanan ışıklarıyla karanlığı aydınlatıyor.
2: Karanlık çöktü ama şantiyede mesai bitmedi. Işıklar yandı. Sazlıdere Köprüsü geceyi aydınlattı. O anlar havadan böyle görüntülendi. Kanal İstanbul güzergahındaki ilk köprü olan Sazlıdere'de çalışmalar gece de hız kesmeden sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir'in Nakkaş kesimindeki projede fiziksel ilerleme %80'i geçti. Şantiyede mesainin aksamaması için gece boyunca yoğun aydınlatma kullanılıyor. Havadan görüntülerde 196 metrelik dev kuleler, yerleştirilen tabliyeler ve gerilen askı alatları net şekilde görüldü. Şantiye karanlık arazinin ortasında İstanbul gecesine farklı bir görüntü kattı. köprü kule yüksekliğiyle İstanbul'un önemli yapıları arasında yerini alacak. Tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olacak. Viyadükleriyle birlikte uzunluğu 1 kilometre 618 metreye ulaşacak. 4 gidiş 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli tasarlanan köprüde 136 eğik askı alatı yer alacak. Ve bu alatların bağlanacağı 272 ankraj bulunacak.
3: Marmara Denizi'ne kaçak atık su deşarj edildiği tespit edildi. Yeşilköy Balıkçı Barınağı'ndaki görüntüler sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Sonuçta İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira para cezası kesildi.
14: Şu an kokuyu da kaydedebilsem böyle bir koku yok. Bildiğin.
2: Balıkçı barınağından Marmara'ya atık su aktı. Bakanlık harekete geçti. İSKİ'ye milyonluk ceza yazıldı. Adres İstanbul Yeşilköy. Balıkçı barınağındaki yağmur suyu hattından Marmara Denizi'ne koyu renkli yağlı olduğu değerlendirilen su aktı. Ortaya çıkan görüntüler tepki çekti. İhbar üzerine ekipler bölgeye gitti.
14: Şu an kokuyu da kaydedebilsem böyle bir koku yok. Bildiğin.
2: Yapılan denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait iki beton boru tespit edildi. Boruların çevresindeki deniz suyunun koyu renkte olduğu belirlendi. Yer yer renkli su girişleri görüldü. Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntüler de incelendi. Söz konusu borulardan Marmara Denizi'ne koyu renkli yağlı olduğu değerlendirilen su aktığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak deşarj nedeniyle İSKİ hakkında çevre kanunu kapsamında işlem başlattı. Kirliliğin özel çevre koruma bölgesi sınırlarında yaşanması nedeniyle yaptırım iki kat uygulandı. İSKİ'ye kesilen ceza 1 milyon 678 bin lira oldu.
3: Ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da mevkidaşıyla ortak bir basın açıklaması yaptı. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Yeni nesil suç örgütlerinin terör örgütlerine dönüştüğünü vurguladı.
15: Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda.
16: Bulgar mevkidaşıyla kameraların karşısına geçti. Sınırları aşan suçlarla mücadelede işbirliği mesajı verdi.
15: Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın biz desteklerini önemsiyoruz. Bu konuda atacağımız adımların her ülkenin de menfaatine olacağını değerlendiriyoruz.
16: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulundu.
15: Bugün dostumuz, komşumuz ve NATO müttefiğimiz Bulgaristan'da bulunmaktan, burada çeşitli temaslar yürütmekten dolayı son derece memnun olduğumu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum.
16: Bulgar mevkidaşı Ivan Demerciyev ile bir araya gelen Çiftçi, güvenlik işbirliği, kaçakçılık, organize suçlar ve terörle mücadele, düzensiz göç yönetimi, sınır güvenliği ve sınır kapılarındaki geçişler başta olmak üzere iki bakanlığın görev alanına giren konuları ele aldı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ortak mücadele vurgusu yaptı.
15: Yeni nesil suç örgütleriyle veya terör örgütleriyle mücadele etmek için de hem Türkiye'nin hem de Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı paylaşan, aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz.
16: Çiftçi, Bulgaristan makamlarıyla yürütülen ortak güvenlik çalışmaları sonucunda da Türkiye tarafından aranan 89 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini, 19 kişinin ise iade sürecinin sürdüğünü açıkladı. Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sofya'daki temaslarımızı, ortak tarihimizin ve kültürel bağlarımızın izlerini taşıyan ziyaretlerle sürdürdük dedi. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki bağ komşuluğun ötesinde ortak tarihimize, köklü kültürümüze ve asırlara uzanan güçlü bağlarımıza dayanıyor ifadelerine yer verdi.
3: Efendim, Ankara'daki NATO zirvesinin üzerinden neredeyse bir ay geçti ama gündeme çok farklı bir şekilde geldi yeniden. Amerikan basınına göre Başkan Trump, İran saldırısı korkusuyla dönüşte aksiyon filmlerini aratmayan bir yolculuk yaptı. İşte detaylar geliyor.
2: A ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için geldiği Ankara'da Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öve öve bitirememişti. Ancak dönüşte Trump başka bir uçak kullanmış, İran suikastı iddiası gündemi sarsmıştı. Trump'ın İran saldırısından korktuğu için uçak değiştirdiği iddiası ABD basını tarafından doğrulandı. Ancak iş bununla sınırlı değil. Detayları Washington Post gazetesi yazdı. Buna göre İran'dan gelen ani bir tehdit üzerine Trump'ın uçağı son anda değiştirildi. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda kameraların önünde eski Air Force One uçağına bindi. Yeni lüks uçağı ise apronda kaldı. Ankara'da tüm medya ve Trump'ın koruma ekibi dahi başkanı eski Air Force One uçağında sanıyordu. Ancak Trump, uçağa adım atar atmaz başka bir tahliye planı devreye girdi. Uçağın diğer tarafına sessizce yanaşan bir yemek kamyonu başkanı içeri aldı. Havalimanına gizlice taşınan Trump, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri uçağa bindirildi. C-32A tipi askeri uçak İngiltere'ye ulaştı. Gazetecileri taşıyan ana uçaksa bu gizli uçuştan dakikalar sonra meydana teker koydu. Trump ise eski uçağı hatıra olsun diye seçtiğini savundu. Beyaz Saray basına sızan operasyonu resmen doğruladı. Başkanın çok sayıda düşmanı olduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü güvenlik için her aracın kullanılacağını açıkladı.
3: Efendim, eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden Netanyahu'ya acımadı ve belki de hepimizin içinden geçen bir ifadeyi kullandı Netanyahu için. Oğul Biden, sunucu Tucker Carlson'a röportaj verdiği sırada İsrail Başbakanı için şeytanın vücut bulmuş hali dedi.
17: If it's anti-Semitic to point out that Bibi Netanyahu is evil incarnate.
2: Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden İsrail Başbakanı'na verdi veriştirdi. Ünlü podcast sunucusu Tucker Carlson'un programına katılan oğul Biden, Benjamin Netanyahu'ya acımadı. Biden, Netanyahu'nun kötülüğün vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.
18: Yani Netanyahu'nun şeytanın vücut bulmuş hali olduğunu söylemek Yahudi düşmanlığıysa artık insanlara ne diyeyim bilmiyorum. Demek istediğim, cidden gözlerinizi açın.
2: Hunter Biden sarf ettiği sözlerle kendisine gelebilecek olası eleştirilere de peşinen yanıt verdi.
17: All you have to do is just open your eyes.
2: Oğul Biden'ın Netanyahu ile ilgili sert çıkışı ABD ve İsrail medyasında geniş yankı buldu.
3: Teşekkürler Hunter Biden diyorum, devam edeceğiz. Evet, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri kontrolün büyük ölçüde sivil işgalci yerleşimcilerin eline geçtiğini itiraf etmiş durumda. Gazze'de soykırımın devam ettiği bir kez daha Birleşmiş Milletler eliyle belgelendi.
2: İsrail ordusu Batı Şeria'daki işgal faaliyetinin İsrailli yerleşimciler eliyle yürütüldüğünü resmen itiraf etti. Öyle ki İsrail'in sivil işgalcileri artık ordunun emirlerini tanımıyor. İsrail ordusu 7 Ekim sonrası yasa dışı yerleşimlerden 5500 kişiyi silah altına almıştı. Yedek asker yapılan yerleşimciler Filistin köylerinde terör estirmeye başladı. İsrail basınına göre yerleşimci saldırganlar izinsiz kontrol noktaları kurdu. Kendilerine engel olmak isteyen bir İsrail askerinin ise bacağını arabayla ezdi. Bir başka İsrailli yedek subay Filistinli aileyi korumaya çalışırken saldırıya uğradığını iddia etti. Subay sivil işgalcilerin köpeklerini üzerine saldığını söyledi. Ancak uluslararası kamuoyu Tel Aviv'in yerleşimciler üzerinde denetim sağlayamadığı görüntüsü vererek Filistinlileri göçe zorladığı görüşünde. Gazze'de ise soykırımın aralıksız sürdüğü bir kez daha belgelendi. Birleşmiş Milletler raporunda İsrail'in sadece Temmuz ayında 160 Filistinliyi öldürerek soykırımı sürdürdüğü vurgulandı. Rapora göre sözde güvenli bölgelerde kadın, çocuk ve yaşlıların hedef alındığı açıklandı. Abluka nedeniyle bölgedeki kıtlık riskinin de yeniden felaket boyutuna ulaştığı ifade edildi.
3: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Zelenski, Rusların son saldırılarında Kuzey Kore füzesi kullandığını öne sürdü.
2: Ukrayna ile Rusya hattında tırmanan gerilimde karşılıklı ağır saldırılar sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Rusya'nın Zaporijye'yi vururken Kuzey Kore füzelerini kullandığını iddia ederek Batı'ya sert mesajlar gönderdi. Zaporijya'da çok sayıda kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı balistik füze saldırısının ardından konuşan Zelenski, Moskova'nın artık Kuzey Kore desteği olmadan savaşamadığını öne sürdü.
18: Moskova, Kuzey Kore askerlerini ve füzelerini kullandıkça bu silahların eksiklerini kapatıyor. Bu durum sadece bizim için değil, tüm dünya için büyük bir tehdittir.
2: Zelenski, cepheye 50 binden fazla Kuzey Kore askerinin sevk edildiği uyarısında da bulundu. Rus saldırıları Zaporijya ile sınırlı değildi. Ülke genelinde gece boyunca ikaz sirenleri çaldı. Başkent Kiev'de patlama sesleri yükselirken bir hastane binası zarar gördü. Harkov ve Herson'da ise elektrik santrallerinin hedef alınması sonucu ciddi kesintiler yaşandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya'nın gece boyunca 120'den fazla insansız hava aracı ve çok sayıda füze fırlattığını duyurdu. Ukrayna ordusu ise Rus topraklarının derinliklerine hedef alan misilleme saldırılarını artırdı. Sınır hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Voronej'de Rusya'nın Amazon olarak bilinen e-ticaret devi Wildberries'e ait dev depolar bir kez daha vuruldu. Tataristan ve Batı Sibirya'daki stratejik petrol rafinerileriyle petrokimya tesisleri de Ukrayna İHA'larının hedefi oldu. Zelenski, Rusya içindeki bu derin saldırıların devam edeceğini vurgularken, Moskova-Pyongyang hattındaki askeri ittifak, savaşın küresel boyutunu her geçen gün daha da tırmandırıyor.
3: Ve Suriye'de devrik Esad rejimiyle hesaplaşmada önemli bir eşik atlandı. Başkent Şam'da bulunan yüksek mahkeme, Beşar Esad ve kardeşi Mahir'i idam cezasına çarptırdı.
2: Suriye'de Esad dönemi için tarihi karar. Mahkeme devrik lider Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Atıf hakkında idam kararı verdi. Karar Şam'daki mahkeme tarafından açıklandı. Kaçak durumda olan Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad gıyaben yargılandı. Dava Esad rejimi döneminde işlendiği öne sürülen suçlarla ilgili. Mahkeme sürecinde savaş suçları ve insanlığa karşı suçlamalar gündeme gelmişti. Davada Beşar Esad'ın kuzeni Necip Atıf da sanık olarak yer aldı. Atıf Esad döneminde Dera'daki siyasi güvenlik şubesinin başında bulunuyordu. 2011'de Dera'da başlayan olayları katliam yaparak bastırılmasındaki rolü nedeniyle suçlanıyordu. Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından eski rejimin üst düzey isimlerine yönelik yargı süreci başlatılmıştı. Necip Atıf'ın davası Esad yönetimi yetkililerine yönelik ülke içindeki ilk önemli ceza davalarından biri olarak başlamıştı. Bugünkü idam kararı ile birlikte Suriye'de eski rejim yöneticilerine yönelik hesaplaşmada yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Gözler şimdi kararın uygulanmasına ilişkin atılacak adımlarda. Çünkü Esad ve ailesi devrimin ardından Rusya'ya kaçarak sığınma talebinde bulunmuştu.
3: Kuzey Yarımküre orman yangınlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Yunanistan ve İspanya'da yangın kabusu yeniden başladı. On binlerce kişi de yerinden, yurdundan oldu. Kanada'da yaşlı bir kadın yangından kaçarken hayatını kaybetti.
2: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında orman yangınları sürüyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 70 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar yeni bir felaketi beraberinde getirdi. Bölgeye 170'i aşkın itfaiyeci, 40 araç, 2 söndürme uçağı ve 4 helikopter sevk edildi. Yerleşim yerleri için tahliye emri verildi. Bu Attika bölgesinde son 10 gündeki ikinci büyük yangın. Saatte 130 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar nedeniyle önceki yangını söndürmek tam 5 gün sürmüş. 11 bin hektardan fazla alan yok olmuştu. Üstelik müdahale sırasında 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. Alevlerle boğuşan bir diğer Avrupa ülkesi ise İspanya. Ülkenin güneyindeki Huelva vilayetinde perşembe günü başlayan yangında 8 bin hektarlık alan etkilendi. Yaklaşık 500 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Mücadele sadece güneyde değildi. Castellón eyaletine bağlı Trik yakınlarında da itfaiyeciler gece boyunca alevlerle savaştı. 800 hektardan fazla alanın yandığı bölgede Cati kasabasından 700 sakin tedbir amaçlı çıkarıldı. Bölge Temmuz ayı sonunda 10 bin hektarın küle döndüğü devasa yangının yaralarını sarmaya çalışıyordu. Yangın felaketi Atlantik'in ötesinde de yıkıcı boyutlarda. Kanada'nın British Columbia eyaletinde alevler kontrolden çıkınca yetkililer OHAL ilan etti. 20 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda bina ve ev kül oldu. Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Summerland kasabasında alevler yerleşim yerlerini yuttu. 80 yaşındaki bir kadın yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti.
3: Efendim, İstanbul Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular gelmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedenini buldu. Değirmencioğlu'nun ihbarı yapan komşusu tarafından öldürüldüğü tespit edildi.
19: Rahmetli merdivende öldürülmüş.
2: Kira anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Kötü koku geliyor diye ihbarda bulunan komşusu katili çıktı.
19: Öldürdükten sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor, diyor ki gel bizim binada koku var.
2: Olayın adresi İstanbul Beyoğlu. Agop Değirmencioğlu'nun komşusu Mehmet Şerif Tayık polisi arayıp binadan kötü koku geldiğini söyledi. İhbar üzerine adrese giden ekipler içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. 64 yaşındaki Değirmencioğlu cansız halde bulundu.
19: Bir tane adam almış işte acımış adamı almış. Kiracı olarak almış, kira falan almıyormuş arkadaşı ve maddi manevi de yardımcı oluyormuş arkadaşı, artık herhalde para için vurmuş.
2: İddiaya göre Değirmencioğlu'nun yardım ettiği kişi cinayet şüphelisiydi. İlk incelemede boyun bölgesinde bıçak darbeleri tespit edildi.
19: Rahmetli merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş.
2: Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Şüpheler ihbarı yapan komşunun üzerinde yoğunlaştı. Mehmet Şerif Tayık gözaltına alındı. İlk ifadesindeki çelişkilerse polisin dikkatinden kaçmadı.
19: Öldürdükten sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor, diyor ki gel bizim binada koku var. Sen iki gün neredesin o zaman? Hiç binaya girip çıkmadın.
2: Tayık emniyette cinayeti itiraf etti. Kira anlaşmazlığı nedeniyle Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü söyledi.
19: Kendisi itiraf ediyor. Ben öldürdüğüme dair itiraf edeyim. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıyılmaz yani. Ayıp.
2: Korkunç cinayetin ardından Mehmet Şerif Tayık adliyeye sevk edildi. Kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Geçen hafta Ukrayna'nın drone saldırısına uğrayan Türk RoRo gemisinin vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Mürettebattan Furkan Hardal yaşanan dehşet anlarını anlattı.
16: Bir yandan alevler yükseldi, bir yandan da yaralılara müdahale edildi.
20: Abi çok kanıyor ama bir şey olmayacak abi, bir şey olmayacak.
16: Drone'la vurulan Türk gemisindeki can pazarı böyle kaydedildi.
20: Drone geliyor! Sakın ha!
16: Rusya'nın Novorossiysk limanının yaklaşık 20 mil açığında seyreden Nadezhda isimli Türk RoRo gemisi Ukrayna'nın hedefi olmuştu. O dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.
20: Çıkın göğertiye!
21: Yaklaşık 20 mil açıktayız.
20: Geliyor! Yangın yaşam mahalline geçiyor.
16: Türk gemisi Samsun limanına demir attı. Gemi mürettebatı tedavi altına alındı. Ölümden dönen denizciler o korku dolu dakikaları anlattı.
22: Dedik ki bu bizi vuracak. İnsanları bir araya toplayıp daha sonrasında toplu halde katliama sebep olup oradan işin içinden çıkmak istediler. Gemi yavaş yavaş yanmaya ve infilak etmeye başladı. Vücutlarında şarapneller ve yanıklar, ciğerinde parça olunanlar, yani akciğerine parça saplananlar.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını bot yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle satan şebekenin çökertildiğini duyurdu. Çetenin 41 bin kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığı ortaya çıktı. İşte son gelişmeler.
2: Bot hesaplarla vize randevularını kilitlediler. Vatandaşa yüksek fiyatlarla sattılar. 41 bini aşkın kişiyi mağdur eden şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında vize randevularını ele geçirip yüksek ücret karşılığında satan şebeke deşifre edildi. Şebeke üyelerinin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine yazılımlarla eriştiği, randevuları toplu şekilde aldığı belirlendi. Vatandaşlardan danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek ücretler alan şüphelilerin bazı durumlarda ücret iadesi yapmadığı, kişisel verileri de özel sistemlere aktardığı ortaya çıktı.
0: 7200 TL'ye falan gelmiş oldu. Sadece vize çıkarma ücreti.
2: Yapılan tespitlerin ardından 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyona ilişkin bilgi verdi. Şebekenin 41 bini aşkın kişiden 1 milyar liraya yakın para topladığını açıkladı.
10: Ocak 2024 Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan para hareketi bulunduğu ve 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği tespit edilmiştir. Tahsilatların önemli bir bölümünün şirket ortakları ve çalışanlarının hesaplarında yönlendirildiği, yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu belirlenmiştir.
2: Öte yandan telefon kayıtları da soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından birini ortaya koydu. Şüpheli Bünyamin Çalışkan'ın bir vize aracı şirketinde müdür yardımcılığı pozisyonu için görüşme yaptığı belirlendi. Görüşmenin ardındansa başka bir şüpheliyle yaptığı telefon konuşması soruşturma dosyasına girdi.
1: Bir vize şirketinden müdür yardımcılığı pozisyonu için aradılar.
4: Hadi bakalım.
1: Olursa çok güzel olur.
4: Öyle mi?
1: Fransa, Hollanda, 21 tane Avrupa Birliği ülkesinde istediğimiz zaman vize alabiliriz. Duydun mu?
4: Duydum. İnşallah olur.
2: Şüphelinin bu görüşmeyle birlikte kurum içerisinde erişim ve yetki elde etmeye yönelik hazırlık yaptığı değerlendirildi.
3: Ve Davos'tan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a prestijli davet. Dünya Ekonomik Forumu New York'ta sadece 25 liderin katılımıyla sınırlı olan zirveye açılış konuşmasını yapması için Emine Erdoğan'ı resmen davet etti.
2: Davos'tan Türkiye'ye anlamlı davet. Dünya Ekonomik Forumu New York'ta düzenlenecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı konuşmacı olarak davet etti. Bu yılki zirveye sadece 25 ülke lideri davetli. Büyük buluşmanın konusuysa sürdürülebilir kalkınmanın etkisi.
23: Ve devam ediyorum.
2: Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'a davet bizzat forum başkanından geldi. Zirve kapsamında Emine Erdoğan, Döngüsel Ekonomi Dönüşüm Topluluğu'nun yuvarlak masa toplantısında açılış konuşmasını yapacak. Emine Erdoğan burada Türkiye'nin örnek gösterilen sıfır atık vizyonuna ilişkin önemli mesajlar paylaşacak. Kritik organizasyona Türkiye'den 3 bakanın da katılması bekleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da zirvedeki yerini alacak.
3: Evet efendim, Davos'tan Türkiye'ye gelen zeytin dalını da bu şekilde sizlerle paylaştıktan sonra şimdi iklime dair önemli bir haber var. Dünya alarm veriyor. Okyanuslar tarihin en sıcak Temmuz'unu geride bıraktı. Deniz yüzeyindeki ortalama sıcaklık 20.96 dereceye yükseldi.
2: İklim değişikliği dünyada alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Okyanuslarda sıcaklık Temmuz'da tarihi zirveyi gördü. Ortalama sıcaklık 20,96 derece olarak ölçüldü. Son rekor Temmuz 2023'te yaşanmıştı. Üstelik sıcaklık sadece denizlerde yükselmiyor. Batı Avrupa'da Haziran ve Temmuz ayları da şimdiye kadarki en sıcak dönem olarak kayıtlara geçti. Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'nin bazı bölgelerinde yağış ve toprak nemi kritik seviyelere geriledi. Seyn, Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri de ciddi şekilde düştü. Kuraklık orman yangınlarını da büyütüyor. Avrupa'da geçen ay çok sayıda büyük yangın çıktı. Yangınların ürettiği yoğun dumansa yüzlerce kilometre uzağa ulaştı. Pasifik'ten karaya ulaşan El Niño kasırgasının önümüzdeki aylarda küresel sıcaklıkları daha da artırabileceği belirtiliyor. Daha sıcak okyanuslar deniz seviyelerini yükseltiyor, deniz canlılarını tehdit ediyor ve tropikal fırtınaları güçlendirebiliyor. Bilim insanları ise endişeli. Aşırı sıcak ve kuraklığın artık istisna değil, giderek daha sık yaşanan bir gerçek haline geleceğini belirtiyor.
3: Ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'nın %85'lik bölümü yağışın yetersiz kalması sebebiyle kuraklıkla karşı karşıya ve o manzara uydudan görüntülendi.
16: Bir yanda kavurucu sıcak, diğer yanda kuruyan topraklar. Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının pençesinde. Kuraklık uydudan böyle görüntülendi. Copernicus verileri alarmın boyutunu gözler önüne serdi. 2024'te kuraklık uyarısı verilen alan %2 bile değildi. 2025'te oran %65'e çıktı. Şimdi ise %85. Uzaydan böyle görünüyor. Fransa'nın 3 farklı yıla ait uydu görüntüleri karşılaştırıldı. 2024 yeşil, 2025 yeşil alanlar azalıyor. Toprak rengi giderek yayılıyor. 2026 bej ve kahverengi tonlar ülkeyi kapladı. Özellikle Atlantik kıyılarından kuzeye kadar geniş bir bölgede kuraklığın izleri uzaydan bile görülüyor. Sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Meteoroloji alarmı da yükseltti. Turuncu alarm verilen vilayet sayısı 21'den 43'e çıktı. Fransa'nın batısı ve güneybatısında termometreler 36-38 dereceyi gösterecek. Üstelik gece bile serinlemek zor. Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece civarında olması bekleniyor.
3: Çin, İngiliz donanmasına sızdı. Kraliyet donanmasına ait insansız gözetleme botlarının Çin'deki bir adrese gizlice veri sinyali gönderdiği ortaya çıktı.
2: İngiliz donanmasında Çin casusluğu skandalı. İngiliz ordusunun kalbine Çin yapımı casus yazılımın yerleştirildiği ortaya çıktı. Çin Kraliyet Deniz Piyadelerini kullandığı insansız K3 Scout botlarına sızdı. Böylece Kraliyet Donanması'nın bu en hassas insansız bot filosu Pekin'e gizlice veri sızdırdı. Kritik botların Hürmüz Boğazı'nda olası bir askeri görevin hazırlığında olduğu açıklandı. İngiliz Daily Mail gazetesi sızıntının tüm detaylarını yayımladı. Buna göre botlardaki Çin malı parçalar Pekin'deki bir IP adresine sinyal gönderdi. Kalp atışı adı verilen bu sinyallerin kameraları uzaktan kontrol ettiği anlaşıldı. Olayın fark edilmesinden sonra İngiliz Savunma Bakanlığı sistemlerin internetini derhal kesti. Ancak yetkililer hassas askeri verilerin ülke dışına aktarıldığına dairse henüz kanıt bulamadı. Savunma kaynakları yaşanan bu sızıntıyı İngiliz istihbaratının ciddi bir başarısızlığı olarak nitelendirdi.
3: Ve sonunda bu da oldu. İtalya'da siyaset masasına yapay zeka oturdu. Eva Statiella adlı yapay zeka belediye meclisinin yeni üyesi oldu.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
2: İtalya'da Acqui Terme kasabasında belediye dünyada bir ilke imza attı. Basında yer alan haberlere göre Eva Statiella adlı yapay zeka belediye meclisinin yeni üyesi oldu. Bunun anlamı Eva artık toplantılarda diğer meclis üyeleriyle birlikte masada olacak. Görevi ise dijital dönüşüm ve yapay zeka çalışmalarına katkı sağlamak.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet you as well.
2: Ancak Eva adlı yapay zeka izin kullanmayacak. İnsan üyelerden farklı olarak yorulmadığı için günün 24 saati hizmet verecek. Verileri analiz edecek, raporlar hazırlayacak. Belediye yönetimi Eva'nın karar alma süreçlerinde insanlara destek olmasını ve işleri hızlandırmasını hedefliyor. Belediye yetkilileri bunun Avrupa'da bir kent yönetim organına yapay zekanın dahil edildiği ilk örnek olduğunu söylüyor. Kasaba sakinleri ise ikiye bölünmüş durumda. Kimi bu yeniliği heyecan verici buluyor, kimi ise temkinli.
5: Good morning Hermione. It's a pleasure to meet.
3: Evet, bakalım neler olacak belediyede. Amerikan Başkanı Trump koltuğu tehlikede olan FIFA Başkanı'na destek çıktı. Trump, Infantino'yu görevden almak korkunç bir hata olur ifadelerini kullandı.
6: And now we can...
2: Infantino eleştirilerin hedefi oldu. ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı'na tam destek verdi.
7: Oh, wow.
2: Trump, Infantino'nun görevden alınmasının korkunç bir hata olacağını söyledi. ABD Başkanı yaptığı açıklamada FIFA Başkanı'nı övdü. Trump, Infantino için harika bir iş çıkarıyor. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na hem de 4 kat farkla başkanlık etti ifadelerini kullandı. Dünya Kupası şirketi iptal edilen kırmızı kart ve UEFA'daki yasak aşk skandalı iddiaları Infantino'nun koltuğu gün geçtikçe sallanıyor. UEFA, Asya ve CONCACAF federasyonları Infantino'ya karşı birleşti. Üç federasyon futbolda liderlik bir mülk değildir mesajı içeren bir bildiri paylaştı.
3: Ve Mersin'in Silifke ilçesinden Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanan muhteşem bir aşk hikayesi geliyor şimdi. 12 yıl önce ABD'ye yerleşen ve orada kendi restoranını işleten Silifkeli Onur Pehlivan hayatının aşkını kilometrelerce uzakta buldu.
2: Okyanus ötesinde başladı, Akdeniz kıyılarında taçlandı. Amerikalı gelin Silifkeli gence gönlünü kaptırdı. Onur Pehlivan, 2 yıl önce hayatını birleştirdiği fizyoterapist Morgan'la Amerika'da tanıştı. Kıtaları aşan bu aşk, Silifke'de Türk örf ve adetlerine uygun muhteşem bir düğünle taçlandı. Önce kınası yakılan Amerikalı gelin ardından piste çıktı. Davulun ritmine ayak uydurdu. Silifke yöresinin havası çifte telli oynadı. Yabancı gelin izleyenlerden tam not aldı. İki kültürün buluştuğu düğünde davetliler halaylar çekti. İki yıllık mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı.
8: Türk aile bağlarını çok benimsedim. Türkiye'de insanlar gerçekten çok misafirperver. Bu özel düğün için Türk halk oyunlarını da önceden öğrendim. Çok eğlenceliydi.
3: Mutluluklar diliyoruz ve şimdi Türkiye'nin en geç hasat edilen kirazlarından bahsediyoruz. Dünyada lezzetleriyle adından söz ettiren Niğde'nin Ulukışla kirazında ihracat heyecanı yaşanıyor. 1745 rakımlı bahçelerde yetişen kirazlarımız İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Dubai'ye gidiyor.
2: Mevsim biter, o başlar. 1745 rakımlı dağ ayazında doğan Niğde kirazı rengiyle, tadıyla ve geç kalışının cazibesiyle Avrupa ve Dubai'yi peşinden koşturuyor. Burası Ulu Kışla, Türkiye'nin en geç olgunlaşan kirazlarının hasat edildiği nokta. Peki bu kirazı dünyada özel kılan ne?
9: Bizim kirazımızın diğer bölgelerdeki birkaç farklı var. Bunlardan birisi Türkiye'nin en son çıkan kirazı olması. İkincisi de gündüz çok sıcak, akşamleyin çok soğuk olmasından dolayı hem renk hem de tat olarak kirazımız çok kaliteli.
2: Bahçelerden özenle toplanan kirazlar hiç zaman kaybedilmeden Altunhisar'daki soğuk hava depolarına ulaştırılıyor. Soğuk zincir bozulmadan ihracata hazır hale getirilen ürünler Avrupa'nın dört bir yanına yola çıkıyor. Geçen yıl zirai don olayları nedeniyle üreticinin yüzü gülmemişti. Ancak bu yıl hem kalite hem de verim üreticinin yüzünü güldürdü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ve profesyonel danışmanlıkla kontrollü üretilen Niğde kirazı uluslararası pazardaki gücünü her geçen gün artırıyor. Öyle ki sezonunda gelen yoğun taleplere yetişmek neredeyse imkansız hale geliyor.
9: Biz şu an taleplere yetişemiyoruz. Bizim taleplere yetişebilmemiz için kirazcılarımızın biraz daha kontrollü bu işi yapmaları lazım. Danışmanlarla çalışması lazım. O olduğu sürece bütün Avrupa'nın kiraz ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliriz.
3: Efendim, Muhammed Salah transferi gündemden düşmüyor. Tribünlerde başlayan çılgınlık düğün salonlarına da yansıdı. Amasya'da dünya evine giren damadın Trabzonsporlu arkadaşları transferi ve düğünü geleneksel Arap kıyafetleriyle kutladı.
2: Biri Muhammed Salah, diğeri menajerini temsil etti. Trabzonspor taraftarlarının Salah coşkusu düğün pistlerine yansıdı. Cansel ve Hüseyin Yağız çifti Amasya'nın Sulova ilçesinde dünya evine girdi. Damadın Trabzonsporlu arkadaşlarının ise düğüne katılanlara sürprizi vardı.
11: Muhammed Salah, Trabzonspor'umuza öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Menajeri ve kendisi Muhammed Salah bugün aramızdalar, buyurun.
2: Geleneksel Arap kıyafetlerini giyen iki genç dans ederek salona girdi. Salah coşkusunu düğün salonuna taşıdı. İkili göbek atarak salondakileri coşturdu, hünerlerini sergiledi. İkili yetenekleriyle damattan ve izleyenlerden de hem para aldı hem de alkış topladı.
3: Tarihi milattan öncesine uzanan Erzurum Türkiye Kültür Yolu Festivali ile unutulmaz bir 9 gün yaşamaya hazırlanıyor. Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleşecek dev festival kentin turizm potansiyelini gözler önüne çıkartacak.
2: Dadaşlar Diyarı Erzurum kültür ve lezzet dolu 9 güne hazırlanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kentte yeniden başlıyor. Anadolu'nun kadim şehri Erzurum'da 15-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali gerçekleştirilecek. Kentin köklü tarihi ve zengin kültürel mirası yüzlerce etkinlikle gün yüzüne çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzurum'un çok katmanlı kültürel yapısına dikkat çekerek bu festivalin şehrin turizm hareketliliğine ve uluslararası tanıtımına büyük bir katma değer sağladığını vurguladı. Festival boyunca Çifte Minareli'den Yakutiye'ye, müzeden konağa kentin pek çok noktası özel sergilere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler kutsal emanetlerden minyatüre, geleneksel el sanatlarından kısa filmlere uzanan dolu dolu bir sanat yolculuğu yaşayacak. Tabii ki işin bir de gurme boyutu var. 39 lezzet noktası Erzurum'un nefis mutfağını keşfetmek isteyenleri bekliyor. Ünlü şeflerin katılımıyla meşhur cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına kadar kentin onlarca geleneksel lezzeti görücüye çıkacak. Minikler de unutulmadı. Olimpiyat Parkı'nda kurulacak çocuk köyü, dijital oyun alanları, atölyeler ve sanal gerçeklik deneyimleriyle çocuklara unutulmaz bir festival dönemi yaşatılacak.
3: Ve gün biterken de veda zamanı. Yarın yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler.
12: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1.
13: Şimdi reklamlar.
14: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
24: Burada.
14: YKS Türkiye dördüncüsü.
24: Burada.
14: YKS Türkiye 12.'si.
24: Burada.
14: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
25: Burada.
14: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
24: Burada.
14: Kickbox dünya şampiyonu.
25: Burada.
14: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
25: Burada.
14: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
26: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
4: TGRT FM.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari Hazretleri, evliyanın büyüklerinden ve Müslümanların göz bebeği olan yüksek alimlerden, insanları hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 15.'sidir. Muhammed Baba Semmasi'nin ve Seyyid Emir Külal'in talebesidir. İsmi Muhammed bin Muhammed'dir. Behaeddin ve Şah-ı Nakşibend gibi lakapları vardır. Seyyid'dir. Behaeddin Buhari Hazretleri orta boylu idi. Mübarek yüzü yuvarlak olup yanakları kırmızıya yakındı. İki kaşı arası açık, gözleri sarı ile ela renk karışımı olan kestane rengindeydi.

Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Affetmekte kerem şöyledir ki, affettiği kimsenin ayıbını affettikten sonra bir daha hatırlamamalıdır. Hayatının en güzel anları Allahü Teala'yı hatırlayarak ve onun rızasına uygun amel edilerek geçirilen anlardır. Allahü Teala'ya hakkıyla aşık olanların ciğerleri onun rızasından mahrum kalmak korkusuyla yanıp erir. Allahü Teala'ya muhabbetin alameti onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Kalbin yaşaması kendisinde ölüm ve yokluk olmayan Allahü Teala'yı devamlı hatırlamasıdır. Güzel yaşamak ise Allahü Teala'dan başka her şeyi unutup Allahü Teala ile beraber olmaktır. Kul Allahü Teala'ya ancak onun yardımıyla kavuşur. Bütün işler ve Resulüne tabi olabilmek de onun yardımıyladır. Kim Resulullah'a tabi olmadan Allahü Teala'ya kavuşmak isterse muhakkak ki sapıtır, dalalete düşer. Halbuki o kendisini doğru yolda zanneder. Allahü Teala'nın bir kuluna imandan sonra verdiği nimetlerin en büyüğü takvadır. Müttaki olan kimse takva ile bütün hayır ve iyilikleri Allahü Teala'ya yaklaşma ve yaklaştırma sebeplerini, yani ibadetleri ve insanlara doğru yolu göstermeyi kendisinde birleştirir. Ebu'l-Hüseyin el-Verrak buyurdu ki, takvanın aslı ihlastır. Hakikati ise kendisinden ittika ettiğin, korktuğun Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirmektir. Sıdk, dinde doğru yolda, ehli sünnet yolunda olmak ve amellerde de Peygamberimizin sünnetine tabi olmaktır. Nefse hakim olan en büyük kuvvet şehvettir. Şehvet ancak Allahü Teala'nın korkusu ve sevinçli anlarda ondan utanmakla giderilir. Nefsinin isteklerini ve mahluklara yönelmeyi terk etmeyen kimsenin ahiret nimetleri ve hayırlı işler ve ibadet için kalbi dirilmez. Tevekkül, fakirlik ve zenginliği eşit bilmek ve kaderde olan şeylere razı olmaktır. Fütüvvetin aslı 5 haslettir. Birincisi Allahü Teala'nın emirlerine uymak. İkincisi vefa, üçüncüsü şükür, dördüncüsü sabır, beşincisi ise rızadır. Nefsi gözetip arzuları peşinde koşmak Allahü Teala'nın sana olan ihsanlarını unutturur. İlmin en faydalısı Allahü Teala'nın emirlerini ve nehiilerini, vaatlerini, vaidlerini, tehditlerini, sevaplarını ve ikaplarını, cezalarını bilmektir. İlimlerin en üstünü de Allahü Teala'yı, sıfatlarını ve isimlerini bilmektir. Kim gözünü haramlardan korursa Allahü Teala bununla onun lisanına hikmeti yerleştirir. Kendisini dinleyenler ondan faydalanırlar. Kim de şüpheli şeylere bakmaktan kendini korursa Allahü Teala onun kalbine kendi nurunu yerleştirir ve onu razı olduğu yola kavuşturur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Nakledilir ki Behaeddin Buhari Hazretleri Herat'a gittiğinde Melik Hüseyin büyük bir ziyafet hazırlamış ve Behaeddin Buhari'yi, meşhur alimleri ve zamanın ileri gelenlerini davet etmişti. Sofrayı kurup, bu yemeklerden yiyip,

0: verirsiniz. Bunların hepsi helaldir. Babamdan kalan miras parayla bunları hazırlattım dedi. Herkes yemeye başladı. Fakat Behaeddin Buhari Hazretleri yemeklerden hiç yemiyordu. Zamanın meşhur alimi Şeyhülislam Kutbuddin, "Niçin yemiyorsunuz?" diye sordu. Bunun üzerine buyurdu ki, "Benim bir hakimim var. Bana der ki, sana bu hususta iki yol vardır. Eğer yiyince senden hesap sorulmazsa ye, hesap sorulacaksa yeme. Sen olsan hangisini tercih edersin?" Bu söz Şeyhülislam Kutbuddin'e çok tesir etti. Bu tesirle acayip hallere girdi ve yemek yemeyi bıraktı. Melike halini hoş görmesini söyledi. Bunu Behaeddin Buhari Hazretlerine sormasını istedi. Durum Behaeddin Buhari'ye sorulunca buyurdu ki, "Meliğin yemekleri helalden idiler, şüphe bile yoktu. Fakat Herat'ta öyle fakirler vardır ki, tek bir lokmaya muhtaçtırlar. Bu yemekler bir lokmaya muhtaç olanlara verilmeliydi." Orada bulunanlar bu sözleri çok beğenip takdir ettiler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır: "Reca, Allahü Teala'nın rahmetinden ümitli olmak hali insanı ibadet ve taat yapmaya sevk eder. Havf, Allahü Teala'nın azabından korkmak hali de insanı günah işlemekten uzaklaştırır. Allahü Teala'nın nimetlerine şükredenin hem nimeti artar hem de muhabbet ve marifeti çoğalır. Tasavvufun esası İslam'ın emir ve yasaklarına dört elle sarılıp nefsin kötü arzularından ve bid'atlerden, yani dinde olmadığı halde ibadet olarak uydurulan, sonradan meydana çıkarılan şeylerden uzak durmaktır. Ayrıca dinini doğru olarak kendisinden öğrendiği İslam alimini çok sevmek, verilen vazifeyi en güzel şekilde yerine getirmek, insanlardan gelen sıkıntılara sabretmektir. Rıza derecesine kavuşmak isteyen kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan hallerden kesinlikle ayrılmasın. Allahü Teala'dan korkmanın 7 alameti vardır. Bunlardan birincisi, dili ile söylediklerinden anlaşılır. Yalan söylemiyorsa, gıybet etmiyorsa ve fuzuli sözlerden kaçınıyorsa, Cenab-ı Hak'tan korkuyor demektir. İkincisi, midesine ihtiyaç kadar helal lokma koymasından belli olur. Üçüncüsü, gözü ile helale ve gördüklerine ibret nazarıyla bakmasından belli olur. Dördüncüsü, kulaklarına dinin emirlerine uygun olan sözleri işittirmeye çalışmasından belli olur. Beşincisi, elini harama değil, helale uzatmasından belli olur. Altıncısı, kalbinden din kardeşlerine karşı düşmanlığı, kini, hasedi çıkarıp, yerine muhabbeti, şefkati ve nasihati yerleştirmesinden belli olur. Yedincisi, yaptığı işlerine riya karıştırmaksızın ihlas ile sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmasından belli olur. Muhammed bin Lebid'in bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki, "Sizin için en korktuğum şey küçük şirktir." Eshab-ı kiram dediler ki, "Ya Resulallah, küçük şirk nedir?" Resulullah Efendimiz, "Riyadır." buyurdu. Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, "Dünyada riya ile ibadet edene kıyamet günü, ey kötü insan, bugün sana sevap yoktur. Dünyada kimler için ibadet ettin ise sevaplarını onlardan iste denir. Kim güzel bir iş, adet ortaya çıkarırsa, onun sevabı ve kıyamete kadar o güzel işle amel edenlerin sevabı o kimseye aittir. Kim de kötü bir iş, adet ihdas ederse, ortaya çıkardığı bu kötü işin günahı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin günahı o kimseye aittir. Meymun bin Mihran'ın bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz birisine buyurdu ki: "Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. 1. İhtiyarlamadan önce gençliğin. 2. Hastalıktan önce sıhhatinin. 3. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktinin. 4. Fakirlikten önce zenginliğinin. 5. Ölmeden önce hayatının." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: "Evladın babası üzerinde 3 hakkı vardır. Ona güzel bir isim koyması, Kur'an-ı Kerim öğretmesi, evlenme vakti gelince de evlendirmesidir." Resulullah Efendimiz buyurdu: "Gıybet nedir biliyor musunuz?" Eshab-ı kiram: "Allahü Teala ve Resulü daha iyi bilir." dediler. Resulullah buyurdu ki: "Müslüman kardeşinizin arkasından onun hoşlanmayacağı bir şeyi konuştuğunuzda onu gıybet etmiş, çekiştirmiş olursunuz." Eshab-ı kiram: "Eğer söylediğimiz şeyler o kardeşimizde varsa yine böyle midir?" dediler. Resulullah Efendimiz: "Eğer söylemiş olduklarınız onda varsa gıybet olur, yoksa iftira olur." buyurdu. Bir defasında sevgili Peygamberimize kısa boylu bir kadıncağız gelmişti. O çıkıp gittikten sonra Hazreti Ayşe validemiz şöyle dedi: "Ne kısa boyu var?" Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Gıybet ettin ey Ayşe." Hazreti Ayşe: "Ben onda olanı söyledim." deyince Resulullah buyurdu ki: "Kendisinin en çok üzüleceği bir şeyi söyledin." Ebu Hureyre'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Ümmetimden müflis kime denir biliyor musunuz?" Eshab-ı kiram: "Malı parası olmayan olsa gerek." dediler. Resulullah Efendimiz buyurdular ki: "Ümmetimden müflis şu kimselerdir ki, kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve diğer ibadetleriyle gelirler. Fakat kimine sövmüş, kimine iftira etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını akıtmış, canını yakmışlardır. Bunun için dünyadayken hakkına tecavüz ettiği kişilere bunların sevapları taksim edilir. Sevaplarından bir şey kalmazsa ve daha alacaklılar varsa, alacaklıların günahları da bu kişilere yükletilir. Sonra da cehenneme atılırlar." Cüneyd-i Bağdadi'ye "Tövbe nedir?" diye sorulunca "Günahı unutmandır." buyurdu. Bu sözüyle günah olan işi kalbinden öyle çıkarmak lazım ki ruhunda bundan eser kalmasın. Böylece bu günahı hiç işlemeyen, tanımayan biri haline gelirsin demek istemiştir. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Nakledilir ki Şeyh Şadi adında bir zat Kasr-ı Arifan'a gelip Behaeddin Buhari Hazretlerinin huzuruna girerek ziyaretlerine gelmekte kusur ettiğini söyleyip affetmelerini istedi. Behaeddin Buhari Hazretleri ona şaka yaparak "Bedava özür kabul edilmez." buyurdu. Gelen zat bir öküzüm vardır. Onu size vereyim dedi. Onu kabul etmeyiz. Köyünde uzun zamandan beri biriktirip, duvar arasında bir kap içinde gizlediğin 40 altının var. Onları getirirsen kabul edilir, buyurdu. Şeyh Şadi, sakladığım altınları başka kimse bilmiyordu. Nasıl bildiler diye hayretler içinde kaldı. Sonra köyüne gidip altınlarını getirdi. Behaeddin Buhari Hazretlerinin önüne koydu. Behaeddin Buhari Hazretleri altınları sayıp içinden bir tanesini ayırdı. Diğerlerini ona geri verdi. Bunlarla öküz satın alıp çiftçilik yap. Kaldırdığın mahsulü Allahü Teala'nın kullarına dağıt, buyurdu. Sonra ayırdığı bir altını göstererek, bu altın haramdır, buyurdu. Bu keramete şahit olanlar, Şeyh Şadi'ye o bir altını nereden aldığını sordular. Behaeddin Buhari Hazretlerini tanıyıp, ona talebe olmadan önce bir kumarda kazanmıştım, dedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Kim bir şeyden korkarsa, ondan uzaklaşır ve ondan kaçar. Kim de Allahü Teala'dan korkarsa, ona doğru koşar, yani emirlerine yapışır. Ahirette kurtulmak, ibadet ve amelin çok olmasıyla değil, amellerin ihlaslı ve edeplerine uygun olarak yapılmasıyladır. Müminin neşesi yüzünde, hüznü kalbindedir. Dünyada iyilikten daha ağır bir yük yoktur. Çünkü sana iyilik yapan seni bağlamış, kötülük yapan da seni serbest bırakmış olur. Cömertlik, Allahü Teala'nın rızası için nefsine düşman olmandır. Dünya, hükümdarlar için gelin, zahitler için aynadır. Hükümdarlar onunla güzelleşir, zahitler ise afetlerine bakarak ondan uzaklaşıp terk ederler. İsar nedir diye sordular. Cevabında, başkalarının lezzetini ve rahatlığını, kendi lezzet ve rahatlığına tercih etmektir buyurdu. Yakin nedir diye sordular. Cevabında, yakin, kalbin Allahü Teala'nın emirlerine itaat etmesidir buyurdu. Şükür nedir diye sordular. Cevabında, şükür, gönlünün nimet veren Allahü Teala'ya tam bağlı olmasıdır, buyurdu. Nefsin sende mevcud olduğu halde sen Allahü Teala'yı tanımak istiyorsun. Halbuki senin nefsin daha kendisini dahi tanımış değildir. Rabbini nasıl tanıyacak? İslamiyetin, Müslümanlığın aslı şu iki şeydir. Allahü Teala'nın yapmış olduğu iyilik ve ihsanı görmek, ona göre şükretmek, diğeri ise hicran, yani ahirette çok feci ve acıklı bir hale düşmek korkusu. Hakiki manada Allahü Teala'yı sevmek, onu her an zikredip onunla ünsiyet etmektir. Her kim ki şüphelilerden uzaklaşmadan kazandığı nafakayla yetinirse, muhakkak günaha, harama düşer. Allahü Teala kullarının rızkına kefil olmuştur. Kullarına da tevekkül etmeyi emretmiştir. O halde insanlar Allahü Teala'nın tekeffül ettiği şey ile uğraşmayıp teklif ettiği şeylere, yani onun dinine hizmete koşmalıdırlar. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kimin arzusu din, yani ahiret olursa, bu hayırlı düşüncesi hürmetine dünyevi işleri de ahiret işi haline gelir. Bir kimsenin düşüncesi de dünya olursa, niyetinin bozukluğu sebebiyle ahiret işleri de dünya işi haline gelir. Şeytanın insana gafil olduğu bir zamanda yaptığı zarar, 100 aç kurdun bir koyun sürüsüne yaptığı zarardan daha fazladır. İnsanın nefsinin kendisine yaptığı zarar da, 100 şeytanın yaptığı zarardan fazladır. Bir kimsede bulunan fena huyların en kötüsü, kibri, büyüklenmeyi sevmesi ve işlerinde ihtiyar sahibi olmasıdır. Kendi istediğini yapmasıdır. Çünkü kibir ve büyüklük, kendisinde hiçbir noksanlık bulunmayan Allahü Teala'ya layıktır. İrade ise, ilminde hiçbir cehalet bulunmayan bir zattan, Cenab-ı Hak'tan olursa doğru olur. Aziz, izzet ve şeref sahibi kimse, günahın kendisini zelil kılmadığı kimsedir. Hür olan kimse, hırs ve tamahın kendisini köleleştirmediği kimsedir. Arif, şeytanın kendisini esir almadığı kimsedir. Akıllı, Allahü Teala'dan korkan, haramlardan sakınan ve nefsini hesaba çekendir. Allahü Teala'nın zikri ve ona ibadetle öyle meşgul olmalı ki ondan herhangi bir şey istemeye fırsat kalmamalıdır. Kendisine takva ve fütüvvetten sual edildiği zaman, takva, haramlardan sakınmak, kıyamet günü hesapta hiçbir kimsenin yakana yapışmamasıdır. Fütüvvet de o gün hiç kimsenin yakasına yapışmamaktır. Her kim haram bir kuruşu alacaklısına iade ederse, nübüvvetten bir nura kavuşur. Kalbin kıymetini ve vaktin ehemmiyetini şu sözleriyle beyan etmiş ve kalbin ve vaktin sana bir sermayedir. Fakat sen kalbini kötü zanlarla, Allahü Teala'nın sevgisinden başka şeylerle doldurdun. Vaktini de malayani, boş ve faydasız şeylerle geçirdin. İflas etmiş, sermayesini kaybetmiş olan bir kimse nasıl kâr edebilir? Buyurdu. İhlas, amelde doğru olmak ve yaptığını sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmakla hasıl olur. İhlasın zıddı riyadır. İhlasın 3 alameti vardır. Birincisi, övülmekten korkmak. Çünkü övülmek kişinin amelini bozar. İhlaslı olan kişi yaptıklarının karşılığını sadece Allahü Teala'dan bekler. İkincisi, İhlaslı kimse Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak yaptığı işlerde kınayanın kınamasından endişe etmez. Çünkü insanların ayıplamasından korkan kimse Allahü Teala'nın rızası bulunan birçok şeyi terk eder. Bunun içindir ki ihlaslı kimse sadece Allahü Teala'nın kınamasından korkar. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde o işi yapmama hususunda mazeret beyan eden kimse ihlas sahibi olamaz. Üç şey vardır ki onları ihlas sahibi kimseler yapar. Birincisi, acı da olsa hakkı ve doğruyu konuşur. İkincisi, hak ile amel eder. Onu İnsanların kendisine yardımı kesmeleri korkusundan dolayı terk etmez. Çünkü Allahü Teala ona rızasına uygun olarak yaptığı işlerinde yardımını ihsan etmektedir. Üçüncüsü, Allahü Teala'nın korkusundan yapmak istediği şeyi insanların korkusundan dolayı bırakmaz. Çünkü Allahü Teala'nın korkusu kalbindeki insan korkusuna mani olur. İhlas ne güzeldir. Ne mutlu Allahü Teala'nın kendisine ihlas lütfedip ihlasa muvaffak kıldığı kimseye. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Behaeddin Buhari Hazretleri talebelerinden birini bir işi için bir yere göndermişti. Talebesi işi görüp dönerken yolda havanın çok sıcak olması sebebiyle dinlenmek için bir ağacın gölgesine oturdu. Dinlenirken uykusu gelip ağacın gölgesinde uyudu. Rüyasında hocası Behaeddin Buhari'yi gördü. Elinde bir asa ile yanına yaklaşıp "Uyan, kalk. Burası uyuyacak yer değildir." dedi. Bunun üzerine hemen uyanıp gözlerini açtı ve ayağa kalktı. Gördü ki iki kurt kendisine iyice yaklaşmış, hücum etmek üzeredirler. Hemen oradan uzaklaşıp yoluna devam etti. Kasr-ı Arifan'a varınca Behaeddin Buhari Hazretlerinin kendisini karşılamak için yola çıkmış olduğunu gördü. Yanına yaklaşınca, "Hiç öyle korkulu ve tehlikeli yerlerde istirahat edilir mi?" buyurdu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir başka sohbetinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır: "Her nefis dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız. Her an kusur ve günahları çoğalan, kabahatleri yenilenen bir kul nasıl olur da üzülmez? Dünyayı sevenler, dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen, Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Nefsimin hiçbir amelini güzel bilmedim ve karşılığında sevap ummadım. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. Selamet istersen dünyaya kıymet verme. Keramet istersen de sonsuz olanı yüce tut." Peygamber Efendimiz buyurdular ki, "İmanın en sağlam kulpu Allahü Teala için sevmek ve Allahü Teala için buğz etmektir. Ey Enes, abdeste devam et ve abdesti güzel al ki ömrün uzasın. Karşılaştığın herkese selam ver ki hasenatın çoğalsın. Evine girdiğin zaman ehli beytine selam ver ki evinin iyiliği ve bereketi artsın. Allahü Teala benden önce cennete girmeyi bütün insanlara haram etmiştir. Fakat sağımda beni geçmeye çalışan bir kadın görürüm ve beni geçmek isteyen bu kadın kimdir derim. Denilir ki, ya Muhammed, bu genç yaşında kocası ölen güzel bir kadındır ki yanındaki yetim çocuklarının bütün sıkıntılara katlanarak namus ve iffetiyle başını bekledi ve onları büyüttü. İşte mükafat olarak Allahü Teala ona bu mertebeyi verdi. Hangi bir Müslüman ki din kardeşini müdafaa ederse Allahü Teala onu kıyamet gününde cehennem ateşinden korur. Kardeşinin bir ihtiyacını gideren bir kimse ömrü boyunca Allahü Teala'ya kulluk etmiş gibidir. Bir kimsenin sıkıntı ve kederini gideren veya bir mazluma yardım eden kimseyi Allahü Teala 73 kere mağfiret eder. Komşu hakkının nelerden ibaret olduğunu bilir misiniz? yardım dilerse yardımına koşmak, ödünç isterse ödünç vermek, muhtaç olursa ihtiyacını gidermek, hastalanırsa geçmiş olsuna gitmek, ölürse cenazesinde bulunmak, sevinçli günlerinde göz aydınlığına gitmek ve felaketli günlerinde taziyesine koşmaktır. Allahü Teala bu dini, İslam dinini kendi zatı için halis kıldı. Sizin bu dininize cömertlik ve güzel huydan başkası yaraşmaz. Aman dininizi bu iki hasletle süsleyiniz. Allah'ım, senden sıhhat, afiyet ve güzel ahlak isterim. Güneşin donmuş suyu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Dört haslet sende bulunduğu takdirde, diğer ayıpların sana zarar vermez. Bunlar, doğru konuşmak, emaneti korumak, güzel huy ve haramdan sakınmaktır. Musa aleyhisselam Allahü Teala'ya, "Ya Rabbi, senin katında en aziz kulun kimdir?" diye sordu. Allahü Teala da, "İntikama gücü yeterken affeden kimsedir." buyurdu. Allahü Teala cömerttir. Cömertliği ve güzel ahlakı sever. Kötü ahlakı sevmez. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Talebelerinden Emir Hüseyin de şöyle anlatmıştır. "Evim Kasr-ı Arifan'daydı. 20 yaşına kadar çiftçilikle uğraştım. Namazdan ve niyazdan uzak idim. Yiyip içip yatmaktan başka işim yoktu. Tam gençlik cehaleti içindeydim. Behaeddin Buhari Hazretleri camiye giderken gelip geçtikçe beni görüp tebessüm ederdi. Nihayet bir gece rüyamda Behaeddin Buhari Hazretlerini gördüm. Mübarek elinde bir ayna vardı. Aynayı bana verdi. Aynaya baktım, kendimi gördüm. Uyanınca beni bambaşka haller kaplamıştı. Aniden Behaeddin Buhari Hazretleri evime geldi. Bana dedi ki, aynayı sana kim verdi? Siz verdiniz efendim dedim. Niçin namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okumazsın dedi. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyorum dedim. Ben sana namazı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretirim buyurdu. Bundan sonra beni yetiştirip terbiye etti. Pek çok ihsana ve nimete kavuştum. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir insanın iyiliklerini hatırlayıp günahlarını unutması gururundandır. Günahların ne kadar küçük olduğunu değil, bu günahların Allahü Teala'nın huzurunda işlendiğini düşünmek lazımdır. Allahü Teala bize haramlardan, şüphelilerden, hatta şüphelilere düşmemek için ihtiyatlı olup mübahların çoğundan sakınmayı emrediyor. Biz ise aşırı derecede dünyayı sevip ona bağlanıyoruz. Bu durum günah olarak bize fazlasıyla yeter. Sana Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. Böyle bir kardeş bulduğun zaman, "Ey kardeşim, bende bir kusur var mıdır? Lütfen bana bildir de düzeltmeye çalışayım." demelidir. Bir insan kendisinin methi yapıldığı zaman bu meth ve övmeler kendisine iyi gelmiyorsa ne âlâ. Ama bunları duyunca seviniyorsa zarardadır. Kim din kardeşi için diliyle sevgi ve hulus gösterir ve içinden de ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lanet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir. rıza halindeki kişinin dostluğuna inanmam, kızdırdığım bu kişinin gazap halindeki dostluğuna inanırım. Hakka boyun eğ, hakkı tahkik et ve kim söylerse söylesin, hakkı, doğruyu kabul et. Her şeyin bir zekatı vardır. Aklın zekatı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki Resulullah Efendimizin hüznü aralıksız ve kesintisizdi. Amellerin en iyisi en gizli yapılanıdır. Allah korkusu dilin lüzumsuz şey söylemesine mani olur. Allahü Teala'dan korkanın dili söylemez olur. Allahü Teala'dan korkandan her şey korkar olur. Allah'tan korkmayan ise hiçbir şeyden korkmaz. Tevekkül, Allahü Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku dünya sevgisini ve arzusunu yakar, dünyaya rağbet etme halini gönülden dışarı atar. Her kim dünyayı dost edinse, iki cihanın şerrini, kötülüğünü başına alır. Zira iki cihanın saadeti, dünyayı sevmemekte, felaketi de dünyayı sevip tapmaktadır. Mü'minlerin en çok sevdiği şeylerden birisi namaz kılmak. Fasık kimselerin de en çok sevdiği şeylerden birisi uyumaktır. Birinize bir hayır kapısı açılırsa, onun kadrini, kıymetini iyi bilsin. Zira o kapının ne zamana kadar açık olacağını ancak Allahü Teala bilir. Bu kapı aniden de kapanabilir. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. İçinizde en hayırlı olanınız yedikten sonra Allahü Teala'ya hamd edip oruç tutanınızdır. Allahü Teala herkese 4 adet göz vermiştir. 2 tanesi zahir olan, görünen gözleridir ki bunlar başındadır. 2'si de kalbindeki batın, görünmeyen olan gözleridir. Allahü Teala bir kimseye hayır murad ederse o kimsenin kalp gözlerini açar ki böylece o başındaki gözleriyle görmediği, bilmediği şeyleri müşahede eder, görür. Herkesin bir şeytanı vardır ki herkesin içine girer. Kalbinin üzerine kadar varır. Ona vesvese vermeye başlar. O kimse Allahü Teala'yı zikredince, hatırlayınca oradan uzaklaşır. Hammad bin Seleme'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala cennet ehlinden bir kimseye senin yerin nasıldır diye sual eder. O kimse Ya Rabbi benim yerim çok güzeldir der. Allahü Teala benden ne istersin buyurur. O kimse Ya Rabbi ben 10 defa dünyaya dönüp senin rızayı şerifin için 10 defa şehit olmak istiyorum. Çünkü ben şimdi şehit olanların yüksek derecelerini görüyorum ve onlara imreniyorum der. Münafıklık alameti 3'tür. Yalan söylemek, vaadini ifa etmemek, yerine getirmemek, emanete hıyanet etmek. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan birini nakledelim. Talebelerinden biri şöyle anlatmıştır. Bir gün Nesef'te bir kimseyle kavga ettim. O kimse benden çok incindi. Bir müddet sonra Buhara'ya gidip Hace Behaeddin Buhari Hazretlerini ziyaret ettim. Bana hiç iltifat etmediler. Birçok kimseleri araya koyup affetmelerini istedim. Fayda vermedi. Çok yalvardım. buyurdu ki, Nesef'e gidip incittiğin kimsenin hatırını hoş etmedikçe seni sohbetimizde bulundurmayız. Gayet üzüntülü olarak Nesef'e döndüm. Daima Hazreti Hace'nin gelmesini beklerdim. Bir gün geldiklerini işittim ve nihayet evime geldiklerini gördüm. Hiç oturmayıp kavga ettiğim o kimsenin evine gitti. Yüksek alınlarını, temiz yüzlerini o kimsenin kapısının eşiğine sürüp ondan özür diledi ve o günahı ben ettim. Beni affeyle buyurdu. O kimse cihanın yüzünü görmek şerefine kavuşmak için can feda etmeye hazır olduğu zamanın kutbu, devranın merkezi, evliyanın önderi bir zatın böyle yalvarma ve özür dilemesini duyunca şaşkına döndü, aklı başından gitti. Sonra kendine gelip çok ağladı, inledi. Benim kusurumu affettikten sonra kendisi böyle bir hadiseye muhatap olduğu için özür dilemeye başladı. Hazreti Hace'nin ayaklarına kapanarak tövbe ve inabe edip talebesinden oldu. Hacı Hazretlerinin güzel ahlakını duyanlar ona bağlanıp yoluna girerek kurtuluşa erdiler. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kalplere şifa olan sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Nimetlerin başı üç nimettir. Birincisi, bütün iyilikleri içine alan İslam nimetidir. İkincisi, hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimetidir. Üçüncüsü ise, insana faydalı olan, azdırmayan zenginliktir. Ar bilmeyen ve utanması olmayanla arkadaşlık, kıyamette insanı utandırır. Sen her şeyini ilme vermedikçe, ilim sana bir kısmını vermez. Bugünün işini yarına bırakma. Yoksa işleri ve hakları zayi edersin. İstekler bitmeden ecel gelir çatar. Ecel gelip çatmadan salih amel işle. Çünkü ecel geldikten sonra ölünce amel yapılmaz. Daima temkinli ol. Temkinli olmak dil ile değil, kalb iledir. Azabından korkarak ve rahmetini umarak Allahü Teala'ya sığın. Sığınmak ve korunmak korku ve ümit iledir. Kim Allah'a sığınırsa Allahü Teala onu korur. Daima doğru yol, iyi bir akıbet ve hakka ulaştıracak sağlam bir gidiş üzere ol. Zayi olmayacak bir iş ve herkesin gideceği ahiret için çalış. Çünkü varılacak bu yer, kalplerin hopladığı, bahanelerin son bulduğu yerdir. O gün bütün mahlukat Allah'ın huzurunda baş eğer ve zillet içinde dururlar. Onun hükmünü beklerler. Azabından korkarlar. Sanki her şey olmuş bitmiş gibidir. Kıyamet gününü bilip de amel etmeyenin o gün çekeceği hasret ve duyacağı pişmanlık bitmez. O öyle bir gündür ki o gün ayaklar kayar, renkler değişir, duruş uzar, hesap çetin olur. O ne korkunç bir ayak kayması, o ne fayda vermez bir pişmanlıktır. Resulullah aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu. Kıyamet günü herkes dört suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Bunlar, ömrünü nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcadı? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? Her kim bana bir defa salatü selam getirirse, Allah ona 10 salatu selam sevabı verir ve 10 tane günahını affeder. Vefatı. Talebelerinin en büyüklerinden ve damadı olan Alaeddin Attar Hazretleri de şöyle anlatmıştır. Behaeddin Buhari Hazretleri ömrünün son günlerinde bana kabrini kazmamı emir buyurdu. Gidip emredildiği gibi kabri kazdıktan sonra huzuruna geldim. Bu sırada acaba kendilerinden sonra irşat emrini kime verecekler diye hatırımdan geçmişti. O anda mübarek başını kaldırıp söyleyeceğimi Hicaz yolunda söylemiştim. Her kim bizi arzu ederse Hacı Muhammed Parisa'ya nazar etsin buyurdu. Bu sözü söyledikten bir gün sonra vefat etti. Yine Alaeddin Attar şöyle anlatmıştır. Hacı Behaeddin Buhari Hazretlerinin vefatı sırasında Yasin-i Şerif'i okuyorduk. O da bizimle okuyordu. Yarısına gelince nurlar gözükmeye başladı. Kelime-i Tevhid'i söyleyerek son nefeslerini verdiler. Hacı Behaeddin bazı müritlerine Kasr-ı Arifan'daki bahçesinde bir yeri işaret ederek "Bizim kabrimiz burası olacak." demişti. Bunu vasiyet telakki eden müritleri vefatından sonra onu bahçesine defnettiler. Cenazesi taşınırken "Senin köyüne gelen müflisleriz. Cemalinden bir merhamet dileriz." anlamına gelen Farsça bir beytin okunması da onun vasiyetleri arasındaydı. Önceleri mütevazı bir durumda olan kabrinin etrafı zamanla mescit, medrese, tekke, misafirhane gibi müştemilat ile büyük bir külliye haline geldi.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Arthur Pellegrin, Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Kur'an-ı Kerim'in mukaddes metni, hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

William Picard, İngiliz. Bir hadis-i şerifte her çocuk Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak doğar. Bunları sonradan anaları babaları Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurulmaktadır. O halde ben de Müslüman olarak doğmuştum. Ancak bunun böyle olduğunu anlamam için aradan birçok seneler geçti. Ben daha çocukken geçmiş zamanla çok ilgilenirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yazarlığa başladım. Tabii o zamanlar tanınmış bir yazar değildim. Ne olacağım da belli değildi. Bana Hristiyan olarak Allah ve Allah'a ibadet etmek hakkında bazı şeyler öğretmişlerdi. Ben yalnız onların öğrettiklerine değil, tarihte okuduğum kibarlık ve cesaret numunesi olan her şahsiyete karşı adeta ibadete benzer bir ilgi duyuyordum. Nihayet bana, o zamanlar İngiltere'nin bir sömürgesi olan Uganda'da bir memuriyet verildi. Afrika'ya gidince burada hayatın büsbütün başka olduğunu gördüm. Buradaki insanların yaşama tarzı, dünyada zuhur eden hadiselere karşı etkilenmeleri, birbirlerine karşı olan muameleleri İngiltere'de düşündüğüme ve tahmin ettiğime hiç uymuyordu. Buradaki insanlar çok ilkel ve güç olan hayat tarzlarını ve karşılarına çıkan türlü türlü güçlüğü büyük bir tevekkülle karşılıyorlar. En ümitsiz zamanlarda bile neşelerini kaybetmiyorlar. Kendileri ne kadar fakir olursa olsun birbirlerine yardım etmekten de çekinmiyorlardı. Onlar birbirlerine bizim gibi insanların anlayamayacağı bir sevgi ve şefkatle bağlanmışlardı. Doğu esasen beni okulda çok ilgilendirmişti. Cambridge'de Bin Bir Gece masallarını zevkle okumuştum. Şimdi Afrika'da hakiki şartlı yanında bu kitabı tekrar elime aldım. Uganda'da geçirdiğim bu güç ve zor hayat beni doğululara yavaş yavaş yaklaştırdı. Şimdi Bin Bir Gece masallarını okurken onları Ugandalılar ile mukayese ediyor ve adeta onlarla birlikte yaşıyorum. Ben artık buradaki hayata alışmışken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Asker olmak için ilgili makama müracaat ettiğim zaman sağlığımın bozukluğundan dolayı beni askere almadılar. Saatim biraz düzelince tekrar başvurdum. Bu sefer beni kabul ettiler ve Fransa'ya Alman cephesine yolladılar. 1917'deki korkunç Somme muharebelerine katıldım. Bu muharebelerde yaralandım ve Almanlara esir düştüm. Almanlar beni Almanya'ya götürüp orada hastaneye yatırdılar. Bu hastanede çok korkunç şeyler gördüm. İnsanlar bu harpler yüzünden ne kadar perişan oluyorlardı. Hastaneye birçok Rus esirler de getirmişlerdi. Bunlar dizanteriden bitkin bir hale düşmüşlerdi. Almanya'da yiyecek vaziyeti çok kötüydü. Esirlere, hastalara yeterli yiyecek veremiyorlardı. Ben açlıktan kıvranıyordum. Sağ kolumdaki ve sağ bacağımdaki yara bir türlü iyileşmiyordu. Çolak ve kötürüm olmuştum. Almanlara başvurarak bu halimle artık hiçbir zaman muharip olarak bir işe yaramayacağımdan İsviçre'deki esir mübadele komisyonu vasıtasıyla beni memleketime göndermelerini rica ettim. Almanlar uygun gördüler, beni İsviçre'ye yolladılar. İsviçre'de tekrar hastaneye yatırdılar. Kolum bacağım işe yaramaz hale gelmişti. Şimdi ne olacaktım? Hayatımı nasıl kazanacaktım? Bunları düşündükçe sonsuz bir ümitsizliğe kapılıyordum. İşte tam bu ruh haleti içindeyken aklıma Uganda'da satın aldığım bir kitapta okuduğum Kur'an-ı Kerim'den alınmış bazı teselli edici ayetler geldi. O zaman ben bunları büyük bir ilgi ve çok büyük sevgiyle okumuş, tekrar okumuş ve hemen hemen ezberlemiştim. Bunları kalbimden geçirmeye ve her gün birçok defalar tekrar etmeye başladım. O zaman kalbime bir ferahlık çöküyor, ümit kapıları açılmaya başlıyordu. Hakikaten de öyle oldu. İsviçreli doktorlar beni bir kere daha ameliyat ettiler. Bacağım düzelmeye başladı. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'e borçluyum. Yürümeye başlar başlamaz ilk işim hemen bir kitap evine giderek Savari'nin bir Kur'an-ı Kerim tercümesini satın almak oldu. Bu kitap hala benim en kıymetli arkadaşımdır. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in tercümesini baştan aşağı okumaya başladım. Okudukça kalbim ferahlıyor, ruhum yükseliyor, sanki muazzam bir nur kitlesi içime nüfuz ediyordu. Ayağım tamamıyla düzelmişti. Fakat sağ kolum hareketsiz kalmıştı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi Allah-u Teala'ya tevekkül ederek sol elimle yazmayı öğrendim.
Bu tevekkül sayesinde bu işte çok kolay oldu. Sol elimi kullanmayı öğrenince ilk yaptığım iş sol elimle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yazmaya başlamak oldu. Vaktiyle bir İslam kitabını okurken oradaki bir hikaye üzerimde büyük bir etki bırakmıştı. Bu hikayede bir mezarlıkta kabirlerin yanında kalmış bir gencin etrafındakilerin hiç farkına varmadan ve nerede olduğunu da düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuduğundan bahsediliyor. İşte ben de kendimi onun yerine koyuyor, kendimi Allah-u Teala'nın lütfuna teslim ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yani artık ben Müslüman olmuştum. 1918'de Londra'ya döndüm. 1921 senesinde Londra Üniversitesi'nde Arapça dersleri almaya başladım. Bir gün bana Arabi öğretmenim Iraklı Bay Belşah Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. İnanıp inanmamakta serbestsiniz fakat onun çok enteresan ve tetkik edilmeye layık bir kitap olduğunu göreceksiniz dedi. Ben ona Kur'an-ı Kerim'i biliyorum, onu okudum ve hem de çok okudum ve ona inanıyorum deyince hayretler içinde kaldı. Birkaç gün sonra beni Notting Hill Gate'de bulunan Londra Camii'ne götürdü. Bir sene kadar oradaki ibadetlere katıldım. 1922 senesinde resmen Müslüman oldum. Şimdi 1950 yılındayız. Bugüne kadar İslamiyet'in emrettiği her hususa iki elle sarıldım. Ve bundan büyük bir lezzet duydum. Allah-u Teala'nın kudretinin, rahmetinin ve inayetinin sınırı yoktur. Hayat yolunda bizim taşıyabileceğimiz ve öteki dünyaya da götürebileceğimiz biricik servet, Allah-u Teala'ya hamd ve ona minnet etmek ve yüce kudret sahibine sevgiyle bağlanmak, ona ibadet etmektir.

Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır. 1- Din zayıflığı. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. 2- Akıl zayıflığı. Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. 3- Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan daha büyüğü de insanların maskarası olur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: dünya ve olimpiyat şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickboks, dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT efendim.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir günde birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz herkese. Keyifli ve sağlıklı devam etsin inşallah. Ama bu saate kadar da öyle olmuştur. Efendim biz bugün ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Misafirler ağırlayacağız. Biraz da şöyle bir marketlerde, pazarlarda, tezgahlarda diyelim, uzun zamandır yerini almış ve hala devam eden, bu sene sezonu biraz uzun sürdü, kirazdan konuşacağız. Sağlıklı bir meyve kiraz, bu mevsimde tüketmek lazım. Kanımızın sağlıklı olması için çok faydalı. Eskiden öyle kanı incelttiğine dair halk arasında söylenceler vardı. Şimdi biz bunu bilimsel olarak değerlendireceğiz ve bakalım neler duyacağız kirazla ilgili, kiraz yemek için sebeplerimiz nelermiş, değerlendireceğiz. Bu arada İlk başladığında fiyatı çok yüksekti. Şimdi fiyatı biraz daha makul bir seviyeye indi. Pazara her çıktığımda, manava her gittiğimde ya da markete hep görüyorum. İnsanlar da böyle paket paket alıyorlar. Afiyet şifa olsun diyelim herkese.

Hava sıcaksa ne yapacağız? O zaman bol su içeceğiz. Çaremiz yok. Susuz hayat zaten düşünülemez ama hava sıcak olduğunda daha fazla su kaybettiğimizi düşünerek daha fazla su içmeliyiz. Bu sadece bizim için değil, hayatı paylaştığımız canlılar için de geçerli. Çiçekleri daha fazla sulamak, sokak hayvanlarına böyle gölge yerlere güneşte kalacak şekilde değil. Çünkü plastik kabın içinde güneşte kalan su tıpkı bizim için zararlı, söylüyoruz. Damacana da güneşte beklemiş suları almayın, ya da pet şişeler güneşte bekliyorsa, sonra dondurucuya girse, bizim elimize soğuk olarak gelse bile o suyu almamak, içmemek lazım. Çünkü güneşte kaldığı süre içinde plastiğin içinden mikro parçacıklar suya karışıyor ve sonra biz farkına varmadan onu "oh, buz gibi su" diye içiyoruz. Ama o mikro parçacıklar bedenimize geliyor, yapışıyor. Anne karnındaki bebeğe bile geçebiliyor. Bakın, daha doğmamış bebekte yapılan araştırmalarda mikroplastik parçalarına rastlanmış. Bugün denize attığımız plastikleri bir araya getirme fırsatımız olsa, böyle yapay zekada bir araya getirilmiş halleri var. Bayağı bildiğiniz bir kıta kadar büyük bir kütle oluşturacak kadar çok kirletici atıyoruz denizlere. Bunlar yok olmuyorlar, biliyorsunuz. Yani bir plastik şişenin yok olmasına imkan yok. En fazla içi suyla dolabilir ve biraz derinlere doğru gidebilir. Görünmez olabilir belli bir seviyede. Biz onu görmeyiz ama onun denizdeki varlığı değişmez. Topraktaki varlığı değişmez. O yüzden mümkün olduğunca daha az plastik tüketmek ve kullandığımız plastiklerin dönüşebilir olmasına özen göstermek lazım. Neden bu plastik su şişelerinin atıldığı kumbaraları önemsiyoruz? Çünkü bunlar en azından o plastiğin tabiata karışmadan ortadan kaldırılmasına ya da tekrar dönüştürülmesine fırsat veriyor. Ama eğer siz bunu bir kazanca dönüştürmeye çalışırsanız, yani bundan para kazanayım derseniz, onun da yolu açıldı, biliyorsunuz. Devlet bununla ilgili de yine plastik ambalajları, su şişelerini atıp karşılığında bir miktar

para alabileceğiniz kumbaralar oluşturdu ve giderek de bu depozit noktaları yaygınlaşıyor. Bunu ticarete çevirenler var, evet, ama en sonunda biz plastiğin kurtulmasına bakıyoruz. TC kimlik numarasıyla giriyorsunuz. Sadece önünde uzun sıralar olduğuna dair bazen duyumlar alıyorum. Ben gündüz tabii ki çalıştığımız için bunları göremiyorum, kullanamıyorum, ama hafta sonu denk geldiğimde hakikaten önünde uzun sıralar var. Biraz daha erken saatleri tercih etmek lazım galiba. İşe giderken mesela evden aldım şu plastikleri de işte atıvereyim diyorsanız öyle bir şansınız çok fazla olmuyor. Çünkü buralar gerçekten ciddi anlamda kalabalık, önde sıralar var, ama yaygınlaşacak. Alışveriş merkezlerine daha çok girecek, mahalle aralarına girecek. Bizim de bunu düzgün kullanmamız lazım. Yani oraya başka şeyler sokuşturmaya çalışıp mekanizmayı bozduğumuzda tabii ki bunun ne bize ne de sisteme bir faydası var. Yine marketlerin içine gireceği ciddi anlamda konuşuluyor. Önümüzdeki yakın dönemde marketlerin içinde bu depozito merkezleri olacak ve biz elimizdeki plastiği çok hızlı bir şekilde burada dönüştürebileceğiz.

Hava sıcak, şöyle bir tatil planlayalım birkaç gün. Yani yaşadığımız şehir İzmir'deyiz, İstanbul'dayız diyelim. İşte Antalya'dayız. Herkes buralara tatile geliyor, denize giriyor ama biz gidemiyoruz, işteyiz. Hadi bu bir iki günü değerlendirelim diyorsanız kendinize böyle sağlıklı, temiz rotalar belirleyin lütfen. Plajları özellikle gözden geçirin gitmeden önce. Bir de tabii bazı yerlerde o gün için, mesela diyelim ki İstanbul'da rüzgar kuzeyden estiğinde, Poyraz kuvvetli olduğunda Karadeniz'de denize girmeye izin verilmiyor. Can kurtaranlar da uyarıyor. Tabii ki kenarda güneşlenebilirsiniz. Denize çok yakın yerlerde böyle bir yürüyüş yapmak istiyorsunuz, ayağımızda bir denize değsin diyorsunuz, onlara da izin veriliyor. Ama denize girmek istediğinizde ya da küçük çocuklar için dalgalarla oynamak istediklerinde buna izin verilmiyor. Çünkü o dalgalar çok kuvvetli ve insanı gerçekten içeriye doğru çekebiliyor. Bu yüzden de mutlaka uyarılara uymak gerektiğini hatırlatalım. Yani bir can kurtaran size bugün burada denize girmek yasak diyorsa, ya kardeşim bir gün için geldik, o gün de yasağa mı denk geldik diye itiraz etmek yerine kendinizi ve oradaki görevlileri zor duruma bırakmadan biraz güneşlenmeyi tercih edip azıcık da böyle biraz deniz suyuyla ıslanıp, güzel bir şey değil tabii ki, yani bir gün iki gün gidiyorsunuz ve o günde denize girmek yasak. İşte bunları belki önceden görerek, bilerek, belki biraz araştırarak yola çıkmak lazım.

Balık sevenlere müjde, 20 gün sonra av yasağı kalkıyor ve Karadeniz'in ve Karadeniz'le ilgili bugün bir haber böyle gözüme çarptı. İğneada'dan Hopa'ya kadar her yer palamut dolu. Bu yıl Türkiye tarihinin en büyük palamut sezonu yaşanabilirmiş. Fiyatlar çok düşecek. Nakliye belirleyici ben giderim, işte satılan belli yerler var mesela, diyelim ki Yenikapı, Karaköy, İstanbul için konuşuyorum. Ben gider buradan alırım diyorsanız en azından en yakın markete kadar gelme nakliyesinden kurtulmuş olursunuz ya da balıkçıya kadar. Ama yine de o palamutun denizden oraya gelmesi zaten öyle oluyor. Meyve dalında yetişiyor. Domates fideleri dolu dolu. Bakıyorsunuz o çiftçi onu neredeyse 5 liraya 10 liraya satıyor. Ama o kadar çok el değiştiriyor domates, biber, o kadar çok geziyor ki. Sivri biber geçen ay zam şampiyonuydu. Çok geziyor. Çok gezince, çok kişinin eli değince hiç kimse de elini boşuna değdirmiyor. Bakıyorsunuz ki fiyat kendiliğinden artmış. Herkes 50 kuruş 1 lira, 50 kuruş 1 lira arttıra. Yani gerçekten ona bütün bir sezon emek veren çiftçiden daha fazla kazanıyor neredeyse aradakiler. Palamutta olmalı mı, öyle olmaz. Balık sevenler, olta balıkçılığından hoşlananlar, onlar için de keyifli bir av sezonu yaklaşıyor. 20 gün kalmış efendim. Buradan hatırlatmış olalım.

Şimdi Karadeniz'desiniz, denize çok yakın bir yerdesiniz diyelim ki, işte tekneler açıldı, palamutu yakaladı, geldi, topladı, geldi. Hemen orada satıyorlar, siz de satın alacaksınız. 50 liraya kadar tanesi düşebilirmiş efendim. 50 lira ne demek? Bugün bir palamut iki kişiyi doyurur. 50 lira hani alın dondurucuyu palamutla doldurun, elektrik kesilmesin, siz de bütün bir sene boyunca sağlıklı beslenin. Mesele bu kadar kolaya inebilir. Yani 50 liraya bugün protein almak mümkün değil. Dolayısıyla çok güzel fiyat. İnşallah herkesin evine, dolabına, tavasına girecek kadar düşer fiyatı.

Takvim yaprağımıza da bakalım. Bugün için ne önermiş takvim yaprağımız? Bu sıcak havalarda biraz böyle serin yiyeceklere yönelmek lazım ama yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Sütlü çorba, türlü fırında makarna, karpuz demiş. Bugün domatesli makarna yapalım. Sever misiniz? Ben çok severim. Domatesli makarna. Ama taze domates olacak. Böyle güzel rendeleyeceksiniz. Biraz sarımsak. O güzel böyle kıvamlı ama az böyle az minicik bir şey değil, böyle bayağı güzel güzel olacak. Salçalı domates, salçalı makarna sevmiyorum ama domateslisi çok güzel. Sonra onu kenarda bırakacaksınız. Sonra makarnanızı haşlayacaksınız. Ama mesela 10 dakika pişiyorsa makarna 6 dakika pişireceksiniz. Sonra bu sosun içine alacaksınız. Biraz da makarnanın suyundan koyacaksınız. Azıcık da beraber pişecek. O domates sosu makarnanın üstünde değil, içinde de olacak. Sonra bırakacaksınız, 2 dakika demlenecek, öyle hemen pişti kapatalım yiyelim değil. Birkaç dakika bir demlenecek, o domates çekecek. Eğer yağ ile ilgili bir sorununuz, sıkıntınız yoksa servis yapmadan üzerinden böyle bir kaşık zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Ben tereyağını çok severim diyorsanız bir lokmacık tereyağı kızdırıp sırf kokusu gelsin diyebilirsiniz. Hayır, ben domates kokusu istiyorum sadece diyorsanız hiçbirini koymayabilirsiniz. Üzerine peynir rendeleyip ya da ufalayıp keyifle yiyebilirsiniz. Hadi bu akşamki yemeğimiz de bu olsun.

Ne pişireceğim sorusu büyük bir soru evde. Kimin ne istediğini bilseniz bile her zaman orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. Sadece birinin istediğine göre olmuyor. Sadece evdeki büyüklere göre yaptığınızda çocukların beslenmesiyle ilgili kafanız karışıyor. Ya da başka bir şeyler pişirmek, hazırlamak zorunda kalıyorsunuz. İşin en güzeli ortak noktaları bulmak. Bunun için de çocuğumuzu yetiştirirken tabii ki damak tadı olabilir ama bugün bu varsa bugün de bunu yiyelim noktasında uzlaşabilen bir çocuk yetiştirmek lazım. Yoksa evdeki herkese bir şey yapmaya kalktığınızda insan hakikaten mutfaktan çıkmıyor. Hadi pişirmek neyse daha keyifli ama sonra yemek yemek ve arkasından o yorgunlukla mutfak toplamak, ertesi güne temiz bir mutfak bırakmak, o da ayrı bir iş. Burada orta yolu bulmak ve iş bölümüne gitmek lazım. Ben yemeği hazırladım, sen sofrayı hazırla, sen de mutfağı topla. Keşke böyle olsa. Ne kolay söyleniyor değil mi? Tat tararat, pat tararat, tat tararat. Ama öyle olmuyor efendim. Hadi bakalım iş uygulamaya gelince, tamam anne geliyorum. Ya tamam canım, şu bak şu haber bitsin hemen oradayım diyene kadar böyle hafakan basıyor insana. Sonra bir bakıyorsunuz ki mutfakta haldır haldır bulaşık yıkıyorsunuz. Bitsin bir an önce de, yani onu bekliyor, ötekini bekliyor. Artık bu mutfak işi bir bitsin de ben de bir ayağımı uzatayım dediğiniz anda kendinizi dediğim gibi iş yaparken buluyorsunuz. Sonra ben yapacaktım, sen niye yaptın ki? Böyle bir masum, bir böyle değişik bir ifade. Ben yapacaktım, sen niye? Ama hep böyle yapıyorsun. Hiç bırakmıyorsun ki biz bir şey yapalım. Bak. Bir de öyle suçlanıyorsunuz. Bırakmıyorsun ki hiç biz bir şey yapalım. Ya da ne oluyor en genel savunma? Sen bizim yaptığımızı beğenmiyorsun ki. Güzel yap kardeşim o zaman. Beğenmiyorsan, değil mi? Güzel yap, temiz yap, düzgün yap. Yani bir düzen varsa o mutfakta, o salonda, o masada, ona uygun yap. Yani hiçbirimiz gördüğümüzü anlayamayacak insanlar değiliz. O düzen devam ediyorsa eğer, sen de onun ucundan tut. Madem yardım etmek istiyorsun, o zaman bu düzenin içinde yardım et. Olacak. Umudumuz var. Devam ediyoruz çalışmaya.

Son günlerde sosyal medyada konuşulan başlıklardan bir tanesi yeni gezegen dizilimi. Çıplak gözle görebileceğimiz kadar yakın olacakmış ayın yanlış hatırlamıyorsam 14'ünde. Gezegenlerin geçit töreni diyorlar buna. İstanbul, Ankara, İzmir bu bölgelerde rahatlıkla görülebilecekmiş. Bu 6 gezegen bir araya geldiğinde özellikle İstanbul için söylersek saat 4 ile 6.30 arasında artık hava aydınlanmış oluyor ama 4 ile 5 arasında diyelim en rahat görüleceği noktaymış. Bu noktada böyle biraz daha havanın bulunduğunuz yerinde biraz ışıklardan arındırılmış olması gerekiyor. Rahatlıkla gökyüzüne dizilmiş olan gezegenleri görebilirmişsiniz.

Hemen düzelteyim. 12 Ağustos'taymış efendim. Tam güneş tutulması, sonra meteor yağmuru, 6 gezegen hizalanması ve yeni ay evresi aynı gün gökyüzünde gerçekleşecekmiş. Bu 6 gezegenin hizalanması, güneş tutulması ve meteor yağmuru aynı güne denk geliyormuş. Yani yarın akşam böyle gözümüzü sabaha karşı 4 gibi havaya kaldırıp böyle bir bakmak gerekecek. Tam güneş tutulması için de yine aynı günü işaret ediyor. 12 Ağustos'ta ay güneşle dünya arasına girecek. Tam güneş tutulması var. Nerelerden görülecek? Rusya'nın kuzeyi, Grönland, İzlanda, İspanya'nın kuzeyi ve Portekiz'in bir bölümü görecek. Sonrasında Perseid meteor yağmuru var. Devam ediyor ama zirve yapacakmış en çok o gün. Saat 23 itibariyle başlayacak ve 6-7 saat sürecekmiş. 6 gezegen Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün aynı hatta sıralanacak. Gökyüzünde dediğim gibi sabaha karşı 4 gibi baktığınızda 4 ile 5 arasında bunları aynı hizada görebileceksiniz. Bir de yeni ay var ki o da yeni bir ay başlayacak ve yeni ayın ilk evresi de ilk hilalde bu gökyüzündeki şölene eşlik edecek.

Sosyal medyada işte bu altı gezegen sıralanmasının yan yana gelmesinin dünyadaki yer çekimini durduracağı söylentileri var. NASA bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Böyle bir bilimsel veri yok elimizde. Herkes rahat olsun dedi. Biz de buradan sizinle paylaşalım. Bu bize ne söylüyor aslında? Sosyal medyada pek çok şey var. İşte biz de mesela bu gezegen dizilimini ben sosyal medyada gördüm. Sonrasında araştırınca işin içinden başka şeyler çıktı. Bir şeyler öğrendik. Gün sonunda altı gezegenin hizalanacağını. Ama yer çekimiyle ilgili böyle bir problemin olmadığını da yine bir araştırma sonrasında öğrendik. Yani sosyal medyada çok şey duyabilirsiniz ama bunların hangisi doğru hangisi yanlış sosyal medyanın değerlendirmesine bırakmamalıyız. Burada araştırmaya bilen insanların anlattıklarını da kurumların anlattıklarını kale almaya ihtiyacımız var.

0: Tam kısa bir ara verelim, sağlık konuşmak için tekrar burada buluşacağız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş'le mevsim meyvelerini konuşacağız. Hava ısındı. Isınan havayla beraber yaz mevsimi bize farklı renklerde çok lezzetli yeni meyveler sundu. Pazarlar, marketler dolu. Biraz bunlardan konuşalım. Biraz meyveleri ne kadar ve hangi sınırda tüketebileceğimizi konuşalım. Meyveyle beraber yenenler, yenmeyenleri konuşalım. Ne dersiniz Nesrin Hanım? Güzel bir konu mu?
1: Evet, çok güzel bir konu. Bazen de yanlış anlaşılabilen bir konu. O yüzden gerçekten dengeli miktarda ve kişinin sağlık durumuna uygun şekilde tüketmeliyiz. Bizim için önemli olan bu. Şimdi yaz meyveleri özellikle antioksidanlardan çok zengin. Anti-inflamatuar etkileri var. Özellikle ağrılarda, bağırsak florasında çok olumlu etkileri var. Mesela kirazdan bahsedebiliriz. İşte kiraz sapının ödem attırma özelliği içeriğindeki.
0: Bu çok konuşuldu bütün yıl boyunca. Hani kirazı yiyin ama sapını da atmayın, biriktirin diye çok konuşuldu.
1: Evet, yani şöyle bu konuda yapılan çalışmalar var. İçeriğindeki potasyum, tanenler ve anti-inflamatuar özellik gösteren bir takım maddeler kiraz sapının ödem atılmasında bize destek verdiğini gösteriyor. Bunun gibi yine meyveler aslında potasyum içeriği nedeniyle tansiyonun düşürülmesini de destekliyor. Çünkü vücutta sodyum potasyum dengesi var ya, yediğimiz besinlerle sodyumu alıyoruz, yemeklerimize katıyoruz vesaire, ama bu potasyumu, sodyum potasyum dengesini sağlayamadığımız için biraz tansiyon problemi olabiliyor, düşme meydana gelebiliyor vesaire. Meyve tüketimi, kontrollü meyve tüketimi bu sodyum potasyum dengesini de sağlıyor aynı zamanda. Aslında doğal bir şeker ama basit bir şeker meyveler. O yüzden dikkatli olmalıyız zaten. Tabii ki hani bir rafine bir şeker tüketeceğimize.
0: Bu ne demek yani? Marketten aldığımız şekerle yaptığımız yiyecekler.
1: Tabii sofra şekeri tüketeceğimize tatlı ihtiyacımızı meyveyle karşılamak çok daha bu anlamda avantajlı. Neden? Çünkü meyvelerin aynı zamanda posa içerikleri de yüksek. Posa içeriğinin yüksek olması bağırsakların çalışmasını, kontrollü çalışmasını, bağırsak florasının düzenlenmesini sağlıyor. Dediğim gibi meyveler antioksidan özellikte, anti-inflamatuar özellikte, yani ağrı kesici özelliği olan bir besin grubu. Ve özellikle bazı meyvelerin içerisinde melatonin de var. Bu da hani uyku düzeninde, sirkadyen ritimde bize destek verebiliyor.
0: Bu ne demek yani? Bu meyveyi gece mi yemek lazım, akşam yani yemekten şöyle, sonra mı?
1: Mesela yine kirazdan girelim. Kiraz sapını gece yatarken içmek hem ödemin atılmasını sağlıyor, dolaşımı düzenlediği için içeriği nedeniyle, hem de melatoninden dolayı daha rahat bir uyku sağlıyor. Hani o da psikolojik durumda bize aynı zamanda destek veriyor. Meyvelerdeki en önemli dikkat etmemiz gereken konu tabii ki potasyum, özellikle böbrek hastaları, kronik böbrek hastaları tüketimine dikkat etmeli. Çünkü ani kalpte bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Aslında normal kişilerde, potasyumla ilgili problemi olmayan kişilerde kalp damar hastalıklarında olumlu etkisi olmasına rağmen, kronik böbrek yetersizliği olan bireylerde bu ciddi hayati risk bile yaratabiliyor. Bir de meyvelerde dikkat edilmesi gereken konu kan şekeri üzerindeki etkisi. Kan şekerini destekleyen bir beslenme programı uyguladıktan sonra kontrollü bir şekilde meyve tüketilebilir miktarına.
0: Bunu açmamız lazım. Şimdi kan şekerini kontrol altına alacak bir beslenme ne demek? Yani biz meyve yiyeceksek o zaman öncesinde başka şeylerden fedakarlıkta mı bulunmalıyız? Feragat mı etmeliyiz? Mesela makarna, ekmek yememeliyiz de sonra mı meyve yemeliyiz?
1: Yok, öyle değil. Şimdi mesela insülin direnci olan, diyabet olan bireyler geliyor bize. Biz öncelikle belli bir süre, yani bu 3 hafta ile 1,5 ay arasında meyve tüketimini minimalize ediyoruz. Çünkü basit şeker olduğu için tamam sağlıklı şeker, posa içeriği yüksek ve birçok vücudumuza faydası olan bir şeker türü fruktoz. Ama ilk etapta kan şekerini dengeleyecek bir beslenme programı düzenleyip ondan sonra da meyveyi kan şekerini hızlı yükselttiği için yanında kan şekerini daha yavaş yükselten bir besinle birlikte veriyoruz. Mesela bu en kolay ne olabilir? Badem olabilir. Diğer kuru yemişler değil ama badem olabilir, kepekli galeta olabilir, kepekli ekmeğin üzerine birazcık peynir koyulup tüketilebilir. Hani tek başına tüketmemelerine dikkat ederek bir meyve veriyoruz. Yaz meyvelerinde ki en önemli handikaplardan birisi de porsiyon miktarını ayarlayamamak. İşte karpuzu mesela. Karpuz benim yazları korkulu rüyamdır.
0: Ona ayrı bir bahis açacağım karpuza birazdan. Bugün yani önce bir kirazla ilgili sorularımı bitirmek istiyorum. Çünkü kiraz deyince işte farklı renkleri var. Farklı renklerin farklı özellikleri mi var diye sormak istiyorum. Mesela sarı kirazla kırmızı ya da daha bordoya çalan bir kiraz arasında fayda açısından bir fark var mı?
1: Lezzet farkı var. Ondan sonra onun dışında eğer güzel bir şekilde yetiştirildiyse, tarım ürünlerinden arındırıldıysa hepsinde hemen hemen aynı aşağı yukarı etkileri var.
0: Mesela, kabuğunu soymadan yediğimiz için bu durumda işte yıkamak, saklamak vesaire o şartlar biraz daha dikkate alınmalı
1: yani
0: galiba.
1: Daha böyle evet suda bekleterek sirkeli suda hani en azından bakterilerin veya zararlı maddelerin tarım ilaçlarının gitmesi sağlanabilir. 15 tane kiraz bir porsiyon meyve. Yani 50 kalori civarında. Şimdi biz oturduk mu böyle bayağı bir yeriz. İşte oradaki miktara dikkat etmek lazım. Fazla tüketen kişilerde posa içeriği yüksek olduğu için biraz fazla bağırsak çalışmasına neden olabilir. İshal yapabilir. Alerjik reaksiyonu olan kişilerde işte deride bir takım problemler yaratabilir. Kabızlık vesaire bağırsak florasının fazla tüketimi bağırsak florasında da problem yaratabilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Gaz şikayetleri yaratabilir. Hani her şeyi miktarınca almamız gerekiyor ya. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Miktarıyla almamız gerekiyor.
0: Bir atasözü var kirazla ilgili. Derler ki kiraz dermiş ki arkamdan dut gelmese sizi sapıma çeviririm. Zayıflatıcı bir etkisi var mı kirazın?
1: Evet şimdi kirazın özellikle ödem atıcı etkisi var. İçerindeki maddeler nedeniyle. Ve dolayısıyla biraz da iştah kesici özelliği var. Şimdi kirazı çok yerse bir kişi ödeme atılır, daha ince, daha fit olur. Dut da birazcık daha hani kalorisi daha yüksek, bu tür özellikleri yok. Dutun da birçok faydası var. Bütün meyveler de aynı şekilde. Hani biraz da onunla destekleyip normalleştirmek. Yani C vitamininden çok zengin mesela meyveler. Özellikle yaz meyveleri. Kış meyveleri de zengin gerçi ama dolayısıyla cilde çok iyi geliyor. Yani C vitamini bir de kayıp olmuyor. Şimdi mesela bir limonu kestiğiniz anda kayıp başlar. Oksijenle temas halinde kayıp başlar. Yani siz o limonu tüketene kadar ciddi bir zaman kaybı ve vitamin kaybına uğrar. Portakalda da aynı şekilde. Mandalina yani soyup yiyoruz onda o kadar olmuyor. Aynı şekilde yaz meyvelerinde de çok ciddi bir C vitamini kaybı olmuyor. Çünkü kesmiyoruz. Karpuz haricinde. Kesmediğimiz için de hani o C vitaminini çok güzel bir şekilde alabiliyoruz. Özellikle demir içeriği yüksek olan besinlerle birlikte hemen akabinde tüketildiğinde demir emilimini de artırıyor dolayısıyla.
0: Mesela biraz pekmez yedik diyelim arkasından meyve yediğimizde.
1: Tabii yani demir içeriği yüksek çünkü gerçi üzüm de yenilebilir ama hani pekmez konsantre emilimi artırır. Özellikle bitkisel kaynaklı demirin emiliminde bize böyle şeylere ihtiyacımız var C vitaminine. Orada bizim
0: O yüzden mesela yeşilliklerin üzerine limon sıkıyoruz.
1: Evet evet. Evet yani orada C vitamininden faydalanabilmek. Yaz meyvelerindeki en güzel özellik de bu. Kesilmediği için hani direkt tüketim yapıldığı için oradan bize bir fayda sağlıyor.
0: Tamam. Şimdi yaz meyveleri deyince biz baharla beraber işte bir kayısıyla, erikle, kirazla o kış meyvelerinin dönüşünü başlatıyoruz. Yani kış meyveleri bitiyor artık. Daha renkli meyvelere geçiyoruz. Sonra buna bütün bir mevsim boyunca bizimle birlikte olacak kavun, karpuz ekleniyor ki hani kavunu sevmeyen vardır, karpuzu sever. Karpuzu sevmeyen kavunu. Bu iki meyve arasında mutlaka biri sevilir ve yazın sofraya gelir. Kavuna, karpuza nasıl bakıyorsunuz? Mesafeli misiniz? Röportajın başında korkulu rüyam dediniz.
1: Ya şöyle, asla mesafeli değilim. Ama işte miktar ayarlanmıyor. Yani oturduğunuz zaman şimdi bir dilim, hani biz meyvede hep ölçümüz vardır ya, bir avuç ölçüsü. Hı-hı. Yani şimdi bir karpuzu soğuk soğuk gayet güzel yersiniz. Çünkü niye? Yaz aylarındaki o terleme ile birlikte vücuttaki su elektrolit dengesi biraz bozuluyor. Çok fazla su içmeyen biriyseniz de karpuzu böyle su gibi böyle bir elektrolit dengesini sağlaması, kan şekerini dengelemesi, işte diüretik etkisinin iyi olması sebebiyle fazlaca tüketiyoruz. Ama şimdi onun bir dilimi 50 kalori.
0: Peki o bir dilimden kastınız ne? Yani kocaman bir dilim mi?
1: Kocaman bir dilim değil tabii, üçgen şeklinde yaklaşık işte 10 santim büyüklüğünde üç köşesi.
0: Siz bir normal dilimi aslında neredeyse üçe bölüyorsunuz.
1: Evet evet.
0: Ve onun bir parçası
1: iki
0: bir porsiyon.
1: İki parmak kalınlığında. Şimdi bu tüketim miktarını dengeleyemediğimiz için dolayısıyla şey yaratıyor bizde, fazla kalori alımı. Bir de tabii çok fazla şekeri aldığınızda vücut onu tolere edemiyor. Edemediği zaman fazla şeker, fazla karbonhidrat vücutta yağ dönüşüyor. Yani biz onu su gibi düşünüyoruz. Hani böyle soğuk soğuk yiyoruz ama oturduğumuzda 300 kalorilik, 400 kalorilik bir karpuz rahatlıkla yenilebilir. Ama onun fazlası vücutta yağa dönüşüyor.
0: Peki şunu sorayım. 300 kalorilik bir karpuz mu? Porsiyondan bahsetmiyorum. Bir tabak karpuz mu? 300 kalorilik bir dilim, iki dilim baklava mı?
1: Yani şöyle, tabii ki karpuz. Yani hani karpuzu tüketmek çok daha mantıklı bu anlamda. Hem bağırsak florası açısından hem vücudumuzun dengesi açısından karpuz. Tabii ki karpuz.
0: Peki karpuz, peynir ya da meyve ve peynir. Evet. Yani kimileri mesela o şekerli tadı bastırmak için bir peyniri ya da mesela üzüm ve peynir gibi sofraya getirir. Siz peynir ve meyve ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani şöyle bakıyorum, aslında güzel. Neden? Hani demin dedim ya, kompleks bir karbonhidratla beraber meyveyi alırsak kan şekeri dengemizi daha stabil tutarız. Hızlı yükselmesini engelleriz diye. Normal, işte bu atalarımızdan gelen de bir şey. Şimdi peynir hem karbonhidrat hem protein içeriyor. Ama protein oranı daha fazla. Karbonhidrat çok çok azalıyor. Proteinli bir besinle birlikte eğer meyveyi alırsak, yani basit şekeri alırsak, bu kan şekerinin yükselmesini biraz geciktiriyor. Yani oradan da bize bir
0: hızlı
1: avantaj
0: yükselip
1: sağlıyor.
0: Hızlı düşmüyor yani.
1: Tabii aslında. ki. Onu sağlıyor. Tabii ki işte mesela karpuz, peynir, bir de yanına çok az bir kompleks karbonhidrat eğer alırsak kan şekeri daha stabil yüksekliyor.
0: Yani bir dilim kepekli ekmek. Böylece bu üçü yan yana geldiğinde bizim tokluk süremiz mi uzuyor?
1: Tokluk süremiz uzuyor. Acıkma zamanımız daha azalıyor ve o deli açlık söz konusu olmuyor. Daha kilo kontrolünü sağlayabiliyoruz. Çünkü hani karpuzu 300 kalorilik, 400 kalorilik yiyebiliyoruz ya. Yanında ekmek değişimi, biraz peynirle birlikte aldığımızda o tüketim miktarı da azalıyor.
0: Dolayısıyla biz porsiyona yaklaşıyoruz.
1: Aynen, aynen. Yani bir öğün gibi yapılabilir. Bir öğünde yaklaşık 300-400 kalori diye düşünürsek bizi gayet güzel götürür.
0: Peki bu öğle yemeği mi olmalı, akşam yemeği mi olmalı?
1: Fark etmez. Hiç fark etmez. Yani akşam yemeği için biraz daha hafif tabii ki. Gayet güzel. Hiç fark etmez. Sorun yaratmaz. Yani.
0: Bir öğünün yerine biz biraz karpuz, biraz peynir, bir dilim tam buğday ekmeğiyle, evet, güzel bir şey. Bir de tabii zahmetsiz, serin, güzel bir menü yaz için.
2: Pratik.
0: Evet, yani tercih edilebilir.
1: Aynen, aynen.
0: Hı-hı. Peki bir sorum daha var. Meyve ve su. Şimdi mesela karpuz yedik, su içmek istemiyoruz. Ama kayısı yedik, üzerine su içmek isteyebiliriz. Meyvenin üzerine su içmenin metabolizma açısından bir zararı var mı?
1: Yani şöyle, meyvenin üzerine su içtiğinizde kana daha çabuk karışmasını sağlıyorsunuz.
0: Şekerin mi?
1: Evet, şekerin daha çabuk karışmasını sağlıyorsunuz. O yüzden çok fazla meyvenin üzerine su içilmesini çok önermiyoruz. Genellikle de insanlar zaten bunu çok tercih etmiyor. Yani bir kiraz yedikten sonra su içmek ya da karpuz yedikten sonra su içmek isteği olmaz.
0: Su, evet.
1: Ama hani şey yapmamak lazım. Çünkü o suyu aldığınızda direkt kana karışım hızını arttırıyorsunuz.
0: Peki kavun?
1: Kavun da yine aynı şekilde.
0: Karpuz özel, gibi midir kullanım hükmü?
1: Kavunu mesela oturup da hani bir kavun o kadar şey görmedim yani ben kendi tecrübeme dayanarak. Kavundaki en önemli konu potasyum içeriği, mesela kayısının da çok fazladır diğer meyvelere oranla. Kavunun da fazladır. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Potasyumu gereğinden fazla alırsak bir kalp çarpıntısı, bir tansiyon problemi vesaire yaratabilir. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Kayısı da öyle mesela. Mesela kayısının da bağırsaklarda çok aşırı diüretik etkisi olabilir ve ishal yapabilir. Bu da
0: kavunda da galiba değil mi benzer etki?
1: Benzer etki var. Kayısı da daha biraz daha fazla. O yüzden hani dikkatli kullanılması gerekiyor. Hayatımızdaki her şey gibi meyvelerin de dikkatli kullanımı, ölçüsü, her şeyin kararında alınması gerekiyor.
0: Peki böyle hastalık gruplarına, yaş gruplarına göre, işte diyabetten bahsettik ama mesela genç biri bütün meyveleri yiyebilir de işte 60-70 yaşına gelmiş ya da 80 yaşına gelmiş birisi acaba bu meyvelerde daha seçici mi davranmalı? Yani belli bir kalori miktarımız varsa eğer alabileceğimiz, hani nokta atışı bir tercihte bulunabilir mi? Bu yaz meyvelerinden mesela gençlere şunu öneririm, kadınlara bunu, anne adaylarına bunu, emzirene bunu, böyle bir skalanız, bir şey değerlendirmeniz, yelpazeniz var mı?
1: Yani öyle bir yelpaze yok ama mesela bir çocuğun günde 4-5 porsiyona kadar, ergenliğe kadar tüketebilirken yaşlı bir birey 2 porsiyon yeterli ama özel bir meyve
0: mesela yesin. Her yaşlı bir elma yesin, her yaşlı bir muz yesin gibi böyle bir var mı?
1: Şöyle işte yaşlı kişinin, bunu genelleme yaparsak, sağlık problemleri varsa yaşlı kişiler şunu yesin dediğimizde hani o bir yanlış anlaşılma olabilir. Ama zaten eğer 2 porsiyonu geçmezse meyveyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Özellikle gebeleri tabii uyarmak lazım. İşte kiraz gibi meyveler, çok şey yapan meyveler, diüretik etki yaratan meyveler, biraz kanı da sulandırdığı için hani dikkatli kullanılması gerekiyor. Onu kadın doğum doktoru ve aynı zamanda diyetisyen eşliğinde onun alım miktarını belirlemek gerekiyor. Sadece ona dikkat etmek önemli.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: sağ
1: olun.
0: Tekrar görüşmek
1: üzere. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Levent Akduygu ile birlikteyiz. Bugün bel fıtığı konuşacağız kendisiyle. Hocam merhabalar.
3: Merhaba efendim. Teşekkür ederim.
0: Bel fıtığı konuşacağız. Bir kere tabii yaygınlığından bahsetmek istiyorum. Kadın, erkek, yaş grubu kimlerde daha çok görülüyor bel fıtığı?
3: Şimdi bel fıtığı gerçekten de son derece yaygın. Yani hayatının bir döneminde beli ağrımayan kişi yoktur. Bunun esas sosyal yönden en önemli en önemli kısmı kalp ve kanser sonrasından sonra 3. sırada iş gücü kaybına yol açan hastalıkların başında geliyor. Yani insanlar bir şekilde bel ağrısı, bel fıtığı nedeniyle hayatlarının bir döneminde iş göremez oluyorlar. Bu da tabii ki böyle sivil bir toplum için çok önemli bir problem. Kadın erkek aşağı yukarı aynı ama ağrıların çok olma, yani sık görülme yaşı 40 yaşına doğru. Çünkü 30 yaşından sonra belde bir takım dejenerasyon dediğimiz bir tür yaşlanma başlıyor. Yani 30 yaşından sonra belde yaşlanma başlıyor. Özellikle spor yapmayan, masa başında oturan, kilolu ve bir takım yandaş hastalıklar, şeker, yüksek tansiyon gibi olan kişilerde bu dejenerasyon dediğimiz bozulma daha hızlı ilerleyip ortalama 40 yaş civarında pik yapıyor bel ağrıları.
0: Bu yaşa kadar ama aslında kendimize nasıl baktığımız, nasıl yaşadığımız omurgamızın ya da işte belimizin yaşlanmasıyla ilgili bize ipuçları verebilir.
3: Elbette ki verebilir. Bakın biraz evvel söylediğim çalışma hayatınız, spor yapmanız falan aslında bunlar 20 yaşından itibaren alışkanlık haline gelen bir takım edinilen alışkanlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Bugün maalesef masa başı işlerin çokluğu yani idare eden kesimin çok sayısının artmasıyla bu takım sıkıntılar fazla. Ama kendimizi korumak için özellikle karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirici spor, egzersizler ve ciddi bir şekilde kilodan sakınmamız lazım.
0: Kilo kontrolü.
3: Kilo yani böyle her şeyde kilo işte geçen gün bir arkadaşım diyor doktora gittim sigara içme kilo ver. Ver şu kadar para hani muayene ücreti. Ona gittim aynı şeyi söyledi diyor. Ya gerçekten kilo hayatın çok önemli problemlerinden birisi. Çünkü bel bölgesi aşağı yukarı vücut ağırlığının 1/3'ünü taşıyan bir bölge. Şimdi burada yapısal olarak bu 1/3 ağırlığın birazcık fazla olması oraya binen yükü arttırdığı zaman bu dejenerasyonu arttırıyor. Hele ki bir de sporsuz hayat, karın kaslarınız zayıf, sırt kaslarınız zayıf. Oraya binen yük iyice arttığı için bu problemler daha sık oluyor.
0: Şimdi biz biraz bel fıtığı nedir diye dinleyicilerimiz adına soralım. Çünkü beldeki pek çok rahatsızlık, işte fıtığım var teşhisiyle adeta aile içinde teşhisi konulan, tedaviye yönelilen bir hastalığa dönmüş durumda.
3: Şimdi bel fıtığı, belde 5 tane bel omuru var. Bunların her birinin arasında kıkırdaklar var. Bu kıkırdaklardan genelde aşağıya doğru yani leğen kemiğine olan son iki kıkırdaktan biridir daha çok yırtılan. Bu kıkırdak bir tür bu dejenerasyon dediğimiz bozulma sonucu zamanla yırtılıyor. Yırtıldıktan sonra önündeki omurilik kanalı dediğimiz ve sinirlerin geçtiği yerde sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Yani önce bel ağrısı oluyor yırtılınca, sonra sinirlere baskı olmaya başlayınca da ayak ağrısı başlıyor. Yani önce bel ağrısı takiben ayak ağrısı ortaya çıkan, sizin günlük yaşantınızı ve aktivitenizi ciddi şekilde sınırlayan bir klinik hastalık bel fıtığı.
0: Bu açıdan bakıldığında beldeki ya da işte bacaktaki ağrı insanları zaman zaman işte geçer, biraz dinlen, çok da önemseme gibi yaklaşımlarla karşılanmaya yol açabiliyor ya da insanlar böyle karşılayabiliyor. O zaman biz bu ağrıları öncelikle önemsemeliyiz. Bu bölgede başka ağrılar ya da başka hastalıklar birbirine karışabilir mi?
3: Evet, karışabilir. Özellikle böbrek rahatsızlıkları genç yaşta karışabilir. Orta yaşlara doğru kalça ve diz ağrıları aynı şeyleri yapabilir. Bunun dışında çok daha ileri yaşlarda mutlaka ani çıkan böyle bir ağrı varsa omurga tümörleri açısından dikkatli olmak lazım. Ama bu hastalığın karakteristiğidir. Yani önce bel sonra ayak ağrısı. Bu hemen hemen başka hastalıklarda olmaz ve aslında bel fıtığı muayene eden bir iyi bir hekim tarafından aşağı yukarı %90 bu bel fıtığıdır bile denilebilir.
0: Olmasa, olmadan.
3: Evet. Yani derece işte ileri dereceden veya başlangıç seviyesi gibi bir takım şeyler söylesek de bel fıtığı olup olmadığını %90 söyleriz. İlk muayeneden sonra istirahat çok önemli. Yani ilk hastalığın yerleşmesinden. Çünkü kıkırdak çok cıvık bir yapıda. Hareketsiz kalırsanız bu cıvık yapı suyunu kaybederek böyle %60 %70'lere yakın bir küçülme meydana gelir. Böylece geri çekiliyor diyelim. Sinire baskı kaybolabilir. Ancak bu tabii herkeste olmuyor. %15 oranında olay kronikleşiyor ve hepimizin bildiği gibi işte MR'lar çekiliyor, fizik tedaviler, başka bir sürü yöntemler ve gerekirse de ameliyat gerçekleştiriliyor.
0: O ameliyat kısmı aslında teknolojisi değişmiş, gelişmiş olmasına rağmen ki adı itibariyle en korkutan tarafı. İlk defa bel ağrısı yaşıyorsa insanlar dinlenerek bunun üstesinden gelebilirler. Ama yine de dinlenmenin şekline doktor karar vermeli diye düşünüyorum. Çünkü kimileri işte ortopedik yatakta yat, kimileri tamamen yerde yat, dümdüz zeminde yat diye yönlendirmelerde bulunuyor. Kimi tuvalete bile gitme, kimi azıcık da olsa hareket yap diyor. Buradaki yol haritası nedir?
3: Buradaki yol haritası şu. Bir kere ağrı kesici mutlaka almakta fayda var. Adelleri bir miktar gevşetiyor ağrı kesiciler ve ağrınız biraz azaldığı için ağrı kesicilerle de güven geliyor insanın kendisine. Ancak istirahatin yani özellikle sert yatakta yapılacak gibi böyle bir kuralı varmış gibi soruyorlar. Böyle bir şey yok. Bugün artık aşağı yukarı zaten eskisi gibi o somyalar falan kalmadı. Hepimizin yatakları belirli bir kalitede. İstirahatin önemi mümkün olduğu kadar hareketsiz kalmaktır. Yani yatıyorsunuz.
2: Tuvalete
3: ve yemeğe. O kadar. Ama bu istirahati de 5 günü geçirmemek lazım. 5 günü geçen istirahatlerde hala rahatlama yoksa hastayı ısrar etmemek lazım. Çünkü 5 günden sonra kaslarda bir miktar erimeler başlıyor. Onda bir sınırı var tabii. Bu nedenle de bu 5 günde hala rahatlamıyorsa hastayı biraz artık hareketlendirip başka bir şeyler yapma gibi işte fizik tedavi, başka yöntemler gibi göz önüne almak lazım. Ama hasta genelde yani gördüğüm klinikte %90-95'e yakın o yatak istirahati ilk başta inanmadıkları tedavi gerçekten çok etkili.
0: Peki bu 5 günün sonunda diyelim ki iyileşmeye başladı kişi ama bu orada bir rahatsızlık olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu ilk müdahaleden sonra, ilk tedavi yaklaşımından sonra kişinin hayatında bir şeyler değişmeli mi? Yoksa mutlaka bir kez daha atak yapacak ve o zaman ya fizik tedavi ya ameliyat neyse konuşulacak mı?
3: Yok, ilk 5 gün içinde rahatlama olduysa bir miktar tamamen geçmesi imkansız zaten. Biz ilaçlarını kullanmasını ama işine gitmesini. Fakat hareket kısıtlamasında bulunmasını yani bir dönem özellikle benim önerdiğim siz şimdi bel fıtığı atağa geçirdiniz. Bu 5 günden sonra da en az 1-1,5 ay kendinizi bel fıtığı gibi görün. Acelece hızlı sert hareketlerden sakının. Kesinlikle ağır bir şey kaldırmayın. Oturarak çalışan hastalara yarım saatte bir kalkıp böyle bir 2-3 dakika dolaşmasını öneriyoruz. Sabit uzun süreli oturmamasını öneriyoruz. Hatta yani öyle şeyler söylememiz gerekiyor ki mesela ne, abdest alırken ayağınızı yukarı kaldırmayın bu dönemde diyoruz. Gerçekten bele çok aşırı yük biniyor o dönemde. Böyle onun hayatına yönelik bir takım öneriler getiriyoruz. Bu ilk 5 günde fayda gören hastaların inanın %90'ının 90'ı gerçekten her şeyiyle iyileşiyorlar.
0: Ya bir daha atak yapmıyor belki.
3: Atak yapmıyor. Ama tabii bu her hastaya söylüyorum. Konforlu yaşamak istiyorsanız bu hastalık nedeniyle bu 1-1,5 ayın sonunda işte karın ve sırt kaslarını kuvvetlendirir. Yüzme gibi özellikle bir spor veya kilo vermeniz gerekiyor.
0: Bu dönemde hastalar sözünüzü kesin. Eğer diyelim ki 1,5-2 ay önce bir bel fıtığı atağı geçirdiyse doktor spor yap dese bile sporun onlara rahatsızlık vereceğini ya da bellerini zorlayacaklarını düşünüyorlar.
3: Şimdi bu hangi sporlar verir rahatsızlık? Bakın şimdi yüzmeyi neden öneriyoruz? Şimdi bir insanın belinin sağlam olması için öncelikle karın kasının kuvvetli olması lazım. Karnını kasan kişi, sıkı kasan kişi dimdik olur. Bir de sırt kasları kuvvetliyse omurgayı yerinde tutar. Şimdi özellikle yüzme yatarak yapıldığı için vücut ağırlığınız belin üstüne binmez. Bu nedenle yüzme önemlidir. Ama bunun dışında kardiyo gibi egzersizler, yürüyüş, bazı fitness hareketleri de bu iş için iyidir. Şimdi hangi sporu önermiyoruz? Bakın hoplama zıplama olan, mesela futbol, basketbol, tenis bir dereceye kadar kuvvetlenmesi gerekir tenis oynamak için. Özellikle mesela ben futbol ve basketbol gibi futbolu çok seviyor bizim halkımız. Bir de futbol antrenmanlı kişinin işi yani.
2: Çünkü
3: halı saha böyle bir şey. Yani saçma demeyeyim ama yani hayatında hiç top oynamamış kişi, nasıl topla hareket edileceğini bilmeyen kişinin hiç beklemediğiniz anda darbe alabiliyorsunuz, bir şey alabiliyorsunuz. Bu tip sporlardan uzak durmak lazım.
0: Peki diyelim ki bu 5 gün sonrasında herhangi bir iyileşme olmadı ve tekrar size geldi. Bir fizik tedavi süreci mi başlıyor yoksa her hastaya göre ayrı bir yol haritası mı?
3: Böyle tamamen düzelmedim diyorsa mutlaka hemen MR çektiriyoruz. Mutlaka düzelmesini engelleyen bel fıtığının çeşitli diğer tiplerinden biri olabilir. Yırtılmış olabilir. Sinir kökünde hasar olmuş olabilir. Böyle kişilerde eğer sinir kökünde hasar, ki bu hasar ayakta kuvvet kayıplarıyla ortaya çıkar, böyle bir şey varsa direkt ameliyata. Yok hala yoksa 3-4 haftalık periyot boyunca ilaç kullanmasını ve fizik tedavi doktoru tarafından görülmesini öneriyoruz. Genelde fizik tedavi uygulanıyor. Ama yani şimdi görüldüğü kadar, hani tamam bu hastalık sık ama ameliyata da herkesi vermek doğru değil.
0: Herkese de uygun değil zaten, değil,
3: değil
0: zaten, mi?
3: Değil. Yani ben mesela çok fazla bu ameliyatı yapan bir doktor olarak şunu söyleyeyim. Bir, bu ameliyatın herkes tarafından yapılmaması lazım. Yani bu işte uğraşan kişilerin yapması lazım. Artı her geçen sene ameliyat endikasyonlarım, yani ameliyat sayım artıyor. Belki gelenler arttığı için ama ameliyat endikasyonlarım daha daralmaya başladı.
0: Sınırlı. Ameliyat sonrası görülen?
3: Evet. Şimdi buradaki ameliyat sonrası görülen en önemli şeyi bir, iş gücü kaybı oluyor. Tamam, yani sakat kalacağına iş gücü kaybı olsun, bunu ileride telafi yapabilir diyebiliriz. Artı hastalar ameliyatta her şeyin bittiğini zannediyorlar. Yani kendilerine bakmıyorlar açıkçası ameliyat sonrası.
0: Ameliyat sonrası.
3: Evet.
0: Halbuki bel fıtığı aynı yerden olmasa bile başka yerden
3: tekrarlayabilir. Ameliyat yerinden bile %2-3 oranında tekrarlayabilir. Yani 100 kişinin ikisinde, üçünde tekrarlayabilir. Kendine gerçekten önem vermiyor yani halkımız. İşte kilo ver diyorsun, spor yap diyorsun. Ameliyat oldu ya, bitti yani onun için.
0: Ülekler kapandı gibi. Dikkatimi çekiyor mesela göz hastalıklarında böyle. Bir de bel ya da omurga ile ilgili hastalıklarda her gün yeni bir teknoloji var ve hastanın konforu her geçen gün artıyor. Ameliyat süresi kısalıyor. Biraz önce siz ameliyat endikasyonu koymakta ya da ameliyat endikasyonlarında daraldığını görüyorum. Daha az kişi ameliyat yapıyorum ama sayı artıyor. Yani muayene ettiğiniz kişilerin daha az oranına ameliyat ediyorsunuz ama ameliyat ettiğiniz kişi artıyor. Bu hem yaşam biçimimizin biraz daha olumsuza gittiğini gösteriyor ama bir taraftan da ameliyatsız tedavi yöntemlerinin arttığını gösteriyor. Ama ameliyat teknolojilerinde de ciddi bir değişiklik var.
3: Ameliyat teknolojilerinde gerçekten ciddi değişiklik var da ama ameliyatın prensibinde değişiklik yok. Ameliyatın prensibi sıkışmış siniri gevşetmek. Şimdi ben evet, teknoloji her gün bir şey getiriyorlar. İşte dışarıdan lazerle girelim, İçini yakalım, küçülsün. Ama klasik ameliyatın yaptığı dekompresyon dediğimiz oradaki sinirin üstteki baskıyı kaldırmayı hiçbir teknoloji yapamaz bir kere. Mümkün değil. Şimdi düşünüyorum yani 30 sene önce ameliyat ettiğim hastalarım var. O kadar iyi ki. Demek ki endikasyonu iyi, doğru koymuşum. Evet. Doğru işlem yapmışım. Şimdi 30 sene önce teknoloji düşüktü diye bunlar hep ömür boyu kötü mü olacak? O kadar iyi insanlar var ki ameliyat olmuş. Demek ki ameliyatın esasını kafada, o baskı olan siniri vaktinden önce rahatlatmak.
0: Yani
3: gecikmeyeceksiniz. Sinirde bir hasar olup da şey yaptığınız zaman hasta hiç memnun kalmıyor. Ömür boyu böyle mühkem ağrılar, sıkıntılar, buna nöropatik ağrı diyoruz. Sinir ucu hasar gördükten sonra, yani sinir bir yerde beyin dokusuyla eş. Nasıl beyinde hasar oldu mu düzelme o kadar zorsa, sinir dokusunda da hasar oldu mu o kadar zor. Yani 40 sene önce bu yaptığımız basit ameliyatlarla düzelen kişiler bugün de çok rahat yaşıyorlar. Yani ameliyatın prensibi aslında değişmiyor. Bir takım teknolojik şeyler girse de önemli olan kimi ameliyat edeceğinizi bilmek.
0: Şimdi burada dinleyicilerimizin aslında akıllarında kalması gereken şey şu. Bir, doktoru doğru seçeceğiz.
3: Evet.
0: İki, doktorun koyduğu teşhiste uygulamaya geçmek için vakit kaybetmeyeceğiz. Dur biraz daha bakalım, dur biraz daha bekleyelim. İşte ben bu ağrılara katlanabiliyorum diyorsunuz ama sinirde